0: böyle dümdüz yaşlanacağız. Zikzak çizmeyeceğiz.
1: Olur da bir sürpriz olursa nikah şahidim ben olacağım. Söz mü?

0: Gülben, hayırdır kız, hasta mısın?
1: Yok abla, değilim.
2: İyiyim ben, çok iyiyim, bir şeyim yok. Yorgunluktan başım döndü. Bir şeyim yok. Abla, ben dün hiç çişimi yapmadım biliyor musun? Yani çarşaflar falan hep tertemizdi. O kadar heyecanlanmama rağmen hem de.
0: Aferin Gülben. Vallahi gurur duyuyorum seninle. Esat da gurur duyacak, bak görürsün. O annesi de o söylediği lafların hepsini ağzına tıkacak, yutacak hepsini. Pişman olacak, yüzü kızaracak, insanın içine çıkamayacak, görürsün.
2: Tamam abla, abartma istersen.
3: Abla, nasıl olmuş bu? Güzel mi?
1: Ay Neriman. Aa, ne kadar güzel olmuşsun. Maşallah kız. Maşallah.
3: Abla, sen de bir yüzüne gözüne bir şey mi sürsen böyle allık falan? Kireç gibi bembeyazsın. Hasta gibisin biraz.
0: Hadi be oradan. Beğenmeyen almasın oğluna. Yürü git içine bak sen.
1: Abla tövbe de ya. Tövbe de, ne olur alsın. Vallahi her türlü alsın yani, ne olur. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Mahvoldu her şey. Allah Allah, beni kahretsin ya. Bittim ben abla, bittim. Bütün emekler boşa gitti, ne yapacağız?
0: Gülben tamam, sakin ol, sakin
1: ne
0: ol.
1: Ne yapacağız? Hayır, ne yapacağız? Arayacağım ben Esat'ı. Arayacağım, gelmesinler. Her şey, bir çay bile koyamayacağız önlerine.
0: Ay yeter be, ne yapıyorsun sen? Zıkkımın pekini içsinler. Hayret bir şey. Dünyanın en güzel kızını kendilerine gelin diye alıyorlar. Benim canımı alıyorlar, sen ne diyorsun? İçmeyi versinler Şahida.
1: Ama dikkat edelim.

0: Kız Gülben sağır olacağım da kalbinin çarpıntısından bir dur.
1: Abla, abla geliyor abla. Abla ben çok kötü oldum, çok fenayım. Ya her şeyi mahvedersem, iki gündür su içmedim ben.
0: Ne? Gülben nasıl içmezsin? Ben sana demedim mi içeceksin diye? Bekle getireceğim sana.
1: Abla, abla anlamıyorsun, yapamam. İçemem. Bacaklarım titriyor, ellerim uyuşuyor. Göze alamam abla şimdi. Buraya kadar geldim abla, şimdi kaybedemem onu. Olmaz.
0: Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Senin arkanda kapı gibi ablan var be. O Şennur düşünsün onu. Topla kendini.

0: Hoş geldiniz evimize, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz Şenur Hanım.
1: Aa, hanım yok, teyze diyeceksin. Bu ne resmiyet ayol? İçim karardı. Sanki köye yeni kaymakam gelmiş gibi.
3: Gülben köy biz oluyoruz galiba. Vallahi işin zor kardeşim.
1: Buram çamaşır suyu kokuyor, gezmiyor.
4: Anne, sus, duyacaklar şimdi.
3: Neriman, misafirlerimize terliklerini ver kızım. Ay yok yok, hiç zahmet etmeyin. Ben kendi terliğimi getirdim. Aa, olur mu lütfen? Estağfurullah, biz sizler için yepyeni terlikler aldık. Organik, ortopedik, kalitelidir.
1: Biz de kaliteli ürün kullanırız Safiye. O konuda hiç kuşkunuz olmasın yani.
3: Muhakkak, muhakkak.
1: Madem öyle içiniz rahat edecek, giyin bari.
3: Şöyle kolonyada sıkayım da iyice ferahlayın Şenur anneciğim. Teyzeciğim. Tamam iyice.
1: Ay bu nasıl tuhaf kokuyor bu. Ne kolonyası bu?
3: Limon kolonyası efendim, bizim üretimimiz. Hı. Özel bir seridir. Elde oturdukça kokusu güzel çıkar.
1: Çamaşır suyu kokuyor gibi gel.
3: Şenur Hanım. Limon. Limon kolonyası. Organik limonlarımız.
2: Oldu o zaman. İsterseniz salona doğru geçelim.
3: Evet.
5: Buyurun.
3: Buyurun, buyurun. Şöyle.
1: Ay, geçmeden önce banyo ne tarafta acaba? Ben bir ellerimi yıkasam. Malum dışarıdan geldik ya.
3: Aa, maalesef sular kesik, kullanmıyoruz şu anda.
0: Hiç de değil. Ben demin yıkadım, akıyorsun.
3: Ha, gelmiş demek ki baba. İsterseniz hiç zahmet etmeyin. Sabunlu mendil vereyim ben. Ta oraya kadar, banyoya kadar gitmeyin.
1: Banyo yukarıda mı?
3: Aynen, evet.
0: Yok canım, işte şurası. Safiye Maytap geçiyoruz.

0: sizle.
1: İyi, ben gideyim o zaman.
2: Hemen şurası.
1: Esat, buyur geç geç.
2: Geçeyim mi?
1: Geç geç, tabii lütfen. Geçeyim. Şöyle. Tabii tabii. Teşekkür ederim.
2: Abla, sen bizim yanımıza mı gelsen?
3: Ne var canım? Kadının bir şeye ihtiyacı olur, havlu falan. O yüzden gitsen geleceğim, tamam.
2: Allah'ın aşkına kendine mukayyet ol bak Gülben için.

0: Elini yıkamadı mı bu ya? Ben de bir ihtiyacınız falan olur mu diye sormaya gelmiştim de.
1: Yok yok. Çok şükür hala halledebiliyorum işimi. Biz getirmiştik tatlımızı.
2: Siz gelmeden önce biz üstlerini kapattık ki tozlanmasın. Öyle temiz şey.
1: Esat'ın da elinde kaldı bunlar. Nereye koyacağız?
0: Neriman, al şunu.
3: Sağ ol.
4: Sağ olun.
1: Bakıyorum, örtü yok koltuklarda.
3: Ne örtüsü? Tertemiz koltuklar. Daha yeni değiştirdik, mis gibiler. İçiniz rahat etsin.
1: Ay, elinize sağlık. Bunların hepsini Gülben mi yaptı?
3: Beraber yaptılar. Onlar her şeyi beraber yapar. Yapışık ikizler gibi. Bir Gülben alana ikincisi bedava.
5: Öyle demesek mi baba?
1: Ay bırak desin ayol. Ben severim şakayı, samimiyeti. Bu arada geçmiş olsun, rahatsızlanmışsınız. Esat'tan aldık haberleri. Sağ olsun sabah akşam hastaneden aradı, haberdar etti bizi.
0: Laf sokuyor bak, duramıyor.
3: Ben çok iyiyim de sanırım sizin eşiniz rahatsızmış biraz. Nesi var?
1: Ya, onun şeyi yüksek, tansiyonu. Damar sertliği de var. Yani çok sert bu aralar.
0: O zaman kahvelerimizi içelim dilerseniz. Nasıl içersiniz efendim?
2: Evet. Ben şimdi kahveleri yapayım. Nasıl alırsınız efendim? Kahveleri nasıl?
3: Durun canım. Bu neyin acelesi? Belki misafirlerimiz daha önce çay almak ister. Yani bunlar kahveyle pek olmaz değil mi?
6: Yok, fark etmez Hikmet amca. Biz çok severiz kahve yani. Annem de, ben de.
1: Tabii öyle. Ben bol şekerli alayım o zaman.
6: Benim de öyle olsun, fark etmez.
1: Gülben, kardeşin yardım etsin sana. Biz anlarız böyle hallerden. Malum böyle günlerde insanın eli ayağına dolaşır.
0: Gülben'in eli ayağı hiç birbirine dolaşmaz efendim. O gayet güzel yapar. Hiç gerek yok yardıma. Gülben, iki tanesi bol şekerli, gerisi sade. İki şekerli, gerisi de sade. Hadi Gülbenciğim. İki tane.
1: Ay pek de şık maşallah.
3: Esra'nın marifeti. Ona kalsa.
0: Babaya tabii şakayı seviyoruz dediniz. Babayı durduranı aşk olsun şimdi.
1: Ay perde kullanmıyor musunuz siz? Her yer açık. Çok ilginç yani.
0: Babanın D vitaminine ihtiyacı var efendim. O yüzden doktor bize bol bol güneş almalı dedi. Ne demişler? Doktor girmeyen eve doktor. Güneş girmeyen eve doktor girermiş.
6: Anne bir şeyler yesene. Neriman, bak ne güzel
0: Neriman
6: çıtır
0: koysun. Çıtır. Haklısın Esat. Aynen.
3: Neriman bana da bir tabak ver.
0: Sakın.
3: Bana ne? Yiyeceğim işte. Bunlar beni hep aç bırakıyor Şendur Hanım.

0: Aa, aşk olsun baba yani. Doktor dedi ya sana, şeker yememen lazım, hamur yememen lazım. Yani hastaneden yeni çıktın daha, aşk olsun.
1: Ablam doğru söylüyor baba. Doktor uyardı senin bu konuda.
2: Sen nereden biliyorsun? Sanki doktorlarla görüşmüş de.
0: Tabii şimdi Han'la baba hep şakalaşırlar işte böyle.
3: Alayım bari ucunda.
0: Uy maşallah. Bu ucuysa.
4: Allah'ım Allah'ım, ne olursun köpüklü olsun yarabbim, ne olursun. Vallahi söz bak, tuz buz da koymayacağım içine gerçekten. Hiç eziyet etmeyeceğim Esat'a ben. Ben sadece şunu becereyim Allah'ım, ne olur yarabbim. Hadi gözünü seveyim Allah'ım, ne olur. Ne olur Allah'ım.

0: Aklımız sağ ol kızım.
1: Mersi canım. Özür dilerim.
2: Eline sağlık. Anne ne güzel olmuş değil mi kahve? Baksana alma bol köpükte.
3: Deterjanın köpüğü olmasın ha?
1: Alemsiniz Hikmet Bey. İyi anlaşacağız sizinle.
4: Ulan dayanamayacağım. Ağzım kurudu, başım deniyordu. Ulan dayanamayacağım.

0: Neriman kankacığım, Fusil geldi.
1: Fusil mi?
2: Memduh amcadır. Ben bekletmeyeyim.
1: Kim o, aileden biri mi?
3: Aileden.
4: İncinde de senle.
1: Ay ay ay ay, nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm. Allah hepinize sabır versin. Çok tamam. Zor bir şey gencecik yaşta.
4: Tamam.
1: O kamyon şoförünün var ya, yatacak yeri yok.
4: Tamam anne, tamam.
1: Ne var oğlum, yalan mı? Gencecik yaşta dul kaldı çocuk ya.
4: Tamam.
5: Hoş geldiniz Memduh Bey.
6: Hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz.
6: Siz de hoş geldiniz. Memduh ben.
1: Hoş bulduk. Sizin de başınız sağ olsun.
6: Dostlar sağ olsun.
2: Memduh Bey buyurun böyle. Sarma koyayım mı size?
5: Pirinçleri yıkadın mı Safiye?
2: Bu da bana taktı ya sabır.
1: Efendim, gelelim sebebi ziyaretimize. Allah... Ay pardon.
4: Anne, su vereyim mi?
1: Deterjan alerjisinden herhalde.
4: Nasılsın?
1: İyiyim.
4: Bir şey diyordun, yarım kaldı.
1: Efendim, gelelim fasulyenin faydalarına.
2: Hala espri yapıyor ya sabır.
1: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Gülben'i benim değerli pırlanta

olmadan bile kıymetli. Gözümden sakındığım oğlum Esat'a kızınız Gülben'i istiyoruz.

0: Gülben, iyi misin?
1: Gülben, sen ocağı açık unuttun galiba. Kalk, kapat hadi. Oraya bir bak.
2: Bakamam abla. Kalkamam abla. Kıpkırmızı oldu kızın yüzü. Bir kolonya molonya bir şey getirin ayol.
1: Abla.
3: Gülben, sen yoruldun tabii. Hadi gel, ben seni odana götüreyim. Hadi.
4: Tansiyonu mu yükseldi acaba? Hikmet Bey, sizin tansiyon aleti yakındaysa bir bakalım.
2: Gelmeyin. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin.
0: Gülben.
2: Esat, affet beni. Affet beni.

0: Hikmet Bey.
1: Bunun olmasından korkuyordum.
2: Han, sustur han.
3: Memnuf Bey, sizi babamı götürür müsünüz? Baba, hadi sen misafirlerimizi yolcu et.
0: Hadi, biz içeri geçelim.
1: Hasibe'nin işi bu.
2: Baba, Allah aşkına sus.
4: Kral, Hasibe ölmemiş miydi? İyice delirdiler.
5: Anne, tamam.
4: Ne diyor bu?
5: Allah için anne, bir dakika dur ya.
4: Şaşırmış bunlar. Hadi.
5: Tamam anne, git sen. Git sen. Git.
4: Hadi Esat. Hadi biz evimize gidelim yavrum. Hadi yürü.
6: Beceremedim baba. Beceremedim kızım baba.
2: Gülben. Gülben, tamam kardeşim. Görmedi kimse Gülben. Tansiyonun düştü, üşüttü. Heyecanlandın Gülben. Çok parla kendini Gülben. Lütfen.
3: Esat, rica ediyorum senden. Lütfen. Hadi.
5: Ne oluyor abi? Neyi var? Ne oluyor?
4: Ha, illa yakapaçak olsunlar mı? La havle ve la kuvvete.
3: Ver sen onu bana.
2: Tamam ben. Ben yapacağım, tamam.

0: Gülben, Esat. Gülben, Gülben.
1: Dokunma, dokunma ne olur.
0: Bana bak, bana bak, bak. Gülben ne oldu sana?
1: Bakma, bakma bana. Git ne olur.
0: Ne oldu ya?

0: Esat, gitmen gerek diyorum. Çok ciddiyim.
1: Artık bir önemi kalmadı abi. Odama götür beni.
2: Hadi gel.

0: Bir şey oldu. Gülben'e bir şey oldu Gülben'e. Gülben iyi değil, benim Gülben'e bakmam lazım.
1: Ayrı dur, nereye gidiyorsun? Ele vereceksin bize. Olmaz.
0: Yok, bakmam ya, lazım benim Gülben'e.
1: Durur musun? Bak zaten ortalık karıştı. Ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Hem kızın nişanlısı yanında ya. O dururken sen ne diyeceksin? Ne yapacaksın orada? Cık, olmaz.

Esat. Esat. İlk kez böyle bir şey oluyor yani. Heyecandan oldu o, gerildi. Kızcağız tabii hiç ilk defa böyle bir şey yaşayınca. Daha önce hiç olmamıştı zaten. Esat, annene bir şey söyleme ne olursun. Vallahi Gülben çok üzülür. Hatta sen de unut bunu. Gülben'i biraz seviyorsan unut bunu. Tamam mı?

Ya ne olacaktı aptal Safiye? Kardeşin hayatı kaymış. Sen hala burada aşk meşk derdindesin. Pes.

0: Üzülme oğlum. Her işte vardır bir hayır derler. Bak babana rağmen çabaladık değil mi?
1: Hadi ama İrmet'e yapmayın böyle lütfen. Daha yeni çıktınız hastaneden.
2: Kızımın istikbali söz konusuyken yatıp uyuyamam değil mi? Gülben.
3: Üzülme ben halledeceğim. Anlayacaktır. Seviyorsa vazgeçmez.
4: Baba yapma baba. Baba ne olur.

0: Vazgeçmezsin değil mi?
1: Baba bak olmaz ama böyle. Misafirlerimizi de bırakmıyorsun. Hadi gidelim.
0: Lafım bitmedi daha.
2: Ay Şenur Hanım kusura bakmayın vallahi böyle heyecan, stres, hastane yorgunluğu derken böyle oldu.
1: Oldu o zaman. İyi akşamlar. Hadi baba.
0: Dur bir oğlum. Aa, tavuk gibi kışkışlıyorsun insanı. Daha konuşacaklarımız var.
3: Hepimize geçmiş olsun. İşimiz yarım kaldı ama ne yapalım, hastalık bu tabii.
0: Yarım varım kalmadı. İki saattir bunu anlatmaya çalışıyorum ama müsaade etmiyorlar ki. Siz bir soru sordunuz. Şimdi cevabını veriyorum. Verdim gitti. Tamamdır. Aldınız kızı.
3: Aa, olur mu öyle şey canım? Daha yüzükleri takmadık, kurdele kesilmedi. Her şeyin bir usulü adabı var. Ne öyle? Oldu da bitti maşallah der gibi.
0: Maşallah maşallah oldu. Çok da güzel oldu. Biz hanı evlendirirken kız filan istemedik. Yüzük de takmadık, düğün de yapmadık. Şimdi zaman böyle. Gençler aralarında konuşup anlaşıyor. Bize de alt etmek kalıyor.
3: Tövbe estağfurullah.
1: Babamın ilaç saati geldi belli ki. Değil mi baba? Hadi artık lütfen rica ediyorum. İyi akşamlar. Hadi baba.
0: Bunu saymayız. Yine bekleriz.
2: Ya sabır.
4: Ben de sizinle beraber çıkayım. Hadi iyi geceler herkese. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol.
4: Buyurun.

0: Abla. Abla bak üzülme tamam mı? Kimse zaten anlamadı hiçbir şey. Tansiyonun düştü zannediyor.
1: Çık dışarı çık.
0: Ne olur izin ver yanında kalayım.
2: Çık dışarı. Çık dışarı.

0: Hepiniz biliyordunuz değil mi? Beceremeyeceğimi hepiniz biliyordunuz. Neden izin verdiniz bana? Kendimi bu hale düşürmeme neden izin verdiniz ya? Çıkın dışarı! Yalnız bırakın beni, çıkın!
1: Kardeşim.
0: Abla. Eskisi gibi davran bana. Eski Safiye ol. Çünkü o bana gerçekleri söylerdi. Aptal hayallerden kurtarırdı beni. Korurdu. Sen yalancısın. Böyle ablak olmaz, sen yalancısın. Eskisi gibi bana sucuklu de çünkü ben buyum, anlıyor musun? Sucukluyum ben, bakmayın bana. Çıkın dışarı.

0: Az bile söyledim oğlum. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu yani siz şimdi sözlenmiş mi oldunuz? Ben ömrümde böyle bir şey görmedim ya. Ay kız resmen cinnet geçirdi. Evden kovdu bizi ya. Bak oğlum. Bu hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Allah korudu seni. Bunlar ailecek delirmiş oldum. Hadi ben Gülben'i anladım. O kızcağız heyecandan o hale geldi. Ama ya ablasına ne demeli? O ablası var ya, akıl hastası o ya. Aa, yalvarırım oğlum, ne olur. Gel yol yakınken dönelim. Bu işten vazgeç ha yavrum.
1: Hadi hadi gidelim anne, hadi.
0: Ay tamam, zaten elim ayağım titriyor. Bir an evvel gidelim. Bir ağrı kesici alıp yatayım ben.

0: Ne yapıyorsun?
1: Kalk çabuk hadi. Toparlamamız, temizlememiz lazım seni.
0: Umurumda bile değil. İster delir, ister öldür beni. Pis kalacağım. Böyle kalacağım ben. Yıkanmayacağım.
1: Kendim için değil Gülben. Senin için istiyorum. Toparlanman lazım hadi.
0: Yalan söylüyorsun. Pislik içindeyim. Mikrop içindeyim diye kendini yiyorsun sen. Benim ne hissettiğim umurunda bile değil.
1: Aci döndü.
0: Ne?
1: Orada aşağıda beni bekliyor. Ve ben sen toparlanmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Anladın mı beni?
0: Yıkanmakla geçmez ki abla. Gördü artık o beni.
1: Gülben. Han döndü. Naci bile döndü. Ve ben senin karşına geçmiş, artık o musluklardan akan su pis değil. Temizlenmen lazım diyorum kardeşim. Tamam mı? Bütün bunlar olduysa hala umut var demektir.

0: Şimdi bir güzel üstünü başını çıkartacaksın. Koyacaksın bunun içine. Hepsini yıkayacağız, tamam mı? Sakın üzülme.
1: Yıkamayacağım. Yıkamayacağım bunu, gerek yok. Giymeyeceğim bir daha. Atacağım.

0: Bakma, bakma bana. Git ne olur, ne?
1: Heyecandan oldu o. Strese girdi. Yoksa olmazdı böyle bir şey. İlk defa oluyor.
2: Sen hastalandın mı? Canın mı acıyor?
0: Yok yok.
2: Ya böyle nasıl bırakıp gideyim seni?
3: Oğlum, hadi çalıştırsana arabayı. Bir an evvel çıkıp gidelim şuradan. Ah, kıyamam sana.

0: kadarını beklemiyordun değil mi? İşte ben sana daha önce bunu anlatmaya çalıştım ama...
1: Anne. Anne Allah aşkına bak. Kafam çok dağınık. Sen de üstüme gelirsen kaza falan yaparım yani. İyi olmaz.
0: Tamam yavrum tamam. Allah korusun. Bir an önce sağ salim evimize gidelim. Vurup kafayı yatalım ha? Hadi yavrum.

0: Abla, getirdim bunları nereye koyayım?
1: Ha, dur bekle. Şunları saklama kabına koydum ziyan olmasın diye. Artık bayrama mı götürürsün, kıvırcığa mı? Al götür ver birine.
0: Tamam.
2: Ben Esra'ya çıkacağım, geç gelirim.
0: Ama abla saat çok geç değil mi?
1: Yok yok tamam Neriman. Gülven, telefonunu al yanına olur mu?
0: Ne yapayım ben de gideyim mi onunla?
1: Gitme. Ver şunu bana. Belki konuşacakları vardır. Bırak yalnız kalsın. Hadi git yat sen de. Yoruldun zaten bütün gün.
3: Ne yapıyorsun abla?
1: Ne yapacağım? Temizlik yapıyorum. Baksana leş gibi her taraf. Han. Gülben'in dediği gibi olur mu sence? Esat bırakır mı?
3: Sanmıyorum. Boş ver sen, hadi git. Daha fazla bekletme onu. Hep bugünü beklemiyor muydun sen? Git hadi. Hava çok soğuk, yazık.

0: Safi.
1: Beklediğin gibi bulamazsan onun kız mı olur mu? Elinden bu kadarı geliyor. Biz bu kadarını yapabiliyoruz.
0: Sen iyi misin?
1: Kızgınım sadece ama geçer.
0: Ne oldu?
1: Kendime yapabileceğim en büyük kötülüğü yaptım. Söz vermiştim halbuki. Yazık ettim ya. Çok yazık oldu. Ama sizin sonunuz bizimki gibi olmayacak, merak etme. Bak, ölüm bile giremedi sizin aranıza.
0: Dur, yalnız gitme bu saatte. Seni bırakayım, nereye gideceksin?
1: Arkadaşıma gidiyorum. Yakın o zaten, merak etme.
2: Sevgili Naci, her zamankinden daha iyi hissediyorum kendimi. Bugün bir kedinin başını okşadım, inanabiliyor musun? Yağmur yağdığı halde parka gittim. Saçlarım ıslandı hep. Hiç korkmadım hasta olmaktan. Tertemiz geldi yağmur. Kaldırdım başımı, baktım o koyu bulutlara. Şimşekten bile korkmadım bugün.

Çamura çimene bastı ayaklarım. Unutmuşum ıslak çimen kokusunu. Ne güzelmiş halbuki.

an geldi aklıma. Ben hiç piknik yapmadım. Ne senden önce ne senden sonra. Tepem attı, çıkardım ayakkabıları. Çamur oldu çoraplarım. Ve bu çok hoşuma gitti Naci. Yanımda olsaydın ne kadar gülerdik diye düşündüm. Gülmeye başladım kendi kendime. Deli herhalde demişlerdir. Aman desinler, bana ne? Gülmeyi de, yağmuru da çok özlemişim Naci. Bir de seni.

0: geldin.
1: Sana doya doya sarılacağım günü bekliyorum Naci. Korkup da sarılamadığım her anın acısını çıkaracağım. Söz veriyorum sana.

0: Allah'ım ne olur anlamasın. Ne olur Allah'ım yardım et bana.
1: Bunlar senin.
0: Alayım o zaman. Teşekkür ederim.

Naci, hava çok soğuk. Sen de hastasın, ben de üşüdüm. Hadi gel içeri girelim. İçeride konuşalım ha. Üşütme sen de. Ne olur bakma öyle Naci.

0: Papatyaları sevmedin mi Sefi?
1: Yok. Papatya benim en sevdiğim çiçek. Çok sevdim. Hani sürpriz yapmayacaktın Naci? Söz vermiştin bana.
0: Çok güzel olmak istiyorum demiştin ya. Daha güzel olamazsın ki sen.
1: Hazır olmak istiyorum demiştim ben. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Sen bana bir dolu test yapılacak daha demiştin. Ne oldu onlar? Yapılmadı mı? Sen niye erken geldin? Bir şey yok değil mi?
0: Hepsi yapıldı, merak etme.
1: Ha.
0: Böyle burada mı konuşacağız? Yani böyle ayaküstü. Gidelim bir yere hadi. Üşüyorsun madem, sıcak bir şey içelim.
1: Olmaz. Çünkü Gülben, bu akşam Gülben'i istemeye geldiler de.

0: çok kötü geçti. Kızcağız perişan halde. Ben onu yalnız bırakamam.
1: Gülben evde mi?
0: Evde tabii. Nerede olacak bu saatte?
1: Çok kötü bir zamanda gelmişim ben. Kusura bakma.
0: Olur mu hiç öyle şey Naci? Sen iyi ki geldin. Ben çok sevindim. Çok mutlu oldum. Bu benim en büyük hayalimdi. Gerçi... Peki... Hayalindeki gibi karşılayamadım ama...
1: Canın sağ olsun Safi. Evlenecekler ama yine değil mi Gülben'le Esat?
0: İnşallah. Yani düzelirse her şey. Ama baba verdi kızı. Yani Gülben'in de kaç yıllık hayali.
1: Benim de var bir hayalim be Safi. Zamanı gelince konuşacağız onu.
0: Zamanı gelince konuşuruz.
1: Yarın diyelim o zaman.
0: Nasıl? Nasıl?
1: Yarın göreyim seni. Yani başın sıkışık değilken daha rahat olursun diye dedim.
0: Tamam, iyi düşünmüşsün. Yarın hazırlanırım. İyi olur benim için de. Hazır olurum.
1: İyi geceler o zaman.
0: İyi geceler. Naci. Sen sağ salim döndün ya. Artık hiçbir şeyin önemi yok benim için biliyor musun? Sen gittin oraya. Başardın. Ama ben... Yani... Kusura bakmam. Yeterince...
1: Yarın bir çay demlersin bana. Çok güzel olur her şey. Çok. Olacak. Bak gör.
0: Tamam.

0: Tamam hadi yapma artık ya. Gülben iyi. Hem bak ailesi de yanında.
1: Anlamaz onlar.
0: Onu bu kadar sevdiğini bilmiyordum ben.
1: Sen der misin? Ben kendi kendime üzüleceğim.
0: Ne kadar şanslı ama. Gülben de biliyor mu?
2: Ben de gelebilir miyim?
0: Gülben, hoş geldin. Gel tabii, biz beklemiyorduk ya, şaşırdık.
1: Ha, sen de görüyor musun onu? Gerçekten burada mı o?
0: Evet Şizo'cum, burada kendisi. Gülben gelsene, geç otur böyle. Ben zaten bir tuvalete gideceğim. Sen geç. Bunlar ne be? Tövbe bismillah.

0: Korkunç. Ne zaman kendimden nefret etsem yanına geliyorum. Biliyorum çok bencilce ama gelmeseydim canımı yakardım.
1: Öyle bir şey yapsaydın iyi olmazdı. Canım yanardı.
0: Ana. Hayatımdaki en büyük kabusum gerçek oldu demin biliyor musun?
1: Benim de.
0: Senin de mi?
1: Evet. Seni istemeye geldiler.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Han söyledi.
0: Olmadı o iş. Olmadı zaten. Üzülme.
1: Üzülmem. Üzülmem için üzülmen yeter.
0: Babayı, hanı, kendimi, herkesi rezil ettim.
1: Ben her gün kendimi rezil ediyorum Gülben. Çok kötü bir şey değil. Gerçekten. O kadar büyük bir şey değil. Vallahi bak. Şey gibi düşün. Metro. Metro böyle. Geçiyor gidiyor.
0: Yok, böyle bir şey değil. Sen bile yapmamışsındır benim yaptığımı. Öyle bu.
1: Ben babamın dükkanını yaktım Gülben. Saçları yandı. Kendi yanmadı ama onu cehenneme bıraktım, orada yansın. Sen ne yapmış olabilirsin? Sen ne yapmış olabilirsin bu kadar kötü, bu kadar korkunç, böyle rezil? Ne yapmış olabilirsin? Söyle, ben de bilmiyorum. Söyle.
0: Ben...
1: Sen her ne yapmış olursan ol. Bak unutma. Kendine şunu sor. Sonunda kime zarar verdin? Yani kimin saçları yandı sonunda?
0: Benim umutlarımın galiba. Onların saçları yandı.
1: O zaman kendinden özür dile. Evet, kendini bu kadar hırpalama. Başını okşa. Affet onu.
0: Yok, öyle olmuyor işte o.
1: Peki, ben yapayım o zaman senin yerine. Sen beceremiyorsan ben yapayım.
0: Ne yapacaksın anlamadım.
2: Sevgili Gülben.
1: Gülben istemeden de olsa seni üzmüş. Canını yakmış. E şimdi senin umutlarının saçları yandığı için senden özür dilemek istiyor. Hadi onu affet. Hadi. Bence zeval olmaz bu arada, bana kızma, tamam mı? Hadi sıkış, hadi tokalaş. Hadi tokalaş Gülben'le. Hadi tokalaş.
0: Affetmedim ki daha.
2: Gülben. Bak Gülben,
1: bak bir daha Gülben'in mutlarının saçlarını yakarsın, bir daha onun kalbindeki o kocaman çınarı budarsan senin saçlarını keserim.
2: Bak keserim.
1: Eğer Esat seni sevmeyi bırakırsa ben varım, ben seni sevmeyi bırakmam.
0: Ben onun için gelmedim buraya.
1: Ama ben bunun için geldim dünyaya. Annem hayatta olsaydı mesela... seni istemeye biz gelseydik. Keşke. Ve sen bizi kovsaydın Gülben. Yani yine seni sevmeye devam ederdi. Annem belki biraz üzülürdü ama o da anlardı.
0: Sen nereden biliyorsun bunu? Han söylemiş olamaz ki, o evdeydi zaten.

0: Ben söyledim. Benden biliyor. Şey, apartmana giriyordum da ben. Senin de kayınvalide hanım çok konuşuyor. Yani sen daha iyi bilirsin tabii. Oradan.
1: Ne söylüyordu Esat'a?
0: Boş şeyler ya öyle. Ben hayatımda böyle şey görmedim falan.
1: Ben artık gideyim. Sağ ol hanım.
2: Şey gibi ben sevgimi püskürttüm. Anıl işte yanardağ gibi düşün. İtalya'nın kuzeyinde. Kızma bana. Ne olur kızma.
0: Görüşürüz gibi. Ne yapıyorsun sen?
2: Ha?
0: Gelmesem az daha ikimizi de ele verecektin. Öğrenselerdi ne olurdu? Ne olurdu öğrenselerdi ne olurdu?
2: Ne? Ne olurdu?
0: İkimizi de yani ya hapse atarlardı ya akıl hastanesine.
2: Ha. Güzel. Yani ben ikisinde de kaldım. Şeyin hapishanenin yemekleri daha güzel.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Sana tatlı yok, tamam mı?
3: Onu rahat bırak.
2: Bütün oyunumu mahvettin.

0: Yo. Sen kalacaksın. Köpeği bırakamazsın.
1: Destek beklemeliyiz.
0: Ne? Hayır. Bir dinozor olduğuna inanıyor olman seni daha az çaylak yapmaz, tamam mı? Burada kal.
1: Merkez yedek kuvvet ne zaman gelir? Trotman Caddesi 18:22.
2: Yaklaşık varış süresi 15 dakika.
1: Anne otursana.

0: Tamam. Hey, sen mi ihbarda bulundun?
1: Evet.
0: Üzerinde silah var mı? Üzerinde silah
1: hayır,
0: var
1: silah
0: mı?
1: Silah yok, silah yok. Koridordan koşarak gitti.
0: Hı-hı. Işıklar nerede?
1: Işık yok. Esar keşler ampulleri patlatıp duruyor. O yüzden kimse önünü göremiyor.
0: Tamam. Arka çıkış nerede?
1: Koridorun sonunda.
0: Tamam, kapını kapat. İçeride kal.

0: Şu anda hızı saatte 260 km'ye ulaşan bir fırtına var. Hızı 305 km'ye bulan ani rüzgarlar görülüyor. Yani bu alan, bu bölge şüphesiz büyük tehlike altında. Porto Rico'nun bazı bölgelerinde yağmurun 40 santimi bulması mümkün. Ölümcül çamur kaymaları ve daha fazla ani su baskını bekleniyor. Fırtınanın en şiddetli olacağı yer burası. Rüzgar fırtınaları görülecek, hasar bırakacağı kesin.
1: San Juan

0: İhtiyacım olan horoz bu. Bana kazandıracak horoz bu işte, evet.
1: Şşt. Gel buraya dostum. Gel. Yaklaş bana.
2: Ne? Ne dedin?
1: Yaklaş bana.
0: Dokunma bana.
1: Sakin ol.
0: Bana bir daha dokunmaya kalkışırsan yeminle...
3: Tamam. Tamam, doğru. İşte orada. Servis girişinden geçmeni, motoru çalışır halde tutmanı istiyorum.
0: Tamam.
3: Tamam mı? Baby, git kontrol et.

0: Senden istediğimiz bir şey var. Yüzüğü ver.
1: Ne yüzüğü?
0: Parmağındaki 20 karattı.
1: Ben.
0: Dün sendeydi.
1: Bu sabah sattım.

0: Senin bankan mı? Bu senin bankan mı? Plan değişikliği. Evet, normal yürü. Normal yürü. Eğer bir şey söylersen seni ve yanındaki kişiyi vururum. Şimdi lütfen gülümse. Tamam mı?
1: Aa, Dona Consuelo.
2: Nasılsınız?
1: Size nasıl yardım edebilirim?
2: Evet, yeğenlerim ve ben banka kasama bakmak istiyoruz. Evet. Yeğenlerim benimle geliyor. Evet, teşekkürler. Evet, gracias amigo. Yeğenlerim de evet. Kasayı görmek istediler. Bilgi sahibi buyurun. Olsunlar. Teşekkürler.
1: Siz veya yeğenlerinizden biri yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden söyleyin.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler teyze.
0: Bunu nereden aldın?
2: Bilmiyorum.
0: Saçmalamayı kes, tamam mı? Kes şunu. Sana soru soruyorum.

0: bunu nereden aldın?
1: Yaşlı bir adam, bana adını bile söylemedi. Üçüncü bir şahıs tarafından ayarlandı,
0: sakin ol,
1: hiçbir şey bilmiyorum.
0: Sorun değil, sorun değil. Onun evine mi gittin? Evine mi gittin onun? Neler gördün orada?
1: Evet. Hı?
0: Daha fazlası var mıydı? Öyle mi? Evet. Adresi ne?
2: Burası Puerto Rico. Burada 3,5 milyon Amerikalı yaşıyor. İşte geliyor. Kıyı boyunca. Ama sen o anda hızı saatte 210-220 kilometreye bulan rüzgarlar olacak. Haftalar boyu elektrik verilemeyecek. Hatta haftalarca susuzluk yaşanabilir.
1: Oturmalıyım John. Benim.
3: Tamam,
1: lütfen.
3: John.
1: Benim.
3: John.

0: Hadi gidelim.
1: Baby nerede?
0: İhtiyar budala panikledi. Baby iptal oldu. Hadi, hadi gidelim.
2: San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga kareye 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi önemli duyuruyoruz. Lütfen görevlilerin bildirilerini dinleyin. Gelişmelerle sizlerle olacağız.

San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi öneriyoruz. Görevlilerin bildirilerini dikkatle dinleyin. Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan bir hortum tehlikesi nedeniyle evlerinizi acilen boşaltmanız gerekmektedir. Ayrıntılarla sizlerle birlikte olacağız.

0: Merhaba Pete.
1: Merhaba.
0: Cordio, nezarethanenin anahtarlarına ihtiyacım var.
2: Tabii efendim, buyurun.
0: Sağ ol.
2: Kefalethanesi mi ödedi?
3: Cordio. Vay canına.
2: Evet.
3: Bu memur Pena, tahliyeye yardım edecek.
4: Merhaba.
2: Tebrikler.
3: İkiniz minibüsü alacaksınız. Her bir santimetre kareyi arayıp kimse kalıp kalmadığına bakacaksınız.
2: Ne?
3: Onları bulup sığınağa götüreceksiniz.
4: Birlikte çalışmayı dört
2: gözle... Bu benim işim değil.
3: Bu senin işin. Hadi hemen çık. İyi şanslar.

0: Tamam. Seni dışarıda bekleyeceğim.
1: Ürünlerinizi almadan önce lütfen son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.
2: Sana o burgerlerden alacağız, tamam mı?

0: Teşekkür ederim.
1: Hey dostum, acaba bize de biraz bırakır mısın?
0: Anlamadım.
1: Bütün eti aldın. Tanrım. Yapma dostum, sadece çocuğum için biraz ete ihtiyacım var.
0: Ne yapmak istiyorsun dostum? Çocuğun önünde kavga mı edelim?
1: Affedersiniz, affedersiniz. Bu adam az önce oğlumun elinden bir paket kıyma kaptı.
0: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
1: Çocuğumun elinden paketi aldı.
0: Ne?
1: Öyle işte.
2: Bayım, arabanızı almak ve sizden ayrılmanızı istemek zorundayım.

0: Bir tavsiyen var mı?
1: Ne konuda?
0: Bu hapishane, sakinleri.
1: Onlara güvenme ama bu her yerde geçer. Sadece dilini bilmediğin yerlerde değil.
0: Öyle mi? Aslında ben buraya tayin olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya da başka daha hareketli bir yere.
1: Evet.
0: İkinci bölgede hayat çok yavaş. Bu yüzden bugün gönüllü oldum.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki, bunu nasıl oynayacağız?
1: Ne oyunu?
0: İnsanlar evden ayrılmayı reddederse?
1: O zaman korkunç şekilde ölürler. Ama iyi olan bunun bizim hatamız olmaması. Kimseyi almayacağız.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Arabada oturacağız ve belki sonra da biraz dolaşırız. Aşağı yukarı bu kadar.
0: Evet ama Teğmen Cunningham dedi ki biz...
1: Tamam tamam. Diyelim ki çıktık ve bir adamı yakaladık, tamam mı? Ama adam ayrılmak istemiyor. Şikayette bulunmak için adını istiyor ve tabii ki de rozet numara.
0: Evet, bırak etsin. Ben işimi yapıyorum.
1: Sanki bir önemi var da. Tayin ya da terfi istiyorsan eğer, patronlar senin siciline bakar, değil mi? Bir bakmışsın, şikayet almışsın. Saçma olabilir, önemli değil. Ellerini lavaboda yıkadığında üstüne su sıçrarsa, altına pislemiş gibi görünürsün.
0: Tamam. Yani hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Amacımız da bu. Belki sonra birkaç çörek alırız.
0: Ne oldu sana?
2: Merkez 10-12. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verin.
1: Yapma.
0: Merkez 10-12. Adam Boyd çağrısına Charlie yanıt veriyor.
1: Peki. Madem bu kadar ısrarcısın. Pekala. Tamam. Ne oldu?
0: Ne oldu? İspanyolca bilmiyor.
3: Él estaba tratando de comprar toda la carne y peleó con otro cliente.
0: Et reyonunu boşaltmaya çalışıyormuş. Bir müşteriyle kavga etmiş.
1: Et reyonunu mu? Ne? Tamamını mı?
4: Ne kadar et alabileceğimi söyleyen bir yasa mı var?
1: Elbette yok ama sadece kayıtlara geçsin diye soruyorum. Ne kadar et almaya çalıştın?
4: 50 kilogram.
0: Vay canına.
1: Büyük bir parti olmalı.
0: Evet, çok fazla et.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mağdur nerede? El victimo.
0: Hayır, la victima. Müşteri, müşteriye ne oldu?
5: Adam gitti. Şikayetçi olmak istemedi. Tek istediği çocuğuna hamburger yapmaktı.
1: Ne hoş.
4: Adam suç duyurusunda bulunmak istemedi. Gitmeme izin vereceksiniz değil mi?
1: Tabii. O kadar ete neden ihtiyacın olduğunu söylersen bunu bir düşüneceğim. Bu biraz şüphe uyandırıcı yani.
0: Hadi yürü.
1: Gidelim.
0: Yürüsene.
1: Hadi.
0: Ayağa kalk. Hadi.
4: Beni tutukluyor musunuz?
0: Hayır. Sığınağa giden bir otobüse bindiriyoruz.
4: Bir dakika.

0: Ya bunu yapamazsınız.
1: Öyle mi? Bence yaparız.
0: Evimin oradan geçerken durmalıyım.
1: Yok ya.
0: Memur bey, ciddiyim. Bu çok önemli.
1: Hayır.
0: Bana tek kelimelik cevaplar mı vereceksin?
1: Değil ki.
2: Tamam, hadi
0: biliyor
2: gidelim.
0: Musun canın cehennem?
2: Hayır, hayır,
0: senin
2: hayır.
0: Senin de canın cehennem.
2: Öyle mi?
1: Vay.
0: Senin de.
1: Olay çok hızlı büyüdü.
0: Memur bey, binamda evini boşaltmayı reddeden kişiler var.
2: Öyle mi?
0: Evet, hiç evden çıkmayan yaşlı bir adam var. Ve bir polis, sizden biri.
2: Ayrılmak istemediklerini nasıl anladın?
0: Şey, yaşlı adam evden hiç çıkmaz. Polis memuru da hiçbir yere gitmeyeceğim diye övünüyordu. Bak, evcil hayvanım var. O yüzden burada...
1: Evcil hayvanın mı var?
0: Evet.
1: Ne tür bir hayvanmış?
0: Karnı aç bir hayvan.
1: Aha, adı ne?
0: Onun adı Janet.
1: Evet, bak bundan hoşlanmadım.
0: Janet polisleri sevmez. Bakın çocuklar. Beni tutuklayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ama fırtınadan önce onu beslemem lazım. Lütfen.
1: Evden ayrılmayan bir polis olduğunu mu söyledin?
0: Evet.
1: Tamam, hadi gidip şu kedini besleyelim.

0: Bu bina yöneticisi mi?
1: Evet. Evet bu.
0: Affedersiniz efendim. Adınız nedir?
2: Luigi'yo.
0: Tamam Luigi'yo, bu adam evlerini boşaltmayı reddeden sakinler olduğunu söylüyor.
2: Evet doğru.
0: Emekli bir polisle yaşlı bir adam dedi.
2: 15E'deki yaşlı adam. Size bol şans.
3: Ya polis?
2: Barrett 53B'de. Evi tahliye etmesi için kafasına silah dayamanız lazım.
1: Uzun sürecek mi?
0: Hayır.
2: Şunları bitirip sonra buradan defolup gitmek istiyorum.
0: Tamam, Barrett'ı alalım, sonra dönüp yaşlı adamı alırız, tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki Janet'ın beslenmesi?
0: Hangi dairedesin?
1: 33B.
0: Bu doğru mu?
2: Elbette. 33B, evet.
0: Tamam, çabuk besle. 5 dakika içinde seni
1: tamam.
0: Alırız, hadi.
1: Teşekkürler.
2: Yürü. Hadi, hadi, hadi. Yürü, yürü.
4: Burada bozuk mu yazıyor?
3: Evet, öyle.
4: Ne dedin?
3: Si.
4: Si,
3: ha. Mükemmel.
4: Peki.
3: Biraz İspanyolca öğrenmelisin.
4: Tabii canım.
3: Evet, Puerto Rico'dasın.
4: Evet.
3: Böyle söyle.

0: Defol git.
1: Binayı tahliye ediyoruz. Binayı tahliye ediyoruz.
2: Tanrı'ya şükür yardıma ihtiyacım var. Polisler bile bunu ciddiye alıyor.
0: Evet, şu an emniyet teşkilatı, taahhüt ve siyaseti daha çok önemseyen ödleklerle dolu. Burada kalacağım. Bir yere gitmeyeyim.
2: Bu riski alacak mısın?
0: Evet. Hayrın kasırgası da böyle başladı. Sonunda hiçbir şey olmadı. Beni 3. sınıf bokçukuru Central Medico'ya götürmek istiyor. Demek istediğim orası ölüm deposu. Aşırı doz vakalarını oraya götürürdük. Onları bir daha gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Ya maalesef efendim, ya orası ya da tahliye otobüsü.
0: Affedersiniz hanımefendi. Orada iyi misiniz?
3: Burada mı çalıştınız?
0: Evet, orayı ben yönetirdim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyorum.
3: Daha yeni oraya tayinimi istedim.
0: Öyle mi? Seni nereden hatırlıyorum? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum.
1: Bu tahliyedendir. Bayım, eşyalarınızı alabilir miyiz?
0: Sen Kor diyorsun.
4: Evet.
0: Evet, Kor diyor. Bir yıl kadar önce o olay oldu, değil mi? Değil mi? Nasıl sonuçlandı?
1: Sonuç buradaymış de. Endişelenme.
0: Ben endişelenmiyorum. O aramayı yapan kişiyi yakaladın mı?
1: Sonunda, evet.
0: Öyle mi? Onu benzettin mi?
1: Ne?
0: Benim zamanımda Willy Basker adında bir gerzek vardı. Tecavüz ya da hırsızlık ihbarı...

0: Yanında bulunmak için emniyeti arardı. Hepimiz oraya koşardık. Adam havalı tüfekle çatıda olur bizi ateş ederdi. Üçüncü gidişimizde onu yakaladık. Birkaç parmağını kırdık.
1: Güzel baba, gerçekten güzel.
0: Durmasını sağladı, tamam mı?
1: Evet.
0: Evet, diğer polis ortağın kız arkadaşındı değil mi? Troy hayatım, burada şansımı daha yüksek görüyorum. Ben

0: Evet. Bana açıklasana, nasıl sonuçlandı, bana söyle.
1: Tamam, ben gidip diğer yaşlı adamı alacağım. Efendim, diğer size tavsiyem kızınızla gitmeniz, tamam mı?
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Bu durumda o sizin vasiniz.
0: Tam bir komedi.
1: Ve sizi 51-50'den tutuklamıyor oluşumuz, yere yatırıp sizi kelepçelemiyor oluşumuz, rozetinize duyduğumuz saygıdan dolayı. Bak, beni
0: polis
1: dinliyor
0: katil,
1: musun? Seni kaçık ihtiyar,
0: hey,
1: kapa çeneni.
0: Nereye gidiyorsun lan, nereye?
1: Çeneni.
2: Hey!
0: Bu adamla gitme. Kurşun sen geçirmez tam... yelek olmadan asla gitme.
2: Gerçekten çok inatçı birisi.
0: Bu adam senin ortağın mı?
2: Evet.
0: Sen çok cesur bir kızsın.
2: Hey! Hey! Ne yapıyorsun? Öylece gidecek misin?
1: Babanız gitmek istemiyor hanımefendi. Onu zorlayamam.
2: Bunun için burada değil misin?
1: Benden ne yapmamı istiyorsun? Onu aşağı mı taşın?
2: Biliyor musun? Ne yaptığın umurumda değil. Diyaliz makinesine ihtiyacı var. Fırtına yüzünden bu binadaki elektrik kesildiğinde hiçbir şey çalışmayacak. Hiçbir makine çalışmayacak. Hastanede onun için ayrılmış bir yatak var ama bir an önce oraya gitmezsek yatağı kaybedecek.
1: Gerçekten doktor musun?
2: Hayır, sadece pijama giymeyi seviyorum. Bak, senden tek istediğim şey benimle oraya gelip onu bu binadan çıkarmama yardım etmem.
1: Şey, memur Penny onunla birlikte ve onu aşağı indirir, tamam mı?
2: Kadınların sözünü asla dinlemez.
1: Peki, yaşlı adamı tanıyorsun, değil mi?
2: Evet, onu buralarda görmüştüm.
1: Tamam, bina yöneticisi Luigi'ye tam bir baş belası olduğunu söylüyor, tamam mı? Şimdi bana bir iyilik yap, yardım et ve onu dışarı çıkardıktan sonra geri gelip babanı alalım, tamam mı?

0: Bu adamın güvenlik önlemleri hep böyle sıkı mıydı?
1: Hatırladığım kadarıyla değildi. Bayım, merhaba. Ben Troy Barrett. Babamı tanıyorsunuz değil mi? Merhaba.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bizimle gelmelisiniz bayım.
2: Hayır, buradan ayrılamam.
1: Kalırsanız burada su altında kalacaksınız. Birinci kattasınız, bu çok tehlikeli.
2: Baban gitti mi peki?
1: Sizden hemen sonra onu binadan çıkaracağız.
0: Cordio'dan Penny.
1: Benimle ne kadar çabuk gelirseniz onu ve diğer herkesi bu binadan o kadar çabuk çıkaracağız.
0: Penny, orada mısın?
3: 14 merkez. Cordio, duyuyor musun?
4: Parazit işte. Bu lanet şey yüzünden telsizler çalışmıyor. Hey dinle tatlım. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
3: Demek orayı yönettiniz, ha?
4: Bir yere gitmiyorsun, tamam. Laftan anlamıyorsun değil mi? Daha net olacağım, şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim, sorun değil, iyiyim.
3: Ben oraya tayin olmaya çalışıyorum ama devamlı bekletiyorlar. Yani benim için güzel bir şeyler söyleyebilir misin acaba?
0: Penya, beni duyuyor musun?
1: Bakın, burada kalmanın daha güvenli geldiğini biliyorum ama gitmeliyiz.
2: Üzgünüm. Başka yere git. Burada daha güvendeyim. Burası daha güvenli. Bir yere gitmiyorum. Evimden ayrılamam ben.
5: Hey! Oraya park edemezsin. Hey! Devam et! Devam et! Yürüsene! Oraya park edemezsin. Devam et! Devam
6: Onunla
5: et diyorum.
6: Onunla ben ilgilenirim.
5: Polis!
1: Bu binadaki inatçı adamların derdi ne böyle? Bizimle gelmeyiz.
2: Üzgünüm, gelmiyorum.
5: Memur bey.
0: Bir saniye, hemen döneceğim, tamam mı?
1: Tamam.
2: Artık gidebilirsin.
1: Bakın, tahliye zorunlu, tamam mı?
5: Kapalıyız. Yolları kapatıyorlar. Lütfen devam edin. Hadi dostum, sakin ol, sakin ol. Büyütülecek bir şey değil.
0: Gidelim, gidelim dedim, gidelim. Gitmeliyiz.
1: Neden?
0: Hemen, şimdi, hemen.

0: Hadi buradan hadi. İşte hadi. Tamam yukarı hadi. Hadi. Hadi hadi çabuk. Çabuk hadi.
1: Hadi.
0: Hadi. Hadi. Hadi.
2: Ernesto. Ernesto. Sola.
3: İşte kahrolası polis.
2: Hayır hayır. Ateş etmeyin. İhtiyarı vurabilirsin. Mix, onlara yetişmelisin. Üst kat.
1: O adam nerede, kimdir?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Tamam, babama dönebiliriz.
0: Hayır, şu an çok uzak, başaramayız. Bizi görürler.
1: O zaman nereye gidiyoruz?
0: Yukarı.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi gel.
3: Peki şu lanet polisi ne yapacağız?
2: Heyecanlanma. Kapana sıkıştılar. Bu merdivenler sadece yukarı çıkar. Ve tek çıkış bu katta, tamam mı? Dylan, yukarı çıkışı bul ve aşağı in. Pride ve Ernesto, siz ikiniz ön kapıyı koruyun hemen. Kimse içeri girmiyor, kimse dışarı çıkmıyor. Tamam mı? Git. Ne yapacaksın?
4: Ya yaşlı adam?
2: Yaşlı adam olmadan içeri girebilir misin?
4: Zaman alabilir ama evet.
2: Yap.

0: Hadi, hadi gel.
1: Cennet, üzgünüm bebeğim, geliyorum. Süpermarkette yakalandım. Tamam, hadi bakalım. Biliyorum.
2: Griffin hemen kapıyı aç. Kapıyı aç dedim. Griffin, kapıyı aç.
1: Aşağıda buluşuruz.
2: Griffin, kapıyı açsana. Hemen bizi içeri almalısın.
1: Boş versene. Tuzak olmadığını nereden bileceğim?
2: Vay böyle işin. Saklan. Tuzak olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce gitmene izin verdim. Dinle, Troy ve alt komşun burada. Hemen içeri girmemize izin vermezse beynimizi uçuracaklar. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana.
1: Lanet olsun. Aynı tarafta mıyız?
2: Hey, bana bir iyilik yap olur mu? Kulağını kapıya koy. Sana bir şey söyleyeceğim. Kulağını kapıya koy.
3: Kulağım lanet kapıda.
2: Tamam, dikkat et, tamam. Tamam. Aç şu içine ettiğimin kapısını. Herkes 10-13. Ateş edildi.
3: Kim kimi öldürüyor?
2: Sessiz ol, sessiz.
3: Hayır,
2: sessiz.
3: Sen sessiz ol. Benim evimdesin.
2: Ateş edildi. Buranın adresi nedir?
0: 65.
3: 658.
2: 658
0: Mermont.
2: 658 Mermont. Olamaz. Sabit hat. Sabit hatta ihtiyacım var. Sabit hattın var mı?
1: Üzgünüm dostum, paket almadım. Kimin sabit hattı var ki?
2: Hayır, ben senin.
3: Düşüncesizce evime dalıyorsunuz. Kimin kimi vurduğu umurumda değil. Olup biten hiçbir şey
2: değil. Bina yöneticisi Luigi öldü gitti artık, tamam mı?
3: Lanet olsun. Lanet olsun. Bana şu yemeği ver.
0: Ne?
3: Bana şu lanet yemeği ver.
0: Hangi yemeği?
3: Bana şu yemeği ver.
2: Sessiz ol.
3: Bana yemeği ver. Ateş etme.
2: Ne?
3: Ateş etme.
2: Ateş etme mi?
3: Bana yemeği getir. Tam arkanda.
2: Ne?
3: Bana o yemeği ver. Hadi, arkanda işte. Orada.
0: Sana yardım edeceğim.
2: Tamam. Bu da ne böyle?
3: Dur.
2: Ne var?
3: Üniformanı çıkar.
2: Üniformamı mı çıkarayım? Ne diyorsun sen?
3: Evet. Polislerden nefret ediyor. Onu ben eğittim. Poponu ısırmanı istemiyorsan üniformanı çıkar.

0: Disney hikayesi. Sence ne hikayesi? Kendi hikayen, en başarılı tutuklaman gibi. Referans istiyorsan bana bir şey vermelisin.
1: Bir cinayet şüphelisi için yaklaşık 5 ay önce arama emri çıkmıştı. Devriye geziyor ve Avenida Ashford'daki hamburgerciden geçiyordum. Otoparkta bir adam gördüm. 1.85 boylarında, 70 kilo civarında, uzun saçlı. Park edip yaklaştık. Yaklaştıkça o adam olmadığını anladım.
2: Yavaş, acele etme.
1: Aman Tanrım.
2: Tamam, şimdi elimi tutmalısın. Tamam.
3: Tamam.
2: Söylediğimde beni elinden geldiğince hızlı çek.
3: Evet, evet.
2: Tamam, tamam. Başlıyoruz.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Ne?
3: Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
1: Bu da ne böyle Tanrım? Lanet olsun.
4: Onları kaybettim.
3: Onları kayıp mı ettin?
4: Binada başka bir yerde olmalılar. Başka çıkış yolu yok.
3: Kapa çeneni. Tamam mı? Mazeret istemem. Mazeret istemiyorum. O yüzden sana iki dilde söylüyorum. Git bul onları. Hemen yürü. Yaklaştın mı?
5: Hayır. Kilit dili olsa açabilirim ama elektronik kilit tam baş belası.
3: Evcil hayvanın bu mu yani? Bu bir evcil hayvan değil ki. Bir ölüm makinesi.
1: Tamam, bir sorunumuz var.
2: Bu nasıl rahatlatıcı konuşma? Alıştırarak söylesen olmaz mı?
1: Bir testere çok iyi olur. Burası amputasyon için en uygun yer, tamam mı?
2: Hayır, bacağımı kesmiyorsun.
1: Alıştırmaya vaktimiz yok.
3: Neye ihtiyacım var?
1: Oyluk kemiğini sabitlemek için bir atel, antiseptik, penisilin, gazlı bez ve dikiş malzemesi.
6: Tanıdığım bir doktor var.
3: Aman ne güzel.
6: Burada, binada. Doktor Benz.
3: Evet ama neresinde, nerede?
6: 63B'de. Evet, evet.
3: Tüh ya. Tamam, gidip onları getireceğim.
1: Ben de seninle geliyorum.
3: Hayır, burada onunla kalmalısın.
1: Hayır, bunu ne kadar çabuk halledersen o kadar çabuk babamın yanına dönebilirim.
3: Peki.
1: Hey, buraya gel, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. İki elinle birden bu yaraya basınç uygulamanı istiyorum, tamam mı? Bastır. Onunla konuş, onu uyanık tutmaya çalış, tamam mı? Basınç
6: tamam,
1: uygulaman
6: elbette.
1: Önemli, anladın mı?
3: Griffin, arkada merdiven var mı ya da yukarı için bir yol?
2: Sadece bir merdiven var. Bir daha asansör ama asansör çalışmıyor.
3: Tabii ki öyle.
2: Ama başka bir yol var. İskele.
1: İskele. Yani evet, aradığımız adamın dövmeleri var. Bu adamda dövme yok. Ama bir şey vardı. Gergin görünüyordu. Radarım ötmeye başladı. Ve işte o zaman gördüm.
0: Neyi?
1: Şeyinde kocaman bir şişkinlik. Anlarsın.
0: Ne, kasığında mı?
1: Hayır, poposunda. Pantolonunun yukarısından dışarı çıkmış plastik bir torbanın ucunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Adam çıldırdı. Onu kelepçeledim ve merkeze götürdüm. Onu soyup aradığımızda tam 93 torba uyuşturucu madde bulduk. O ayın en önemli narkotik tutuklamasıydı. En büyüğü.
0: Vay canına. Yani bana gerzeğin tekinin poposunda çıkan bir torba olduğu için önemli bir suçluyu tesadüfen tutukladığını mı söylüyorsun? En iyi tutuklaman bu mu? Geçerli sebebin bile yokmuş.
1: Boş ver.
0: Hayır, sadece söyle.
1: Evet evet, şimdiye bitirmiş olmalılar. Onları kontrol edeceğim.
0: Tamam.
1: Sen de şey yapabilirsin. Her ne yapıyorsan işte.
0: Ben tam bir pisliğim.
3: Hadi açılacak. Başardın. Başardın dostum. Elektriği kes.
5: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsayılan olarak programlanmıştır. Başka bir yol var.
3: Yoldan çekil.
5: C4.
3: Tamam, lanet şeyi havaya uçur.

0: 3 blok ileri.
1: Evet. İyi bir nişancı mısın?
0: Evet, neden?
1: Bana bir iyilik yap. Düşersen vur beni. Beyin kanamasından ölmek için 4,5 saat beklemek istemiyorum.
0: Ya ben düşersem?
1: Sen taş kafalısın. Sana bir şey olmaz.
2: Hazır mısın?
3: Patlat.

0: Dikkat et tatlım. Elini silahından yavaşça çek. Eller havaya. Neredeler?
1: Kim nerede?
0: Ortağım ve yaşlı adam.
1: Beni takip et. Sana göstereceğim.
0: Yürü. Beni kandırmasan iyi edersin. Hadi.
1: Hey! O silahı başka bir yere doğrultabilir misin?
0: Burası mı?
1: Burası.
0: İlk sen gir. Bu lanet bir tuzaksa yemin ederim seni öldüreceğim.
2: He pislik! İşte buradasın. Hadi onu içeri sürüklememe yardım et. Ağırmış pislik. Hadi. Baton.

0: Sen aşağı in. Ben transferi kontrol edeceğim.
1: Merak etme. Kapıyı kırmayacak. Adın ne?
2: Paul.
1: Paul. Bu ne at sana? Alman mısın?
2: Alman, evet.
1: Ben Jason. Tokalaşmayı isterdim ama yaramı bastırmana ihtiyacım var.
2: Elbet.

0: dakika.
1: Lanet olsun.
0: Silahı bana ver.

0: He. O ismi tanıyor musun?
1: Alexander Duan'ı. Hayır. Tanımalı mıyım?
0: İyi davalarda çalışmak istiyorsan oyuncuları tanımalısın.
1: Kim o?
0: Yüksek getirili soygunlar yapan bir ekipten. Mücevher, müzde zırhlı kamyonlar. Çetenin başındaki tam bir psikopattır. Kendisine vaftizci diyor. Merkezde bir arkadaşım var. Yetiştirdiğim bir teğmen 3. büyük suç bölgesinde. Bu soytarıların tam bir aydır peşinde.
1: İyi misin?
0: Evet. Bana bir iyilik yapıp haplarımı ver hadi. Oksi. Hadi. Adı artık her neyse telaffuz edemiyorum. O da değil. Yandaki kapı. Orası işimin resim stüdyosu. Sonraki kapı da banyoya açılıyor. Gazeteyi okudun mu?
1: Bugün mü? Hayır okumadım. Neden?
0: Ekip ihtiyar bir kadını hedef almış ama ihtiyar onlar işi bitirmeden önce nalları dikmiş. Aç gözlü pislikler.
1: Dilin denen adam mıydı? Bu boş bu arada.
0: Evet teşekkür ederim. Bu adam evet. Arkadaşım onlardan biri olduğunu düşünüyor. Evet. 15 yıldır bunu giymedim. Hala üstüm oluyor mu merak ediyorum.
1: Sence bu adamlar ne istiyor?
0: Evet. İyi bir tahminim olabilir. Ama iyi bir izlenim bırakmak istiyorsan. Şimdi tam zamanı. Hadi gidelim.
2: Bu hangi daire?
1: 44 B.
2: Tamam yani bir yukarı ve iki ileri.
1: Şu kadın hastaneye birçok kez geldi. Polislerin onu yere yatırıp gözlerine fare kanı enjekte ettiğini iddia ediyor.
2: Ne? Roberta Gradisher mı?
1: Onu tanıyor musun?
2: Aa tabii.
1: Bir dakika. Sendin. Değil mi? Sendin. Babamın aşağıda diye bahsettiği buydu.
2: Kısmen evet.
1: Aman tanrım, iki polis diyordu. Smith.
2: Hayır, Smite.
1: Smith ve Smite. Kesinlikle.
2: Onu tedavi mi ettin?
1: 4 defa geldikten sonra gözdamlası vermek zorunda kaldım. İçinde kutsal su olduğunu söyledim.
2: Bu komikmiş çünkü aslına bakarsan onu laboratuvara götürdü. Fare zehri testi yapmamızı istedi.
1: Gördün mü? Bana da güvenmemiş.
2: Polise şikayet etmek istediğini söyledi.
1: Beni mi? Bekle. Şuna bir bakayım.
2: Önemli bir şey değil. Sorun yok. Kendiliğinden çıkar.
1: Yüzeysel bir yer.
2: Önemli değil.
1: Tamam.
2: Hayır, o emniyet müdürünü şikayet etmek istiyordu. Evet ve onun düşündüğü şey emniyet müdürünün kuponlarını çaldıymış.
1: Hayır, olamaz. Kaçın peki.

0: Bir şey sormamın sakıncası var mı?
1: İzin istemenin sakıncası var. Bir şey sormak istiyorsan sor.
0: Neden burada kaldın? Yani kasırganın şiddetleneceğini biliyordun.
1: Evet. Dışkın akli ne biliyor musun?
0: Ne nakli?
1: Dışkın akli. Aynen duyduğun gibi doktor başkasının dışkısını alır ve onu senin içine koyar.
0: Ne diye?
1: Kolit ya da onun gibi bir şeye iyi geliyor. Troy onu yapmamı istiyor. Başka saçma sorunlarım da var. Böbrek, akciğerler falan mahvolmuşlar. Er ya da geç beni öldürecek. 1 milyon tane hap kullanıyorum. Beni hastaneye götürürse bu iş biter. Tam isabet.
0: Yani bir pislik misin değil misin?
1: Kapa çeneni. Reçeteli ilacım bitti.
0: Bu da ne?
1: Ah, oksimoron. Araya iyi gelir. Bir tane ister misin?
0: Gerek yok.
1: Ah, tamam. Hadi gidelim o kadar.
0: Tamam. Bekle, bekle, bekle.
1: Ne?
0: Nereye gidiyoruz?
1: Daire 44. Hı-hı. Orada eski narkotik ajanı yaşıyor. Tepeden tırnağa silahlı. Hayatta kalma ustası. Bak, ancak bulabileceğimiz her silahı alırsak bir şansımız olur. Unutma. Öldürmek için ateşe, devlet. Seni kolluyorum, sen de beni kolluyorsun. Tamam mı? İşte başlıyoruz.

0: lanet olsun.
1: Bırak. Bırak. Bırak dedim.
2: Yavaş.
1: Şimdi bana doğru it. Hadi. Kıpırdama, yoksa beynini patlatırım. Yaşlı adam nerede?
3: Kaçtı, bakmak ister misin?
1: Evet, lütfen. Aşk gurura galip gelir.

Ah!

0: Ne? Ah, yürü yürü.
1: Beni vurdun.
2: Gel hadi. Hadi. Elimde değildi, önündeydin.
0: Hangi cehenneme gittiler? Gördün mü?
2: Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey göremiyorum.
0: Benim gözlerim olman gerekiyor evlat.
2: Tamam, dikkat et.
0: Hey hey, hayır, anahtarım var.
2: Benimle alay mı ediyorsun?
0: Ha, bu adam arkadaş canlısıdır galiba. İşte oldu. Sana söylediğim her şey var değil mi? Tek noktadan alışveriş, bayanlar ve baylar.
2: Vay be.
0: Silahını seç. İstediğini al.

0: Nazi misin? Benim gibileri sevmiyorsun.
1: Hayır, ben öyle hissetmiyorum. Bu gibi duygularım yok.
0: Bence artık Nazi kalmadı. Herhalde kalanlar vardır ama

0: Bunu tutabilir misin? Mermi doğrudan baldırdan geçmiş. Tibia, fibia temiz.
1: Şanslıyım desene.
0: Hayır. İyi nişancıyım.
1: Ne tabii.
0: Bir şükran gününde babam dışarı çıkmış. Birçok dondurulmuş hindi almış. Onları yemek için değil. Onları eve getirdi. Hepsini teker teker vurmak için. O kuşları kurşunla doldurdum. Bam bam bam bam. Atış talim. Çok heyecanlandım çünkü hep doktor olmak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü kuşlardaki tüm kurşunları çıkarıp sonra dikiş atma fırsatım olmuştu.
1: Vay be.
0: Babamla aşağıda neden söz ediyordunuz? Doğruyu söyle.
1: Ben eskiden New York'ta bir dedektiftim. Çok yoğun çalışıyordum. Sıkıcı, bir an bile olmazdı. İşimi severdim. Bir gece silahıyla kaçan biri olduğu çağrısı geldi ve ben de oraya yakındım. Sadece 4 sokak ilerideydim.
0: Anladım.
1: Jasmine de polisti. Ama ona arabada kalmasını söyledim ve destek çağırmasını. Ben hallederim dedim. Oraya gittim. Köşede doğrultulmuş bir namlu gördüm. Cesaretimi topladım, tetiği çektim ve... Ve ben...
0: Jasmine miydi?
1: Evet.
0: Silahlı adam neredeydi?
1: Silah yoktu. Hey, sen mi ihbar ettin?
2: Evet.
1: Üzerinde hiç silah var mı? Söyle hadi.
3: Pislik herif gürültü için şikayette bulunmuş. Çok geç cevap verdiğimiz için silahla kaçan biri var diye uydurma ihbarda bulunmuş.
0: Senin suçun değil, bunu biliyorsun.
3: Biliyorum. Ama benim başıma geldi. Onu o duruma ben soktum.
0: Hep bir polisle çıkmam derdim.
1: Neden, nedenmiş? Baban yüzünden.
0: Evet, babamı öpmek pek ilgimi çekmiyor.
3: Vay be. Baba sorunları ha?
0: Hep bir erkek çocuk istemiş. Troy.
3: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Onunla tanıştın.
3: Tanıştım. Evet. O tam bir pislik ama seninle de tanıştım. Ve onun öyle düşünmediğine eminim.
1: Bravo sana.
0: Neden daha önce hiç vurulmamış gibi davranıyorsun?
1: Oo, tanrım, elin hafifmiş doktor.
0: Bir şeyin yok.

0: İyisin.
1: Teşekkür ederim. Biz buradan çıktığımızda acaba sen bu dikişleri almaya, yani şey işte almaya yardımcı olur musun? Onlara gerçekten ihtiyacım var. Hayır bak ciddiyim çünkü ben dikişlerimin alınması gibi konularda çok seçici davranırım.
0: Öyle mi?
1: Evet, iğneler falan.
0: Onda özellikle çok iyiyim.
1: Buna minnettar.
0: Her zaman.
1: Of be.

0: Patron, bunu görmelisin.
1: Güzel görünüyor. Güzel Uzi, iyiymiş. Şunlardan birini al. Kullanışlı olabilir. Bu küçük bebeği seviyor. Vay anasını, M4 istemez misin?
2: Sakın belki bir pompalı tüfek.
1: Oo, tamam.
2: Demek yer burası.
1: Soruyor musun, söylüyor musun?
2: Soruyorum Muşmula Surat.
1: Sadece netleştirmek istemiştim.
3: Evet. Burası.
2: Silahlarınızı yere bırakın.
1: Tamam, yavaş yavaş. Adamı mutlu et tatlım.
2: Git git.
1: Silahları yere at, bu kadar. Sakin ol tatlım.
2: Silahını da.
3: Tamam. Yavaş yavaş çıkaracağım. Tamam mı?

0: Tanrım! Seni lanet olsun!
1: Hey! İyi iş çıkardın evlat!
0: Evet, sanırım burada bir delik var. Evet, kahretsin.
1: Eski bildik yanma ismi.
0: Evet, kalkmama yardım et. Eğer uzanırsan ölürsün, kalkmama yardım et. Tamam. Tamam. Tamam.
2: Boş işte. Kapı
3: boş olduğunu boş. Biliyorum. Kapı çeneni, tamam mı? İhtiyar tabloların yerini biliyor. Yaşlı adamı bulursak resimleri de buluruz. Hadi gidelim.
2: Gidelim.
4: Janet'ı polise saldırması için mi eğitiyorsun? Neden?
5: İşten eve yürüyordum. İki polis beni durdurdu. Bir soygun şüphelisine benzediğimi söylediler. Eşkalin ne olduğunu biliyordum. Siyah erkek, 18-40 yaş arasında, 1.70 ile 2 metre boyunda. Belki 20 kez durduruldum. Soygun falan yapmamıştım. Bundan bıkmıştım. Ben de yürümeye devam ettim. Bana küfretti. İçlerinden birini ittim. Sonra hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Hasar ihbarında bulundum. Emniyete dava açtım. Yüklü tazminat aldım. Sonra buraya taşındım. Janet'ı kurtardım. Kirli para gibi geliyor. Sanki bana ait olmayan bir şeyi aldım. Anlatabiliyor muyum?
4: Evet. Evet.
6: Tamam, bekle. Bu bir delik. Bu bir delik, içeriği görebiliyorum. Oh, açıl.

0: çok üzgünüm, çok üzgünüm. Benim hatam. Çok üzgünüm. Ateş etmek için açı bulmaya çalışıyorum.
1: Kapa çeneni lütfen. Tamam. Yapman gerekeni yaptın ve iyi yaptın, sahiplen.
0: Çok üzgünüm.
1: Buradan kurtulunca seni istediğim birime tavsiye edeceğim. Mahkeme emri çıkarma hariç onu boş ver.
2: Tamam al. Oh. Ah, vay canına. Dua çıktı.
0: İyi misin?
2: İyiyim. Hadi gidelim.
3: Onları bulana kadar tüm katlara bakacağız.
4: Ona ne oldu?
3: Kestirmediği kesin.
0: Peki. Hazır mısın?
1: Pek değil ama elimizden başka ne gelir? Yere in nerede ha?
0: Tamam.
1: Çok faydası oldu sanki değil mi? Yeterince büyük yapmıyorlar. Teşekkür ederim tatlım.
0: Tamam.
1: Hadi gidelim.
0: Peki.
1: Teşekkür ederim. Teşekkürler evlat.
0: Bekle.
3: Kalk. Hemen kalk.
4: Beynini uçuracağım şimdi.
3: Kalk.
4: Cruz.
3: Silah al. Tamam mı? Hadi.
4: Evet, hadi gidelim.
3: Hadi sallanma. Gidelim. Hadi. Şuraya git. Şuraya.

0: Baba.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Baba.
1: Merhaba tatlım.
0: Tamam, seni iyileştireceğim. Tamam.
1: Her yerde ikinizi aradım. Neredeydiniz? Ev kordu. O soytarılarda epey ağır silahlar var. Dikkatli ol, tamam mı? O namussuzların birkaçını indir.
0: İyileşeceksin, tamam mı?
1: Tatlım, yapma. Hayır tatlım, dur. İçimde çok fazla delik var. Otur yanıma biraz. Bir saniye benimle otur. Otur sadece. Evet, işte böyle. İyi atıştı seni aşağıda, gördüm. Tebrik ederim. Elimi tut. Elimi tut tatlım, elimi tut.

0: Gitmeliyiz.
1: Seni seviyorum.
0: Evet.
1: Seni seviyorum.

0: Hey, bana nasıl hissettirdiğini söyler misin? Bir merminin derinden geçip beynine girmesi nasıldır?
1: Neden gidip kendini pislik?

0: Ortağının nerede olduğunu biliyor musun? Ya yaşlı adamın? Denemeye değerdi.
1: Charlie, duyuyor musun beni? Charlie.

0: Bitti mi yani?
1: Fırtınanın tam ortasındayız.
2: Açın. Güvenli. Peki. Silahlara ihtiyacımız var. Silah, bıçak, öldüren herhangi bir şey. Artık aynı gemideyiz değil mi Griff?
3: Evet. Ya baban?
0: Burası bir an çok karanlık oldu. İyi misin?
4: Buradan çıkmalıyız patron.
1: Gelincikler tablosu. Vincent Van Gogh, 55 milyon dolar. Burada, bu binada.
5: Memur Cordio.
2: Ben Cordio.
5: Ortağın memur Pena yanımda, tamam mı?
2: O iyi mi?
1: Merhaba de.
6: İyiyim. Ben iyiyim Cordio.
1: Fırtınanın dindiğini eminim görüyorsundur değil mi?
5: Bu bize işimizi bitirmek ve sağ salim çıkmak için
1: 15 dakika verir. Memur Pena'nın iyiliği için destek çağırmaktan kaçınmanı öneririm kesinlikle.
5: Memur Cordio?
2: Destek istemedim.
5: O zaman bunu basit tutacağım, tamam mı? Seni, yaşlı adamı ve tabloyu istiyorum.
6: Tedavisini burada bitiremem.
2: Onun nesi var?
6: Kanaması var. Onu hemen hastaneye götürmeliyim.
5: Memur bey...
2: Beni ve tabloyu alabilirsin.
7: Ama memur Pena'yı serbest bırakmalısın.
1: Çok klişe, çok klişe. Zeki olanın sen olduğunu anlamıştım.
2: Aa.
1: Daire 44 A'ya gel hemen.
5: Silahlarını bırak ama.
1: 5 dakika içinde burada olmazsan ortağını infaz eder, camdan atarım.
5: New York'ta yaptığın hatayı yapma sakın.
2: Bunu nereden biliyorsun?
1: Ben her şeyi bilirim. Ben vaftizci Yahya'yım.

0: Neredeler? Sana neredeler dedim.
1: Ben bilmiyorum mu?
0: Bana yalan söyleyeyim deme. Buraya senin için geldiler.

Ne yapacağını duydun mu acaba? Penya'yı öldürecekler. Sonra da bizi avlayacaklar. Fırtına yeniden başlayacak ve burada sıkışıp kalacağız. Onlar için tam bir çantada keklik olacağız.

0: savaştan bu yana ailemdeler.
1: Sen Nazi misin?
0: Hayır. Babam öyleydi. O tabloları bana miras olarak bıraktı.
1: Bu kanlı para. Binadalar mı? Söyle hadi, binadalar mı?
2: Söyle ona.
0: Dairelerde saklılar. Duvarlarda asılılar.
1: Vay be. Sen zeki bir pisliksin.
3: İki dakika.
1: Al bunu. Al hadi.
2: Neden?
1: İhtiyacın olacak.
2: Peki ya sen?
1: Dışarı çıkıp bu işi bitireceğiz.
2: Tamam.
1: Ateş etmeyi bildiğini biliyorum. Fırsatınız var, dışarı çıkın. İkiniz de.
2: Hey. İskeleden gitme.
1: Tabii. Tamamdır dostum. Hadi gidelim.
2: Tamam. Hadi. Yola koyulmalıyız. Gel.

0: Yapamam. Gel. Yapamam.
1: Gel hadi. Tamam hadi.
2: Bir dakika.

0: Sola dön. Hadi yürü. Kapıyı yavaşça aç, yavaşça. Yavaşça.
1: Hepsini buraya taşıdın ha?
2: Evet ha. Güvendiğim tek kişi kendimim. Bu taraftan.
0: Önden git. Kapının arkasında tablo dışında bir şey varsa eğer...
1: Evet, biliyorum.
0: İçeri gir.

Ajanda. İnanamıyorum.

0: Vay canına. Orada kal.
1: Yapma!
0: Lütfen. Resimleri indirin. Kamyonetinin anahtarlarını bana ver.
2: Hayır, kamyonetim olmaz.
0: Anahtarları bana ver.
2: Ne bakalım John.
0: Üniformanı çıkar.
2: Daha yeni tanıştık ama.
0: Evet, şimdi daha da yakınlaşacağız.
3: Hey, anladın mı? Özür dilerim.
0: Hadi özel bir an yaşayalım. Fırtına tekrar başladı.
2: Tatmin oldun mu?
0: Hey, kapa çeneni.
2: Bilemiyorum. Ördek odasını sevdim. Sahte, değil mi? Sahteler.

0: Bunlar sahte mi?
1: Oradan bakınca başyapıtı mı benziyorlar acaba? Orijinallerini mi istiyorsun? İhtiyar Nazi onları başkalarının dairelerine saklamış. Onları tam göz önünde saklamış.
0: Gidip onları bulalım.
1: Kelimeleri iyi kullanıyorsun. Sana ipucu verebilir.
0: Onu takip et. Hadi yürü, merak etme, onu vurmana izin vereceğim.
1: Tamam.
2: Tamam, iyileşeceksin, tamam mı? Geçecek.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
0: İçeri su geliyorsa bir çıkış yolu var demektir. Ne? Hadi. Hadi çıkalım buradan.
1: Nasıl yapacağım ki? Lanet olsun.
2: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi? Evet, binanın sahibi oydu. Artık değil. Kımıldasana.
3: Yürüyorum, sakin ol.

Konser tablosu. Johannes Vermeer. Isabelle Stewart Gardner 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin.

0: Tamam. Tamam. Bana bak. Bana bak. İyi olacağız. Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz, merak etme. Tamam. Hey, al şunu. Feneri al.
1: Ne yapıyorsun?
0: Aşağı iniyorum. Feneri aşağı tut. Tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Lanet olsun.

0: Orada ne var?
1: Aa,
0: hiçbir şey. Bu kadar kilit boşuna mı yani? Aç kapıyı.

0: Bir şey var mı?
1: Lanet olsun.
0: Seni tuttum. Tamam. Tamam. Tuttum.
1: Buldum. Bana tamam. Elini ver.
0: Tamam. Hadi.
1: Buradan çıkacağız. Tamam mı? Güven bana. Bir, iki, ne? Üç.

0: Bunu yapmak istediğine emin misin?
1: Aç şunu.
0: Neyi? Keyfin bilir.
2: Porto Rico'daki Contessa kasırgası sona erdi. San Juan'daki maddi hasar gözle görülebiliyor. Kurtarma grupları hayatta kalanları arıyor. Eğer sevdiklerinizden biri kayıpsa görevlilere kayıp bildirisinde bulunun.
3: Tak tak. Nasılsınız bugün? İyi misin?
4: Hayatta olduğum için minnettarım. Sağ ol doktor.
0: Affedersiniz bayım. Buradan çok uzak olmayan bir binada yaşanan olayla ilgili ifadenizi almaya gelmiştik de.
4: Kapıdan polis girince bu kadar sevineceğim kimin aklına gelirdi? Nasıl çıktınız?
0: Sen yokken kedini besledim.
5: 10.31 olayı yaşanıyor.
0: Bizi çağırıyorlar.
3: Yola çıkıyoruz.
0: Evet. Hey doktor, bacağıma bakmak ister misin?
3: Zaten doktorculuk oynadık sanıyordum.
0: Dikişlerimi alacak mısın?
3: Beni dışarı çıkaracak mısın?
0: Üstüne bahse girebilirsin. Abi, öyle demek istemedim tabii elbette yani. Sana saygı duyuyorum. Burası senin iş yerin yani. Baskı yok.
3: Baskı
0: yok. Ama tabii eğer bu o anlardan biri...
3: Bu bekleyebilir.
0: Evet tabii ben asla çizgi yaşayacak değilim.
3: Biliyorum. Biliyorum.
0: Peki. Ama sana yalvarırsam eğer...
3: Tamamdır. Hadi gidelim. Beni kasırga gibi salla.
0: Sana bir şey getirdim.
4: Tamam.

0: Vay be. Bunu nasıl satacağımı düşünmem gerek.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Aşık olmak basit bir ruh hali, bir illüzyon mudur? Yoksa bilimsel bir gerçekliği var mıdır? Aşık olmanın bir faydası var mıdır? Gelin aşka bir de bilimsel açıdan bakalım. Belki vardır aşkın faydası. Aşık olan insanlar sık sık birbirlerine sarılırlar değil mi? Sarılmak aşkın en önemli dışa vurumlarından biridir. Bilimsel araştırmalara göre sarılmak insanın ömrünü uzatıyor. Sarıldığın kişiyle kalp atışı ve vücut ısın birbirini dengeliyor. Her gün en az 20 dakika sarılan çiftler daha az kalp rahatsızlığı çekiyor. Psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Sadece sarılıp uyuyalım sözü de boşa değilmiş. Oksitosin hormonu yani sevgi hormonu sarılırken salgılanır ve bu hormon baş ağrısı tedavisinde kullanılan ilaçların ana maddesidir. Devam edelim aşkın faydalarına. Birbirinin gözlerine 3 dakika bakan çiftlerin nefes alışverişi ve kalp atış hızı dengelenir. Sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında cebinde taşıyan insanları Türk filmlerinden hatırlarız. Hala da var tabii de artık telefonda saklanıyor genelde. Bunun da bir faydası varmış. Sevdiğin insanın resmine bakmak o anda yaşanan fiziksel acının azalmasını sağlıyor. 2009 yılında yapılan bilimsel bir araştırmada acı çeken insanlara sevdiklerinin fotoğrafı gösterilmiş ve daha az acı çektikleri anlaşılmış. Bitti mi aşkın faydası? Bitmedi. Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Bilmeseniz çok şey kaybetmezsiniz ama bilirseniz çok şey kazanabilirsiniz. Duvarınıza çivi çaktığınızda duvarın alçısı çatlıyor mu? Küçük de olsa canınız sıkılıyor değil mi? Ne gerek vardı şimdi ya buna diyorsunuz. Gözünüz takılıyor. Duvarınıza çivi çakacağınız zaman çakacağınız yerin üzerine çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış olursunuz. Malum devir tasarruf devri. Kızartma yağını birkaç kez kullanabilirsiniz. Peki kaç kere kullanabileceğimizi nasıl anlarız? Yani tamam artık daha bu yağıyla bir şey kızartılmaz ne zaman deriz? Nasıl anlaşılır yağın süresinin doldu? Kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın ve beklemeye başlayın. Eğer ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa o yağı kullanabilirsiniz. Yok, eğer ekmeğinizde kara lekeler oluyorsa o yağıyla artık işiniz kalmamıştır. Cevizlerinizin kabuklarını açarken zorlanıyor musunuz? Kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylelikle böyle bir sorununuz kalmayacaktır. Cevizlerinizin kabukları rahatlıkla açılacaktır. Mobilyalarınızın yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz kalıyor değil mi? Gözünüz takılıyor. Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin. Daha sonra elektrik süpürgesiyle üzerinden geçin. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Göremezsiniz çünkü kayboldu hepsi. Pratik bilgilerimize haftaya da devam edeceğiz. Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdi? Ferdinand Magellan dünyanın etrafını gerçekten dolaştı mı? Yoksa bunu başarabilen bir başka isim miydi? Evet, dünyanın etrafını dolaşan ilk insan Zenci Henry. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Peki Zenci Henry'nin hikayesi ne? Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerken önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Uzak Doğu ziyareti sırasındaysa Malezya'daki bir köle pazarında Zenci Henry'i buldu. Tarihler 1511 yılını gösteriyordu ve o tarihten sonra 1519 yılında çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry Magellan'ın yanında gitti. Dünyanın etrafını tamamlandığı yolculuk

Hatta Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Peki biz neden Zenci Henry değil de Magellan'ı biliyoruz? Belki de dünyayı dolaşmayı arzulayan, tutkuyla kendini adayanın Magellan olup Zenci Henry'nin tamamen tesadüfen bunu başardığından. Tarih Magellan'a hakkını vermiş yani. Siz hangi taraftan bakmak istiyorsanız artık. Şarkıların insan psikolojisine olumlu etkisi var mı? Seslerin insan beyninde yarattığı etkiler neler? Ses terapisinin iyileştirici gücü var mı? Ses terapisi binlerce yıldır kullanılan bir ferahlama tekniği. Orta ve Güney Amerika yerlileri bu tekniğe likaros yani şifalı melodiler der. Ve bazı hastalıkları bu terapilerle tedavi eder. Öte yandan eski Mısır tapınakları yankı yoluyla seslerin iyileştirici gücünü arttıracak akustik tasarımlara sahiptir. Antik Yunanistan'a, Hindistan tapınaklarına kadar uzanır melodilerin psikolojik etkisi. Yakın dönemde ise Stanford Üniversitesi ses dalgalarının modern tıpta kullanımı üzerine araştırmalar yapıyor. Ve bu araştırmadan çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Kaliforniya'daki Lancaster kasabasında hoparlörlerden verilen kuş sesleri sayesinde tüm şehirde küçük suçları %15, büyük suçları %6 oranında azaltıyor. Teoriye göre ritim ve frekanslar yoluyla beyin dalgalarına vites küçültüyor. Ses frekanslarına uyum sağlayan beyin dalgalarımıza beta, alfa, teta, delta gibi farklı frekanslarda akor vermek mümkün olabiliyor. Yani ses dalgaları bizi sakinleştirebiliyor, dinlendirebiliyor, rahatlıyoruz. Meditasyon yaparken derin nefesler almak gibi bir ruh haline bürünüyor. Hadi bir de şarkı örneğini verelim. Marconi Union Weightless. Britanya Ses Terapisi Akademisi bu teoriyi denemek için Manchester'lı grup Marconi Union'la bir deney şarkı hazırlamış. 40 kişilik bir fokus grup üzerinde test edilmiş bu şarkı. Sonuç, şarkı anksiyeteyi %65 oranında azaltıyor. Beyin fonksiyonlarını ise %35 oranında yavaşlatıyor. Şarkı ayrıca kan basıncını ve stres hormonu olan kortizolü de düşürüyormuş. Kobra etkisi nedir? Hayatımızı uygularsak ne elde ederiz? Kobra etkisinin tarihi Hindistan'ın İngiliz kolonisi olduğu zamana dayanır. Hindistan'da aşırı derece kobra yılanı bulunmaktadır. Ve İngiliz bilim adamlarının aklına sözde parlak bir fikir gelir. Kobra yılanının ölüsünü getiren herkese para verelim. Fakir Hintliler bir ayda bütün kobraları öldürür. Ama sonuç hiç de beklenildiği gibi olmaz. Hintliler önce kobraları öldürüp para alırlar tabii. Ama sonra kobraların azaldığını fark edip Hintlilerin de aklına parlak bir fikir gelir. Ya bu sivri zekalılar her ölü kobraya para veriyorlar. Niye gidelim bunları avlamak için ormana? Biz bu kobraları besleyelim, öldürüp öldürüp veririz diye düşünürler. Öyle de yaparlar. Hatta kobra çiftliği kurarlar. Bunu fark eden İngiliz bilim adamları kobralara para vermeyi keser. Peki sonra ne olur? Bu sefer de Hintliler bütün kobraları doğaya salar ve kobra nüfusu öncekinin 3-4 katı olur. İşte bir sorunu çözmek için yapılan müdahaleyle sorunun daha da beter olmasına kobra etkisi diyoruz. Aynı şey Fransız kolonisi olduğu yıllarda Vietnam'da da yaşanır. Farelerle sorun yaşayan Fransız hükümeti de fare ölüsü için para teklif eder. Ama der ki, farenin ölüsünü getirmeyin, sadece kuyruğunu getirseniz yeter. O kadar ölü fareyi ne yapacağız? Peki sonra ne olur? Fransızlar bir bakar ki tüm ülkeyi kuyruksuz fareler istila etmiş. Kuyruğunu kesen fareyi bırakmış ki üresin, daha çok fare olsun, daha çok para kazanalım. Ya işte böyleyken böyle kobra etkisi deyip geçmemek lazım.

Sylvester Stallone'la köpeğinden nasıl Rocky efsanesi doğdu? Sylvester Stallone New York'a geldiğinde çok zor günler yaşar. Beş parasız, terminallerde yatıp kalkar, ufak tefek yan roller dışında yüzüne bakan olmaz. Bir gün o kadar parasız, sefil bir halde kalıyor ki köpeğini 25 dolara satmak zorunda kalır hatta. Yine böyle orada burada sürünürken bir gün Muhammed Ali'yi izliyor ve kısa sürede Rocky filminin senaryosunu yazıyor. Bir yapımcı senaryoyu beğeniyor. 125 bin dolar teklif ediyor. Ama onun oynamasını istemiyor. Stallone kabul etmiyor. Başka bir yapımcı 325 bin dolar veriyor. Yine Sylvester Stallone'un oynamasını istemiyor. Onu da kabul etmiyor. Aynı yapımcı bir süre sonra bu kez onun oynamasını kabul ediyor. Ama sadece 35 bin dolar veriyor. Sylvester Stallone'da ilk iş 15 bin dolar harcayıp köpeğini geri alıyor. Ve o köpek Stallone'la birlikte Rocky filminde oynuyor. Sadece ilk filmine hasılatıysa 200 milyon dolar oluyor. Soğuk Savaş döneminde sadece bir zımba teli yüzünden tüm ABD casusları nasıl yakalandı? Soğuk Savaş döneminde Rusya'da görev alan yüzlerce Amerikan casusu sadece zımba telinden yakalandı. Nasıl mı? Rusların hazırladığı Rus pasaportunda kolay paslanan türden bir zımba kullanılıyormuş. Amerikalılarsa paslanmaz çelik zımba kullandıklarından Ruslar bunu anında fark ediyormuş. Bu sayede casuslar tak diye toplanıyormuş. İşin daha da tuhafı, Amerikalılar tüm casuslarının neden yakalandığını çok uzun süre çözememiş ve casusları daha da titiz bir süreçten geçirmişler. Her seferinde daha da katı kurallar koymuşlar. Ama özel kamplarda aylarca eğitim alan, ana dilleri Rusça olan, İngilizceyi bile unutan casuslar daha havalimanından otele gitmeden yine yakalanması Amerikalıları psikolojik açıdan bitirmiş. Murphy kanunları nasıl oluştu? Nasıl bir anda tüm dünyaya yayıldı? Murphy kanunları 1990 yılında vefat eden ABD'li mühendis Edward Eliseus Murphy Jr. tarafından ortaya konan başarısızlıkların ya da yanlışların incelendiği çeşitli özdeyişlerdir. Murphy kanunlarının temeli şudur. Eğer bir işi halletmek için birden çok olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar doğuracaksa o zaman bu olasılık gerçekleşecektir. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse, Murphy kanunları sağ şeritte ilerlerken orta şeride yöneldiğiniz anda orta şeridinde tıkalı olduğunu görmemizdir. Ya da markette akmayan bir sıradasınız. Sıradan çıkıp başka kasanın olduğu sıraya girdiğiniz anda çıktığınız sıra hızla ilerlemeye başlar. Yeni girdiğiniz ise bir anda tıkanır. İronik ve trajikomik durumları açıklayan Murphy kanunları New York'ta Harvey Hatter tarafından kitap haline dönüştürülmüştür. Kitaptaki kuramlar içerisinde teknolojiden hukuk ve askerliğe, hatta aşka kadar pek çok konu yer alıyor. Konular günlük hayatta yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik pratik çözümler içerir.

0: Bırak beni. Yalvarıyorum sana. Bırak beni. Yalvarıyorum. Sana yapmadığımı söyledim. Lütfen. Lütfen. Lütfen bırak beni. Lütfen.
1: İtiraf et. İtiraf et. Doğruyu söyle. Masum kızılcık suyunu her yere döken sensin.
0: Hayır ben değilim. Değilim.
1: Edria döktü.
2: Şimdi yatacak olan Edria.
1: Olmaz.
2: Sabah okulumuz var. Evet, olamaz. Yatma vakti.
1: Yatma vakti hayatım.
2: Hadi.
1: Hazır mısın?
3: Evet.
1: Büyük sürpriz için hazır mısın? Tamam. Hadi at yatağa gider ve uçurumdan düşer. Ve uyumaya gider. Sen de öyle. Tamam mı? Hadi gözlerini kapat. İyi geceler tatlım.
3: İyi geceler.
2: Gece kuşum yine uçuyor. Hazır mısın?
1: Ben her zaman hazırım. Bu gece beni dinleyecek misin?
2: Sanırım sabah dinlesem daha iyi olur.
1: Tamam. Kahvaltıda mı?
2: Evet. Kahvaltıda.

Bu şarkıya bayılıyorum. Bizden ayrılmayın çünkü gece yarısından sonra Elvis Meri ve Elvis Kuri bizimle olacak. Tüm Olivyalıların hayalini kurduğu radyo spikeri, büyüleyici bir sese ve her şeye sahip olan o kişi bizi

0: İyi akşamlar Bay Elvis.
1: Affedersin. Adını unuttum da. Adın neydi?
0: Hemvatin Andan Sundardes.
1: Sana Bob diyebilir miyim?
0: Evet tabii. Aileniz nasıl?
1: Gayet iyiler. Sorduğun için sağ ol Bob. Bu akşamki program için heyecanlı mısın?
0: Kesinlikle. Bakın final burada. Sonunda New York çaylakları Manchester Sioux Lucens'i yenebilecek mi öğreneceğiz? Ben Manchester'ı tutuyorum. Memleketim. Peki ya siz efendim?
1: Ben kendi programımdan bahsediyordum. Dinlemiyorsan ben radyodayken neler olduğunu nasıl bilebilirsin ki? Evet. Doğru yoldasın evlat.
2: Elvis.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Affedersin geciktim. Nasılsın?
1: İyiyim sağ ol. Tanışıyor muyuz?
2: Bu komikmiş.
0: Elvis, bu adamı tanıyor musun?
2: Beni elbette tanıyor. Hadi Elvis gidelim.
1: Hayır, bu adamı tanımıyorum.
0: Peki kimsiniz?
2: Baksana kimse seninle konuşmuyor pislik.
1: Hadi ama dostum bırak.
2: Bırakacağım ama stüdyoya girer gibi.
1: Tamam bu kadar yeter. Elimi tuttun artık almak istiyorum.
2: Hadi ama dostum.

0: lanet olsun.
1: Randevumuz olduğunu unuttun galiba. Bir randevumuz var. Hem de bu gece olacak. Bu gece açıklamam gerekiyor.
0: Tamam. Her kimsen, bu böyle yürümez dostum.
1: Tamam, bu beni son kez tanımıyor gibi yapışın. Yoksa?
0: Yoksa ne? Oo, sakin ol evlat, tamam mı?
1: Yoksa sakin kendimi öldürürüm.
0: Peki ne açıklamak istiyorsun?
1: Burada olduğumu. Yani ben Mesih'im. Döndüm.
0: Neden bunu en başta söylemedin ki? O sensin. Bu o. Nasılsın?
2: Yani bu adamı tanıyor musun?
0: Evet, herhalde. Sen tanımıyor musun? O muhtemelen Budist.
2: Aslında Hindu.
0: Bak, seni 2000 yıldan fazladır bekliyoruz. Yapacak çok fazla işim var. Kötürümlerin yürümesini ve körlerin görmesini sağlamalısın. Dünyayı kurtarmalısın.
1: Ben bunu yukarı çıkıp herkese ilan edebilir miyim?
0: Neden bunu radyoda ilan edeceksin ki? Yani sadece bir avuç uykusuz insana ulaşabileceksin. Artık kimse radyo dinlemiyor. Özellikle de geceleri. Dahası seni göremeyecekler. Seni görmezlerse kim olduğuna inanmayabilirler. Bence canlı yayına çıkarsan karşılığını en iyi şekilde alabilirsin.
1: Bilgisayarında kamera var.
0: Kimin?
1: O kadının. Merkezdeki o kadının.
0: Evrenin merkezindeki mi yoksa?
1: Beni tedavi merkezine koydular. Hı. Ama bilgisayarında bir kamera var ve kendimi kaydedebilirim. O zaman da mesajımı herkese iletim.
0: Evet.
1: Harika bir şovum var. Adın neydi kardeşim?
2: Hemvatin Andan.
1: Evet. Seni seviyorum Elvis. Teşekkür ederim.
0: Lanet olsun. Bak, hemen kapıyı kilitle ve içeriye kimseyi sokma. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu zaten.
3: Burası ısınıyor. Harika Elvis Kurye, tam 15 dakika kaldı. Bu inanılmaz. Harika şarkıyı birlikte dinleyebilmemiz için yeterli bir zaman dostlar. Buna bayılacaksınız.
0: Hadi kapat çeneni.
4: Elvis, merhaba.
0: Merhaba.
4: Yataktan yeni mi kalktın? Çok yorgun görünüyorsun.
0: Henüz kendime gelemedim.
4: Her neyse, bu gece harika aramalar alıyoruz.
0: Güzel.
4: Bu da James Till'in biyografisi. Çevrim içi videolar çeken şu komedyen, hani 2 milyondan fazla takipçisi var ve onu yayına alacağız.
0: Teşekkür ederim.
4: Ne demek, işim bu.
0: Hayır, yani teşekkür ederim. Doğum günüm için.
4: Affedersin, aklımdan çıkmış. Yarın değil mi?
0: Evet, yarın dediğin 13 dakika sonra. Sorun yok. Herkes sürekli doğum günümü unutur zaten.
5: Nice yılları.
0: Daha değil, 12,5 dakika sonra. Bu kim?
4: Yeni başladı. Londra'dan geldi Amerika'ya, uzun bir yolculuk yaptı. Elvis, bu Dylan. Dylan, bu Elvis.
0: Okyanus ötesi mikropların sana kalsın.
5: Peki.
0: Bunlardan ister misin? İstersen hazırlayabilirim.
5: Hayır ama sağ olun.
0: Şaka yapıyordum, bunlar yetişkinler için.
5: Ben 27 yaşındayım.
4: Sen ona bakma, stüdyoya git.
5: Tamam.
0: Görünüşe göre Sam hala burada.
4: Evet.
0: Bulaşık eldivenlerimi getirmeliydim. Merhaba.
6: Kapıyı çalma zahmetine girmiyorsun.
0: Evet, tıpkı şovumu izlemeye geldiğini bana söyleme zahmetine girmediğin için.
6: İzlenecek ne var ki, bir radyo programı. Bir şey mi lazım, bir dakikaya çıkıyorum.
0: O zaman neden bunu kaliteli bir dakika yapmıyoruz? En son ne zaman bu kadar geçe kaldın?
6: Geçen yıl çerçöp için.
0: Hı-hı.
2: Tamam, siz konuşun bakalım.
0: Tabii.
2: Bu geceki şovu ofisimde dinleyeceğim.
0: Sağ ol dostum. Hiç değilse burada birileri beni önemsiyor.
6: Burada olduğuna göre son rakamlara bakıyordum.
0: Pekala.
6: Düzlüktesin. Rakamların yerlerde. Sanki bir krep gibi.
0: Krep mi? Anladım. Evet, epey düzmüş.

0: Ama sadece bir çeyrek bu hiçbir şey ifade etmez.
1: Bence iki sorunun var.
0: Aa, kimsenin sadece iki sorunu yoktur.
1: Tamam. Öncelikle dinleyiciler. Sosyal medyanla ilgilenmiyorlar.
0: Ben de ilgilenmiyorum. İşte bu yüzden Mary ilgileniyor.
1: Tamam, Mary'i suçlayabilirsin. Her iki durumda da felaket.
0: Lütfen, yine mi aynı şey? Ben radyo sunucusuyum, başka bir şey
1: son
0: değil.
1: Son gönderine bir bak. Hem de tam 3 ay önce tek söylediğin hey ve bir de o çizmeleri.
0: Hey, harika. Çok havalı çizmeler, hem de 46 numara. Tamam bak, bu konularda iyi olmadığımı itiraf ediyorum.
1: Evet, bunu hepimiz biliyoruz ama günümüzde radyo yeterli değil, tamam mı?
0: Neden yaptığım şeyi yapmama izin vermiyorsun? Demek istediğim tekneyi sallamayalım.
1: Aa, beni dinlemiyorsun bile. Bak, bu tekne batıyor Elvis. Ne?
0: Sen bugün gerçekten çok farklısın.
1: Ne?
0: Evet, bugün farklı görünüyorsun. Bugün sanki bir heykel
1: durur
0: gibisin.
1: Musun? Dur artık. İyi denemeydi. İkincisi de bence fazla zorluyorsun. Daha önce de söyledim. Harika bir konseptin var. Olanı söylüyorsun. Merhamet ekliyorsun. Bütün bunlar seni sen yapan şeyler. Ama şimdi
0: evet.
1: Geri tepiyor. Bunu anlamalısın Elvis.
0: Kimden geri tepiyor?
1: Papa'dan.
0: Aa, o dinliyor mu? Baycan'ın aramasını salmalısın. Ona nasıl yapacağını söylemelisin.
1: Dur. Sanırım artık yavaşlamayı göze alabilirsin. Anladın mı?
0: Hayır, yanılıyorsun.
1: Sınırları zorlama artık. Yoksa bir gün büyük patron yerine birini alacak.
0: Öyle mi? Kimi? Bu bir tehdit mi?
1: Hayır canım, bu bir tehdit değil. Bu bir ipucu, tamam mı? Çok iyi bir arkadaşından. Hadi şimdi defol. İyi programlar.
0: Vay canına, bu aslında kaliteli bir iki dakikaydı.
1: Sadece hoşça kal.
2: Ah. Merhaba. Dünyanın en büyük radyo sunucusu falan değilsin. Şu anda yayında olmadığım için senin hakkında gerçekten ne hissettiğimi söyleyebilirim. Sen tam bir pisliksin.
0: Nasılsın Justin? Yüz ifadene göre hala hemoroid sorunum var değil mi?
2: Biliyor musun, buradaki tek sorun sensin. Sen benim şovumu asla alamayacaksın. Beni duydun mu? Dinle, benim şovuma asla sahip olamayacaksın.
0: Şovunu zaten istemiyorum.
2: Yalancı.
0: Ki.
2: İçeride Sam'den bunu istiyordun.
0: Justin bak, senin şovunu istemek için orada değildim.
2: Kes şunu. Bana yalan söylemeyi bırak artık, tamam mı?
0: Justin,
2: duydun
0: yeter.
2: Mu?
0: Ben şovunu istemiyorum. Yalan da söylemiyorum.
2: İstemiyor musun?
0: Hayır. Yalnızca mevkiini istiyorum. Bu tamamen farklı bir şey. Açıkçası berbat müzikler çalıyorsun ve sen de sadece zaman söylemek için oradasın. Adına Justin Zaman demelisin. Yerel radyo dinlemek gibi. Alkansas'ın ortasında beliren bir domuz gibi.
2: Ama ben Alkansaslıyım.
0: Evet, demek istediğim de bu.
2: Git işine Elvis.
0: Teşekkür ederim.
3: Baylar.
2: Defol buradan.
3: Baylar.
0: Ruh hali hemen
3: Baylar.
0: Değişiyor. Bunu nasıl yapıyor?
3: 47 saniye sonra yayındayız.
2: Aptal adam.
0: Aptal adam ilk sırada ama.

0: Elvis'e canlı yayındayız.
1: Yayında. Bütün gece solucanlarına ve kötü ritmi reddeden herkese günaydın demek istiyorum. Siz ailem gibisiniz. Stüdyo doluyor. Herkes yerleşiyor ve Mary de telefonları bağlıyor ya da sevgilisini arıyor. Hangisi Mary?
2: Hangi adamım yani? Ben herkesle takılırım.
1: Evet, dikkatli ol ama. Çok takılırsan yorulursun.
2: Merhaba, telefonlarınızı bekliyoruz. Elvis'le canlı yayında konuşun ve ona bütün sorunlarınızı anlatın. Bel altı ya da tam tersi. 806-806-8255'ten bizi arayın.
1: Evet ve bu akşam programımıza katılan yeni bir çaylak var. İsmi de Davullar Çalsın. Senin adın neydi?
3: Dylan.
1: Dylan eski dostumuz Dönek Tom'un yerini aldı. Rakip istasyon için bizi terk eden o hergelenin. Sen de bize ihanet etmeyeceksin değil mi?
3: Evet yani şey... Hayır. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.
1: Tanrım utangaç biri. Sahne korkun mu var?
3: Hayır. Hiç yok. Sadece çok uzun süredir var olan bir programın parçası olmak gerçek bir onur. Burada olmaktan çok mutluyum.

0: Uzun süredir mi? Ne demeye çalışıyorsun? Sence ben yıpranmış ve bunak biri miyim ha?
1: Hayır.
0: Ben 40 yıldır bu programı yapıyorum. Yaşlı istismarı yapan bir pisliği gördüğümde fark edecek kadar uzun bir süre. Hayat çok kısa. Ya da benim durumumda çok uzun değil mi Dylan ha? Kaybol, kovuldun, uçağa bin, tekneye bin, kanalda yüz. Lanet olası İngiltere'ye ya da nereden geldiysen oraya dön, hadi. Neden gülümsüyorsun? Şaka yaptım mı sanıyorsun? Mary programı yapabilir. Bunu milyonlarca kez yaptı. Kaybol. Hadi yürü. Bitti. Bitti. Defol. Hadi ama ne bekliyorsun? Tanrım. Tamam, sonrakini getirin. Çok uzun dayanmadı değil mi? Şaka yapıyorum. Hadi Dylan geri gel. Seni seviyoruz. Hadi ama evlat. Hadi geri gel. Geri gel. Şuna bak, sanki ağlayacakmış gibi. Hadi ama evlat, acemi şakası yaptık. Otur. Yumuşak yiyeceklerimiz var.
1: Acili olarak şurupla beraber.
0: Evet işte böyle, aradığım şey buydu.
2: Dayanamadın öyle değil mi?
0: Evet millet, başlıyoruz. Yerleşin ve rahatlayın. Beni arayın. İşte yayındayız.
3: Elvis'le konuş, yayındayız.
0: Emma, iyi akşamlar. Neler söyleyeceksin?
4: İyi akşamlar Elvis ve ekibin diğerleri. İki ay önce kocam beni 17 yıllık evlilikten sonra terk etti ve ben harap oldum.
0: Aa, üzüldüm. Nasıl oldu?
4: O çok kıskanç biriydi. Onu aldattığımı düşündüm.
0: Aa, evet, anladım. Kıskançlık. Bazen gururunu okşar. Hala arzu edilebildiğimizi gösteriyor ama fazlası hiç iyi değildir. Aldattığını düşünmesine sebep olan ne?
4: Aslında onu aldatıyordum.
2: Bu kıskançlığı açıklıyor.
0: Bak, bizler insanız. 17 yıllık vay canına sanırım canı yanmış. Onu geri kazanmak zor olabilir. Buna neyin sebep olduğunu düşünüyorsan onun hakkında konuşalım. Yatağı ıslak havlu bıraktığı için olmadığına eminim.
4: Evet.
0: Birbirinizi hala seviyorsanız belki o da seviyordur. Bu da şansınızı denemeye, çabalamaya değer. Yani ne gerekiyorsa yapmalısın. Düzeltmek için ne gerekiyorsa, tamam mı? Dürüst ol, açık ol.
4: Tamam.
0: Değil mi?
4: Evet, teşekkür ederim.
0: Matt, sana katılmadığım için üzgünüm ama o harika bir oyuncu ama sportman değil. Onu hiç sevmiyorum.
2: Kötü haberlerim var. James Steele'ı bağlamamız gerekiyordu ama menajeri bana çekmesi gereken bir video olduğunu, dikkat etmesi gereken konular olduğunu söyledi.
0: Lanet olsun. Ona hemen uçurumdan aşağı atlamasını söyle. Aşağıda keskin kazıkların olduğu bir uçurum olsun. Bu yeni internet yıldızlarından nefret ediyorum. Annelerin bodrumunda 3 video çekiyorlar ve aniden kendilerini Bansinoff zannediyorlar.
2: Beyoncé mi?
0: Benim için Bansinoff. Bu adam gecenin birinde bizi araması gerekirken bir çekimde mahsur mu kaldı yani? Saçmalık bu. Muhtemelen evinde oyun oynuyordur. Hızlı turşu poşetleme falan. Şu adamın adını hatırlıyor musun?
2: James Steele. O bir yıldız. Dylan kimden bahsettiğimi biliyorsun değil mi?
5: Pek de değil.
0: Kendisi bir pislik ve adını bir daha anmayacağız, tamam mı?
5: Kimin hakkında konuşuyordun?
0: Evet, öğreniyorsun. Pekala, hatta Gary var. Ne diyorsun Gary? Gary, bizimle misin? Gary. Oo, nefes sesleri geliyor. Üzerinde ne var Gary? Hey Dylan, direksiyonda uyuyor musun? Gary'yi bağlayabilir misin?
5: Yayında.
6: Buradayım.
0: Demek buradasın. Nasılsın Gary?
5: O kadar iyi değilim Elvis.
0: Ne oldu? Bademcik iltihabı bu, mantar mı? Ne olduğunu söyle.
5: Bu gece gerçekten berbat bir şey yapacağım.
2: İntihar.
0: Tamam Gary, dinle. Her şey yolunda. Yanındayız. Biz aile gibiyiz. Kötü olmayan bir aile. Biliyorsun değil mi? Şu an neredesin?
5: Affedersin, bu kötü bir fikirdi.
0: Gary, lanet olsun, onu hemen geri ara. Tamam, ona ne olduğunu anlamak için Gary'yi en hızlı şekilde bağlamaya çalışacağız. Bu arada da başka çağrılar alacağız.
4: Ben patronumla ilgili...

0: İlgili rüyalar görüyorum ve biraz kafam karıştı, tamam mı? Çünkü bugün benimle aynı rüyayı gördüğünü söyledi.
1: Ne iş yapıyorsun?
0: Bir yatak şirketinde çalışıyorum.
2: Yatağı test etmek istiyor. Evet, ben küçükken palyaçolardan ödüm kopardı. Büyüdüğümde korkularımla yüzleşmeye karar verdim. Bir gün lanet bir palyaçoyla yattım. Kızıl saçlı ve büyük ayakkabılı. Burnu da kırmızıydı. Çok garip. Ertesi sabah uyandım ve bir kanişe çevirmişti. Bu sorunu çözmeliyiz. 11 dizüstü bilgisayar 3 ay içinde sihirli bir şekilde nasıl ortadan kaybolabilir? Bir radyo istasyonundayız. Her yerde kamera var. Saçmalık bu.
1: Büyük olasılıkla koleksiyon yapmaya çalışan biridir.
2: Ya da binadan toplayabildiğini alan biridir. Tarif etmesi biraz zor. Kel kartalla benekli baykuş arasında bir şey.
1: Nesli tükenmekte olan türleri kim denemedi ki?
3: Elvis Glad FM, Los Angeles'ta yayında, canlı yayında.
2: Tamam, haberler çok iyi. Geri tekrar yayında. Senin için çok endişelendik. Nasıl hissediyorsun?
4: Daha iyiyim.
2: Neredesin?
4: Pasadena'dayım.
2: Güzel, Pasadena. Yalnız mısın?
4: Yine sadece yapılması gerekeni yapacağım. Böylesi daha iyi.
2: Dur, geri bekle. Bana bir dakika ver. Pasadena'yı severim. Tam olarak neredesin? Geri, orada mısın?
4: Bahçedeyim.
2: Tamam. Bahçedesin. Evet, senin bahçen mi? Evde misin?
4: Hayır.
2: Hayır mı? Tanıdığının birinin evi mi?
4: Hayır. Ev pisliğin birinin ve onu yok edeceğim.
1: Polisi arayalım.
2: Gel söylesene, orası aileden birinin evi mi, komşunun, meslektaşının ya da eski sevgilinin mi?
4: Değersiz bir pisliğin teki olduğunu söyledim.
2: Tamam.
4: Ve tüm ailesini yok edeceğim.
2: Gel hadi, ama eğer değersiz bir pislikse neden ailesine zarar veriyorsun? Onlar masum. İntikam içgüdünün seni muhtemelen hayatının geri kalanında bedelini ödeyeceğin bir şeyler yapmasına yönlendirmesine izin verme. Bence bunu yapmamalısın Geri. Sakince söyle. Bu adam seni bu kadar üzecek ne yaptı? Adaletsizlik mi, acı mı, yoksa...
4: Hayatımı mahvetti. Ben de onunkini mahvedeceğim.
2: Evet, göze göz demek. Geri, sen kaybedersin adlı bir oyun oynuyoruz. O her kimse... Hayatını mahvetmedi. Ona o gücü verme. Anladın mı? İnsanlar her gün genellikle başka biri onlara böyle hissettirdiği için kendini çaresiz, umutsuz, değersiz hissediyor. Değiştirme gücün var. Gereken her şey için. Buna inanmalısın Geri. Bunu yapabilirsin. Bu o kadar zor bir şey değil. Geri, o neydi?
4: O herifin evine giriyorum.
2: Geri. Dur bekle. Eğer istersen bu konuyu yayın dışı konuşabiliriz. Yani bunu yapabiliriz, olur
4: Hayır,
2: mu?
4: Hayır, canlı
2: yani
4: yayında kalmak istiyorum.
2: Kaydederim, yemin ediyorum.
4: Herkesin neler olduğunu duymasını istiyorum.
2: Seni yayında tutamam, üzgünüm. Yayın dışı konuşalım, söz veriyorum. Birlikte her şeyi
4: Hayır,
2: düzeltiriz.
4: Hayır, beni yarı yolda bırakma. Yoksa yukarı çıkıp herkesi öldürürüm.
2: Kimseyi öldürmeyeceksin, tamam mı? Her şey düzelecek. Hala canlı yayındasın ama tehlikede olmanı ya da başka birini tehlikeye atmanı istemiyorum, tamam mı? Şimdi Pasadena'nın hangi bölümündesin?
4: Arlington bahçesinin yakınında.
2: Evet, güzel bir bölge.
4: Evet, senin çok iyi bildiğin bir mahalle çünkü şu an senin evindeyim. 976 Orange Grove Bulvarı. Böyle berbat bir program sunmana rağmen bu kadar güzel bir ev almış olman çılgınca.
2: Geri, bu bir tür şaka mı bilmiyorum ama dinleyicilerimden saklayacak bir şeyim yok. Evet, bu benim adresim. Ama sanırım bahçeyi geçmekte biraz zorlanacaksın.
4: İki iğrenç Doberman'dan mı bahsediyorsun? Dinle dostum. Öğleden sonra onlara fare zehiri birkaç parça et attım. Bu gece onlarla biraz savaşmam gerekebileceğini düşündüm ve biliyor musun, buraya geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu ama acılarını bir kasap bıçağıyla dindirecek kadar naziktim.
5: ...911'i ara.
1: Tamam.
2: Eğer bu doğruysa

0: Ve sen gerçekten benim evimdeysen bu konuşmaya yayın dışı devam edeceğiz. Böyle olmaz. Polis birazdan orada
1: Polisler
0: olacak.
1: Polisler umurumda bile değil. Benim sözümü kesmesen Geri, çok iyi olur.
0: Bir saniye
1: sakın,
0: bekle
1: sakın
0: lütfen.
1: Sözümü
0: müzik,
1: kesme.
0: Müzik. Dylan uyan. Bir şarkı çal hadi.
1: Bağlantımı kesme.
0: Başka seçeneğim yok Geri. Buna izin veremeyiz. Adrian?
1: Ona da fare zehri vermeliydim ama bu eğlencenin bir parçası olmasını istedim.
0: Dinle, bitti. Polis birazdan orada olacak. Hemen kızımı bırak. Çok geç değil. Suç duyurusunda bulunmayacağım. Söz veriyorum. Sadece
2: polisler
0: biraz yardım almanı istiyorum.
1: Polisler bu işin dışında kalsın. Program için onlara ihtiyacımız yok.
0: Program falan olmayacak Geri. Gerçek şu ki eğer boyun eğmezsen polis seni dışarı çıkaracak. Suçlamada bulunmayacağım. Sadece ailemi rahat... Geri o neydi? Neler oluyor Tanrı aşkına?
3: Tatlım.
0: Olivia.
3: Ah Elvis.
0: Bebeğim iyi misin?
3: Ay, lütfen onun dediğini yap. Sana yalvarıyorum. Az önce duvarı ateş etti.
1: Evet, boyaya biraz rötuş yapman gerekecek, affedersin. Bu sadece çeneni kapatman içindi. Bir dahaki sefere karını ve kızını hedef alacağım.
2: Polis orada. Destek bekliyor. Zaman kazanmaya çalış.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Geri. Dinliyorum. Tamam mı? Bana neler olduğunu anlat. Neye kızdığını anlat. Yani açıkçası seni tanımıyorum ama belli ki bana çok kızgınsın ve nedenini bilmem gerekiyor. Belki bu işi çözebiliriz. Sana kötü bir tavsiyede mi bulundum? Tanıdığım birine kötü mü davrandım? Beni niçin suçluyorsun? Bunu bilmem gerek. Lütfen anlat bana. Geri lütfen. Bir kızla mı ilgili? Sana onu terk etmeni mi söyledim yoksa işinle mi ilgili? Lütfen içindekileri söyle çünkü benden neden nefret ettiğini bilmeliyim.
1: Ah Elvis, bunu karın ve kızının yanında konuşmaktan utanıyorum ama madem ısrar ediyorsun bunun Mary ile yani telefon operatörünle yattığın gerçeğiyle bir ilgisi olabilir.
0: Ne? Geri mi içtin ya da falan mı kullandın çünkü ben seni tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun. Mary de seni. Bu adamı tanıyor musun? Kimsin sen Geri? Sadece dedikodu yaratmaya çalışan bir hayran mısın? Bu bir tür şaka mı? Tebrik ederim. İşe yarıyor. Öyleyse amacına ulaştın, tamam mı? Öyleyse korkuyorum dostum. Çok ciddiyim. Bak, bu kadar şaka yeter bence.
1: Saçmalamayı kes pislik. Sadece uyuyamayan insanların dinlediği programınızı bu berbat tavsiyeler için mi
0: Peki,
1: dinlediğimi
0: tamam.
1: düşünüyorsun?
0: Sakin ol. Ne istiyorsun ha? Kimse kimsenin incinmesini istemiyor, tamam?
1: Benim o dinleyicilerinden biriymişim gibi konuşma. Benim hayatımı mahvettiğin gibi ben de seninkini mahvedeceğim.
0: Geri, para mı? Derdin bu mu? Mevzu para mı? Paraya mı ihtiyacın var?
1: Para mı? Gerçekten para isteseydim merkezdeki banyolardan birine giderdim, öyle değil mi? Aa şey ya, biraz bekle. Sanırım karın seninle konuşmak istiyor.
3: Ah, bu pisliğe nasıl bulaştık Elvis? Ne yaptın sen?
1: Seni hoparlöre alacağım. Çünkü radyo dünyasının ağzı en iyi laf yapan insanının bu işi nasıl halledeceğini gerçekten duymak istiyorum. Ama yine de dikkatli ol. Yalan söylersen birini vururum Elvis ve sessiz kalmaya hakkın yok. Şimdi hepimiz seni dinliyoruz. Mary ile bir ilişkin var. Doğru mu? Yanlış mı?
0: Ha, Geri, sana Mary ile bir ilişkim olduğunu düşündüren ne bilmiyorum. Çünkü yemin ederim ben asla onun...
1: Palavra! Saçmalamayı kes Elvis. Sana birini vururum demiştim, öyle değil mi? Olivia, birini vurduğumu onaylayabilir misin şu an? Elvis, duvarda asılı olan narsistik posterlerinden birinin çirkin yüzüne ateş et.
0: Tamam.
1: Bir
0: tamam
1: dahaki Geri. Sefere. Bir dahaki sefere.
3: Aa, lütfen bırak onu. Sana yalvarıyorum, onun canını yakma lütfen.
0: Geri. Geri. Beni biraz dinlemeni istiyorum.
1: Dinle. Bunu duymanı istiyorum. Bu kızının silahımın sesi. Mary ile olan gerçeği söylemeye ne dersin ha? Telefon operatörüyle mi birlikte oluyorsun? Evet mi hayır mı?
0: Evet, evet tamam. Al işte evet. Yattım, haklısın, yaptım. Şimdi mutlu musun ha? Sen kazandın. Şimdi kızımı bırak, lütfen.
1: Teşekkür ederim. Bu çok da zor olmadı.

0: mantığı öyle değil mi?
1: İtiraf etmemi istedin. Ben de ettim. Şimdi ne yapmamı istiyorsun ha? Hadi şu işi halledelim. Onlara değil bana kızgınsın, tamam mı? Bana. Onları hemen bırak ve bunu biz aramızda halledelim, tamam mı?
2: Aa, demek şimdi beni dinlemek için zamanın var.
3: Polis onunla konuşmak istiyor.
1: Hayır, hayır, sorun yok. Geri, bu mevzuyu aramızda halledebiliriz, tamam mı?
0: Ama ben halletmek istemiyorum ki. Lorne'ı tanıyor musun Elvis?
1: Anlamadım, kim o?
0: Demek onun kim olduğunu soracak cesaretin var. Lorne diye birini tanımıyor musun?
1: Önce Mary, şimdi de Lauren'dan bahsediyorsun. Bir düzine Lauren tanıyorum.
0: Aa, bir sürü Lauren tanıdığına eminim. Ama benim için sadece bir tane var.
1: Geri, bana yardım etmelisin.
3: Polisler konuşmayı devralmak istiyor. Kapatmanı istiyorlar.
1: Hayır, bu çok geç. Lütfen karımı ve kızımı bırak. Sonra da istediğin gibi konuşabiliriz, tamam mı? Lütfen oturup bu işi halledebiliriz, tamam mı?
0: Üzgünüm. Aklımdaki soru bu değil. Ama... Wander.
1: Ne? Ne dedin?
0: Lauren. Lauren Wander. Adı bu. Ayrıca dünyanın 8. harikası. Ama bahse girerim, onun soyadını bile bilmiyordun değil mi?
1: Oh. Telefon operatörü. Lily. Gerçek adı Lauren'du. Ona Lily diyorduk. Ama soyadını bilmiyordum.
0: İşte böyle. Her şeyin bir anda hatırlanması ne kadar da komik.
1: Evet. Bizim için birkaç ay çalıştı. 2 yıl önce birden ortadan kayboldu. Bir daha onu görmedik. Soyadını bilmiyordum.
0: O her gün programında aptalca şakalar yapmana engel olmadı ama. Yüzü ve sesi hakkında. Konuşmaya cesaret edemedi çünkü Bay Büyük Peruk, o radyonun yıldızı. 5 ay sonra ayrılarak unutmayı denedi. Ama hayır. Çünkü insanlar onun hakkında konuşmayı hiç bırakmadı. Liseden beri beraberiz. Ve evet, başka sorunları da vardı. Ama sen en baştaydın. Bayrak taşıyordun. Her zaman baskı yaptın ve boom.
1: Boom ne? Bu radyoda alay ediyoruz. Dalga geçiyoruz. Yaptığımız bu. Şaka yapıyoruz.
0: Aman ne komik. Komik olduğunu düşünmüyorum Elvis. Olivia ve kızınla Mary'nin olası evinde olmak, işte komik olan bu, tamam mı? Evet.
1: Evet, evet. Tamam. Bak, ben Lily'ye yardım etmek için her şeyi yaparım Lorna. Bunu telafi edeceğim.
0: Yapabileceğin bir şey var. Kablosuz mikrofonunu yanına alıp berbat ekibinden biriyle hemen terasa çık.
1: Anlamadım.
0: Yukarı çıktığında anlarsın. Şimdi hemen kalk yerinden.
1: Tamam, tamam. Sakin ol Mary. Mikrofon ve kulaklık hazırla, tamam mı?
4: Seninle geliyorum.
1: Tamam.

0: Tamam, geldim.
1: Güzel. Nefes al.
0: Tamam. Bana bu işi halletmek için ne istediğini söyle, olur mu?
1: Duvarın yanındaki küllüğü görüyor musun?
0: Duvarın yanında küllük olduğunu nereden biliyorsun Gary?
1: Orası sen küçük düşürünce Lorne'ın ağlamaya geldiği yer.
0: Bunu sana o mu söyledi?
1: Hayır, ben de oradaydım.
0: Tamam.
1: Gözyaşları içinde geldiğinde içiyordum.
0: Binaya nasıl girdin?
1: Ben de orada çalışıyordum. Ta Elvis, birçok kez karşılaştık ve ben hiç selam vermedim. Kendi iş arkadaşlarına pislik gibi davranıyorsun. Bana günde bir dakikan ayırmamış olman şaşırtıcı değil.
0: Kimsin sen?
1: Gerçekten bir önemi var mı?
0: Gary Harlow sen misin?
1: Artık değilim.
0: O da ne demek?
1: Bu gece umurumda değil demek. Artık o sizi her zaman gülümsemeyle karşılayan güvenlik görevlisi değilim.
0: Dostum bak ha, gerçekten üzgünüm, hatırlamıyorum, tamam mı?
1: Her neyse. Şimdi yapmanı istediğim şey gidip o duvara tırmanman. Oraya senin için küçük bir merdiven koydum.
0: Hayır, ciddi olamazsın.
1: Şaka yapıyor gibi miyim? Hey Adrian.
2: Evet.
1: Şaka yapıyor gibi bir halim mi var? Seni korkutuyor muyum ha?
2: Ah Elvis.
1: Rahat ol, her şey yolunda. Elvis o lanet olası duvara tırmanacak.

0: Lanet olsun. Duvardayım. Mutlu musun? Başka ne var?
1: Teşekkür ederim.
0: Geri yüksekten hoşlanmam. Bu sana iyi hissettirecekse Lauren'a korktuğumu söyleyebilirsin,
1: ha,
0: tamam?
1: Bu kolay olmayacak. Çünkü Lauren öldü. Bir ay önce intihar etti. Mektubunda sana dair yazdıklarını görmeliydin. Pek hoş değildi. Evinin balkonundan atladı. 5. kattan.
0: Geri, üzgünüm. Dinle, gerçekten üzgünüm. Ben dersimi aldım. Lütfen bu saçmalığa bir son verebilir miyiz?
1: Afganistan'dan döndüğümde ben de kendimi öldürmeye çalışmıştım. Senin gibi bir korkak orada bir gün bile geçiremez. Psikolojik olarak zarar görmüşüm. Saçmalık.
0: Geri, hayat çok güzel.
1: Hayır, değil. Şimdi senden istediğim oradan atlaman.
0: Hadi ama Geri, bunu kimse yapamaz. Atlamayacağım.
1: Atlamazsan onları öldürürüm. Bunu yapacağımı biliyorsun. Sen ya da onlar.
0: Tanrı aşkına Geri, bunu çözemez miyiz? Bak, sana yalvarıyorum, lütfen.
1: Atla!
0: Yapamam.
1: Biliyordum. Biliyordum. Altına edeceğini biliyordum. Sende en ufak bir haysiyet kırıntısı yok. Bu yüzden yalnız gitmeni istemedim. Dylan, it onu.
2: Hayır.
1: İt onu, yoksa 5 yaşındaki bir çocuk
0: ölecek. Geri, seni iğrenç pislik. Umarım ölürsün de sonsuza kadar yanarsın.
1: Son şans Dylan. İt onu.
2: Hayır.
0: Sorun değil, sorun değil. Geri, atlayacağım. Karımı telefona ver.
3: Ne yapıyorsun?
0: Çok üzgünüm tatlım. Seni çok seviyorum. Adrian'a iyi bak. Tamam mı? Başka seçeneğim yok.
4: Hayır, yapma lütfen. Yalvarıyorum, lütfen.

0: söylesene Dylan. O pislik atladı mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim Dylan. Dinle, seni böyle bir duruma soktuğum için üzgünüm. Gerçi sana iyilik yaptım. O herif sana işkence edecekti. Tıpkı Lorna yaptığı gibi.
1: Karısını ve kızını bırak artık. Çünkü Elvis atladı ve öldü. Artık bırak onları.
0: Elbette. Ben sözümü tutarım. Sadece atladığına dair bir kanıt gerekiyor. Bana yalan söylemezsin.
1: Sana atladı diyorum. Artık bırak onları.

0: nasıl yapabildiniz? Siz yalancı pisliklersiniz. Hepiniz iğrençsiniz. Dylan, beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın.
1: Bekle. Biraz sakin ol, tamam mı? Açıklayabilirim bunu.
0: Elvis'in atlamasını kaydedip paylaşacaktım. Beni tam bir aptal yerine koydun.
2: Geri, bu benim suçum, tamam mı? Senden çok özür dilerim.
0: Artık çok
2: üzgünüm.
0: Dişe diş, Elvis.
2: Geri.
0: Artık sevdiğin birini kaybetmek nasıl bir şey anlayacaksın.
3: Polisler hazır. İçeri giriyorlar.
2: Geri, şu anda polisler geliyor. Sana yalvarıyorum. Lütfen vazgeç. Kes şunu.

0: Bu olamaz.
1: Onunla git. Ben stüdyoyu hallederim.

0: Ciddi misin? Bu çok çılgınca bir şey. Buna inanamıyorum.
1: Elvis bu deliği pişman edecek.
2: Bu imkansız.
3: Neler oluyor?
2: Polisler. Evde kimse olmadığını söyledi.
3: Ne?
2: Bütün her yere bakmışlar. Zorla giriş iznine rastlamamışlar. Köpekler yaşıyormuş. Anlamıyorum.
3: Peki ya kızın? Karın?
2: Orada değillermiş. Bilmiyorum. Her yere bakmışlar ama yokmuş.
4: Elvis. Elvis neredesin? Elvis.
5: Döndü. Sesi aç lütfen.

0: Can'a yakın değil.
1: Belviz, sen benimle oyun oynarsan ben daha iyisini oynarım. Bir adım önündeyim. Seni evinde olduğuma ikna etmiştim, öyle değil mi? Polisler bir hiç uğruna kapınızı kırdı. Hepiniz...
2: Korumayı öldüren o mu?
1: Gösteri asıl şimdi başlıyor. Evet, evinde olduğum konusunda yalan söyledim ama ailenle birlikteyim. Elvis, çık oradan. Elvis, çık oradan. Onu aldattığın için üzülmüş gibi görünmüyor. İşte buna sadakat denir. Onları tam sen evden çıkarken yakaladım. Aa, bu arada Olivia ve Adrian arabaya binmek istemedi ve biraz itişme oldu. Domuz yavrularıyla güreşmek gibiydi. Savaştılar, bağırdılar ama sonunda onları evcilleştirmeyi başardım. Elvis, orada mısın? Elvis. Orada kimse var mı? Şaka yapıyor olmalısın. Yayında yalnız mıyım yani? Vay be, çocukluk hayalimin gerçekleşmesi gibi. Ama Elvis, umarım beni hala duyabiliyorsundur. Çünkü Lorne'un anısına, bu gecenin hayatının en güzel gecesi olabilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Gördüğün gibi bir oyun yarattım. Bence buna bayılacaksın. Kurallar basit. Kaybedersen bu iki küçük hanımı öldüreceğim.
2: Telefonunu kullan. Polisi arayalım.
1: Elvis, 30'dan geriye doğru sayacağım. Eğer cevap vermezsen gittiğini ve kendi kendime konuştuğumu anlayacağım. Bildiğin gibi ben deli falan değilim. Evet, eğer yayına dönmezsen bu oyun biter. Oyun biterse de bum bum. 30. 29.
3: Geri. Ben Mary. Elvis binadan ayrıldı. Hemen
1: seni
3: şimdi...
1: arayan olmadı Bayan Amerika. Burada Elvis'le oynuyorum. Evli erkeklerle yatan kadınlarla da konuşmam. Elvis ya oradadır ya da değildir. Ha neyse, nerede kalmıştık? 28, 27, 26,
4: bir dakika.
1: 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Buradayım, buradayım.
0: Tamam Elvis. İşte geri döndün. Tuvalette miydin? Pekala, neredeydin dostum söyle.
1: Resepsiyondaydım.
0: Resepsiyon. Girişi temizlemeye vaktim olmadığı için kusura bakma.
1: Peki onu öldürmek zorunda mıydın?
0: Evet, zorundaydım. Çok kaba bir güvenlik görevlisiydi. Cana yakın değildi. Ona eskiden aynı işi yaptığımızı söyledim. Önce kapıyı açmak istemedi ve şükürler olsun ki karını tanıdı. Bizi içeri aldı ama bana rozetini vermek istemedi.
1: Şimdi sıra sende. Neredesin?
0: Sana bir sır vereceğim. Bir şekilde hala sizin evdeyim. Tam olarak yalan söylemiyordum. Evinizdeyim ve sonuçta burası tabii ki sizin ikinci eviniz. Biraz eğleneceğiz. Sevgili dinleyiciler, Elvis'in programındaki son 40 dakikayı dinlemek üzeresiniz. 40 dakika sonra 4 ve 0. Boom!
1: Kapıyı mı patlatacaksın? Neden?
0: Kapıyı mı? Hayır. Programına saygı duyuyorum Elvis ve biraz ışıltıyı hak ediyorum. Sosyal medyana bir baksan iyi olur. Dostum çok heyecanlı. Orduda patlayıcı ve imha uzmanıydım. Havai fişekleri özlüyorum.
2: Her şey patlatacak. Pencereler, kapı, bodrum, garaj. Her yerde kablolu patlayıcılar var.
0: Keşke Lauren bunu görebilseydi. Bu arada muhtemelen her şeyi havaya uçurmamı söyler. Oyun oynamayı sevmiyorum. Ama sen bunu asla anlamadın.
1: Çok zahmet etmişsin gibi görünüyor. Bütün bunları nasıl ayarladın?
0: Güven bana, daha iyisini yapabilirdim. Ama zamanım yok. Yine de iş görecektim. Biraz da şansla patlamalar bütün binayı yıkacak.
2: Elvis. Burada ölmek istemiyorum.
1: Eğer ölmek istemiyorsak savaşmalıyız. Bu binada onu yakalayabiliriz. Duydun mu Gary?
0: Haklı Dylan. Gerçekten. Bunun bir oyun olduğunu söyledim ve kurallara uyacağım. Askeri onur kuralları. Bir şansınız var. Beni bulursanız binayı havaya uçurmam ve gitmenize izin veririm. Sadece Elvis'i öldürürüm.
1: O zaman ortaya çık seni. Pislik. Kızlarımı bırak, tamam mı? Onlara ihtiyacın yok. Onlar sana sadece yük. Sadece sen ve ben. Erkek ol. Eğer gerçek bir erkeksen buraya gel. Kozlarımızı paylaşalım, tamam mı? Bitirelim şu işi. Saklambaç oynamak için çok yaşlıyım.
0: Bitti mi? Anladığını hiç sanmıyorum. Saçma sapan konuşarak vaktini harcamak yerine neden beni bulmaya ve aileni kurtarmaya çalışmıyorsun?
1: Pekala. Bunu zor yoldan yapacağız.

0: harika bir film çıkabilirdi. Kötü adam binada bir yerde saklanır, iyi adamsa onu arar. Sonra da hepsi havaya uçar ve son. Ne düşünüyorsun?
1: Bence yeniden yazılması gerekiyor. Leş gibi bir senaryo.

0: Tanıyor musun?
1: Evet, o Tony. Tam 20 yıldır burada çalışıyor.
2: Siz olduğunuzu bilmiyordum Bay Elvis, üzgünüm.
1: Ne diye onu öyle saldırdın
2: onu
1: ki?
2: Onu tanımıyorum. Hiçbir şey görmedim. Az önce girişteki ölü güvenliği gördüm. Bu yüzden saklandım. Siz içeri girince de ilk gördüğüm adamın üstüne atladım.
0: Ya geri için çalışıyor ve yakalandığı için yalan söylüyorsa?
1: Bu söz konusu bile olamaz. Bu adamı uzun süredir
2: siz
1: tanıyorum.
2: Siz içeri girdiğiniz zaman onun ekibin bir parçası olduğunu düşündüm.
1: Kimin ekibi?
2: O manyak herifin ekibinin. Kadın ve küçük kızla gelen adam var ya. Bay Elvis, hiçbir şey görmedim. Çok karanlıktı, bulanıktı ama şapka taktığını hatırlıyorum. Bir de gözleri. Gözleri unutmam. Bu adam lanet olası bir akıl. Akıl hastanesinden kaçmış olabilir. Tamamen kafayı yemiş yani, tamam mı?
1: Peki neden buradan çıkmadın?
2: Çıktım, bunu denedim. Ben otoparktan geçmeye çalıştım. Ve patlayıcılarla dolu olduğunu gördüm. Bütün kapılar, yani demek istediğim bütün bina patlayıcılarla dolu. Yani bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Neler oluyor Elvis, hadi ama... Hepimiz ölecek miyiz?
3: İşte buna bayıldım. Ne fiyasko ama. İyi misin Elvis? Küçük Dylan hala tek parça mı? Tony'nin ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Tony dostum, seni hatırlıyorum. Çok iyi bir adam.
1: Görünüşe göre yaklaşıyor. Önceden de buradan geçtin, öyle değil mi?
3: Bekle bir saniye. Tony'nin birden ekibinize katılması hiç adil değil.
2: Şu an kulaklığınıza mı konuşuyor, ne diyor? Söyler misin?
3: Fazladan bir oyuncuya yer yok. Öldür onu. O herifi öldür.
1: Kimseyi öldürmüyorum. Tony bir köşede oturacak ve bir daha tek kelime etmeyecek, tamam mı? Bizimle gelmiyor.
3: Hayır, Tony planımın bir parçası değil. Saat 10'da çıkması gerekiyordu. Hala orada ne işi var ki?
1: Çık buradan, uzaklaş, git, tamam mı?
3: Olmaz, bu iyi değil. Beni kızdırıyor Elvis. Onu orada ne aradığını sor.
1: Tamam. Burada ne aradığını bilmek istiyor. Neden akşam 10'da çıkmadın?
2: Ben mi?
0: Akşam 10'da çıkman gerekiyordu değil mi?
2: Evet.
0: Neden hala buradasın?
3: Bu çok saçma. Cevap vermezse o pisliği öldür.
2: Söyleyeceğim. Vardiyamı bitirdim. İlgilenmem ve bitirmem gereken bazı işler vardı. Onlar önce de ofisi dolaşmak istedim. Ne var ki bunda yani? Hepsi bu işte. Hepsi bu.
1: Yalan söylüyorsun. Senin sorunun ne ha? Hayır, bana burada ne yaptığını söyle hemen.
2: Bak,
1: ne oluyor hemen söyle.
3: İşte şimdi biraz harekete geçtik. Elvis sinirleniyor.
0: Dur. Bilgisayarları çalan kişi. Canlı yayında bahsetmişti.
1: Tony, bizden çalıyor muydun?
2: Gerçekten üzgünüm Elvis. Gerçekten. Karım İspanya'da çok hasta ve... Ve buna ihtiyacım vardı. Para lazımdı yani. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Onları kuzen Steven'ı satıyor. Ona götürüyorum ve o her seferinde bana para veriyor. Ama aldığım sadece satış ekibinin bilgisayarları. Sizinkilere dokunmayı asla düşünmedim. Yemin ederim ki, yemin ediyorum. Bana inanmalısın.
3: Bunun yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz Elvis, değil mi? Tik tak. Tik tak. Tik tak, zaman azalıyor. Şu lanet hırsızı öldür ve gelip beni bul.
1: Tony, yukarı çıkıp stüdyoda saklan, tamam mı? Bunu sonra hallederiz. Hadi dostum, hadi
2: teşekkür
1: buradan.
2: Teşekkür ederim Elvis. Sana borçluyum.
3: Elvis, ne adam ama, gerçek bir kahraman. Ben olsaydım işini bitirirdim ama sen etkileyici birisin dostum. Bu oyunun filminde hangi aktörün seni oynayacağını düşünüyorsun ha? Tom Cruise mu? Joaquin Phoenix'i kendim olarak seçerdim çünkü bu gece bir tür şok geçirdim. Bir sorunum var.

soğuk. Sıcak. Yerinizde olsam oraya girmezdim. Isınıyor.

0: orası değil. Tamam. Bunun bütün gece sürmemesi gerekiyor. İyi biri olduğum için size özel birinden biraz yardım geliyor. Hadi tatlım, babana bir ipucu ver.
1: Baba, oyuncakların olduğu bir dolaptayım.
0: Aa, bu çok kolay oldu ama.

0: Bu Adrian'ın.
1: Bunu seni delirtmek için yapıyor.
2: Çok tatlı değil mi babası? Sevgili dinleyiciler, sahneyi ben anlatayım. Radyo sunucusu Elvis kanla kaplı peluş bir oyuncak tutuyor ve çaylak Dylan da delirmek üzereymiş gibi duruyor. Oturduğum yerden sahnenin tamamını izleyecek kadar şanslıyım.
0: Başından beri bizi izliyor. Aşağılık herifin nerede saklandığını biliyorum. Bodrum'daki kamera odasında.
1: Vakit kazanmak için polisi arayalım.
0: Bunun için zamanımız yok. Bu herif bir kaçık. 30 yıldır onun gibi pisliklerle uğraşıyorum. Söylediğini yapacak bir tip. Onu durduramazsak kızlarımı öldürecek, tamam mı? Polisler buraya gelene kadar lanet olsun. Umutsuz bakar. Önce herkesi, sonra kendini öldürecek.
1: Başka şansımız yok. Bunun sonu iyi olmayacak.
0: Hayır.
2: Elvis, elinde sihirli güçler yok. Mikrofonunu aç.
0: Dinle, benimle gelmek zorunda değilsin ama birlikte olursak daha güvenli olur. Kameraların olmadığı bir yol biliyorum. Onu Bodrum'da gizlice yakalayabiliriz.
2: Elvis, dinleyicilerini düşün biraz. Bak, şu anda canlı yayındayız. Mikrofonunu aç.
0: Tamam, oynayacağım. Bahse girerim, üst katlarda bir yerdesin değil mi?
2: Belki.
0: Tamam, geliyorum manyak herif.

0: Dur biraz, bekle.
1: Tamam, dur. Acele etmeliyiz. Burada kamera yok. Bizi diğer tarafta arayacak ve burada olmadığımızı anlayacak.
2: Hadi. Hey çocuklar. Sanırım unuttuğunuz bir şey var. Beni bulmanız gerekiyor. Ama hey, biraz heyecana da karşı değilim. Hadi bana bir ipucu ver. Elvis.
1: Hey Gary. Seni bulmaya geliyorum. Seni ruh hastası herif. Şu odada güvenlik kameraları var, orada.
2: Nerede saklanıyorsunuz?

0: Arkana dön, yoksa beynini patlatırım.
1: Kötü sunucu.
0: Seni aşağılık pislik!
2: Kameraları hackleyebilecekken gerçekten orada olacağımı mı düşündün? Bilgisayarlarda ustayımdır. Açıkçası 25 yıllık güvenlik sistemine girmek, kardeşimin şifresini çalmaktan daha kolaydı. Bütün kameralar

0: tüketimin ekranında. Elvis. Ah hey, bu arada bir şey değil. Ah Elvis, Bu ne nankörlük, bana teşekkür etmen gerekirdi.
1: Niye teşekkür edecekmişim?
0: O pislik Justin'i hiç sevmedin değil mi? Böylece saat 8'deki yerini alabileceksin. Ve daha fazla uykusuz gecen olmayacak. Neden mutlu görünmüyorsun? Hiçbir şey senin için iyi değil, öyle değil mi?
1: Neden bana yerini söylemiyorsun? Böylece gelip sana bizzat teşekkür ederim.
0: Hayır, daha sonra teşekkür edebilirsin.
1: Kes şu saçmalığı artık! Aşağılık herif.
0: Haklısın Elvis, mola zamanı. Biliyor musun, her zaman yapmayı hayal ettiğim bir şey var. Radyo kralıyla yer değiştirmek acaba nasıl olurdu? Artık güzel bir sesim var.
1: Stüdyoda. Lanet olsun, evet, orada. Yürü.
0: Sevgili dinleyiciler, bu gece yeni bir sunucunuz var ve artık zamanı geldi. Sonuçta sadık biri.
2: Asansörleri kapatmış.
0: Ah Elvis, üzgünüm. Sanırım asansörde bir arıza var. Şans bir türlü yüzüne gülmüyor ha?
1: Lanet olsun. Mary, çocuklar nasılsınız? Her şey yolunda mı?
0: Mary, çocuklar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Gerçekten bu ne tür bir işletme böyle? İçeride kimse kalmadı. Neyse ki ben geldim değil mi? Hey, jenerikleri yeniden yapmalıyız. Geri bu gece yayında. Bence başarılı olacağım.
1: Tamam, kafana göre takıl dostum. Geliyorum.
0: Acele etme Elvis. Geç kalma yeter.
2: 13 dakika.

0: Bu dolu.
1: Yapamam. Yapamam.
0: Hey Dylan, topla kendini. Artık vazgeçemezsin. Sana ihtiyacım var evlat.
2: Hemen silahını indir.

0: Memur bey, bir yanlış anlaşılma var.
1: Memur Sam, durum raporu verin.
0: Her şey yolunda. Açıklamak için vaktim yok. Yukarı çıkmam gerek. Orada bir manyak karım ve kızımı zorla yanında
2: sana
0: tutuyor.
2: Sana silahını bırak dedim.
3: O Elvis.
2: Hemen.
3: Bir radyo yıldızı.
0: Her şeyi mahvedeceksiniz memur bey. Gerçekten üzgünüm. Ama gitmeliyim.
2: Kapatama.
4: Merkez, iki kişi var. Biri silahlı. Şu anda radyo binasındayım. Bir de ceset var. Destek istiyorum.
5: Peki tamam, hemen ilgileniyorum.
0: Beni duymadın mı? Neden emniyetteki zeki arkadaşlarından birini aramıyorsun ha?
3: Burada bir deli tarafından saldırıya uğradık.
2: Seninle konuşmuyorum. O silahı hemen bırakacaksın. Geliyorum.
0: Yapma, içeri giremezsin.
2: Hayır, geleceğim. Ve her şey iyi olacak.
0: Hayır, lütfen, lütfen yapma. Hayır, o kapıya dokunma.
2: Hemen o silahı bırak.
3: Elvis! Sana söylediğini yap.
0: Tamam, tamam. Yere bırakıyorum. Kapıdan uzaklaş, yoksa hepimiz öleceğiz.
2: Kapat çeneni.
5: Memur Bilen, geri çekilin. Tekrar ediyorum, bu bir emirdir. Tekrar ediyorum. Sakın binaya girmeyin. Destek ekibi 2 dakikaya gelecek. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı. Ne yapmalıyım?
5: Hiçbir şey. Yerinizde kalın. Durum son derece tehlikeli. Ekip geliyor. Özel tim de zaten yolda. Tamam mı?
1: ...2012 burası merkez. 5. caddede bir soygun vakası var. Hemen oraya gitmeniz gerekiyor. Tamam.

0: yerde kal. Hareket etmeyi bırakın. Hey, sağır mısınız? Size durun dedim.
1: Tamam, tamam. Durduk. Tam buraya oturacağız. Tamam mı?
0: Güzel.
1: Hadi. Lanet olsun.
0: Fareler gibi etrafta koşup durmanızdan ne kadar zevk alsam da dinleyicilerimizin sıkılıp sıkılmadığını çok merak ediyorum. Hadi şimdi bir oyun oynayalım ha? Şimdi sana 10 dakikalık bonus kazanman için bir

0: şans vereceğim. Tek yapmanız gereken kodu çözmek.
1: Neymiş o?
0: Aa, çok basit. Ekibinizde 4 kişi var. Her ne kadar bağlı olsalar da Mary ve Steven yanımda. Bir de sen ve Dylan varsınız. 4 oyuncu 4 şans. Size 3 sayı vereceğim. Doğru sayıyı bulmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız 10 dakika kaybedersiniz ve biriniz disiplin cezası alır.
1: Gary, bu lanet oyunu oynamak istemiyorum.
0: Kapa çeneni ve oyna.
1: Tamam, tamam, sakin ol. Biraz sabret.
0: Mükemmel. Steven'la başlayalım ha? Mikrofona gel Steven. Sayılar şunlar. 1, 2 ve 3. Hangi sırayla denemek istersin?
2: Gelmeyin. Adam delirmiş. Bu bir tuzak. Lanet olası bir tuzak.
0: Çok iyi bir başlangıç yapamadınız. Neyse ki Steven daha fazla saçmalamak için ağzını açamayacak. Ekibinizin ikinci üyesine geçme zamanı geldi. Mary, gel bakalım. Unutmayın, elinizde 3 sayı var. 1, 2 ve 3. Pekala Mary, bunu mahvetmesen iyi olur. Steven bir pislik gibi davranıp takımı tehlikeye attı. İyice düşün Mary.
3: 3, 2, 1...
0: Maalesef Mary. Ama iyi oynadın. 2 şans daha. Elvis, sıra sende.
1: 2, 3, 1.
0: Hayır. Yani 2, 3, 1 değil. 3, 2, 1 de değil. Altına yapma Dylan. Matematiksel olarak sadece 4 olası kombinasyon kaldı. Sıra sende. Kaybedersen ne planladığımı söylemeyeceğim çünkü size fazla baskı yapmak istemiyorum. Ama eğer o kodu kıramazsan, Mary sana teşekkür etmeyebilir. Evet.
4: 1, 3.
0: Tebrik ederim. 3 ve 2. Doğru. Ekstra kazandınız. Yukarı çıkmak için vaktinizi kullanabilirsiniz. Müzik için sizi bekleyeceğim. Maestro, götür onu.
5: Dur. Dur.
1: Vakit yok. Gitmeliyiz.
5: Bittim. Nefes nefese çıkarsak hiçbir işe yaramaz. Steven haklı. Bu bir tuzak. Merdivenler, koridorlar. Geri her şeyi düşünmüştür.
1: Haklısın. Aslında ne doğru yürüyeceğiz?
5: En başından resepsiyona gitmeni istedi. Yolda video odasında duracağını biliyordu. Mikrofonda senin yerini alacağını da biliyordu ve seni kandırmaya devam ediyor. Neden?
1: Neden mi? Çünkü eğleniyor. Acı çekmemi istiyor. Çoğu manyakça planlarını gerçekleştiremez ama bu adam, elimizde gerçekten psikopat bir katil var. Seni buna sürüklediğim için üzgünüm evlat ama gitmeliyiz. Bundan başka çaremiz yok.
5: İyi ama ne olacak peki?
1: Bilmiyorum. Merdiven kapısından girmemizi bekleyecek. Sonra da muhtemelen lanet olsun. Farklı bir çözüm bulmalıyız. Dilim gel.

0: Tamam ha. Lanet olsun.
1: Ah, operanın tatlı tınıları asla kimseye zarar vermedi. En sevdiğimiz elbise yetişmek için bir dakikamızı ayırabiliriz, değil mi?
0: Olivia.

0: Ve Adrian'ı hiçbir yerde göremiyorum. Ama Mary'yi bağlamış. Lanet olsun. Tamam. Şimdi muhtemelen bizden... Lanet olsun. Benim hatam. Ona buraya gelmesini ben söyledim. Merdivenlerden çıkmamızı bekliyor. Bu kapıdan koşacağız. Arka taraftan gireceğiz. Üstüne atlayacağız. Ne?
1: Bunu yapabilecek miyiz?
0: Tamam. Dinle. Bak. Al bunu, tamam mı? Benden daha fazla ihtiyacın olacak. Bana maket bıçağın var. Sonra ikimiz de... Tamam. İçeri girip onu kontrol edeceğim. Sen arkadan diğer kapıya koşarsın ve onu bir şekilde indirirsin, tamam mı? Ailemi bulmaya çalışalım, olur mu?
1: Tamam.
0: Tamam. Hazır mısın? Sana bağlayayım.
1: Hazırım.
0: Bir, iki, üç.

0: Oyun bitti Gary. Her şey bitti.
1: Sonunda Yıldız'la şahsen tanışabileceğim.
0: Yemin ederim nerede olduklarını söylemezsen...
1: Ne yapacaksın? Ha? Boğazımı mı keseceksin? Böylece herkes gerçek yüzünü görür ha? Dinleyin bayanlar ve baylar. Elvis canlı yayında birini öldürmek üzere ve ne yazık ki o şanssız kişi benim. Bu da Elvis'in ikinci cinayeti olacak. Önce Lauren'ı öldürdü. Çünkü evet, intihar etmesi senin suçundu. Şimdi de çaresiz erkek arkadaşının peşinde. İyi haber şu ki nihayet bu sıkıcı gösteride iyi bir şeyler oluyor.
0: Dylan, Mary'i çöz. Mary, seni çözdüğü zaman bizi yayından al, tamam mı?
1: Hayır, hayır, bu kötü bir fikir. Bunu yapmak istemezsin.
0: O da ne?
1: Göreceksin. Beni öldürürsen bunu bırakmak zorunda kalırım. Düğme yere düşer ve badabum!
0: Bu nasıl bir ikinci sınıf film saçmalığı?
1: Buraya gelip filmin sonunu mahvetmene izin mi verecektim? Sonunda birinin beni yakalayacağını düşünmüştüm. Bu da Kodes'ten ücretsiz çıkış kartı. Aa, tam zamanında. Oyun henüz bitmemiş olabilir. Yerinde olsam buna bakardım henüz.
0: Mary, hoparlörü al.
2: Alo.
1: İyi günler efendim. Aradığınız için teşekkürler. Nasılsınız?
2: Kendinizi tanıtır mısınız?
1: Doğrusu önce arayanın kendini tanıtmasıdır. Gerçi ben senin kim olduğunu bildiğimi sanıyorum ama... bu arada teşekkür ederim. Harika bir zamanda aradın.
2: Ben Bruce. Özel timden.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Bay Bruce. Ben Gary ve tabii...
0: Kapat çeneni Gary. Bruce, ben Elvis. Stüdyodaki adamı yakaladım ve o şimdiden birkaç kişiyi öldürdü ya da kaçırdı. Karımı ve kızımı bir yere sakladı. Nerede olduklarını bilmiyorum. Şu anda elinde bir cihaz var. Tüm binayı havaya uçuracağını söylüyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bence uyduruyor olabilir.
2: Bunun farkındayız. Özür dileriz. Eşiniz ve kızınızı terasta bulduk.
0: Ne? Onları öldürdün mü? Onları öldürdün mü?
2: Bir sorunumuz var.
1: Orası kesin.
0: Neler oluyor? Ölmüşler mi yani?
2: Hayır. Hayır yaşıyorlar.
1: Ne? Ben canavar değilim. Şu anda kendi kişiliğini bana yansıtıyorsun.
0: Peki o zaman sorun ne?
2: Tanımlayamadığımız patlayıcılara bağlılar ve... Bomba imha ekibi yolda. Ve bu telefon numarası onlara bantlanmış bir kağıtta yazılıydı.
0: Seni aşağılık pislik...
1: Sen akıllı bir adamsın. Parmağımı kaldırırsam ne olacağını tahmin edersin. Terastaki havai fişekler patlar. O yüzden lütfen sakin ol. Bıçağı bırak ve şuraya otur. Senin için geldim, onlar için değil. Güven bana.
0: Güveneyim mi? Tabii biraz daha güven işine gelirdi.
1: Tamam, iki seçeneğim var. Ya beni öldürürsün Adrian ve Olivia'yı havaya uçururum ya da akıllı olup gidip oraya oturursun.
0: Hayır. Bruce,

0: Atlayıcılar devre dışı bırakılabilir mi?
1: Bilmiyorum ve dediğim gibi hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir hareket direktörü var. Hareket ederlerse bence bombayı patlatabilir. Bir de kod girmek için bir dijital tuş takımı. Geri'nin kodu bildiğini düşünüyorum. Geri.
2: Evet, sana o kodu verebilirim. Ama Elvis'e kahrolası bıçağı boğazımdan çekmesini söyle. Çok sivri. Ad olsun, bunun faydası yok. Bunun seninle bir ilgisi olmadığını anlamadın mı? Bıçakla aynı durum yani. Beni vurursan teras patlar. Sonra otopark, sonra resepsiyon ve her şey. Gösteriyi etkili bitirmek diye buna derim.

0: Bir faydası yok evlat, bırak onu.
1: Doğru Dylan, babacığı dinle ve silahını bırak. Aa, kahraman mı olacaksın? Tamam, bir fikrim var. Neden patlayıcı yelekleri Adrian ve Olivia'dan çıkarıp sana giydirmiyoruz? Onları kurtarabilirsin. Ve böylece adın tarih kitaplarına geçer dostum. Yani şu anda havaya uçma ihtimalin az ama bence buna değer, değil mi?
0: Hey, yelekleri ben giyeyim. İstediğim benim. O lanet patlayıcılarını bırak ben giyeyim. Onların bir suçu yok.
1: Ama bu hiç eğlenceli olmaz Elvis. Hayır, işin eğlenceli kısmı seçim yapma. Yelekleri kime giydireceksin? Karın ve kızına mı yoksa yeni çocuğa mı? Aman tanrım, başka bir fikrim var. Çöp çekelim, olur mu? Elvis, yelekleri kimin giyeceğini sen seçeceksin. Buraya herkesin adını yazacağım. Ama tabii hak verirsiniz ki buraya kendi adımı yazmayacağım. Çünkü o kadar delirmedim. Evet Elvis, bu şeref senin.
0: Bana çıktı.
1: Vay be. Çok klas hareket. Alkışlardım ama her şeyi havaya uçurur. Benimle dalga geçme Elvis. Bize gerçeği söyle.
0: Benim.
1: Bu imkansız. Şans konuştu. Dylan kazanan ve bu gecenin kahramanı sensin. Şimdi o silahı bana verir misin? Memur Bruce, hala orada mısın? Şimdi sana iki yeleğin devre dışı bırakma kodlarını vereceğim. Onları çok dikkatli bir şekilde getireceksin çünkü çok hassaslar. Unutma, bu fünyeyi düşürürsem diğer tüm bombalar patlar.
2: Tamam, yeri dinliyorum.
1: Olivia için 06, 08, 77 ve Yıldız. Adrian için 04, 04, 7, 8.
2: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Hayır, dur, lanet olsun. Aa, tam tersiydi. 04-04-78 Olivia, 06-06-77 Adrian.
2: Emin misin?
1: Evet, eminim. Sanırım öğrenmek üzereyiz.

0: çeyreklerde evi dışı bırakıldı.
1: Ne rahatlama mı? Dürüst olmak gerekirse kodlardan pek emin değildim. İşe yaramasına sevindim.
0: Her şey yolunda. Olivia ve Adrian güvende. İkisini de şimdi tahliye ediyoruz.
1: Tamam Bruce, acele et. Elime kramp girmeye başladı. Buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Niçin? Seni öldüreceğimi biliyorsun değil mi?
2: Ailemi bıraktığın için.
3: Geri, hepimiz talihsizliğini anlıyoruz. Ama kimseyi öldürmek zorunda değilsin. Bu gece bunu sadece Lauren yüzünden yapıyorsun. Hepimiz neler hissettiğini anlıyoruz. Eğer Elvis hayatta kalacaksa bununla kendi yüzleşmek zorunda. Dahası bu gece ölen herkesten sadece o sorumlu olacak. Sence de öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Suçlu olan tek kişi o.
3: Eğer bizi bırakırsan sadece acını ve merhametini hatırlayacağız. Ordu'da neler yaşadığını herkes anlayacak. Halk senin yanında olacak. Ama onu öldürürsen...

0: bu her şeyi bitirecek. Lauren şu anda burada olsaydı sana çok iyi gittiğini söylerdi. Elvis bana da oyun oynadı burada çalıştığımdan beri. Bana da kötü şakalar yaptı oldu. Lauren'ın ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Gerçekten bize mesajını verdi. Yarın artık Elvis'in bir programı olmayacak. Ama buraya kadar durma vakti, tamam mı? Sorun yok Gary.
1: Yukarıda kapıdayım. Yalnızım.
2: Tamam, içeri gir Bruce ama sakın bir şeye kalkışma, yoksa her şey cehenneme döner.
0: Gary sakin ol lütfen.
2: Kes sesini artık. Hepsi boş laftı, beni yönlendiriyorsun.
0: Hayır.
2: Değil mi?
0: Hayır.
3: Geri. Gördün mü? Buradayım. Silahlı değilim. Her şey yolunda.
2: Dylan'ın giyinmesine yardımcı ol. Sanırım hava soğuk.
3: Tamam. Pekala. Kusura bakma evlat. Her şey yoluna girecek.
2: Acele et Bruce. Şimdi bir numaralı yelek için 04 04 78'i gir.

0: 2 numaralı yelek. 06 08 77.
1: Tamam geri. Binanın etrafı sarıldı. Hepimiz iyi bitmesini istiyoruz. Sana bir anlaşma teklif edeceğim.
2: Çok sıkıcı. Tanrım. Bunun nasıl biteceğini bilmiyorum çocuklar. Ama iyi görünmüyor değil mi? Hiç iyi görünmüyor. Biliyor musunuz? Boş ver. Dinleyicileri bu bitmeyen gösteriden kurtaralım. Elvis, dünyanın en kötü radyo sunucusu olduğunu söyleyelim mi? Bunu havai fişeklerle kutlayalım.

0: Harikaydı.
1: Harikaydı
0: bu. Harikasın. Bence biz gerçekten
1: bu gösteriyle harikaydı. Tarihteki en büyük eşek şakasını yaptık. Sevgili seyirciler, sizi korkuttuysak özür dileriz.
2: Teşekkürler.
1: Ama bütün her şey sadece bir aldatmacadan ibaretti.
2: Evet.
1: Sizinle dalga geçiyorduk. Doğru. Bir avuç düzenbazın oyununa geldiniz. Hayranlarının onu en başından beri tanıdığına eminim. Gary. Evet. Sesini duyduğunuz Gary, James Steele tarafından oynandı. Yeni anlaşmasını George Bezos'la yaptı. Evet. Ne oyuncu ama performansı gerçekten harikaydı. O kadar iyiydi ki tamamen inandım. Kafayı sıyırdığını düşündüm.
2: Nasılsınız çocuklar? Çılgın bir yolculuktu ve biliyorsunuz ki tüm videoları yarın sosyal medya hesabımda bulabileceksiniz. Evet, doğru. Hepsini kayda aldık. Ve ayrıca bu şakayı yaptığımız güzel dostuma da bir selam vermek istiyorum. Evet, karşınızda Dylan.
1: Dylan, evet. Harika. Dylan, Olivia buraya gel hemen. Buraya gel.
0: Pekala, her şey inanılmazdı. Aman tanrım.
1: Asıl adı Carol Barris ve çok yetenekli bir oyuncu. İnanın bana, sadece Olivia'yı değil aynı zamanda Adrian'ı da o seslendirdi.
0: Babacığım, lütfen beni kurtar.
1: Ayrıca Richard Anderson'a da büyük bir alkış lütfen. Ya, bizim ya, için evet. Özel tim görevlisini oynadı.
3: Doğrusu gerçekten çok korktum.
1: Ve elbette önceden Los Angeles ve Pasadena.

0: Atina polisini uyardık, yani polislerimizle bir anlaşma yaptık. Bu yüzden hiçbir polisin zarar görmediğini ya da olduklarından daha kötü görünmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada bilginiz olsun, Mary ve ben aslında yatmıyoruz. Şimdilik diyelim.
1: Bir kuralım var, 80 yaşından büyükler olmaz.
0: Evet, yaşlılığın sana bulaşmasını istemezsin. Bir de ölümden dönen Justin var.
2: Hey!
3: Evet.
2: Ben artık yaşayan
0: evet. Haklısın, çok öldüğünü küçültücü bir şey.
2: Öldüğünün hoşuna gittiğini biliyorum.
0: Oh, evet, sağlıklı olmanı istiyorum ama seni seviyorum dostum, seni seviyorum. Ama bana küfrettin. Ne demek istedin?
2: Ciddiydim.
0: Ama biraz incindim.
2: Büyük hayranınım, bunu biliyorsun. Bunun bir parçası olmaktan gurur duydum.
0: Teşekkür ederim. Ne yalaka ama.
4: Bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. Bir şey söylemek istiyorum. Ben zavallı Dylan'a saldırdığım için özür dilemek istiyorum.
0: Evet, tamam? Dostum, aklından ne geçiyordu? Ödümü kopardın, bana saldırman gerekiyordu.
4: İkinizi karıştırdım. Yani çok
0: evet, çok heyecanlıydın.
4: Çok özür dilerim.
0: Evet,
4: çok
0: bu özür dilerim. Tony tarafından canlandırıldı.
3: Tebrikler dostum.
4: Evet.
0: Gerçekten etkileyici bir performans.
3: Tony yıllardır benimle çalışan çılgın oyunculardan biri. Elvis bu hayatımın en iyi gösterisiydi. Teşekkürler.
0: Dylan, seni güzel karşılayacağımıza söz vermiştik ve bence tam da bunu yaptık, öyle değil mi? Ama asıl sorun, bütün bunlardan sonra yarın seni bir kez daha stüdyoda görecek miyiz? Yoksa hayatın boyunca bizden nefret mi edeceksin?

0: Hadi ama lütfen.
1: Lütfen
0: hepsi şakaydı,
1: yapma.
0: Anlamadın mı?
1: Dylan. Hadi
0: sanırım
1: ama.
0: Sanırım çok ileri gittik.
1: Dylan.
0: Evet. Hadi ama Dylan.
1: Hadi ama.
0: Yapma. Aa, inanamıyorum.
1: Dostum.
0: Gel buraya. Yapma şunu Dylan.
1: Dylan
0: hadi ama.
1: Dylan hadi dostum. Dylan. Dylan. Canlı yayındayız dostum. Lütfen bize ne düşündüğünü söyle. Yani seninle ilgili çok çalıştık evlat. Hadi ama.
0: Evet, sanırım fazla abarttık ha. Evet, ağır geldi.
1: Hey, lütfen mikrofon. Yapma Dylan, lütfen bize kızma böyle. Tamam mı? Hadi dinleyicilere bir şeyler söyle.
2: Hadi ama dostum.
1: Hadi bu senin anın. Hadi, hadi.
3: Hey.
0: Hadi. Hadi,
1: hadi ama
0: lütfen.
1: Dylan. Hadi cesur ol biraz. Bu yıl hepimiz birden fazla şakalandık. Hadi lütfen.
0: Ne? Dylan, dur. Aman
1: Tanrım.
3: Dylan.
0: Olamaz.
3: 911'i arayın.
0: Aman lanet olsun.
3: Ah lanet olsun. Ölmüş.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
10: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
11: Sütümlüyüm ben, bakmayın bana! Çekil dışarı! Gidin, istemiyorum hiçbirinizi!
3: Ceylan yüzünden mi?
12: Seninki yermiş aşağıda.
10: İnsan hiç mi değişmez ya?
9: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
3: Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Evimize hoş geldin. Gelin böyle.
13: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
14: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
15: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
16: Günaydın Ankara. Günaydın Türkiye.
17: Hadi kalk.
16: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
18: Hadi maça gidelim.
19: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
20: Yola çıkıyoruz.
19: Çok heyecanlıyım.
21: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
13: Bu otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Bu otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Nerede bir şeyler söyle.
2: Hadi ama dostum.
1: Hadi bu senin anın. Hadi hadi.
3: Hey. Hadi.
1: Hadi, hadi
4: konuş lütfen. Dilin.
1: Hadi cesur ol biraz. Bu yıl hepimiz birden fazla şakalandık. Hadi lütfen.
5: Ne? Dilin, dur. Dur. Aman,
1: aman tanrım.
3: Dilin.
5: Olamaz.
3: 911 arayın.
5: Aman lanet olsun.
3: Ay lanet olsun.

0: Cesedi alıyoruz efendim. İfade için size ihtiyacımız olacak. Lütfen evinize gidin. Sizi mutlaka arayacağız.
1: Bak dışarı.

0: Seni o kadar çok uyardım ki. Çok fazla olduğunu söylemiştim. Onu sen öldürdün Elvis. Bu senin hatan. Bunu sen yaptın. O daha çocuktu. Yıllardır şakalarına bir sınır koymanı söylüyorum ama hayır. Senin için asla yeterli olamadı bu. Biliyordum sonunun çok kötü olacağını biliyordum. Kovmak zorunda bile değilim. Çünkü artık kariyerin bitti.
1: Merve. Bittim ben. Bir daha asla mikrofon başına geçmem.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Eve.
0: Hayır, buraya gel. Buraya gel. Her yerde muhabir var. Kan emiciler. Arabanın yanında bekliyorlar. Gel hadi. Gel. Lanet olsun Elvis. Medya sana yüz çevirecek. Ve ailen de. Seni bırakırlarsa hiç şaşırmam. Muhtemelen hizmet süresi alacaksın. İyi bir avukat ihtiyacın var. Tamam. Artık sakinleşmeliyim. Max, lütfen radyoyu aç.
2: Şimdi bir son dakika haberi sevgili dinleyiciler. Öğrendiğimiz kadarıyla burada bir radyo stüdyosunda gece boyunca bir şey oldu.
0: Burada kal.
2: Daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz ama radyo yıldızı Elvis Cullen'in şu anda ortada olmadığı
0: söylenir. Bununla yüzleş.
2: Kendisi için çok önemli bir mesajımız var. Elvis, doğum günün kutlu olsun.
3: Mutlu yıllar sana. Sürpriz. Doğum günün kutlu olsun.
0: Mutlu yıllar tatlım.
1: Bu... Bu da... Sizi... Pislikler.
0: Aman Tanrım.
1: Lanet olsun.
3: Evet.
1: Sen buraya gel. Yaşadığın için çok mutluyum gerçekten.
4: Asıl
1: gerçekten.
4: Adım Max. Attan düşmeler, araba dublörlüğü ve merdivenler. Bunu dublörlüğe giriş sayabiliriz. Bir de bazı ekstralar olur. Tony ile olan kavga gibi.
1: Sen.
0: Mary yeni çaylağı tuzağa düşürmeni söyleyince James'i aradım ve harika bir mutlu son bulduk işte. Harika.
5: Mutlu yıllar.
3: Mutlu yıllar.
6: Mutlu yıllar adamım.
1: Bunu beklemiyordum işte.
6: Yüzünü aslında bir görmeliydin. Mahvolmuştun.
4: Hadi gülümse Elvis çünkü 2 dakikaya bu görüntü internette olacak.
1: Evet. Beni kandırdınız. Hepiniz bu suça ortaksınız. Gözünüz açık uyuyun çünkü intikamım acı olacak. Tamam mı? Bunu
4: sanırım
1: unutmayın.
4: Sanırım artık yatma vakti geldi.
1: Evet.
4: Son sözü sen söyle o zaman. Ne diyeceksin?
1: Tamam, son söz bende. Tamam da. Yarın görüşürüz. İşler sarpa saracak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: bırakamaz.
1: Destek beklemeliyiz.
0: Ne? Hayır, bir dinozor olduğuna inanıyor olman seni daha az çaylak yapmaz, tamam mı? Burada kal.
1: Merkez yedek kuvvet ne zaman gelir? Trotman Caddesi 18:22.
2: Yaklaşık varış süresi 15 dakika.
1: Anne otursana.

0: Hey, sen mi ihbarda bulundun?
1: Evet.
0: Üzerinde silah var mı? Üzerinde silah
1: Hayır,
0: var
1: silah
0: mı?
1: Hayır, silah yok. Koridordan koşarak gitti.
0: Hı-hı. Işıklar nerede?
1: Işık yok. Esar keşler ampulleri patlatıp duruyor. O yüzden kimse önünü göremiyor.
0: Tamam. Arka çıkış nerede?
1: Koridorun sonunda.
0: Tamam, kapını kapat. İçeride kal.

0: Şu anda hızı saatte 260 km'ye ulaşan bir fırtına var. Hızı 305 km'ye bulan ani rüzgarlar görülüyor. Yani bu alan, bu bölge şüphesiz büyük tehlike altında. Porto Rico'nun bazı bölgelerinde yağmurun 40 santimi bulması mümkün. Ölümcül çamur kaymaları ve daha fazla ani su baskını bekleniyor. Fırtınanın en şiddetli olacağı yer burası. Rüzgar fırtınaları görülecek, hasar bırakacağı kesin.
1: San Juan, Puerto Rico.

0: İhtiyacım olan horoz bu. Bana kazandıracak horoz bu işte, evet.
1: Pişt. Gel buraya dostum. Gel. Yaklaş bana.
2: Ne? Ne dedin?
1: Yaklaş bana.
2: Dokunma bana.
1: Sakin ol.
2: Bana bir daha dokunmaya kalkışırsan yeminle... Tamam.
3: Tamam, doğru. İşte orada. Servis girişinden geç beni, motoru çalışır halde tutmanı istiyorum.
2: Tamam.
3: Tamam mı? Baby, git kontrol et.

0: Senden istediğimiz bir şey var. Yüzüğü ver.
1: Ne yüzüğü?

0: Senin bankan mı? Bu senin bankan mı? Plan değişikliği. Evet, normal yürü. Normal yürü. Eğer bir şey söylersen seni ve yanındaki kişiyi vururum. Şimdi lütfen gülümse. Tamam mı?
1: Aa, Dona Consuelo.
2: Nasılsınız?
1: Size nasıl yardım edebilirim?
2: Evet, yeğenlerim ve ben banka kasama bakmak istiyoruz. Evet. Yeğenlerim benimle geliyor. Evet, teşekkürler. Evet, gracias amigo. Yeğenlerim de kasayı görmek istediler. Bilgi sahibi olsunlar. Teşekkürler.
1: Siz veya yeğenlerinizden biri yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden söyleyin.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler teyze.
0: Bunu nereden aldın?
2: Bilmiyorum.
0: Saçmalamayı kes, tamam mı? Kes şunu. Sana soru soruyorum. Bunu nereden aldın?
2: Yaşlı bir adam. Bana adını bile söylemedi. Üçüncü bir şahıs tarafından ayarlandı.
0: Sakin ol,
2: hiçbir
0: sakin
2: şey
0: ol. Sorun
2: bilmiyorum.
0: Değil, sorun değil. Onun evine mi gittin? Evine mi gittin onun? Neler gördün orada?
2: Evet. Hı?
0: Daha fazlası var mıydı? Öyle mi? Evet. Adresi ne?
4: Burası Porto Rico. Burada 3,5 milyon Amerikalı yaşıyor. İşte geliyor. Kıyı boyunca. Ama sen o anda hızı saatte 210-220 kilometreye bulan rüzgarlar olacak. Haftalar boyu elektrik verilemeyecek. Hatta haftalarca susuzluk yaşanabilir.
2: Oturmalıyım John. Benim.
1: Tamam,
2: lütfen.
1: John.
2: Benim.
1: John.

0: Hadi gidelim.
1: Baby nerede?
0: İhtiyar budala panikledi. Baby iptal oldu. Hadi, hadi gidelim.
2: San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga kareye 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi önemli duyuruyoruz. Lütfen görevlilerin bildirilerini dinleyin. Gelişmelerle sizlerle olacağız.

San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi öneriyoruz. Görevlilerin bildirilerini dikkatle dinleyin. Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan bir hortum tehlikesi nedeniyle evlerinizi acilen

0: Merhaba Pete.
1: Merhaba.
0: Cordio, nezarethanenin anahtarlarına ihtiyacım var.
2: Tabii efendim, buyurun.
0: Sağ ol.
2: Kefalethanesi mi ödedi?
3: Cordio.
4: Vay canına.
2: Evet.
3: Bu memur Pena, tahliyeye yardım edecek.
5: Merhaba.
2: Tebrikler.
3: İkiniz minibüsü alacaksınız. Her bir santimetre kareyi arayıp kimse kalıp kalmadığına bakacaksınız.
2: Ne?
3: Onları bulup sığınağa götüreceksiniz.
5: Birlikte çalışmayı dört gözle...
2: Bu benim işim değil.
3: Bu senin işin. Hadi hemen çık. İyi şanslar.

0: Tamam. Seni dışarıda bekleyeceğim.
1: Ürünlerinizi almadan önce lütfen son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.
2: Sana o burgerlerden alacağız, tamam mı?
3: Teşekkür ederim.
2: Hey dostum, acaba bize de biraz bırakır mısın?
3: Anlamadım.
2: Bütün eti aldın. Tanrım. Yapma dostum. Sadece çocuğum için biraz ete ihtiyacım var.
3: Ne yapmak istiyorsun dostum? Çocuğun önünde kavga mı edelim?
2: Affedersiniz. Affedersiniz. Bu adam az önce oğlumun elinden bir paket kıyma kaptı.
3: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
2: Çocuğumun elinden paketi aldı.
3: Ne?
2: Öyle işte.
4: Bayım, arabanızı almak ve sizden ayrılmanızı istemek zorundayım.
5: Hey! Dur!

0: Bir tavsiyen var mı?
1: Ne konuda?
0: Bu hapishane, sakinleri.
1: Onlara güvenme ama bu her yerde geçer. Sadece dilini bilmediğin yerlerde değil.
0: Öyle mi? Aslında ben buraya tayin olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya da başka daha hareketli bir yere.
1: Evet.
0: İkinci bölgede hayat çok yavaş. Bu yüzden bugün gönüllü oldum.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki, bunu nasıl oynayacağız?
1: Ne oyunu?
0: İnsanlar evden ayrılmayı reddederse?
1: O zaman korkunç şekilde ölürler. Ama iyi olan bunun bizim hatamız olmaması. Kimseyi almayacağız.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Arabada oturacağız ve belki sonra da biraz dolaşırız. Aşağı yukarı bu kadar.
0: Evet ama Teğmen Cunningham dedi ki biz...
1: Tamam tamam. Diyelim ki çıktık ve bir adamı yakaladık, tamam mı? Ama adam ayrılmak istemiyor. Şikayette bulunmak için adını istiyor ve tabii ki de rozet numara.
0: Evet, bırak etsin. Ben işimi yapıyorum.
1: Sanki bir önemi var da. Tayin ya da terfi istiyorsan eğer, patronlar senin siciline bakar, değil mi? Bir bakmışsın, şikayet almışsın. Saçma olabilir, önemli değil. Ellerini lavaboda yıkadığında üstüne su sıçrarsa, altına pislemiş gibi görünürsün.
0: Tamam. Yani hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Amacımız da bu. Belki sonra birkaç çörek alırız.
0: Ne oldu sana?
2: Merkez 10-12. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verin.
1: Yapma.
0: Merkez 10-12.

0: Kadın boy çağrısına Charlie yanıt veriyor.
1: Peki. Madem bu kadar ısrarcısın. Pekala. Tamam. Ne oldu?
0: Ne oldu? İspanyolca bilmiyor.
2: Él estaba tratando de comprar toda la carne y peleó con otro cliente.
0: Et reyonunu boşaltmaya çalışıyormuş. Bir müşteriyle kavga etmiş.
1: Hmm. Et reyonunu mu? Ne? Tamamını mı?
3: Ne kadar et alabileceğimi söyleyen bir yasa mı var?
1: Elbet yok ama sadece kayıtlara geçsin diye soruyorum. Ne kadar et almaya çalıştın?
3: 50 kilogram.
0: Vay canına.
1: Büyük bir parti olmalı.
0: Evet, çok fazla et.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mağdur nerede? El victimo.
0: Hayır, la victima. Müşteriye ne oldu?
4: Adam gitti. Şikayetçi olmak istemedi. Tek istediği çocuğuna hamburger yapmaktı.
1: Na ne hoş.
3: Adam suç duyurusunda bulunmak istemedi. Gitmeme izin vereceksiniz değil mi?
1: Tabii. O kadar ete neden ihtiyacın olduğunu söylersen bunu bir düşüneceğim. Bu biraz şüphe uyandırıcı. Yani...
0: Hadi yürü.
1: Gidelim.
0: Yürüsene.
1: Hadi.
0: Ayağa kalk. Hadi.
3: Beni tutukluyor musunuz?
0: Hayır. Sığınağa giden bir otobüse bindiriyoruz.
3: Hey, bir dakika. Bunu yapamazsınız.
1: Öyle mi? Bence yaparız.
3: Evimin oradan geçerken durmalıyım.
1: Yok ya.
3: Memur bey, ciddiyim. Bu çok önemli.
1: Hayır.
3: Bana tek kelimelik cevaplar mı vereceksin?
1: Değil ki.
0: Tamam. Hadi
3: biliyor
0: gidelim.
3: Musun? Canın cehennem.
0: Hayır.
3: Senin de canın cehennem.
0: Öyle mi?
1: Vay.
3: Senin de.
1: Olay çok hızlı büyüdü.
3: Memur bey, binamda evini boşaltmayı reddeden kişiler var.
0: Öyle mi?
3: Evet, hiç evden çıkmayan yaşlı bir adam var ve bir polis, sizden biri.
0: Ayrılmak istemediklerini nasıl anladın?
3: Yaşlı adam evden hiç çıkmaz. Polis memuru da hiçbir yere gitmeyeceğim diye övünüyordu. Bak, evcil hayvanım var, o yüzden burada...
1: Evcil hayvanın mı var?
3: Evet.
1: Ne tür bir hayvanmış?
3: Karnı aç bir hayvan.
1: Aha, adı ne?
3: Onun adı Janet.
1: Evet, bak bundan hoşlanmadım.
3: Janet polisleri sevmez. Bakın çocuklar. Beni tutuklayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ama fırtınadan önce onu beslemem lazım. Lütfen.
1: Evden ayrılmayan bir polis olduğunu mu söyledin?
3: Evet.
1: Tamam. Hadi gidip şu kedini besleyelim.

0: Bu bina yöneticisi mi?
1: Evet. Evet bu.
0: Affedersiniz efendim. Adınız nedir?
2: Luigi.
0: Tamam Luigi, bu adam evlerini boşaltmayı reddeden sakinler olduğunu söylüyor.
2: Evet doğru.
0: Emekli bir polisle yaşlı bir adam dedi.
2: 15E'deki yaşlı adam. Size bol şans.
3: Ya polis?
2: Barrett 53B'de. Evi tahliye etmesi için kafasına silah dayamanız lazım.
1: Uzun sürecek mi?
0: Hayır.
2: Şunları bitirip sonra buradan defolup gitmek istiyorum.
0: Tamam, Barrett'ı alalım, sonra dönüp yaşlı adamı alırız, tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki Janet'ın beslenmesi?
0: Hangi dairedesin?
1: 33B.
0: Bu doğru mu?
2: Elbette. 33B, evet.
0: Tamam, çabuk besle. 5 dakika içinde seni
1: tamam.
0: Alırız, hadi.
1: Teşekkürler.
2: Yürü. Hadi, hadi, hadi. Yürü, yürü.
4: Burada bozuk mu yazıyor?
3: Evet, öyle.
4: Ne dedin?
3: Si.
4: Si,
3: mükemmel.
4: Ha.
3: Mükemmel.
4: Peki.
3: Biraz İspanyolca öğrenmelisin.
4: Tabii canım.
3: Evet, Puerto Rico'dasın.
4: Evet.
3: Böyle söyle.

0: Binayı tahliye ediyoruz.
1: Tanrı'ya şükür yardıma ihtiyacım var. Polisler bile bunu ciddiye alıyor.
2: Evet, şu an emniyet teşkilatı taahhüt ve siyaseti daha çok önemseyen ödleklerle dolu. Burada kalacağım. Bir yere gitmeyin.
1: Bu riski alacak mısın?
2: Evet. Hayrın kasırgası da böyle başladı. Sonunda hiçbir şey olmadı. Beni 3. sınıf bok çukuru Central Medico'ya götürmek istiyor. Demek istediğim orası ölüm deposu. Aşırı doz vakalarını oraya götürürdük. Onları bir daha gördüğümü hatırlamıyorum.
0: Maalesef efendim, ya orası ya da tahliye otobüsü.
2: Affedersiniz hanımefendi. Orada iyi misiniz?
3: Burada mı çalıştınız?
2: Evet, orayı ben yönetirdim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyorum.
3: Daha yeni oraya tayinimi istedim.
2: Öyle mi? Seni nereden hatırlıyorum? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum.
0: Bu tahliyedendir. Bayım, eşyalarınızı alabilir miyiz?
2: Sen Kor diyorsun.
4: Evet.
2: Evet, Kor diyor. Bir yıl kadar önce o olay oldu, değil mi? Değil mi? Nasıl sonuçlandı?
0: Sonuç buradaymış de. Endişelenme.
2: Ben endişelenmiyorum. O aramayı yapan kişiyi yakaladın mı?
0: Sonunda, evet.
2: Öyle mi? Onu benzettin mi?
0: Ne?
2: Benim zamanımda Willy Basker adında bir gerzek vardı. Tecavüz ya da hırsızlık ihbarında bulunmak için emniyeti arardı. Hepimiz oraya koşardık. Adam havalı tüfekle çatıda olur bizi ateş ederdi. 3. gidişimizde onu yakaladık. Birkaç parmağını kırdık.
1: Güzel baba, gerçekten güzel.
2: Durmasını sağladı, tamam mı?
1: Evet.
2: Evet, diğer polis ortağın kız arkadaşındı, değil mi? Troy hayatım, burada şansımı daha yüksek görüyorum. Ben inatçı bir pisliğim, o da bana çekmiş.
1: Burada duruyorum, beni anlıyor musun?
2: Hey, ne sanıyorsun, Alzheimer hastası oldu.
1: Dışarıda 5 şiddetinde bir kasırga var ama onu unuttun.
2: Şimdiden 5 oldu mu? Hey, bana açıklasana, nasıl sonuçlandı, bana söyle.
0: Tamam, ben gidip diğer yaşlı adamı alacağım. Efendim, diğer size tavsiyem kızınızla gitmeniz, tamam mı?
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Bu durumda o sizin vasiniz.
2: Tam bir komedi.
0: Ve sizi 51-50'den tutuklamıyor oluşumuz, yere yatırıp sizi kelepçelemiyor oluşumuz, rozetinize duyduğumuz saygıdan dolayı. Bak, beni
2: polis
0: dinliyor musun?
2: Katili,
0: kaçık ihtiyar. Hey, kapa çeneni.
2: Nereye gidiyorsun lan? Nereye?
0: Çeneni.
1: Hey!
2: O adamla gitme. Kurşun sen geçirmez kal. Yelek olmadan asla gitme.
1: Tamam, gerçekten çok inatçı birisi.
2: Bu adam senin ortağın mı?
1: Evet.
2: Sen çok cesur bir kızsın.
1: Hey! Hey! Ne yapıyorsun? Öylece gidecek misin?
0: Babanız gitmek istemiyor hanımefendi. Onu zorlayamam.
1: Bunun için burada değil misin?
0: Benden ne yapmamı istiyorsun? Onu aşağı mı taşın?
1: Biliyor musun? Ne yaptığın umurumda değil. Diyaliz makinesine ihtiyacı var. Fırtına yüzünden bu binadaki elektrik kesildiğinde hiçbir şey çalışmayacak. Hiçbir makine çalışmayacak. Hastanede onun için ayrılmış bir yatak var ama bir an önce oraya gitmezsek yatağı kaybedecek.
0: Gerçekten doktor musun?
1: Hayır, sadece pijama giymeyi seviyorum. Bak, senden tek istediğim şey benimle oraya gelip onu bu binadan çıkarmama yardım etmem.
0: Memur Penny onunla birlikte ve onu aşağı indirir, tamam mı?
1: Kadınların sözünü asla dinlemez.
0: Peki. Yaşlı adamı tanıyorsun, değil mi?
1: Evet, onu buralarda görmüştüm.
0: Tamam, bina yöneticisi Luigi'ye tam bir baş belası olduğunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi bana bir iyilik yap, yardım et ve onu dışarı çıkardıktan sonra geri gelip babana...

0: Sol köşeye dönünce aşağıda dosdoğru.
1: Bu adamın güvenlik önlemleri hep böyle sıkı mıydı?
0: Hatırladığım kadarıyla değildi. Bayım, merhaba. Ben Troy Barrett. Babamı tanıyorsunuz değil mi? Merhaba.
2: Nasıl

0: Yardımcı olabilirim.
1: Bizimle gelmelisiniz bayım.
0: Hayır hayır, buradan ayrılamam.
1: Kalırsanız burada su altında kalacaksınız. Birinci kattasınız, bu çok tehlikeli.
0: Baban gitti mi peki?
1: Sizden hemen sonra onu binadan çıkaracağız.
2: Cordio'dan Penny.
1: Benimle ne kadar çabuk gelirseniz onu ve diğer herkesi bu binadan o kadar çabuk çıkaracağız.
2: Penny, orada mısın?
3: 14 merkez. Cordio, duyuyor musun?
4: Parazit işte. Bu lanet şey yüzünden telsizler çalışmıyor. Hey dinle tatlım. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
3: Demek orayı yönettiniz, ha?
4: Bir yere gitmiyorsun, tamam. Laftan anlamıyorsun değil mi? Daha net olacağım. Şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim. Sorun değil, iyiyim.
3: Ben oraya tayin olmaya çalışıyorum ama devamlı bekletiyorlar. Yani benim için güzel bir şeyler söyleyebilir misin acaba?
2: Penya, beni duyuyor musun?
1: Bakın, burada kalmanın daha güvenli geldiğini biliyorum ama gitmeliyiz.
0: Üzgünüm. Başka yere git. Burada daha güvendeyim. Burası daha güvenli. Bir yere gitmiyorum. Evimden ayrılamam ben.
5: Hey! Oraya park edemezsin. Hey! Devam et! Devam et! Yürüsene! Oraya park edemezsin. Devam et! Devam
6: Onunla
5: et
6: Onunla ben ilgilenirim.
5: Polis!
1: Bu binadaki inatçı adamların derdi ne böyle? Bizimle gelmeyiz.
0: Üzgünüm, gelmiyorum.
5: Memur bey.
2: Bir saniye, hemen döneceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Artık gidebilirsin.
1: Bakın, tahliye zorunlu, tamam mı?
5: Kapalıyız. Yolları kapatıyorlar. Lütfen devam edin. Hadi dostum, sakin ol, sakin ol. Büyütülecek bir şey değil.

0: Hadi gidelim, gidelim dedim, gidelim. Gitmeliyiz. Lider. Hemen, şimdi, hemen. Hadi, hadi. Hadi buradan, hadi. İşte, hadi. Tamam, yukarı, hadi. Hadi, hadi, hadi, çabuk. Çabuk, hadi.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi. Hadi.
2: Ernesto, Ernesto. Sola.
3: İşte kahrolası polis.
2: Hayır hayır, ateş etmeyin. İhtiyarı vurabilirsin. Mix, onlara yetişmelisin. Üst kat.
1: O adam nerede, kimdir?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Tamam, babama dönebiliriz.
0: Hayır, şu an çok uzak, başaramayız, bizi görürler.
1: O zaman nereye gidiyoruz?
0: Yukarı.
1: Hadi hadi hadi hadi gel.
3: Peki şu lanet polisi ne yapacağız?
2: Heyecanlanma. Kapana sıkıştılar. Bu merdivenler sadece yukarı çıkar. Ve tek çıkış bu katta, tamam mı? Dylan, yukarı çıkışı bul ve aşağı in. Pride ve Ernesto, siz ikiniz ön kapıyı koruyun hemen. Kimse içeri girmiyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Tamam mı? Git. Ne yapacaksın?
4: Ya yaşlı adam?
2: Yaşlı adam olmadan içeri girebilir misin?
4: Zaman alabilir ama evet.
2: Yap.

0: Hadi, hadi gel.
1: Cennet. Üzgünüm bebeğim, geliyorum. Süpermarkette yakalandım. Tamam, hadi bakalım. Biliyorum.
2: Griffin hemen kapıyı aç. Kapıyı aç dedim. Griffin, kapıyı aç.
1: Aşağıda buluşuruz.
2: Griffin, kapıyı açsana. Hemen bizi içeri almalısın.
1: Boş versene. Tuzak olmadığını nereden bileceğim?
2: Hay böyle işin. Saklan. Tuzak olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce gitmene izin verdim. Dinle, Troy ve alt komşu burada. Hemen içeri girmemize izin vermezse beynimizi uçuracaklar. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana.
1: Lanet olsun. Aynı tarafta mıyız?
2: Hey,

0: bir iyilik yap olur mu? Kulağını kapıya koy. Sana bir şey söyleyeceğim. Kulağını kapıya koy.
1: Kulağım lanet kapıda.
0: Tamam. Dikkat et, tamam. Tamam. Aç şu içine ettiğimin kapısını. Tamam. Merkez 10-13. Ateş edildi.
1: Kim kimi öldürüyor?
0: Sessiz ol, sessiz.
1: Hayır, sen sessiz ol. Benim evimdesin.
0: Ateş edildi. Buranın adresi nedir?
2: 65.
1: 658.
0: 658
2: Mermont.
0: 658 evet, Mermont. Olamaz. Sabit hat. Sabit hatta ihtiyacım var. Sabit hattın var mı?
1: Üzgünüm dostum, paket almadım. Kimin sabit hattı var ki?
0: Hayır, ben senin.
1: Düşüncesizce evime dalıyorsunuz. Kimin kimi vurduğu umurumda değil. Olup biten hiçbir şey
0: değil. Bina yöneticisi Luigi'yi öldü gitti artık. Tamam mı?
1: Olsun, lanet olsun. Bana şu yemeği ver.
2: Ne?
1: Bana şu lanet yemeği ver.
2: Hangi yemek?
1: Bana şu yemeği ver.
0: Sessiz ol.
1: Bana yemeği ver. Ateş etme.
0: Ne?
1: Ateş etme.
0: Ateş etme mi?
1: Bana yemeği getir. Tam arkanda.
0: Ne?
1: Bana o yemeği ver. Hadi arkanda işte. Orada.
2: Sana yardım
0: tamam,
2: edeceğim.
0: Tamam tamam. Bu da ne böyle?
1: Dur. Dur.
0: Ne var?
1: Üniformanı çıkar.
0: Üniformamı mı çıkarayım? Ne diyorsun sen?
1: Evet. Polislerden nefret ediyor. Onu ben eğittim. Poponu ısırmanı istemiyorsan üniformanı çıkar.

0: Tamam. Bana hikayeni anlat.
1: Ne demek istiyorsun? Ne hikayesi?
0: Disney hikayesi. Sence ne hikayesi? Kendi hikayeni. En başarılı tutuklaman gibi. Referans istiyorsan bana bir şey vermelisin.
1: Bir cinayet şüphelisi için yaklaşık 5 ay önce arama emri çıkmıştı. Devriye geziyor ve Avenida Ashford'daki hamburgerciden geçiyordum. Otoparkta bir adam gördüm. 1.85 boylarında, 70 kilo civarında, uzun saçlı. Park edip yaklaştık. Yaklaştıkça o adam olmadığını anladım.
2: Yavaş, acele etme.
1: Aman Tanrım.
2: Tamam, şimdi elimi tutmalısın. Tamam.
3: Tamam.
2: Söylediğimde beni elinden geldiğince hızlı çek.
3: Evet, evet.
2: Tamam, tamam. Başlıyoruz.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Ne?
3: Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
1: Bu da ne böyle Tanrım? Lanet olsun.
4: Onları kaybettim.
3: Onları kayıp mı ettin?
4: Binada başka bir yerde olmalılar. Başka çıkış yolu yok.
3: Kapa çeneni. Tamam mı? Mazeret istemem. Mazeret istemiyorum. O yüzden sana iki dilde söylüyorum. Git bul onları. Hemen yürü. Yaklaştın mı?
5: Hayır. Kilit dili olsa açabilirim ama elektronik kilit tam baş belası.
3: Evcil hayvanın bu mu yani? Bu bir evcil hayvan değil ki, bir ölüm makinesi.
1: Tamam, bir sorunumuz var.
2: Bu nasıl rahatlatıcı konuşma? Alıştırarak söylesen olmaz mı?
1: Bir testere çok iyi olur. Burası amputasyon için en uygun yer, tamam mı?
2: Hayır, bacağımı kesmiyorsun.
1: Alıştırmaya vaktimiz yok.
3: Neye ihtiyacım var?
1: Uyluk kemiğini sabitlemek için bir atel, antiseptik, penisilin, gazlı bez ve dikiş malzemesi.
0: Tanıdığım bir doktor var.
3: Aman ne güzel.
0: Burada, binada. Doktor Benz.
3: Evet ama neresinde, nerede?
0: 63B'de, evet evet.
3: Tüh ya. Tamam, gidip onları getireceğim.
1: Ben de seninle geliyorum.
3: Hayır, burada onunla kalmalısın.
1: Hayır, bunu ne kadar çabuk halledersen o kadar çabuk babamın yanına dönebilirim.
3: Peki.
1: Hey, buraya gel, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. İki elinle birden bu yaraya basınç uygulamanı istiyorum, tamam mı? Bastır. Onunla konuş, onu uyanık tutmaya çalış, tamam mı? Basınç

0: kutlaman önemli, anladın mı?
1: Griffin.
2: Hı?
1: Arkada merdiven var mı ya da yukarı için bir yol?
2: Sadece bir merdiven var. Bir daha asansör ama asansör çalışmıyor.
1: Tabii ki öyle.
2: Ama başka bir yol var. İskele.
0: İskele. Yani evet, aradığımız adamın dövmeleri var. Bu adamda dövme yok. Ama bir şey vardı. Gergin görünüyordu. Radarım ötmeye başladı. Ve işte o zaman gördüm.
3: Neyi?
0: Şeyinde kocaman bir şişkinlik. Anlarsın.
3: Ne, kasığında mı?
0: Hayır, poposunda. Pantolonunun yukarısından dışarı çıkmış plastik bir torbanın ucunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Adam çıldırdı. Onu kelepçeledim ve merkeze götürdüm. Onu soyup aradığımızda tam 93 torba uyuşturucu madde bulduk. O ayın en önemli narkotik tutuklamasıydı. En büyüğü.
3: Vercan, yani bana gerzeğin tekinin poposunda çıkan bir torba olduğu için önemli bir suçluyu tesadüfen tutukladığını mı söylüyorsun? En iyi tutuklaman bu mu? Geçerli sebebin bile yokmuş.
0: Boş ver.
3: Hayır, sadece söylüyorum.
0: Evet evet, şimdiye bitirmiş olmalılar. Onları kontrol edeceğim.
3: Tamam.
0: Sen de şey yapabilirsin. Her ne yapıyorsan işte.
3: Ben tam bir pisliğim.
1: Hadi açılacak. Başardın. Başardın dostum. Elektriği kes.
4: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsayılan olarak programlanmıştır. Başka bir yol var.
1: Yoldan çekil.
4: C4.
1: Tamam, lanet şeyi havaya uçur.
0: Tamam mı?
5: Evet.

0: Yani iki kat yukarı ve üç blok ileri.
1: Evet. İyi bir nişancı mısın?
0: Evet, neden?
1: Bana bir iyilik yap. Düşersen vur beni. Beyin kanamasından ölmek için 4,5 saat beklemek istemiyorum.
0: Ya ben düşersem?
1: Sen taş kafalısın. Sana bir şey olmaz.
2: Hazır mısın?
3: Patlat.

0: Dikkat et tatlım. Elini silahından yavaşça çek. Eller havaya. Neredeler?
1: Kim nerede?
0: Ortağım ve yaşlı adam.
1: Beni takip et. Sana göstereceğim.
0: Yürü. Beni kandırmasan iyi edersin. Hadi.
1: Hey! O silahı başka bir yere doğrultabilir misin?
0: Burası mı?
1: Burası.
0: İlk sen gir. Bu lanet bir tuzaksa yemin ederim seni öldüreceğim.
2: He pislik. İşte buradasın. Hadi onu içeri sürüklememe yardım et. Ağırmış pislik. Hadi. Baton.

0: Sen aşağı in. Ben transferi kontrol edeceğim.
1: Merak etme. Kapıyı kırmayacak. Adın ne?
2: Paul.
1: Paul. Bu ne at sana? Alman mısın?
2: Alman, evet.
1: Ben Jason. Tokalaşmayı isterdim ama yaramı bastırmana ihtiyacım var.
2: Evet.

silahı bana ver.

0: Hey, iyi misin? Tamam.
1: Dördüncü kattalar, yukarı çıkıyorlar.
2: Ernesto nerede?
1: Ölü. Bize daha çok para düşecek.
3: He. O ismi tanıyor musun?
4: Alexander Duano. Hayır. Tanımalı mıyım?
3: İyi davalarda çalışmak istiyorsan oyuncuları tanımalısın.
4: Kim o?
3: Yüksek getirili soygunlar yapan bir ekipten. Mücevher, müze zırhlı kamyonlar. Çetenin başındaki tam bir psikopattır. Kendisine vaftizci diyor. Merkezde bir arkadaşım var. Yetiştirdiğim bir teğmen 3. büyük suç bölgesinde. Bu soytarıların tam bir aydır peşinde.
4: İyi misin?
3: Evet. Bana bir iyilik yapıp haplarımı ver hadi. Oksi. Hadi. Adı artık her neyse, telaffuz edemiyorum. O da değil, yandaki kapı. Orası işimin resim stüdyosu. Sonraki kapı da banyoya açılıyor. Gazeteyi okudun mu?
4: Bugün mü? Hayır, okumadım. Neden?
3: Ekip ihtiyar bir kadını hedef almış ama ihtiyar onlar işi bitirmeden önce nalları dikmiş. Aç gözlü pislikler.
4: Dilin denen adam mıydı? Bu boş bu arada.
3: Evet, teşekkür ederim. Bu adam, evet. Arkadaşım onlardan biri olduğunu düşünüyor, evet. 15 yıldır bunu giymedim. Hala üstüme oluyor mu merak ediyorum.
4: Sence bu adamlar ne istiyor?
3: Evet. İyi bir tahminim olabilir. Ama iyi bir izlenim bırakmak istiyorsan şimdi tam zamanı. Hadi gidelim.
0: Bu hangi daire?
4: 44 B.
0: Tamam, yani bir yukarı ve iki ileri.
4: Şu kadın hastaneye birçok kez geldi. Polislerin onu yere yatırıp gözlerine fare kanı enjekte ettiğini iddia ediyor.
0: Ne? Roberta Gradisher mı?
4: Onu tanıyor musun?
0: Aa, tabii.
4: Bir dakika. Sendin. Değil mi? Sendin. Babamın aşağıda diye bahsettiği buydu.
0: Kısmen evet.
4: Aman tanrım, iki polis diyordu. Smith.
0: Hayır, Smite.
4: Smith ve Smite. Kesinlikle.
0: Onu tedavi mi ettin?
4: 4 defa geldikten sonra göz damlası vermek zorunda kaldım. İçinde kutsal su olduğunu söyledim.
0: Bu komikmiş, çünkü aslına bakarsan onu laboratuvara götürdü. Fare zehri testi yapmamızı istedi.
4: Gördün mü? Bana da güvenmemiş.
0: Polise şikayet etmek istediğini söyledi.
4: Beni mi? Bekle. Şuna bir bakayım.
0: Önemli bir şey değil. Sorun yok. Gel.

0: kendiliğinden çıkar.
1: Yüzeysel bir...
0: Önemli değil. Hayır, o emniyet müdürünü şikayet etmek istiyordu. Evet ve bunun düşündüğü şey emniyet müdürünün kuponlarını çaldıymış.
1: Hayır, olamaz. Kaçığın tekini.

0: Bir şey sormamın sakıncası var mı?
1: İzin istemenin sakıncası var. Bir şey sormak istiyorsan sor.
0: Neden burada kaldın? Yani kasırganın şiddetleneceğini biliyordun.
1: Evet. Dışkı nakli ne biliyor musun?
0: Ne nakli?
1: Dışkı nakli. Aynen duyduğun gibi doktor başkasının dışkısını alır ve onu senin içine koyar.
0: Ne diye?
1: Kolit ya da onun gibi bir şeye iyi geliyor. Troy onu yapmamı istiyor. Başka saçma sorunlarım da var. Böbrek, akciğerler falan mahvolmuşlar. Er ya da geç beni öldürecek. 1 milyon tane hap kullanıyorum. Beni hastaneye götürürse bu iş biter. Tam isabet.
0: Yani bir pislik misin değil misin?
1: Kapa çeneni. Reçeteli ilacım bitti.
0: Bu da ne?
1: Ah, oksimoron. Harika iyi gelir. Bir tane ister misin?
0: Gerek yok.
1: Ah, tamam. Gidelim ukala.
0: Tamam. Bekle, bekle, bekle.
1: Ne?
0: Nereye gidiyoruz?
1: Daire 44. Hı hı. Orada eski narkotik ajanı yaşıyor. Tepeden tırnağa silahlı. Hayatta kalma ustası. Bak, ancak bulabileceğimiz her silahı alırsak bir şansımız olur. Unutma. Öldürmek için ateş et evlat. Seni kolluyorum, sen de beni kolluyorsun. Tamam mı? İşte başlıyoruz.

0: Bırak. Bırak. Bırak dedim.
1: Yavaş.
0: Şimdi bana doğru it. Hadi. Kıpırdama, yoksa beynini patlatırım. Yaşlı adam nerede?
2: Kaçtı, bakmak ister misin?
0: Evet, lütfen. Aşk gurura galip gelir.

Yeah.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
1: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.

0: Mel ve Kako arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız'la konuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink sat. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Ne? Ah, yürü yürü.
1: Beni vurdun.
2: Gel hadi. Hadi. Elimde değildi, önündeydin.
0: Hangi cehenneme gittiler? Gördün mü?
2: Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey göremiyorum.
0: Benim gözlerim olman gerekiyor evlat.
2: Tamam, dikkat et.
0: Hey hey, hayır, anahtarım var.
2: Benimle alay mı ediyorsun?
0: Ha, bu adam arkadaş canlısıdır galiba. İşte oldu. Sana söylediğim her şey var değil mi? Tek noktadan alışveriş, bayanlar ve baylar.
2: Vay be.
0: Silahını seç. İstediğini al.

0: Nazi misin? Benim gibileri sevmiyorsun.
1: Hayır, ben öyle hissetmiyorum. Bu gibi duygularım yok.
0: Bence artık Nazi kalmadı. Herhalde kalanlar vardır ama şu an senin kadar yaşlı olmalılar.

0: Bunu tutabilir misin? Mermi doğrudan baldırdan geçmiş. Tibia, fibia temiz.
1: Ah, şanslıyım desene.
0: Hayır. İyi nişancıyım.
1: Ne tabii.
0: Bir şükran gününde babam dışarı çıkmış,

0: birçok dondurulmuş hindi almış. Onları yemek için değil, onları eve getirdi, hepsini teker teker vurmak için. O kuşları kurşunla doldurdum. Bam bam bam bam. Atış talim. Çok heyecanlandım çünkü hep doktor olmak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü kuşlardaki tüm kurşunları çıkarıp sonra dikiş atma fırsatım olmuştu.
1: Vay be.
0: Babamla aşağıda neden söz ediyordunuz?
1: Şey...
0: Doğruyu söyle.
1: Ben eskiden New York'ta bir dedektiftim. Çok yoğun çalışıyordum. Sıkıcı bir an bile olmazdı. İşimi severdim. Bir gece silahıyla kaçan biri olduğu çağrısı geldi ve ben de oraya yakındım. Sadece 4 sokak ilerideydim.
0: Anladım.
1: Jasmine de polisti. Ama ona arabada kalmasını söyledim ve destek çağırmasını. Ben hallederim dedim. Oraya gittim. Köşede doğrultulmuş bir namlu gördüm. Cesaretimi topladım, tetiği çektim ve... Ve ben...
0: Jasmine miydi?
1: Evet.
0: Silahlı adam neredeydi?
1: Silah yoktu. Hey, sen mi ihbar ettin?
2: Evet.
1: Üzerinde hiç silah var mı? Söyle hadi.
3: Pislik herif gürültü için şikayette bulunmuş. Çok geç cevap verdiğimiz için silahla kaçan biri var diye uydurma ihbarda bulunmuş.
0: Senin suçun değil, bunu biliyorsun.
3: Biliyorum. Ama benim başıma geldi. Onu o duruma ben soktum.
0: Hep bir polisle çıkmam derdim.
1: Neden, nedenmiş? Baban yüzünden mi?
0: Evet, babamı öpmek pek ilgimi çekmiyor.
1: Vay be. Baba sorunları ha?
0: Hep bir erkek çocuk istemiş. Troy.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Onunla tanıştın.
1: Tanıştım. Evet. O tam bir pislik ama seninle de tanıştım. Ve onun öyle düşünmediğine eminim. Bravo sana.
0: Neden daha önce hiç vurulmamış gibi davranıyorsun?
1: Oo tanrım, elin hafifmiş doktor. Ah.
0: Bir şeyin yok. İyisin.
1: Teşekkür ederim.
3: Biz buradan çıktığımızda acaba sen bu dikişleri almaya, yani şey, işte almaya yardımcı olur musun? Onlara gerçekten ihtiyacım var. Hayır bak, ciddiyim çünkü ben dikişlerimin alınması gibi konularda çok seçici davranırım.
0: Öyle mi?
3: Evet, iğneler falan.
0: Onda özellikle çok iyiyim.
3: Buna minnettarım.
0: Her zaman.
1: Aa! Of be!

0: Patron, bunu görmelisin.
1: Güzel görünüyor. Güzel Uzi, iyiymiş. Şunlardan birini al. Kullanışlı olabilir. Bu küçük bebeği lanet seviyor. Olsun. Vay anasını, M4 istemez misin?
2: Sakın belki bir pompalı tüfek.
1: Oo, tamam.
2: Demek yer burası.
1: Soruyor musun, söylüyor musun?
2: Soruyorum Muşmula Surat.
1: Sadece netleştirmek istemiştim.
3: Evet. Burası.
2: Silahlarınızı yere bırakın.
1: Tamam, yavaş yavaş. Adamı mutlu et tatlım.
2: Git git.
1: Silahları yere at, bu kadar. Sakin ol tatlım.
2: Silahını da.
3: Tamam. Yavaş yavaş çıkaracağım. Tamam mı?

0: Tanrım! Ah, seni lanet olsun!
1: Hey, iyi iş çıkardın evlat.
0: Evet, sanırım burada bir delik var. Evet, kahretsin.
1: Eski bildik yanma ismi.
0: Evet, kalkmama yardım et. Eğer uzanırsan ölürsün, kalkmama yardım et. Tamam. Tamam. Tamam.
2: Boş işte. Kapı
3: boş olduğunu boş. Biliyorum. Kapa çeneni, tamam mı? İhtiyar tabloların yerini biliyor. Yaşlı adamı bulursak resimleri de buluruz. Hadi gidelim.
2: Gidelim.
4: Janet'ı polise saldırması için mi eğitiyorsun?
5: Hı hı.
4: Neden?
5: İşten eve yürüyordum. İki polis beni durdurdu. Bir soygun şüphelisine benzediğimi söylediler. İşgalin ne olduğunu biliyordum. Siyah erkek, 18-40 yaş arasında, 1.70 ile 2 metre boyunda. Belki 20 kez durduruldum, soygun falan yapmamıştım. Bundan bıkmıştım. Ben de yürümeye devam ettim. Bana küfretti. İçlerinden birini ittim. Sonra hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Hasar ihbarında bulundum. Emniyete dava açtım. Yüklü tazminat aldım. Sonra buraya taşındım. Janet'ı kurtardım. Kirli para gibi geliyor. Sanki bana ait olmayan bir şeyi aldım. Anlatabiliyor muyum?
4: Evet. Evet.
6: Tamam, bekle. Bu bir delik. Bu bir delik. İçeriği görebiliyorum. Çok üzgünüm, çok üzgünüm, çok üzgünüm. Benim hatam. Çok üzgünüm. Ateş etmek için açı bulmaya çalışıyorum.
0: Kapa çeneni lütfen. Tamam. Yapman gerekeni yaptın ve iyi yaptın, sahiplen.
6: Çok üzgünüm.
0: Buradan kurtulunca seni istediğim birime tavsiye edeceğim. Mahkeme emri çıkarma hariç onu boş ver.
2: Tamam al.
7: Vay canım. Bu acıttı.
6: İyi misin?
7: İyiyim. Hadi gidelim.
3: Onları bulana kadar tüm katlara bakacağız.
8: Ona ne oldu?
3: Kestirmediği kesin.

0: Peki. Hazır mısın?
1: Pek değil ama elimizden başka ne gelir? Yereyim nerede ha?
0: Tamam.
1: Çok faydası oldu sanki değil mi? Yeterince büyük yapmıyorlar. Teşekkür ederim tatlım.
0: Tamam.
1: Hadi gidelim.
0: Peki.
1: Teşekkür ederim. Teşekkürler evladım.
0: Bekle.
2: Kalk. Hemen kalk.
3: Beynini uçuracağım şimdi.
2: Kalk. Cruz. Silahı al. Tamam mı? Hadi.
3: Evet, hadi gidelim.
2: Hadi sallanma. Gidelim. Hadi. Şuraya git. Şuraya.

0: Baba.
1: Aa, merhaba. Merhaba. Baba. Merhaba tatlım.
0: Tamam, seni iyileştireceğim. Tamam.
1: Her yerde ikinizi aradım. Neredeydiniz? Ev kordu. O soytarılarda epey ağır silahlar var. Dikkatli ol, tamam mı? O namussuzların birkaçını indir.
0: İyileşeceksin, tamam mı?
1: Tatlım, yapma. Hayır tatlım, dur. İçimde çok fazla delik var. Otur yanıma biraz. Bir saniye benimle otur. Otur sadece. Evet, işte böyle. İyi atıştı seni aşağıda, gördüm. Tebrik ederim. Elimi tutun.

0: Gitmeliyiz.
1: Seni seviyorum.
0: Evet.
1: Seni seviyorum.

0: Hey, bana nasıl hissettirdiğini söyler misin? Bir merminin derinden geçip beynine girmesi nasıldır?
1: Neden gidip kendini pislik?

0: Ya yaşlı adamın? Denemeye değerdi.
1: Charlie, duyuyor musun beni? Charlie.

0: Bitti mi yani?
1: Fırtınanın tam ortasındayız.
2: Açın. Güvenli. Peki. Silahlara ihtiyacımız var. Silah, bıçak, öldüren herhangi bir şey. Artık aynı gemideyiz değil mi Griff?
3: Evet. Ya baban?
4: Burası bir an çok karanlık oldu. İyi misin?
0: Buradan çıkmalıyız patron.
1: Gelincikler tablosu. Vincent Van Gogh, 55 milyon dolar. Burada, bu binada.
5: Memur Cordio.
2: Ben Cordio.
5: Ortağın memur Pena yanımda, tamam mı?
2: O iyi mi?
1: Merhaba de.
6: İyiyim. Ben iyiyim Cordio.
1: Fırtınanın dindiğini eminim görüyorsundur değil mi?
5: Bu bize işimizi bitirmek ve sağ salim çıkmak için
1: 15 dakika verir. Memur Pena'nın iyiliği için destek çağırmaktan kaçınmanı öneririm kesinlikle.
5: Memur Cordio?
2: Destek istemedim.
5: O zaman bunu basit tutacağım, tamam mı? Seni, yaşlı adamı ve tabloyu istiyorum.
6: Tedavisini burada bitiremem.
2: Onun nesi var?
6: Kanaması var. Onu hemen hastaneye götürmeliyim.
5: Memur bey...
2: Beni ve tabloyu alabilirsin.
7: Ama memur Pena'yı serbest bırakmalısın.
1: Çok klişe, çok klişe. Zeki olanın sen olduğunu anlamıştım.
2: Aa.
1: Daire 44 A'ya gel hemen.
5: Silahlarını bırak ama.
1: 5 dakika içinde burada olmazsan ortağını infaz eder, camdan atarım.
5: New York'ta yaptığın hatayı yapma sakın.
2: Bunu nereden biliyorsun?
1: Ben her şeyi bilirim. Ben vaftizci Yahya'yım.

0: Neredeler? Sana neredeler dedim.
1: Ben bilmiyorum mu?
0: Bana yalan söyleyeyim deme. Buraya senin için geldiler. Ne yapacağını duydun mu acaba? Penya'yı öldürecekler. Sonra da bizi avlayacaklar. Fırtına yeniden başlayacak ve burada sıkışıp kalacağız. Onlar için tam bir çantada keklik olacağız.

0: savaştan bu yana ailemdeler.
1: Sen Nazi misin?
0: Hayır. Babam öyleydi. O tabloları bana miras olarak bıraktı.
1: Bu kan

0: Binadalar mı? Söyle hadi, binadalar mı?
1: Söyle ona.
2: Dairelerde saklılar. Duvarlarda asılılar.
0: Vay be. Sen zeki bir pisliksin.
3: İki dakika.
0: Al bunu. Al hadi.
1: Neden?
0: İhtiyacın olacak.
1: Peki ya sen?
0: Dışarı çıkıp bu işi bitireceğiz.
1: Tamam.
0: Ateş etmeyi bildiğini biliyorum. Fırsatınız var, dışarı çıkın. İkiniz de.
1: Hey. İskeleden gitme.
0: Tabii. Tamamdır dostum. Hadi gidelim.
1: Tamam. Hadi. Yola koyulmalıyız. Gel.

0: Sola dön. Hadi yürü. Kapıyı yavaşça aç, yavaşça. Yavaşça.
1: Hepsini buraya taşıdın ha?
2: Evet ha. Güvendiğim tek kişi kendimim. Bu taraftan.
0: Önden git. Kapının arkasında tablo dışında bir şey varsa eğer...
1: Evet biliyorum.

0: Vay canına. Orada kal.
1: Yapma!
0: Lütfen, resimleri indirin.

0: Kamyonetinin anahtarlarını bana ver.
1: Hayır, kamyonetim olmaz.
0: Anahtarları bana ver.
1: Ne bakalım John.
0: Üniformanı çıkar.
1: Daha yeni tanıştık ama.
0: Evet, şimdi daha da yakınlaşacağız.
2: Hey, anladın mı? Özür dilerim.
0: Hadi özel bir an yaşayalım. Fırtına tekrar başladı.
1: Tatmin oldun mu?
0: Hey, kapa çeneni.
1: Bilemiyorum. Ördek odasını sevdim. Sahte, değil mi? Sahteler.

0: Bunlar sahte mi?
1: Oradan bakınca başyapıtı mı benziyorlar acaba? Orijinallerini mi istiyorsun? İhtiyar Nazi onları başkalarının dairelerine saklamış. Onları tam göz önünde saklamış.
0: Gidip onları bulalım.
1: Kelimeleri iyi kullanıyorsun. Sana ipucu verebilir.
0: Onu takip et. Hadi yürü, merak etme, onu vurmana izin vereceğim.
1: Tamam.
2: Tamam, iyileşeceksin, tamam mı? Geçecek.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
0: İçeri su geliyorsa bir çıkış yolu var demektir. Ne? Hadi. Hadi çıkalım buradan.
1: Nasıl yapacağım ki? Lanet olsun.
2: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi? Evet, binanın sahibi oydu. Artık değil. Kımıldasana.
3: Yürüyorum, sakin ol.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlıyım.
6: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Ekici Murat Bey ve Ünal Tam Yağlı Taze Kaşar Peynirleri 479 lira. Ucuz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
9: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
8: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
14: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Budur. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
5: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Aman tanrım. Bu en değerlisi. Konser tablosu. Johannes Vermeer. Isabelle Stewart Gardner 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin. Hey, dikkat et.

0: Tamam. Bana bak. Bana bak. İyi olacağız. Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz, merak etme. Tamam. Hey, al şunu. Feneri al.
1: Ne yapıyorsun?
0: Aşağı iniyorum. Feneri aşağı tut. Tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Lanet olsun.

0: Orada ne var?
1: Aa, hiçbir şey.
0: Bu kadar kilit boşuna mı yani? Aç kapıyı.

0: Bir şey var mı?
1: Lanet
0: seni
1: olsun.
0: Tutum. Tamam. Tamam. Tuttum.
1: Buldum. Bana tamam. Elini ver.
0: Tamam. Hadi.
1: Buradan çıkacağız. Tamam mı? Güven bana. Bir, iki, üç.

0: Bunu yapmak istediğine emin misin?
1: Aç şunu.
0: Neyi? Keyfin bilir.

0: Meksika'daki Contessa kasırgası sona erdi. San Juan'daki maddi hasar gözle görülebiliyor. Kurtarma grupları hayatta kalanları arıyor. Eğer sevdiklerinizden biri kayıpsa, görevlilere kayıp bildirisinde bulunun.
1: Tak tak. Nasılsınız bugün?

0: Affedersiniz bayım. Buradan çok uzak olmayan bir binada yaşanan olayla ilgili ifadenizi almaya gelmiştik de.
1: Kapıdan polis girince bu kadar sevineceğim kimin aklına gelirdi? Nasıl çıktınız?
0: Sen yokken kedini besledim.
2: 10.31 olayı yaşanıyor.
0: Bizi çağırıyorlar.
3: Yola çıkıyoruz.
0: Evet. Hey doktor, bacağıma bakmak ister misin?
3: Zaten doktorculuk oynadık sanıyordum.
0: Dikişlerimi alacak mısın?
3: Beni dışarı çıkaracak mısın?
0: Üstüne bahse girebilirsin. Abi, öyle demek istemedim tabii elbette yani. Sana saygı duyuyorum. Burası senin iş yerin yani. Baskı yok.
3: Baskı
0: yok. Ama tabii eğer bu o anlardan biri...
3: Bu bekleyebilir.
0: Evet tabii ben asla çizgi
3: asla
0: yaşayacak değilim.
3: Biliyorum.
0: Peki. Ama sana yalvarırsam eğer...
3: Tamamdır. Hadi gidelim. Beni kasırga gibi salla.
0: Hey, sana bir şey getirdim.
1: Tamam.

0: Vay be. Bunu nasıl satacağımı düşünmem gerek.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

izleyenler, Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Ali Kayası cam terasındayız. Efendim Kahramanmaraş'a geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yerdeyiz. Burada tabloyu andıran, kartpostalı andıran inanılmaz güzel manzaralar var. Doğanın bir mucizesi, doğanın Kahramanmaraş'a bir armağanı. Evet, Ali Kayası cam terası ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim şu anda da cam teras inanılmaz kalabalık. Çevre illerden, çevre ilçelerden turlarla gelenler var. Bu mükemmel güzelliği görmek için fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirmek için, evet, herkesin elinde telefonlar. Efendim burada bol bol fotoğraf alınıyor, video alınıyor. Ali Kayası cam terası. Efendim aslında burası bir kanyon görüntüsünde. Değerli izleyenler, Menzelet Baraj Gölü tüm güzelliğiyle uzanıp gidiyor. Efendim Menzelet Baraj Gölü'nde böyle amatör balıkçılık yapılıyor. Kahramanmaraş'ın içme suyu ihtiyacını, tarımsal alanların sulama ihtiyacını karşılayan çok önemli bir baraj. Evet, Menzelet Baraj Gölü ile bütünleşen Ali Kayası cam terası inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Etrafımızda yemyeşil çam ormanları var. Efendim Menzelet Baraj Gölü'nün suyu Elbistan'dan geliyor ve çok uzun bir hat boyunca uzanıp gidiyor.

kadar bu eşsiz manzaraya karşı bu kafede çaylarını, kahvelerini içme imkanına sahip oluyorlar. Vallahi çayı çok severim. Burada çay keyfi yapmak büyük bir ayrıcalık. Metrelerce yüksekte şu mükemmel manzaraya karşı. Efendim ben de şimdi anonsumu tamamlıyorum ve kafeye doğru ilerliyorum. Bir bardak taze demlenmiş çayımı içmek üzere. Hem de tertemiz hava eşliğinde, eşsiz manzara eşliğinde.

Ve şu bilgiyi de vermek istiyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait bulunduğumuz yerde Ali Kayası cam terasında bir de kafeterya bulunuyor. Efendim seyir terasında fotoğraf alanlar, video

0: Şimdi de çok tatlı bir bölüme geçiyoruz. Konumuz tabii ki Kahramanmaraş'ın dövme dondurması.
1: Değerli izleyenler, programımız Gastronomi Şehri Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, dondurma olmadan, Maraş'ın lezzeti dillere destan, o nefis dondurması olmadan Kahramanmaraş bölümü asla olmaz. Değerli izleyenler, ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın. Mükemmel bir dondurma şov sizi bekliyor. Dev bir dondurma dönerimiz var. Kahramanmaraş'tayız. Murat Usta'mızla birlikteyiz. Efendim, az sonra şovumuz başlıyor. Burası Kahramanmaraş. Hepinizin çok severek yediği Kahramanmaraş'ın dondurmasının lezzet sırrını ustamla konuşacağız. Bu dondurmaya Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden talep var. Evet, yöresel kıyafet giymiş Murat Usta'mız yanımızda. Ustam merhaba.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın?
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş
2: Teşekkür ederiz.
1: Kıyafetimizin özelliği nedir? Çok şık.
2: Evet efendim, kıyafetimiz Kahramanmaraş'a özel bir çete kıyafetidir.
1: Çete kıyafeti.
2: Evet, eski zamanlardan bu zamana kadar uzanmış gelen bir çete kıyafeti. Aynı zamanda asırlar öncesine dayanan dondurmamızın da hikayesi de aynı şekilde dondurma ve elbise birleşiminde yılların verdiği bir...
1: Evet, bütünleşmiş, ortaya mükemmel bir görüntü çıkmış. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'a gelenler, aslında Kahramanmaraş dışında Türkiye'nin her yerinde bu nefis dondurma aranır ve mutlaka yenir. Ama Kahramanmaraş'a gelenler Kahramanmaraş dondurmasını yerinde, ana vatanında mutlaka yerler. Dondurmayı yerler yemesine, ama burada mükemmel bir dondurma şova tanıklık etmeden de şehirden asla ayrılmazlar. Efendim, tam da onu yapacağız. Şimdi bu nedir Murat Ustam?
2: Efendim,
1: çengel
2: bu
1: mi?
2: Çengel dondurmamız. Evet.
1: Kaç kilo dondurma var?
2: 50
1: burada?
2: Kilo dondurma var burada.
1: 50 kilo. Özelliği nedir Maraş dondurmasına?
2: Özelliği efendim, Kahramanmaraş'ımızın doğasında yetişen Ahir Dağı'nda orkide çiçeğinin kökü olan sahlebimiz efendim. Doğadan yetişir bu. Kendi
1: evet.
2: Şeyle. Sütün ve Kahramanmaraş'ın ustalığı birleşerek ortaya bu şekilde şahane bir dondurma çıkıyor efendim.
1: Ne sütü?
2: Keçi sütü.
1: Keçi
2: tabii ki.
1: Keçi sütü. Efendim, Kahramanmaraş dondurmasının, o nefis dondurmanın lezzet sırrı tabii ki keçi sütünde saklı. Ustalık önemli. Ustamızın el lezzeti, sevgisi tabii ki çok önemli. Evet efendim, biz hazırız. Sizler de hazırsanız, evlerinizde, iş yerlerinizde, arkanıza yaslandıysanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız, Kahramanmaraş'tan mükemmel bir dondurma şov geliyor. Ustam, ne yapıyoruz? Bir dakika.
2: Dumanlıyoruz.
1: Of of of. Kolamızda ne vardı?
2: Şok buzumuz var efendim.
1: Şok buzumuz vardı.
2: Evet.
1: Aman Allah'ım, Kahramanmaraş'tan mükemmel görüntüler, mükemmel bir şova tanıklık ediyorsunuz. Evet efendim, buraya gelen yerli ve yabancı turistler dondurma şovu mutlaka izliyor. Dondurma dönerin başındayız. Evet, şahane görüntüler. Efendim, nefis Kahramanmaraş dondurması mükemmel bir şov eşliğinde misafirlere ikram ediliyor.
2: Evet,
1: evet ustam, ne yapıyoruz şimdi?
2: Bu şekilde.
1: Şimdi bir dakika ustam, Murat
2: evet.
1: Ustam. Etin döneri oluyor.
2: Evet.
1: Kayısının döneri oluyor. Ne
2: evet.
1: Bileyim, Mersin'in, Cezeryesi'nin döneri oluyor.
2: Evet.
1: Kahramanmaraş'ın dondurmasının döneri olmaz,
2: olmaz
1: mı?
2: Olmaz mı? Tabii
1: olmazsa
2: ki olmaz.
1: Olmazsa olur mu?
2: Kesinlikle.
1: Evet. Hadi bakalım. Dönerimizi kesiyoruz. Haydi bismillah. Of of of. Lokum gibi, kaymak gibi, dondurma gibi dondurma. Evet, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Efendim, Maraş dondurmasını sizlere yerinde, ana vatanda.

0: anda dondurmanın cennetinde göstermek istedik. Ustam nasıl yaptın onu, nasıl kestin de öyle bir şekil aldı o don. Bu çok. Kim yiyecek bunu? Kaç kilo dondurma var burada?
1: Bunun içinde 3 kilo dondurma var.
0: 3 kilo dondurmayı o külah taşır mı?
1: Evet, taşır efendim.
0: Murat ustam yapma, taşımaz.
1: Bu külah taşıyor gördüğünüz gibi.
0: Bunu yiyen var mı? Bu 3 kilo dondurmayı böyle yiyebilen var mı?
1: Bir oturup da yiyen var Kahramanmaraş'ta.
0: Kim yedi onu?
1: Yemez olur mu efendim? Maraş dondurması bu.
0: Hangi süper güç? Maraş dondurması bu diyor. Şimdi normal bir dondurmayı külahta 3 kilo asla yiyemezsiniz.
1: Evet.
0: Ama Maraş dondurması yenir.
1: Yenir.
0: Yedirir.
1: Kışın da yenir, yazın da yenir.
0: Evet.
1: Hiç hasta yapmaz.
0: Dokunmuyor mu?
1: Özellikle, bademcik ameliyatı olanlara doktorların reçetesi efendim.
0: Maraş dondurması.
1: Evet. Kesinlikle. Doktor reçetesiyle verilen gıda maddesi dondurma.
0: Evet, mükemmel. Gerçekten
1: size
0: mükemmel.
1: Size de şöyle hemen kestirelim.
0: Bir parça hemen, çok küçük bir parça. Ustam o
1: bir
0: çok.
1: Bir parça da siz kesmeye çalışın.
0: Nasıl keseyim?
1: Bu şekilde evet.
0: Evet efendim, beklediğim
1: kesmedim demeyin.
0: Kahramanmaraş'tayım. Dondurma döner kesiyorum ellerimle. Seni kesmeyeyim ustam.
1: Yok.
0: Bir dakika. Ay yani ustam yapınca kolay gibi duruyor ama kolay değil. Ellerimle kestim Maraş dondurmasını. Şöyle.
1: Evet. Anlatmayla
0: mükemmel
1: yaşanır.
0: Anlatılmaz yaşanır. Şu anda kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibiyim yani. İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Yani buram buram süt tadı var.
1: Keçi sütü ve orkide çiçeğinin kökü olan sahlebin doğal lezzeti.
0: Kokusu var. Aynen. Evet. Aroması var, lezzeti var.
1: Evet.
0: Ve o keçi sütünün lezzeti buram buram sonuna kadar hissediliyor.
1: Aynen.
0: Efendim, coğrafi işaret belgesi var. Kahramanmaraş'ın nefis dondurmasının. Bu yüzden de hem Türkiye'nin her yerinden hem de dünyanın her yerinden talep var. Peki, İsteyenlere buradan kargo yapılıyor mu?
1: İsteyenlere dünyanın her bir ucuna kargo yapılabiliyor. Döve döve yapıyoruz, seve seve ikram ediyoruz. 40 derde deva, 80 derde çare dondurma.
0: Bravo olsun.
1: 40 deve ile çıktık yola, 38'i yolda öldü, biri acilde, biri de burada.
0: Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ta şimdi hediye zamanı. Efendim, Kahramanmaraş'ta lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Daveti misafirperverliği için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mize, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel'e ve değerli ekibine ben çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel'in siz değerli izleyicilerimize çok güzel hediyeleri var. Evet, aslında Kahramanmaraş'tan size yollayabileceğimiz birbirinden nefis yöresel ürünler var.
2: Sunum masasının güzelliği gözlerimizi kamaştırıyor. Kahramanmaraş'ta olduğumuz nasıl da belli oluyor.
0: Efendim, şu anda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Seyir terasındayız. Aslında Kahramanmaraş'ı görebileceğimiz en güzel yerlerden birindeyiz. Ve efendim, önümüzde efsane bir masa var. Kahramanmaraş mutfağının, Kahramanmaraş sofralarının olmazsa olmaz yöresel lezzetleri şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Çok değerli bir ustamızla birlikteyiz. Akif ustamız yanımızda. Efendim, bu yemeklerin hazırlanmasında emeği geçen tüm sosyal tesis çalışanlarına ve Akif ustamıza ben teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü efendim, tam bir lezzet şöleninin içindeyiz. Masamız gerçekten şahane. Aslında gastronomi anlamında Kahramanmaraş'ın nasıl bir zenginliğe sahip olduğunun göstergesi işte budur. Evet Akif ustam, merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
3: Çok şükür, elhamdülillah. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi Kahramanmaraş aslında Akdeniz bölgesinde.
3: Evet.
0: Ama Akdeniz bölgesinin efendim en sonundaki şehir. Şimdi önümüzdeki masaya bakıyorum, Akdeniz mutfağıyla alakası yok. Daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesi mutfağına
3: aynen,
0: benziyor.
3: Aynen, evet.
0: Aslında böyle Gaziantep'le de böyle benzeyen yanları vardır ama
3: evet.
0: İnanılmaz lezzetli bir mutfak. Ben çok severim Kahramanmaraş'ın
3: evet.
0: Yemeklerini. Şimdi burada güzel bir

0: patlıcan tabağı var. Güneşte kurutulmuş patlıcanlarımız, biberlerimiz, onlarla işte ustalarımız ve aynen, kadınlarımız ekşi ekşi.
1: Şimdi bizim yazın, yazın eskiden yaz geldiği zaman işte annelerimiz, nenelerimiz zarha tutalım derlerdi.
0: Yani ne
1: nedir,
0: olsa?
1: Nedir bu? Bu kışa hazırlıktır.
0: Evet.
1: İşte yazın çıkan bu tür sebzelerden işte bu patlıcanlar, biberler oyulur.
0: Şahane.
1: İpe düzülür, kurutulur. Efendim aynı zamanda işte biberler çekilir, salçası çıkarılır, domates çekilir, salçası çıkarılır.
0: Evet.
1: Sonra bakır büyük kazanlarımız olurdu eskiden bizim. Annelerimiz başına geçer, bunu döve döve pişirirlerdi. Sonra yoğurtla kararlar, gece de kalkarlar.
0: Hı hı.
1: Bunları sererlerdi çiğ dediğimiz şeylere.
0: Kadınlarımızın hakkı ödenmez.
1: Aynen.
0: Kadınlarımız hamarat yaz aylarında kışa hazırlıklarını yapıyorlar. İşte efendim dolmalıklar kurutuluyor. Tarhanalar yapılıyor. Şimdi tarhana deyince tabii ki efendim konuşmak lazım. Çünkü Kahramanmaraş'ın tarhanası ünlüdür. Çok değişik bir tarhana. Ve burada evet, tarhana aslında Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir şehrinde görmediğimiz şekilde tüketiliyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Akif Ustam çorbası yapılıyor. Ancak siz tarhanayı böyle çayın yanında falan cips olarak yani...
1: Evet.
0: Kuru yemiş olarak
1: evet,
0: tüketiyorsunuz.
1: Evet.
0: Asla eksik olmuyor değil mi sofralardan? Ha. Şimdi bu nedir?
1: Bu tarhananın yaş hali. Filik deriz biz buna.
0: Tamam.
1: Bunu bu şekilde koparız efendim. Şöyle.
0: Evet.
1: Şöyle sonra arasına ceviz koyarız.
0: Of of of.
1: Şöyle
0: Akif
1: bademden
0: ustam
1: koyarız.
0: Sen ne yaptın Akif ustam?
1: Efendim burada böyle. Böyle
0: efendim,
1: dürüm edilir.
0: Kahramanmaraş Çağlayan Ceret'in cevizi de çok ünlüdür. Bakın Çağlayan Ceret ilçesinde bol bol yetişiyor. İşte Kahramanmaraş ağzının tadını biliyor.
1: Evet,
0: Kahramanmaraş
1: evet,
0: bu işi biliyor. Şimdi tarhananız zaten besleyici.
1: Evet.
0: Şimdi Kahramanmaraş'ın tarhanası neden bu kadar lezzetli? Bu tarhananın içinde ne var?
1: Şimdi efendim bu yarma buğday dediğimiz buğday var.
0: Evet.
1: Köy yoğurdumuz var. İşte Maraş'ın dağlarından koparttım. Doğal yoğurt evet. Kekik
0: evet,
1: var.
0: Bunlar nedir böyle?
1: Bunlar işte bu
0: denek denek,
1: dövme deriz biz burada. Dövme.
0: Evet.
1: Siz yarma
0: şöyle
1: olarak
0: bırakayım,
1: bilirsiniz.
0: Tamam.
1: Bunun uzun süre pişmesiyle o dövmelerin
0: evet,
1: yoğurt katılımıyla işte onlar da kuruduğunda yüzüne çıkan şeyler. Şöyle dal eşkemiz var.
0: Evet.
1: Dağlarda yetişir. Yabanidir. Evet. Bunu biz ekmeyiz.
0: Evet.
1: Bu kendiliğinden çıkar. Kendi kendine aşılar dağlarda çoğalır.
0: Ne güzel.
1: Sonra bunu ıslarlar suya.
0: Tamam.
1: Süzülür. Güneşte bu çıkarılır. Çıkartma derler ona. Tülbentle süzülür. Sonra şu kıvama gelir.
0: Evet.
1: Sonra da bunu kışın işte dolmadır, ekşili çorbadır, bu tür ekşi yemeklerin işte salatadır. Her türlü yiyecekte, üründe kullanılabilir. Efendim bu bizim burada fıstıklı, şekerli böreğimiz, pidemiz diyelim.
0: Tatlı.
1: Tatlı şekilde tüketilir. Tuzsuz peynir, fıstık, şeker yani isteğe göre biraz muz katılabilir.
0: Evet.
1: Güzel, hafif, tatlı bir böreğimiz.
0: Evet, içli köftemiz var. Efendim böyle ekşi ekşi pişirilmiş kuru dolmalıklarımız var ve...
1: Evet.
0: Mumbar
1: dolmamız.
0: Aslında
1: efendim,
0: siz mumbar demiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Mimbar.
1: Mimbar diyoruz.
0: Mimbar.
1: Evet.
0: Yöresel evet, şivede ne diyorsak
1: evet,
0: onu diyelim.
1: Mimbar.
0: Bu Maraş dondurması bütün
1: evet,
0: tatlıların üzerinde aman aman aman nasıl güzel olur tatlıyla bütünleşince.
1: Harika efendim, harika.
0: Akif ustamızın ekibinin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese buradan bu mükemmel masadan bu mükemmel lezzetler eşliğinde sevgilerimizi, selamlarımızı,
1: saygılarımızı. Teşekkür ediyorum.
0: Bekliyoruz herkese.
1: Bekliyoruz tabii ki.
0: Çıkın, çıkın gelin.

Değerli izleyenler, Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Kahramanmaraş çok güzel. Kahramanmaraş'ta olmak çok güzel. Ve şu anda yine Kahramanmaraş'ta mükemmel bir yerdeyiz. Efendim, Kahramanmaraş merkeze 60 kilometre mesafede bulunan Yeşilgöz Mesire alanındayız. Burası özellikle hafta sonu.

Son derece kalabalık oluyor. Değerli izleyenler, şehirden kaçmak isteyenler, dinlenmek isteyenler, piknik yapmak isteyenler Yeşilgöz Mesire alanına adeta akın ediyor. Burada doğal bir gölet var. Efendim suyun rengi tertemiz. O kadar berrak ki, o kadar güzel ki suyun dibindeki taşlar rahatlıkla yürülebiliyor. Bakın herkesin keyfi yerinde. Özellikle burada aileler var. Çoluk, çocuk, herkes burada. İnanılmaz kalabalık şu anda Yeşilgöz Mesire alanı. Çocuklar koşup oynuyorlar, suya giriyorlar. Aslında Yeşilgöz Mesire alanında hem çocukların hem de yetişkinlerin en büyük eğlencesi efendim doğal göletin serin suyuna girip işte ayaklarını sokup serinlemek, suyun içerisinde yürümek. Efendim şu anda bulunduğumuz tarafta suyun rengi inanılmaz güzel. Turkuaz renkli bir su. Bakar mısınız? O kadar berrak ki doğal kaynak suyu olduğu, yerin metrelerce altından çıktığı o kadar belli ki.

0: Bakalım Kahramanmaraş'ta çok sevilen minbar nasıl yapılıyor?
1: Değerli izleyenler, gastronomi şehri Kahramanmaraş'ta lezzet şölenimiz devam ediyor. Efendim minbar yapıyoruz. Aslında mumbar yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta yöresel şivede minbar deniyor. Evet, burada mumbar kullanılmıyor. Minbar deniyor. Doğu Anadolu bölgesinin, Güneydoğu Anadolu bölgesinin ve Kahramanmaraş'ın olmazsa olmaz yöresel lezzeti minbarı. Kim yapacak? Serap ustamız yapacak. Yöresel yemek konusunda uzman. Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini çok güzel yapıyor. Eli çok lezzetli. Bu yüzden de minbarı Serap ustamız yapacak. Çok güzel, çok pozitif, çok güler yüzlü. Serapcığım, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz.
2: Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Kahramanmaraş'ta olmak güzel, sizlerle birlikte olmak güzel. Bu mükemmel yöresel yemeklerin tadına bakmak çok güzel. Kaç yılını verdim mesleği? Çok gençsin daha.
2: Gençim ama 15 yılım var.
1: 15 yılım
2: evet.
1: Var.
2: Ama daha öncesinde evde yapıyordum, yöresel yapıyordum.
1: Kadınlarımız hamar attı
2: aynen,
1: zaten.
2: Aynen, sonrasında iş hayatına atıldım. Evet. Burada devam ediyorum.
1: Eskiden evinde yapıyormuş, evet. Şimdi artık para kazanıyor.
2: Aynen.
1: Meslek olarak Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini yapıyor. Gelen misafirler, turistler ve Kahramanmaraş halkı da afiyetle yiyor. Zaten efendim şu anda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz ve buranın yemekleri inanılmaz lezzetli. Yöresel yemek isterseniz yöresel yemek var ve diğer tatları isterseniz yani kebap çeşitlerinin tadına bakmak, onları afiyetle yemek isterseniz onlar da var, tatlı da var, aradığınız her şey var. Kısacası burada Kahramanmaraş var. Kahramanmaraş mutfağı var. Kahramanmaraş'ın mutfağının lezzeti var. Evet, minbar yapıyoruz. Malzememiz çok zengin.
2: Evet.
1: Ne lazım minbar yapmak için şimdi? Minbar bunların için hepsi lazım mı?
2: Kesinlikle evet.
1: Ne bol kadar baharat, çok malzememiz var.
2: Bol sebzeyle zaten yapılıyor. Özelliği de bol etli olması.
1: Tamam.
2: Yöresel olarak biz bulgur kullanıyoruz ama biz Maraş'ta dileyen pirinçle de yapabiliyor.
1: Evet.
2: Kendi yapımımız, salçalarımız, domates ve biber salçamız, hı-hı, yaprak ve toz biberimiz, nane, kekik, reyhan.
1: Zaten Maraş'ın
2: evet,
1: biberi, salçası, ünlü
2: evet,
1: baharatlar,
2: domates,
1: bol bol yetişiyor.
2: Kabya ve yeşil biberimiz.
1: Evet, kıymamız hafif yağlı.
2: Hatta daha bol yağlı olursa daha lezzetli olur.
1: Bunu özellikle ne yaptın? Kavurdun mu?
2: Hayır hayır, sadece çekilmiş kabya ile yeşil biber.
1: Ha, tamam, ben kavurdun zannettim. Soğanımız var.
2: Soğanımız,
1: böyle. O da maydanozumuz, çekilmiş. Maydanozumuz evet, var, tamam. Hadi o zaman başlayalım. Peki minbarı bulgurla yapıyoruz. Doğu evet, Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde pirinçle mi yapılıyor?
2: Dileyen öyle de yapabiliyor. Biz daha yöresel olsun diye bulgur kullanıyoruz.
1: Kahramanmaraş'ta bulgurla
2: öyle
1: yapıyor. Hadi o zaman Serapcığım başlayalım. Ha, bu nedir şimdi minbar yapmak için? Bu
2: evet,
1: lazım. Esas maddemiz bu. Onu unuttuk.
2: Kesinlikle.
1: Onu şöyle bir kaldırır mısın?
2: Tabii ki.
1: Ben ellemeyeyim. Elimde eldiven yok. Yani
2: bağırsak olarak
1: ne bağırsağı
2: geçiyor
1: bu?
2: Kuzu.
1: Şöyle bir kaldır.
2: Aynen.
1: Şöyle bir göster Serapcığım.
2: Şöyle.
1: Temizlendi mi bunlar güzelce?
2: Bunlar gün öncesinde temizletildi.
1: Nasıl temizlediniz?
2: Sıcak suyla.

0: kızıyarak, bol suda bekletilerek gün öncesi hazırlanır.
1: Tamam.
0: Dinlendikten sonra limonlu suda özellikle dinlendiriyoruz ki asidini ve o kokusunu bıraksın diye. Tamam. Biraz ağır bir ürün çünkü.
1: Evet.
0: O yüzden bol baharatla yapıp o lezzeti vermeye çalışıyoruz. Sebzelerimizi katıyoruz önce. Ben yaklaşık 1 kilogram bulguru kullanmak için hazırladım bu ürünü. Tahminen 3-4 tane mimarımızı rahatlıkla doldurabilir.
2: Mükemmel. Kokular her tarafı sardı. Karabiberimizi evet. ilave ettik.
0: Aynen. Bir yemek Şimdi, kaşığı kadar kullanıyorum evet. bu ürüne.
2: Bakın tamamen doğal baharatlar. Kesinlikle. Tamamen hepsi buradan. Zaten Kahramanmaraş'a gelenler mutlaka baharat alır. Özellikle pul biber mutlaka alınır. Doğrudur. Bakın nane. Bu neydi?
0: Reyhan.
2: Reyhan.
0: Evet.
2: Nane zannettim onu.
0: Evet, nanemiz bu. Pul biberimiz yine Maraş'ın.
2: Pul biberimiz evet. var. Aynı zamanda biraz toz biberimiz var.
0: Biraz da pul biber katıyorum lezzet versin.
2: Renk
0: biraz
2: versin
0: da acı
2: diye.
0: Güzel oluyor bu üründe.
2: Evet. Mimarın böyle bol hafif bol acı olması lazım. Tabaklarımız şahane. Hepsi bakır. Çok değerli ustalarımızın ellerinden çıkan ürünler, evet. biber salçası, domates salçası, minbarın olmazsa olmazı. Kesinlikle. Peki neden her yerde mumbar deniyor da Kahramanmaraş'ta minbar deniyor?
0: Biraz şive olarak düşünüyorum ben.
2: Evet.
0: Eskiden beri kullandığımız bir tabir ama biraz daha tanıtıma geçtikçe sanırım değişiklik olmaya başladı.
2: Evet.
0: Dilden dile farklılık getiriyor ama dışarıda mumbar olarak biliniyor. Biz minbar diyoruz. Sadece yöresel olarak.
2: Burada kesinlikle herkes minbar diyor. Yani mumbar asla kullanılmıyor. Hatta biz ilk duyduğumuzda minbar nedir? Mumbar mı dedik? Ya da evet. acaba mumbardan farklı evet. değişik bir yemek mi dedik? Ama hayır. Yok. Mumbara minbar ha. deriz.
0: Doğrudur. Aynı
2: dediler.
0: Şey. Sadece of. Dil farkı.
2: Mis gibi oldu. Mis gibi oldu. Evet.
0: Mimbarlarımız yıkanmış ama alırken yine de böyle sıyırarak alıyoruz ki içinde kalan fazla suyunu alalım.
2: Ay. Evet, dikkat.
0: Evet.
2: Ne yaptın Serap? Heyecan mı yaptın?
0: Aynen. Bir parça yanıma alıyorum. Tamamını ziyan etmeyelim. Hani dolduracağımız kadar kullanıyoruz.
2: Tamamdır.
0: Evet, tazeliğini korusun diye o da.
2: Bu nedir?
0: Bu oyacak.
2: Tamam.
0: Normalde eski hanımlarımız şu şekilde eliyle dolduruyordu ama şöyle. Ama artık günümüzde daha doğalına, daha kolayına gidebilmek
2: evet,
0: adına.
2: Evet, işin kolayı var.
0: Aynen. Bir de artık biz bol bol yapıyoruz hani işletmede kullanıldığı için.
2: Evet,
0: çok fazla
2: evet, yetişmiyor.
0: Tükettiğimiz için yetişmiyor.
2: Yetişmiyor.
0: Doğal olaraktan.
2: İşin kolayını yani, bulmuşlar.
0: Kesinlikle.
2: Aa, daha pratik, akıllıca. Bu.
0: Doğrudur.
2: Vallahi mantıklı. Efendim bakar mısınız? Minbarı doldurmanın pratik yolu.
0: Evet.
2: Evet şimdi ben bu minbarlar doldurulurken öyle ilgiyle izliyorum, hayranlıkla izliyorum. Kolay iş değil. Pratiklik istiyor, ustalık istiyor, beceri istiyor. Vallahi Serap ustamız da bu işi çok güzel yapıyor.
0: Teşekkür ederim.
2: Harikasın.
0: Afiyet olsun.
2: Sever misin Serap ustam?
0: Hayır.
2: Sevmez misin?
0: Hayır.
2: Aa, minbar ustası, yöresel yemek ustası minbar sevmiyor. Evet. O nasıl iş?
0: Ben sakatat sevmiyorum.
2: Sakatat. Evet. Evet, seven var, sevmeyen var.
0: Yani sakatat yemeyecek bir şey değil
2: olabilir.
0: Ama böyle bir alışkanlığım yok.
2: Ama herkes
0: yok.
2: Bayılıyor, sen sevmiyorsun.
0: Kesinlikle, Maraş'ın en sevilen yemeği. Hatta
2: tabii,
0: ağır misafiriniz varsa olmazsa olmazsınız.
2: Delemesin, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu çıldırıyor mumbar için.
0: Kesinlikle.
2: Ha benim düşkünlüğüm var mı? Benim de yok.
0: Evet. Şu şekilde ilerlediğini görebilirsiniz. Dolunca zaten
2: görüyoruz.
0: Bitecek oradan.
2: Şöyle bir göster, şöyle bir kaldıralım. İşte minbar, Kahramanmaraş usulü burada. İnanılmaz seviliyor. Serap biraz heyecanlı. Yani. İlk defa çekim yapıyor ama çok tatlı, çok güler yüzlü. Her şeyden önce çok pasif ve çok güzel yöresel yemek yapıyor.
0: Evet. Şu şekilde.
2: Evet değerli izleyenler, yapılışı zor.
0: Evet.
2: Zahmetli bir yemek, yemesi bir o kadar keyifli. Aşamalar uzun. Evet, dolayısıyla aşamaları kısaltmak adına elimizden evet. geleni yapıyoruz. Aslında kaynayan suya nimbarı evet. bırakmadan önce
0: evet.
2: limonlu ekşili suda evet. dinlendirmemiz lazım.
0: Kesinlikle. Birkaç parça defne yaprağı, biraz karabiber, biraz kırmızı biber.
2: Tamam, süpersin.
0: Biraz of, yağ of, atıyoruz.
2: Of. İşte efendim biraz bu bölge.
0: Tuz, tuzu çok seviyor.
2: Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş bu yemeğe bayılıyor.
0: Biraz da yağ değdiriyoruz ki parlak olsun
2: ne
0: diye.
2: Ne ya?
0: Zeytinyağı.
2: Evet.
0: Ve bunu yaklaşık yarım saat 40 dakika pişiriyoruz.
2: Efendim tabii ki sosyal tesisteyiz. Minbar dayanmıyor. Ustalarımızın, şeflerimizin, Serap ustamızın önceden yaptığı, doldurduğu kaynayan suda pişirdiği minbarlar hazır. Şimdi onları bir güzel tereyağında kavuracağız, sunuma hazırlayacağız. Evet. Aslında isteyen böyle tereyağında kavurmadan
0: tabii, tabii. haşlanmış sadece haşlama şekilde yiyor. Yiyebilir. Dileyen de tereyağında kavurarak daha bir lezzetli olsun. Hafiften evet. de kızarıyor, renk değişimi de oluyor, görsel olarak da daha güzel tercihe göre.
2: İşte minbarımız pişti.
0: Kesinlikle hazır.
2: Kaynayan suda pişti. Afiyetle yenmeye hazır. Yani isteyen böyle alıp yiyebiliyor minbara ama biz öyle yapmayacağız. Efendim Kahramanmaraş'ın minbarının lezzetine lezzet katacağız ve tereyağında kavuracağız, sunuma hazırlayacağız.
0: Isınan yağımıza minbarlarımızı yavaşça bırakıyoruz.
2: Evet.
0: Sıçramasın size de.
2: Evet, Kahramanmaraş'ta evet. mükemmel görüntüler. Minbar yapıyoruz. Ocağımız alev aldı.
0: Ay, sıkıntı değil.
2: Serap ustam, minbarlar çatlıyor, evet. patlıyor. Nazar çıkıyor. Tamam mıdır?
0: Tamam, bu şekilde kızarttığımız minbarları.
2: Hala patlıyor.
0: Kesildiği için aradaki minbarlar ister istemez ısıya ve yağ maruz kalınca.
2: Evet.
0: Hafif bir hareket oluyor.
2: Efendim tereyağında minbarı şöyle bir çevirdik. Tabağımızda evet. ne var? Domates var.
0: Domates, yeşil bir soy ölçümüz var.
2: Evet, maydanoz var.
0: Bu şekilde
2: var.
0: İkram edebiliriz.
2: Tamam mıdır?
0: Afiyet olsun.
2: Vallahi süper. İşte Kahramanmaraş, işte Kahramanmaraş'ın olmazsa olmaz yöresel lezzeti minbar. Serapçığımın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Budur.

0: Değerli izleyenler, programımız Kahramanmaraş mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel lezzetlerle devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda seyir terasındayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Burada hummalı bir çalışma var. Çok değerli ustalarımız, alanında başarılı ustalarımız burada Kahramanmaraş mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel lezzetleri yapıyorlar. Ustalıklarına, el lezzetlerini kata kata ve buraya gelen misafirlere, turistlere ikram ediyorlar. Çok genç, çok başarılı bir ustamızla birlikteyiz. Yanımızda Rıdvan ustamız var. Taş fırının başındayız. Odun ateşimiz gürül gürül yanıyor. Ve Maraş mutfağının olmazsa olmaz yöresel lezzeti, fıstıklı, şekerli börek yapıyoruz. Efendim, burada sofralardan fıstıklı, şekerli börek asla ve asla eksik olmuyor. Bakalım sırrı neymiş, nasıl yapılıyormuş? Evet Rıdvan ustam, nasılsın?
1: İyiyiz, çok şükür, siz nasılsınız efendim?
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi fıstıklı, şekerli börek. Aslında aynen, biraz böyle pidemsi.
1: Aynen, pide gibi zaten.
0: Evet.
1: Küçük börek tarzında tuzsuz peynirli...
0: Tuzsuz peynirimiz var. Tamam, aynen, içimizi hazırlayalım. Aynen. Hamurumuz hazır.
1: Aynen. Tuzsuz peynirli peynirimizi bırakıyoruz.
0: Peynirimiz mutlaka tuzsuz
1: aynen,
0: olacak.
1: Aynen, tuzsuz olacak çünkü
0: evet,
1: içine şeker konulduğu
0: tamam,
1: için biraz fıstık şey yapıyoruz. Fıstıklı şekerli börek olduğu için.
0: Evet efendim, bakar mısınız aynen, fıstığın güzelliğine, tuzsuz peynirle fıstık bir güzel buluştu.
1: Aynen.
0: Tuz şekerimiz
1: toz
0: var.
1: Toz şekerimiz ilave ediyoruz.
0: Adı üstünde fıstıklı şekerli börek.
1: Aynen.
0: İnanılmaz lezzetli. Çayın yanında ben çok seviyorum. Kahramanmaraş'a geldiğimde mutlaka yiyorum. Zaten

0: mutlaka ikram ediliyor. Kebabın önünde, yemeğin önünde mutlaka oluyor değil mi?
1: Aynen. Yani genellikle arkasına tatlı niyetine yeniliyor. Kebaptan sonra tatlı niyetine
0: yeniliyor. Önden de bazen geliyor. Önden bazen de yiyor. Aynen. Yemeğin sonrasında, aynen, çayın yanında
1: tereyağımızı
0: tatlı niyetine yiyebilirsiniz.
1: Aynen.
0: Tatlı bir pide, tatlı bir börek. Efendim, aynen, doğal eritilmiş tereyağımızı, aynen, içimize ekledik. Evet, şimdi içimizi hazırlıyoruz.
1: Aynen, şu an karıştırıyoruz.
0: Onu bir güzel yoğuruyorsun.
1: Aynen, özleştiriyoruz bu şekilde.
0: Tereyağı, toz şeker, fıstık ve tuzsuz peynir.
1: Aynen.
0: Hamurumuzda ne var ustam? Aynen.
1: Hamurumuzda tuz, maya, su, un.
0: Tamam.
1: Başka bir şey yok.
0: Şu anda hamurumuz hazır.
1: Aynen, şu an hamurumuz hazır.
0: Ne yapıyoruz?
1: Şu an şekerli böreğimizi hazırladık.
0: İçimiz hazır.
1: İçimiz hazırladık.
0: Tamam.
1: Aynen. Şey yapacağız.
0: Fırınımız hazır, hamurumuz hazır, içimiz hazır.
1: Aynen.
0: Evet ustam, ne yapıyoruz? Evet.
1: Şu anda böreğimizi yapıyoruz.
0: Tamam, içimiz hazır. Ustam eldivenini çıkardı. Efendim, aynen, şimdi hamur eldivenle tutmak zor. Yapışır.
1: Aynen, aynen.
0: Zaten ustalarımız ve kadınlarımız evlerde hamur yoğururken, yani, hamur işi yaparken eldiven kullanmazlar.
1: Aynen.
0: Gayet hijyenik koşullarda ustam fıstıklı şekerli böreğimizi yapıyor. Evet, böyle şu minik minik bezelerimizi, aynen, alıyoruz.
1: Hamurumuzu kesiyoruz.
0: Rıdvan ustam, anlat. Anlatılmaz mı bu fıstıklı şekerli börek? Sever misin?
1: Severim. Yani yine yiyoruz. Hamurumuzu kesiyoruz. Her gün değil de iki güne bir yiyorum.
0: İki güne bir?
1: Aynen. Yani tatlı niyetine yeniyor yani.
0: Yenmez mi?
1: Yenmez mi? Şöyle hamurumuzu kestik.
0: Tamam.
1: Biraz dinlenmesi gerekiyor.
0: Efendim, bakar mısınız ustalığa? Bakar mısınız el becerisine? İşte mini mini fıstıklı, şekerli börekler. Aslında, aynen, böyle pidemsi bir görüntüsü var.
1: Aynen.
0: Ama börek deniyor. Ya böyle duyunca insan börek zannediyor.
1: Aynen.
0: Çok değişik, çok değişik. Buralarda çok yaygın. Zaten, aynen, Kahramanmaraş'a gelirseniz mutlaka görürsünüz. Mutlaka tadarsınız. Ama tabii bu peynirin, fıstığın, şekerin dozunu, miktarını ayarlamak
1: tabii
0: önemli
1: ki,
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. Göz göre şey değil yani. Kramaçla onu ayarlıyoruz.
2: Kahramanmaraşlılar fıstıklı şekerli böreği çok seviyor.
0: Evet, mükemmel görüntüler. Yeşil yeşil böreklerimiz. İçinde fıstık var, şeker var, tuzsuz peynir var. Eminim ustamızın sevgisi var.
1: Evet.
0: Evet, yollayalım fırına. Of of of of of, görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Dumanı üzerinde yağlar erimiş. Fıstığın görüntüsü, peynirin görüntüsü şahane.

0: Efendim, Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Kahramanmaraş'ta şu anda Kapalı Çarşı'dayız. Efendim, bakırcılık sanatı geçmişten günümüze uzanan ve artık sayıları azalsa da çok az ustamız tarafından hala yaşatılan önemli bir sanat dalı. Efendim, bakırcılık deyince tabii ki Kahramanmaraş'ı konuşmak lazım. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Mustafa ustamızla birlikteyiz. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'dayız. Burada çok sayıda dükkan var. Efendim, bakırcılık sanatının en güzel örneklerini görebileceğiniz, satın alabileceğiniz ışıl ışıl dükkanlar gerçekten cezbediyor. Ve ustalarımızın ellerinden çıkan ürünler hayranlık uyandırıyor. Mustafa Ustam, merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Siz iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyiyiz. Dükkan çok güzel, bayıldım valla. Nereye Allah bakacağımı şaşırdım. Kaç yılını verdin mesleğe
1: ustam? Ortalama 50 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yarım asıldır beri.
0: Baba mesleği mi?
1: Babam da dayısından öğrenmiş.
0: Evet, ailece bu sanatı geçmişten günümüze Kahramanmaraş'ta icra ediyorsunuz. Şimdi... Bakırcılık sanatı deyince akla işte Kahramanmaraş geliyor, Gaziantep geliyor, Erzincan geliyor, Erzurum geliyor. Kahramanmaraş'ın bakırının, bakır ustalığının, bakır işçiliğinin özelliği nedir?
1: Biz Kahramanmaraş olarak el işi yapıyoruz, el dövmesi yapıyoruz, pekmez kazanları, evde tencerelerimizi, tabaklarımızı, sülahimizi, bardağımızı, bütün mutfak eşyasını Kahramanmaraş'ta elde yapıyoruz. Hı hı. Sonradan sıvamaya döndük, şimdi sıvama ve teknik çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama yaptığım işi gerçekten görüyorsun mu yani? Elema göz
0: doğru. Bu nedir ustam, şahane.
1: Bu bizim Maraş'ın pilavlı, evet, dolmalı ve içli köfteli. Aynı zamanda ızgaralı. Buraya yazmışım Mustafa Tevbaşı Kahramanmaraş diye. Hı hı. Mustafa Tevbaşı benim efendim. Yaptığın işi ya iyi yapacaksın ya iyi yapacaksın.
0: Evet, ustam çok tetiz. Evet, efendim, kalın, bakırcılık kaliteli sanatı konusunda yıllarını vermiş.
1: Maraş'ın çiftlikli sahani bu. Maraş özgü. Bu kenarındaki çiftlik Maraş özgü. Maraş'ın çiftlikli sahani.
0: Maraş'ın çiftlikli sahanı. Evet, efendim, Kahramanmaraş mutfağına özgü yöresel lezzetleri Maraş'ın çiftlikli sahanıyla yediğinizi, size bu şekilde sunulduğunu düşünebiliyor musunuz? Çok otantik, gerçekten çok güzel ve çok şık. Şimdi orijinal Kahramanmaraş bakırcılığı bu mudur?
1: Bunlar Kahramanmaraş. Bunların üstündeki işlemeleri ayrı ustamız yapıyor. Sıvamasını ayrı ustamız yapıyor. Çekici ayrı, kalayı, evet, ayrı. Bunların hepsi birlikte, beraberlikte, bütünde bu çıkıyor.
0: Hepsi ayrı ayrı,
1: tabii,
0: ustaların
1: tabii, ayrı,
0: ellerinden
1: hepsi ayrı
0: çıkıyor.
1: Ayrı elde çıkıyor. Peki, hepsini bir usta yapmıyor yani.
0: Bakırcılık sanatıyla anılan bazı şehirlerde, özellikle Erzincan'da, Erzurum'da böyle bakırın renkli renkli işlendiğini görüyoruz.
1: Onlar,
0: o ayrı değil mi onun tekniği?
1: O ayrı bir sanat. Onlar aksesuar ağırlıklı.
0: Burada öyle bir teknik yok.
1: Hayır, bizde yok.
0: Evet, bu çok ağır ustam. Kaç kilo bu?
1: Yaklaşık 3,5 kilo falan.
0: 3,5 kilo. Vallahi ben de diyorum benim kolum niye ağrıdı?
1: Şimdi, 160 kalınlığı boydu.
0: Oo, 3,5 kilo efendim, evet, soğanı elimde taşıyorum. Burada, şimdi bakın burada bir sürü soğan var. Neydi bunun adı? Çitlikli?
1: Çitlikli Maraş soğanı.
0: Çirtekli Maraş sahanı. Bakın çok güzel
1: burada
0: aslında.
1: Burada Selçuklu vazoğumuz, Topkapı Sarayı'ndaki mamulün birebir aynısı. Üstünde gerçekten Selçuklu kapı üstü işlemesi var efendim.
0: Çok güzel.
1: Ayaktan tepeye kadar. Burada bizim abdest ırmıklarımız var. Kırmızısı, beyazı, siyahı, otantik, küçüğü ve büyüğü. Gerçekten bu da Fatih'in tuğrası ırmığımız var.
0: Evet.
1: Maraş, biz satır diyoruz, siz baklaj diyorsunuz. Maraş satırları. Maraş pilavlıkları, dolmalık, sarmalık, içli köftelikleri, ayranlıklarımız ve zobanın üstünde kullandığımız çaydanlık.
0: Evet.
1: Gerçek ama bu. El işi, el ema, göz nuru.
0: Çok güzel, çok şık bir çaydanlık. Bayıldım,
1: evet,
0: işçiliğe
1: nuru.
0: Bakar mısınız? Efendim, ustalarımız bakırı ilmek ilmek işlemiş. Bakırın sanata dönüştüğü şehirdeyiz.
1: Evet.
0: Evet, gerçekten bakırdan yapılan ürünler, usta ellerden çıkan ürünler hayranlık uyandırıyor. Şu anda hangisine bakayım? Sizlere hangisini tanıtayım bilmiyorum. Özellikle şu ibrikler çok güzel. Bekir,
1: i̇şte
0: göster.
1: Selçuklu elema göz nuru.
0: Çok güzel.
1: Bunlar Fatih'in tuğrası. Bunlar Selçuklu kapı üstü işlemesi. Bu kırmızısı, bu şahmaranlı. Bunlar Selçuklu'su efendim. İşte sana külliyede kullanılan zoba üstü ve zobanın kuma kömdükleri ırbık bu ırbık.
0: Evet, hepsi Selçuklu. Geleneksel eşyalar, çaydanlıklar,
1: evet,
0: sahanlar, ibrikler, bakraçlar, hepsi birbirinden güzel, hepsi çok değerli. Peki şimdi bakırı var, beyazı var, en çok talep hangisine?
1: Bunların şu anda gündemde olan iç dış kalaylısı. Bunları her şeyde kullanabilirsin.
0: Beyaz
1: bunların,
0: olanlar.
1: Tabii tenceresini, pilavlığı, tabağı vesaire A'dan Z'ye. Aslında en sağlıklı, en hijyenli mikrobu taşımayan tek ürün bu.
0: Evet.

0: Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'da turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Burası mis gibi buram buram yöresel ürün kokuyor. Efendim, Kahramanmaraş'a özgü tüm semboller, tüm yöresel ürünler burada. İnanılmaz güzel bir yer ve Kahramanmaraş'a gelen turistler, özellikle kadınlar, buraya uğramadan, yöresel ürün satın almadan asla ayrılmıyor. Yanımızda Erkan Bey var. Efendim, çok güzel bir yöresel ürün dükkanındayız. Tabii ki Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazı biberi burada da var ve diğer yöresel ürünler, kuru dolmalıklar zaten her yerde var. Erkan Bey, merhabalar.
1: Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Kapalı Çarşımıza, yani bizim buradaki sağ olsunlar müşteri potansiyelimiz falan sevdiği saydığı

0: için, yani baharat kültürü olduğu için bizim burayı daha çok tercih ediyorlar.
1: Evet, içinde bulunduğumuz kapalı çarşı, tarihi bir çarşı. Evet. Yaklaşık 500 yıllık bir çarşı.
0: Aynen, geçmişi gerçekten uzun yıllara dayanan bir çarşı. Yani devamını da Allah'ın izniyle sürmesini talep ediyoruz Allah'tan.
1: Şimdi Kahramanmaraş halkı için geçmişte çok önemliydi ama günümüzde de çok önemli. Evet. Ve buraya turistler mutlaka uğruyor. Her zaman kalabalık oluyor.
0: Aynen. Bizim burada çarşı biraz daha kalabalık. Evet, dediğiniz gibi hem yerli çeşit turist olsun hem yabancı gelen turistler olsun.
1: Geliyor mu yabancı turist?
0: Yani yabancı turistler geliyor ama işte bu depremden dolayı biraz daha aksaklıklar oldu. Ama inşallah
1: ama tekrardan... Ama şu anda hareketler. Evet, turizm hareketlenmiş.
0: Evet, şu anda
1: hareketlenmiş.
0: Biraz daha turizm hareketlendi.
1: Turlar geliyor.
0: Aynen, çok şükür.
1: Evet Erkan Bey, özellikle kadınlar burayı çok seviyor.
0: Evet, doğru.
1: Kapalı çarşıya gelen, dükkanınıza gelen kadınlar daha çok ne alıyor?
0: Şimdi bizim burada ilk başta biliyorsunuz kırmızı biberimiz, vazgeçilmezimiz.
1: Evet.
0: Onun dışında bu baharat kültürü olaraktan biliyorsunuz yaygın olduğu için karabiberidir, kimyonudur vesaire. Bunların
1: her
0: çok
1: türlü
0: çok
1: baharat var.
0: Tüm çeşitleri var ama ekseri Kahramanmaraş biberini herkese tavsiye ederim efendim.
1: Şimdi orijinal, öz, hakiki, lezzetli, birinci sınıf Kahramanmaraş biberi hangisi?
0: Kahramanmaraş biberi olaraktan bunun ikisini size tavsiye ederim.
1: Tatlı mı acı mı?
0: Normal acılıkta. Bunun içerisinde az bir miktar yağ var. Kokusuna bir bakabilirsiniz.
1: Mis gibi kokuyor.
0: Evet, bunun içerisinde de sadece kendi öz biberi var. Başka hiçbir şey yok.
1: Ne yağ var?
0: Onun içerisinde normal bitkisel yağ. Kesinlikle öyle vesaire, karışık yağ falan kesinlikle
1: tamamen
0: yok.
1: O doğal.
0: Da tamamen doğal. Yani uzun ömürlü kalması için mesela bunu dolapta serin bir yerde muhafaza etmemiz lazımken ama bunu istediğimiz yerde saklayabiliriz. Ondan yana sıkıntı
1: şimdi
0: olmaz.
1: Şimdi bu yağlı, bu yağsız.
0: Aynen, yağsız.
1: Makbul olan hangisi?
0: Makbul olan benim hitabımca.
1: Evinde yedin.
0: Evimde yedim. Evet, yağlı biber tercih ederim. Hem yemekte biraz daha yağını böyle avcarladığımız zaman bir şeyi çok güzel olur.
1: Lezzetli oluyor.
0: Lezzetli tabii. Hem de böyle kırmızı kırmızı rengini vermesi lazım olduğu için.
1: Şimdi başka neler var? Şireler var.
0: Sizi şire ürünlerine
1: bakabiliriz. Şöyle bir gösterelim. İzleyenlere müthiş bir zenginlik evet. Var yöresel ürünler konusunda.
0: Mesela size şöyle üzüm suyundan.
1: Çok severim.
0: Evet, şöyle takdim etmek isterim bir parça.
1: Tabii ki. Hemen bakalım evet. Tadına.
0: Bunu da vereceğimiz zaman üzüm suyuyla yapılır. Bizde genellikle öyle şekerdir, glikozdur kesinlikle
1: tamamen
0: kullanılmaz
1: doğal.
0: Tabii.
1: Erkan Bey çok güzel. Çok lezzetli.
0: Afiyet
1: bayıldım.
0: Olsun demen lazım.
1: Evet, başka ne var?
0: Çerezlik tarhanayı biliyorsunuz. Maraş'ın vazgeçilmezi coğrafi işaretidir. Mesela ekşi, normal ekşilikte olaraktan iki çeşit ayrıldık bu sene.
1: Hangisi ekşi?
0: Ekşi olan onu daha çok talep görüyor bizim burada mesela dediğim gibi.
1: Kahramanmaraş halkı
0: tabii,
1: ekşiyi mi seviyor?
0: Ekşiyi seviyor.
1: Çayın yanında mutlaka oluyor.
0: Çayın yanında mutlaka olması lazım olan
1: efendim,
0: şey.
1: Efendim dikkatimi çekti zaten şimdi tarhananın çok önemli olduğunu biliyorum. Cipsin, tarhana cipsinin.
0: Evet.
1: Kahramanmaraş halkı için çok önemli olduğunu biliyorum ama inanın buraya gelenler mutlaka cips alıyorlar. Efendim burada gördüğünüz ürünler. Tarhanalar, cevizli sucuklar, işte biberler ve diğer kuru dolmalıklar. Bunlar tamamen ve tamamen bu özel coğrafyada Kahramanmaraş'ın güneşinde, Allah vergisi güneşinde kuruyan yöresel ürünler.
0: Aynen öyle.
1: Bu yüzden doğru. De bu kadar lezzetli değil mi
0: aynen
1: Erkan
0: öyle.
1: Bey?
0: Gerçekten.
1: Hani havasından, suyundan, güneşinden.
0: Gerçekten çok farklı bir il. Yani herkesi de buraya tavsiye ederim. Gelip görmesini isterim yani.

0: Kahramanmaraş'ın en ünlü yemeği eli böğründe bakalım nasıl yapılıyor.
1: Efendim programımız Tarım, Hayvancılık, Kültür, Sanat, Gastronomi şehri Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet dolu devam ediyor. Çünkü burası gastronomi şehri. Çünkü burası Kahramanmaraş. Çünkü burası gastronomi cenneti. Efendim lezzetler Kahramanmaraş'ta asla ve asla bitmiyordu. Akif ustamızla birlikteyiz. İli böğründe yapıyoruz. Şimdi Kahramanmaraş'a geldiğinizde buranın en ünlü, en sevilen yemeği hangisi diye sorduğunuzda eli böğründe cevabını alırsınız. Çünkü buranın en sevilen yemeklerinden, en ünlü yemeklerinden biri. Hatta onların başında eli böğründe geliyor. Evet, Akif Ustam merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Nedir bu eli böğründenin sırrı?
2: Efendim?
1: Niye bu kadar seviliyor? Kaç yıllık bir yemek?
2: Eli böğründemiz niye bu kadar çok seviliyor? Eli böğründemiz hem pratik...
1: Evet.
2: Yapılan hem de çok lezzetli hem çok hızlı bir şekilde pişen bir yemeğimiz.

0: İşte kuzu etimizle, sarımsağımızla, güzel baharatlarla, işte domates, biberle.
1: Evet.
0: Hem yemesi hoş, hafif, hem de lezzetli bir yemeğimiz.
1: Evet, baharatlarımız var, sarımsağımız var, domatesimiz var, ustamızın el lezzeti var, ustamızın benim evet. sevgimiz var. Evet. Bu eli böğründe lezzetli olmaz mı?
0: Olur, Akif Usta. Çok güzel olur.
1: Hadi başlayalım. Kolay gelsin. Şimdi et yemeklerinde kuyruk yağı bol bol kullanılıyor.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Kuyruk yağı vazgeçilmezimiz.
1: Tamam. Güvecimiz var.
0: Evet.
1: Ustam korktum, ne yaptın öyle?
0: Bu bıçağımızı bile eledik.
1: Yalnız etimiz lokum gibi.
0: Evet, aynen.
1: Bakın, bir damla yağ yok, sinir yok. Lokum gibi bir et. Vallahi mükemmel.

0: Şimdi elim önünde hem lezzetli bir yemek hem de yapılışı pratik bir yemek. Yani öyle malzemeyi karıştırmanıza falan gerek yok. Eti böyle minik minik doğradı ustam. Evet. Yani bütün malzemeler böyle yan yana koyuluyor.
1: Belki de sırrı da oradadır.
0: Evet.
1: Bu kadar çok tutulmasının, bu kadar çok sevilmesinin.
0: Evet. Hemen pratik döşe at.
1: Aynen.
0: Eli böğründe bir diğer ismiyle yan yana. Hakikaten bütün malzemeler yan yana.
1: Şöyle bırakıyoruz. Karıştırmıyoruz.

0: Şimdi efendim,
1: şöyle Maraş biberimizi attık. Tamam. Üzerine pul biber, tuzumuzu attık.
0: Tamam.
1: İsteğe göre kekik de bırakabiliriz.
0: Evet.
1: Şöyle kekik de bırakalım birazcık.
0: Etimiz, versin. Kırmızı biberimiz, ve biraz yeşil biberimiz, sarımsağımız, domatesimiz.
1: Şöyle biraz da kuyruk bırakmak istiyorum.
0: Artık tabii son dokunuş.
1: Evet.
0: Kuyruk yağı olmadan olmaz.

0: Havamız çok güzel, tamamen bakır. Efendim, bakırın da cennetindeyiz, ana vatanındayız. Bakırcılık sanatı, yüzlerce yıldır süre gelen bu sanat Kahramanmaraş'ta hala devam ediyor. Çok değerli ustalarımız tarafından yaşatılıyor ve sunum önemli,
1: evet,
0: değil mi usta?
1: Evet, aynen öyle.
0: Evet, Akif ustam ellerine sağlık. O halde ne yapıyoruz? Eli böğründeyi alıyoruz, fırına geçiyoruz.
1: Evet.
0: Efendim 15 dakika eli böğründe fırında pişecek.
1: Aynen efendim.
0: Malzemelerimiz kaynaşacak, birbirine karışacak, yağları akacak, üzerinde o kuyruk yağı bir güzel eriyecek ve sonra sıcak sıcak dumanı üzerinde masamıza
1: servis,
0: gelecek.
1: Servis yapılacak.
0: Akif ustamızın ellerinden tadına bakacağız.
1: O zaman ben bir fırına vereyim.
0: Hadi o zaman ustam.
1: Teşekkürler.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.

0: Efendim Maraş'ın nefis mi nefis, lezzeti dillere destan, çok sevilen coğrafi işaretli yemeği, nefis yemeği eli böğründe artık hazır. Taş fırında, odun ateşinde 15 dakikada pişti ve şu anda tablo gibi önümüzde.
1: Evet.
0: Akif Ustam, bu nasıl bir lezzet, bu nasıl bir görüntü?
1: Bu harika bir lezzet efendim, çok da güzel bir görüntüsü var.
0: Evet, bunlar nedir?
1: Bunlar işte ayranımız.
0: Ayran, böyle mi içiliyor?
1: Evet, bakır taşla. Evet, bakır taşla
0: içeriz. Tamam, ne yapıyoruz şimdi, böyle alıyoruz.
1: Aynen o şekilde.
0: Bu nedir?
1: O da acı biberimiz.
0: Maraş biberi.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Dediğimiz gibi Maraşlar acıyı sever.
0: Evet.
1: Biberi de yerler.
0: Bu nedir ustam?
1: Bu lavaşımız efendim. Bu da taş fırında çıktı.
0: Ne yapıyoruz şimdi ustam?
1: Şimdi biz bunları çatal bıçak kullanmıyoruz.
0: Elle mi yeniyor?
1: Elle yeniyor efendim.
0: Et, balık, kelle bunlar yenir elle.
1: Elle böğründe, elle yenir efendim.
0: Eli böğründe
1: şöyle
0: bakalım.
1: Şöyle alıyoruz.
0: Nasıl yeniyor?
1: Şöyle lavaşımızı açıyoruz.
0: Yan yana. Evet.
1: Yan yana evet efendim. Bizim burada şöyle sokum derler efendim.
0: Oo,
1: bir sokum alırız şöyle.
0: Of.
1: Şu şekilde.
0: Of. Ustam sen ne yaptın?
1: Evet.
0: Bu nasıl bir yemek, bu nasıl bir lezzet?
1: Bu şekilde.
0: Bunun tadı böyle çıkar.
1: Aynen.
0: Öyle çatalla bıçakla eli böğründe mi yenirmiş?
1: Evet efendim.
0: Ben de alacağım vallahi.

0: Benim de buyurun, canım istedi. Buyurun. Pidemiz çok güzel. Of, sıcak sıcak. Efendim, Maraş usulü. Şimdi benim ete düşkünlüğüm yok ama bu et yenir. Kuzu eti, lokum gibi ve bu yemek eli böğründe. Kahramanmaraş'a gelirseniz siz siz olun. Eli böğründe yemeden buradan asla ayrılmayın. Ne yapıyorum ustam, şimdi şöyle mi yapıyoruz?
1: Efendim, şöyle ekmeği atın.
0: Attık. Şöyle yağ, pideye, ekmeği,
1: evet, şöyle
0: bir bandıra güzel bandıra gelsin.
1: Şöyle biraz elinizde de bulaşsın.
0: Bandır, bandır, bandır ustam.
1: Şu şekilde.
0: Elimizde yağ olacak. Evet. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Vallahi çok fenayız ustam. Şu anda herkesin canı istiyor.
1: Efendim, bekleriz. Tamam, herkes afiyet olsun.
0: Hemen bir lokma alıyorum. Evet. Kahramanmaraş deyimiyle.
1: Evet, aynen. Afiyet olsun.
0: Yok böyle bir lezzet. Efendim, işte bu ayranın tadı böyle çıkar. Bakır tasta böyle alıyorsunuz. Eli böğründenin üzerine. Afiyetle içiyorsunuz. Başka hiçbir şeye gerek yok.
1: Evet,
0: ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.
1: Herkesi bekliyoruz. Eli böğründemize, Maraş lezzetlerini tanımaya. Çıkın çıkın gelin efendim.
0: Çıkın çıkın gelin. Şimdi ne zamanı? Eli böğründeye saldırma zamanı.
1: Evet, saldırma zamanı.

Değerli izleyenler, Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla devam ediyor efendim. Sizler için güzel ilimiz Kahramanmaraş'ı gezmeye, görmeye, keşfetmeye, gördüklerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Peki Kahramanmaraş'ta şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi'ndeyiz. Efendim sizlere burada Kahramanmaraş'ın tarihine keyifli bir yolculuk yaptıracağız. İçinde bulunduğumuz bina, Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi'ne ev sahipliği yapan bina, 1904 yılında mutasarrıf Mahmut Arifi adına yaptırılmış. Daha sonra diğer mutasarrıflar tarafından bu bina kullanılmış. Efendim bir süre valilik binası olarak hizmet vermiş ve 2012 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülmüş ve ziyarete açılmış. Evet, Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi ziyaretçi akınına uğruyor efendim. Peki burada neler anlatılıyor? Kahramanmaraş'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısı, kültürü, geleneği Etnografya ve Kültür Evi'nde gözler önüne seriliyor. Efendim birçok bölüm oluşturulmuş Etnografya Müzesi'nde. Evet, Zahire Odası'ndayız. Efendim Kahramanmaraş'ın geleneğini yansıtan bir oda. Kahramanmaraş'ın tarhanası hepinizin bildiği gibi çok ünlüdür. İşte o nefis mi nefis, hepinizin çok sevdiği Kahramanmaraş tarhanasının kaynatıldığı, karıştırıldığı kazan. Efendim konağımız iki kattan oluşuyor. Biz şu anda giriş kattayız. Üst katı da sizler için gezmek istiyoruz. Orada da Kahramanmaraş'ın geçmişine, kültürüne, geleneklerine, sosyal yaşantısına dair çok önemli ipuçları var. Efendim bu ahşap merdivenlerle Etnografya Müzesi ve Kültür Evi'nin üst katına çıkılıyor. Ancak burada mutfak bölümü var. Orayı da es geçmeyelim. Bakalım geçmiş yıllarda Kahramanmaraş'ta mutfak kültürü nasılmış? Buyurun.

Efendim işte geleneksel bir mutfak. Geçmiş yıllarda Kahramanmaraş'ın mutfağı böyle oluyormuş. Değerli izleyenler, sini, sininin içerisinde sürahi, tas, tabaklar. Evet, geleneksel bir ailenin sofrası. Yerde keçeden bir halı var, rengarenk bir halı. İşte leğenler, siniler, orada bir ocak var.

Efendim burada bir kazan var, burada bir soba var. İşte geçmiş yıllarda büyüklerimiz bunları kullanıyordu. Bu kazanın içerisindeki su işte ısıtılıyordu, alttan yakılıyordu ve buradan sıcak su alınarak banyo yapılıyordu. Evet, şartlar bayağı zordu. Evet değerli izleyenler, Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi'ni sizler için

Üst katta bize yöresel kıyafet giymiş Kahramanmaraş kadını ve Kahramanmaraş erkeği karşılıyor. Tamamen işte buranın geçmiş yıllardaki kültürünü yansıtan kıyafetler. Özel günlerde tabii ki yine bu kıyafetler kullanılıyor. Evet, bakalım burada ne varmış? Efendim, yatak odası bölümü. Aman aman, böyle pirinçten bir karyola, antika eşyalar, yorgancılık sanatı artık günümüzde çok az sayıda ustamız tarafından icra edilen bir sanat. Aslında küçüklüğümüzde hepimiz bu yorganlarda uyumuşuzdur. Evet, aslında nostaljik bir yer. Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi. Efendim, her yerde el dokuması kilimler var, antika eşyalar var. O kadar güzel ki. Evet, oturma odasındayız. Of of of. Burada çok güzel rengarenk sedirler var. Evet, çok başarılı. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'a gelirseniz Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi gezi rotanızda mutlaka olsun. Kahramanmaraş'ın geçmişine, tarihine, geleneklerine, kültürüne uzanmak istiyorsanız, tanıklık etmek istiyorsanız gerçekten etnografya müzeleri son derece isabetli yerler. Ve efendim, Maraş kahraman bir şehir. Tarihte büyük kahramanlık göstermiş bir şehir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1925 yılında Kahramanmaraş İstiklal Madalyası aldı. Ve efendim, milli mücadele yıllarında, savaşta Kahramanmaraş halkı inanılmaz bir kahramanlık gösterdi. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla düşmana karşı kanının son damlasına kadar savaştı ve düşmanı püskürttü. Bu yüzden de Maraş'a 1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla kahramanlık unvanı verildi. Aslında bu bir ilk. Yani bütün şehre kahramanlık unvanının verilmesi gerçekten gurur verici, çok önemli. Ve Maraş 1973 yılından sonra, yani bu unvanı aldıktan sonra, Kahramanmaraş olarak anılmaya başladı.

0: Bakalım Kahramanmaraş'ta düğünlerde geline ne takılıyor?
1: Efendim altın çok önemli bir gelenek, çok önemli bir kültür ve Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazı. Şu anda çok güzel ışıl ışıl bir kuyumcu dükkanındayız. Yanımızda yılların ustası İsmail ustamız var ve yeğeni Buğra var. Ustam merhabalar.
2: Merhaba, buyurun, hoş geldiniz.
1: Nasılsın, iyi misin ustam?
2: Duacıyız, siz nasılsınız, iyisin inşallah.
1: Bizler de iyiyiz. Peki değerli izleyenler, neden buradayız? Altın üretimi konusunda Kahramanmaraş çok önemli bir merkez. Evet. İstanbul'la birlikte.
2: Evet.
1: Aynen. Öyle değil mi ustam?
2: Aynen öyle.
1: Farkı nedir İstanbul'la Kahramanmaraş'ta üretilen altının?
2: İstanbul'da 14 ve 18 ayar üretim ağırlıkta. Kahramanmaraş'ta da 21 ve 22 ayar ağırlıklı. Ama genellikle 21 ayarlar yurt dışına ihracat bazında gidiyor. 22 ayarlar da iç piyasada satılıyor.
1: Şimdi malum altın pahalı ve Kahramanmaraş'ta gelinlere bol bol altın takılıyor. Yani can dayanmaz aslında. Aynen, alabilene, aynen, takabilene. Öyle. Takılıyor mu ustam?
2: Evet, bayağı takan var yani.
1: Şimdi burada takılan, geline takılan altınlar bayağı gösterişli. Yani öyle eften püften efendim gramı düşük altınlar değil. Bakar mısınız şu kemere, işte yöresel bir kemer.

0: Düğünlerde gelinlere mutlaka takılan altınlar hangisi? Yani
1: genellikle
0: gelinlerin olmazsa olmaz takılır.
1: Genellikle bundan alınır. Bu zaten olmazsa olmaz şahmeren diye geçer normalde.
0: Evet.
1: Ortadaki Hint gödeleri.
0: Kaç ayar?
1: Hepsi 22 ayardır bunların.
0: Bunların hepsi 22
1: evet.
0: ayar.
1: evet.
0: Yanlış şahane. Onları şahane.
1: Ya yani biraz dar gelir vatandaşlar kolilerden alınan ama kemer olmazsa olmazlarından yani bir düğün evet. varsa kesinlikle kemer olması gerekir.
0: Şimdi bu kemer yöresel bir kemer.
1: Evet, yöresel.
0: Kaç gram?
1: Ortalama olarak bu 250 gram civarında.
0: Ne kadar geliyor yani?
1: Ortalama olarak 5-600 bin civarında.
0: Takılıyor mu gelinlere?
1: Tabii takılıyor.
0: Mutlaka her geline takılıyor mu?
1: Yani ekonomisi olan herkese takılır bu.
0: Yani parası olmayan ne yapıyor?
1: Yani parası olmayan şunlara...
0: Şimdi hakikaten oldu. Altın önemli bir gelenek
1: evet.
0: burada.
1: Yani şimdi bunun 60 gramlısı var, 80 gramlısı var, 100
0: İncesi
1: gramlısı var.
0: Var.
1: Ama normalde inceden kalına doğru gider yani normalde. Ama ikilisi var, üçlüsü var. Bu mesela beşlisi ortalama olarak. Ama normalde hemen hemen herkes takar bunu.

0: Ve şimdi de Kahramanmaraş'a özgü nefis bir köfte yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız Gastronomi Şehri Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet dolu devam ediyor. Peki neredeyiz? Seyir terasındayız. Oldukça yüksek bir noktadayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Serap ustamızla birlikteyiz. Sömelek köftesi yapıyoruz. Evet. Buranın olmazsa olmaz yöresel lezzeti. Evet Serap'cığım, yöresel yemeklerden teyiste sen sorumlusun.
2: Evet, ben sorumluyum.
1: Aslında yıllardır yaptığın şeyler. Kesinlikle. Şu anda meslek olarak.
2: Evet, aslında Maraşlı ev hanımlar zaten evinde her şeyi bunları yapıyorlar. Biz sadece bu işin artık ustalığını yapıp işletmeye sunuyoruz.
1: Efendim şimdi hamurunu hazırlamış Serap ustamız. Zamandan kazanmak için sömelek köftemizin hamurunda ne var?
2: Bulgurumuz, köfteli getimiz, tuzumuz, biraz da yaprak biberimiz var.
1: Tamam. Bunları, biber her yerde, her şeyin içinde çünkü burası Maraş.
2: Kesinlikle Maraş olduğu için Maraş'ın en güzel ürünü zaten yaprak biberden başlıyor.
1: Şimdi bu malzemenin bayağı bir yoğrulması lazım.
2: Evet, yumuşatılması lazım.
1: Evet.
2: Hatta hanımlarımız artık kolayından çekmeye başlıyorlar. Birkaç kere et makinesinden çekip daha kolay yumuşatıyorlar ya da ellerinde yoğuruyorlar.
1: Geleneksel yöntemle tabii hala ki elde yoğuranlar var. Şöyle bir yoğurur musun Serap'cığım?
2: Tabii ki.
1: Efendim bakın kıvamına. Sömelek
2: ele
1: köftesi.
2: Alınacak kadar şöyle yumuşak bir kıvamda hafif hafif elimizi suya batıraraktan yapıyoruz.
1: Evet, kıvamı budur.
2: Evet, bulgurumuzla eti yumuşattıktan sonra birkaç parçaya ayırıp.
1: Bulgurumuz yumuşamış bayağı, hamur gibi olmuş.
2: Kesinlikle, yoksa yağsız, o şekli alamaz.
1: Evet, yağsız kıymamız var, pul biberimiz var, yağımız
2: tuzumuz
1: mı vardı bir
2: var,
1: de?
2: Tuzumuz var, yok, evet.
1: Yağımız yok, tuzumuz, pul biberimiz, kesinlikle, bulgurumuz ve kıymamız var.
2: Kıymamız var.
1: Bakın minik minik önce
2: ufak
1: böyle
2: parçalara ayırıyoruz.
1: Misket gibi yapılıyor. Daha sonra bu şekli alıyor.
2: Evet.
1: Efendim daha önce de işte sömelek köftelerimiz böyle minik minik yapılmış bir tabağa.
2: Evet.
1: Böyle.
2: Şu şekilde avuç içinde.
1: Döşenmiş. Bakın.
2: Hafiften.
1: Evet şimdi minik minik.
2: Şu.
1: Böldüğü hamurlara şekil veriyor.
2: Şekil veriyoruz.
1: Serap ustamız. Bu akıllara zarar. Yapılışı zor, yemesi keyifli.
2: Kesinlikle.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: bir adım önde.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Günlük pedin olayı bu.
3: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.

0: tam da lezlik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da lezlik. Sevince.
2: Hadi başamalız.
3: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramız
0: ol. Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
0: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
4: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik. Sevince.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Günaydın Ankara. Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
12: Hadi maça gidiyorum.
13: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
14: Yola çıkıyoruz.
13: Çok heyecanlıyım.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Koçakla Festival

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Hazırladığımız köfteleri içine bırakıyoruz.
2: Bir güzel kaynayan suya bırakıyoruz.
1: Birkaç dakika haşlanacak. Maraşlı hanımlarımız bir de bunu bol bol tencerelerde daha fazla yapıyorlar ama sunumluk hazırlıyoruz.
2: Maraş'ta kadınlarımız günlerde ne yapıyor?
1: Günlerde yöreseller baş tacımız
2: ne
1: zaten.
2: Ne yapıyorlar mesela?
1: Kısırımız en başta.
2: Olmazsa olmaz.
1: Kuru dolmamız. Olmazsa olmamız. Yöresel el açma tatlılarımız, böreklerimiz.
2: Evet.
1: Hanımlar döktürüyorlar.
2: Fıstıklı şekerli börek.
1: O kesinlikle tamam. Zaten.
2: Ekşili kuru dolmalar. Baş yaprak tacı. Dolmaları, patlıcan.
1: Lahana
2: biber
1: dolmamız.
2: Dolması, lahana dolması onu da çok
1: sevilir.
2: Evet. Evet. Minbar hazırlanır. Yapılmıyordur günlerde olmaz.
1: Hayır,
2: minbar
1: yemek olarak kullanıldığı için.
2: Evet. Kadınların gününe gitmek lazım. O günleri basmak lazım.
1: Evet, bekleriz.
2: Efendim çay eşliğinde en sevdiğim şey.
1: Evet.
2: Kadınların gün tabağı. Şimdi sömele köftemizin pişmesi çok zaman almıyor.
1: Hayır.
2: Şimdi zaman alan hazırlama aşaması.
1: Hazırlama, yoğurma aşaması.
2: Yoğurma aşaması, sonra şekil verme aşaması. Efendim pişirme aşaması ve yeme aşaması kesinlikle zaman almıyor.
1: Almaz. Ürünü biraz soğumaya bırakıyoruz.
2: Tamam.
1: Birkaç dakika. Daha sonrasında ısıttığımız tereyağında nane ve yaprak biberle kavuruyoruz. Yoğurtla birlikte sunum yapıyoruz.
2: Hadi o zaman
1: hazırlayalım.
2: Yapalım. Evet.
1: Yine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Yaprak biber ve nane özellikle.
2: Evet. Kahramanmaraş'ın pul biberi, Kahramanmaraş'ın kırmızı altını bütün yemeklerde bol bol kullanılıyor. Kahramanmaraş'ın o mis gibi kokan pul biberi, salçaları,

0: Gastronomi şehrindeyiz. Kahramanmaraş'tayız. Efendim Kahramanmaraş'ta olunca görüntüler de bu kadar güzel oluyor. Yemekler bu kadar lezzetli oluyor. Evet, ülkemizde lezzetin başkentlerinden biri Kahramanmaraş. Mutfağıyla ünlü. Evet.
1: Şu şekilde.
0: Yoğurdumuz sarımsaklı mı? Sarımsaksız mı?
1: O dileğe göre biz sarımsaksız hazırladık. Dileğe göre sarımsaklı da
0: sarımsaklı yiyebilir.
1: Kullanabilir.
0: Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Tam böyle benim en sevdiğim tatlardan yoğurtlu, baharatlı, tereyağlı, bulgurlu köftemiz. Sömelek köfte. Efendim işte budur. Kaşığımız var mı? Ustalarım şöyle hemen bir tadına bakalım. Sömelek köftenin sofralardan asla eksik olmuyor. Ben şöyle baharat görmeniz için sömelek köfteyi şöyle alayım. Evet, Kahramanmaraş'a özgü sömelek köftesi. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir yöresel lezzet. Efendim Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinin aslında şöyle bir özelliği var. Hem çok lezzetli hem de sunumları çok özel. Hem göze hem de damağa hitap eden yemekler. Bu yüzden de zaten tadından yenmiyor. Yemekler masanıza geldiğinde önce böyle bir gözünüz doyuyor. Gözünüz, gönlünüz şenleniyor. Ondan sonra karnınız doyuyor. Oturuyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. İnanın tok olsanız bile Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini yemeden duramazsınız. Çünkü yediriyor. Mükemmel.
1: Afiyet olsun.
0: Bayılırım ben böyle köftelere. Hele böyle yoğurtlu, soslu falan olursa.
1: Doğal, çok lezzetli. Beğendim.
0: Gerçekten şahane. İşte Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın sömelek köftesi. Şahane.

0: aşkla mı evlenmeli yoksa mantıkla mı? Boşanmayı düşünenler bu sözleri kaçırmayın. Evliliği kurtaran çocuk mu yoksa büyük bir yanılgı mı? Aldatan affedilir mi? Yoksa her şey o anda biter mi? Aşk gerçekten biter mi? Yoksa biz mi vazgeçeriz? İlişkisinde çıkış yolu arayanlar, ekran başından ayrılmayın. Hepsi ve daha fazlasını psikiyatrist Onur Okan Demirci Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Sıcaklar bastırdı. Umarım hepimiz bu sıcakları en iyi şekilde atlatırız. Biz sizler için bugün de harika bir program hazırladık. Özellikle ilişkileri konuşacağız. Çünkü mutluluğumuzu, mutsuzluğumuzu çok anlamda belirleyen şey aslında ilişkilerimiz. Siz de merak ettiğiniz her şeyi lütfen hem arayarak, şu an arkadaşlarım da paylaşıyorlar. 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71'den arayabilirsiniz. Yine hem benim Instagram hesabımdan hem de Beyaz TV'nin Instagram hesabından son paylaştığımız gönderinin altına sorularınızı, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben de sevgili hocama seve seve bunları aktarırım. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Hoş teşekkürler Nilüfer Hanım. Sizleri sormalı.
1: Harikayız hocam. Bugün telefon da bağlarız değil mi? Böyle istiyoruz ki izleyicilerimiz sorularını sorsun. Çünkü ilişki konusu yıl kaç olursa olsun hocam hiç değişmiyor. Her dönemde ilişkileri konuşuyoruz. Belki dinamikleri değişiyor ama ilişki konusu hiç değişmiyor. Şöyle en basitiyle başlayayım hocam. Aşkın tıbben bir kimyası, bir tanımı var mıdır?
2: Tabii ki aşkın biyolojik olarak da bir tanımı var. Hani ruhen, zihnen, aklen, kültürel böyle tanımları da var. Tabii bu kişiden kişiye göre değişiyor. Yani herkes aşkı aynı şekilde tariflemiyor. Fizyolojik olarak benzer şekilde tarifliyorlar. Ne gibi? İşte o belki hasretin, özlemin, o arzunun getirdiği işte midede kelebeklerin uçuşması gibi. Kalpte hızlı çarpmalar gibi. Veya işte vücutta böyle bir belki o titreme hissiyatı gibi. Belli bazı fiziksel belirtiler ortak
1: İşten
2: tariflenebiliyor.
1: İşten kapanması veya açılması çok nadir oluyor ama kapanması değil İşten mi daha sık sanki?
2: İşten kapanması gibi. Tabii ki bunların hormonal tarafı da var. Yani beynimize salgılanan işte dopaminlerden, serotoninlerden tutun. Bir sürü endorfinlerden tutun. Bir sürü hormonal böyle bizi iyi hissettiren, hayatta belki daha enerjik, daha mutlu, hayata daha bağlı hissettiren bazı hormonlar tabii ki kimyasal olarak da mevcut. Ama bunun yanında ruhsal anlamda, zihinsel anlamda da bir sürü değişiklik olabiliyor.
1: Peki hocam fiziken de aşık olmamızı sağlayan bazı etkenler var mı? Çünkü bazen bakıyorsunuz hiç birbirine uymayan çiftler birbirine aşık oluyorlar. Aslında çok daha hani fiziken daha iyi bir alternatif

0: olmasına rağmen aşık olmak için onu tercih ediyor. Bunu ne belirliyor?
1: Genellikle zaten uyumludan ziyade uyumsuzlar birbirine çekilmeye daha meyilli olur.
0: Aa, neden
1: Yani
0: öyle?
1: tıpkı mıknatıs gibi. Yani zıt kutupların birbirine çekmesi gibi. Aynı kutuplar birbirini itiyor. Çünkü insanın aslında baktığınız zaman hayatta belki de en çok tahammül edemediği şeylerin başında kendisi geliyor. Biz öncelikle kendimizi tahammül etmeyi, kendimizi sevmeyi çok başaramadığımız için biz bizde olmayan bir şeyi arzu ederiz hep. Sahip olamadığımız bir şeyi arzu ederiz. Bu yüzden karşıdaki de genellikle bizim zıttımız olur, tersimiz olur.
0: Ha, o zaman hocam mesela çok naif insanlar genelde narsist insanları seçiyorlar veya biraz daha böyle egolu insanları seçiyorlar. Bu bundan mı kaynaklanıyor? Kendinde o egoyu bulamadığı için öyle birini mi seçiyor?
1: Tabii ki yani iki narsistik yapılanmada iki kişi bir arada çok fazla tutamazsınız. Onlar çok fazla çatışırlar. Bu nedenle bunu bir anahtar kilit uyumu gibi düşünün. Yani iki tane anahtarı bir araya getirdiğinizde hiçbir işlevi yoktur. İki
0: Doğru.
1: kilidi yoktur. Yani bir anahtar bir kilit ve bunların dişlerinin birbirine uyması gerekiyor. O dişler de hep bir boşluklarla olur. Yani bizdeki boşluğu karşı tarafın tamamlıyor olması lazım. Ondaki boşluğu bizim tamamlıyor olmamız lazım ki bu anahtar kilit uyumu gerçekleşsin. Bu zaten iki tane zıt karakter ortaya çıkartır. Birbirinden farklı görünen
0: Ama
1: karakterler ortaya
0: şöyle olmuyor mu
1: çıkartır.
0: mesela hocam? Şimdi farklı karakterlerde evleniyoruz veya işte partnerimiz oluyor. Ama bir süre geçtikten sonra aşağı yukarı da bu 1-2 senenin sonunda bence oluyor. Onu kendimize benzetmeye çalışıyoruz. Yani o ilk başta sevdiğimiz bizde olmayan şeyleri bu sefer kendimize dönüştürmeye çalışıyoruz. Burada ne kırılıyor?
1: Burada kırılmadan ziyade buradaki değiştirme arzusu. Yani aslında baktığınızda şunu yapabiliriz değil mi? Madem birini değiştirmek istiyoruz, zaten o özelliklere sahip biri vardır dünyada. Biz ona da yönelebiliriz ama o bizi cezbetmiyor. Biz bir şeyi alacağız, onu değiştirip dönüştürüp istediğimiz gibi yapacağız. Bu tıpkı çocukken oyuncak bebeklerle oynamaya benzer.
0: Hamurları var ya bir de şimdi çok meşhur hepsinin en sevdiği oyuncak belki de hamur.
1: Yani biz ne yaparız çocukken? Bir bebek var mesela, aldık ya onu. Onun biz saçını değiştiririz, kıyafetini değiştiririz.
0: Doğru.
1: Yani mutlaka ya da bir araç alır insanlar onu modifiye eder. Bir yerlerine bir şeyler yapıştırır. Yani hiçbir şey aslında biz olduğu gibi kabul etmiyoruz. Biz onu değişmiş halini hep hayal ediyoruz. Kendi yani fantezi dünyamızda onu olmasını istediğimiz noktaya koyuyoruz ve onu oraya götürmeye çalışıyoruz. Bu tabii ki karşı tarafta bir direnç yarattığı zaman da işte problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz olduğumuz gibi kabul edebilsek zaten dediğiniz bir sorun ortaya
0: Şimdi hocam
1: çıkmayacak.
0: izleyicilerimiz de mutlaka şimdi düşünüyordur ya onu değiştirmeye çalışıyorlardır ya da o partnerini değiştirmeye çalışıyorlardır. Burada ne yapmak gerekiyor? Yani değişime zorlanan kişinin tavrı ne olması gerekiyor?
1: Şimdi değişime tabii ki yani ilişki dediğimiz şey her zaman güllük gülistanlık her şeyin yoluna gittiği bir şey değil. Tabii ki çaba sarf gerektiriyor. Tabii ki bazı fedakarlıklar gerektiriyor. Birlikte yer alabileceksek, yaşayabileceksek. Bu tamamen şu anlama gelmiyor. Yani bana hiç dokunma, beni olduğum gibi kabul et ve böyle yürüsün. Hiç kimse de değişmesin. Bu anlama gelmiyor. Tabii ki adaptasyon diye bir sisteme sahibiz. Yani biz insanın en önemli özelliği yaşadığı herhangi bir duruma uyum gösterebiliyoruz. Düşünsenize hayatta ne acılar yaşıyoruz, neler kaybediyoruz.
0: Doğru.
1: Ya da en sevdiğimiz insanları en acı şekilde kaybedebiliyoruz ve yaşamaya devam edebiliyoruz. İnsanın bu uyum gücü muazzam. Böyle bir uyum gücüne sahip bir varlığı hiç değişmiyorum. Ben çağa da ayak uydurmuyorum. Ev düzenine de ya da ilişkiye de ayak uydurmuyorum derseniz bu olmaz zaten. Ama bunun düzeyi ne olmalı? Yani bir sınırı ne olmalı? Karşı tarafa tamamen kendinizden verdiğiniz, alamadığınız bir noktaya geldiyse terazi gibi de düşünebilirsiniz. Artık bir taraf ağır basıyorsa o ilişki artık yok olmaya ya da kaotik bir ilişkiye gitmeye doğru yol alıyor demektir. Belki öyle bir ipucu yakalanabilir.
0: Evet, orada dozu önemli o zaman,
1: Dozu
0: değil
1: önemli
0: mi?
1: kesinlikle.
0: Evet, çünkü şöyle de oluyor ya özellikle erkekler çok değiştiği zaman evlenince arkadaşları diyor ki sen de hemen hanım köylü oldun diyorlar mesela. Yani o kadar da böyle agresif bir değişim gözlenmemesi gerekiyor o zaman herhalde, değil mi? Bunun formülünü böyle tarif edebilir miyiz?
1: Yani edebilirsiniz tabii ki hanım köylüden kastettikleri ne? Yani bütün sosyal hayatını bırakıp eve kapandığı bir yapıysa evet. Burada bir problemden bahsedebiliriz. Burayı incelemek gerekiyor. Ama ev işlerine bir yardım etmeye mi başladı? Yani bu bir sorun olacak ya da bu daha önce ev işi yapmazdı şimdi yapmaya başladı dediğimiz bir kişiye ya da bir erkek için konuşuyorsak işte hanım köylü oldu demek çok doğru olmayabilir.
0: Evet. Bir de hocam bazen de şöyle bir şey var ya, evde

0: eşine çok farklı davranıyordur ama dışarıda arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordur. Memnun olmayan kişi de anlatıyordur ya evde böyle böyle bizim gördüğümüz adam hiç de böyle değil veya kadın hani burada da cinsiyetçilik yapmayayım. En iyisi denir ya. Neden böyle farklılık oluyor hocam? Eşe başka, arkadaşlarına başka, işte bambaşka. Yani kişilik bölünmesi mi? Bu bir hastalık mı? Yoksa başka bir şey mi?
1: Aslına bakarsanız çoğumuz, belki hepimiz çoğumuz bu yapıyı zaten yapıyoruz. Yani biz her yerde aynı kişi değiliz. Bizim de maskelerimiz var. Ortama göre savunma sistemlerimiz var. Yani insansak, biz hayatta kalmak istiyorsak, psikolojik sağlamlığımızı korumak istiyorsak bazı savunma sistemlerimiz oluyor. Her insan aynı mesafede durmuyoruz mesela. Bazılarına daha korunaklı yaklaşıyoruz. Bazı ortamlarda daha rahat hissediyoruz, bazılarını daha çekingen durabiliyoruz. O yüzden bizim zaten kendi içimizde ortama göre farklı karakterlerimiz var ya da farklı savunmalarımız var. Dışarıda arkadaşlarımıza çok iyi olabiliriz ama evde o kadar tahammül sahibi olmayabiliriz mesela. Çünkü insanda şöyle bir yapı vardır. Bir şeyi elde ettiğinde onu kaybetmeyeceğinden ne kadar eminse orada biraz daha rahat olabiliyor. Örneğin arkadaşlarımızı kaybetmek aile için ailemizi kaybetmekten daha kolay. Fiziksel kayıptan bahsetmiyorum yani. Kırmaktan bahsediyorum. Dışarıda birini kırdığınızda, hiç tanımadığınız birini kırdığınızda arkasını dönüp gider. Sizi terk edebilir. Ama evde bu o kadar kolay olmadığı için, terk edemediği için evde daha rahat davranabiliyoruz. Daha
0: Nasıl olsa
1: kırıcı
0: kaybetmem duygusu o
1: olabiliyoruz.
0: zaman ona bunu
1: Nasıl
0: yaptırıyor.
1: olsa, evet bir insan kendisini güvende hissettiğinde rahatlamaya başlıyor. Ne kadar güvende hissederse o kadar rahatlamaya, içindeki o belki vahşi doğa diyeyim daha ortaya çıkmaya başlıyor. O
0: Aslında
1: yüzden...
0: buna böyle bakarsak olumlu da bakabiliriz. Yani konforlu alanında benim yanımda kendi gibi olabiliyor gibi de düşünebiliriz o
1: Evet.
0: zaman.
1: Bence şöyle bir belki düşünebiliriz. Sevilme ihtiyacı olan birini düşünün. Yani sevgi almak istiyor. Sevilmek istiyor. Şimdi bunu bir kişiden alması mı yoksa bunu alabildiği kadar çok kişiden alması mı daha tatmin edici olacak? Evde bir kişi var, üç kişi var. Onlar tarafından sevgiyi aldı ama dışarıda milyonlarca insan var. Onlar tarafından sevilmek için daha fazla
0: Onlar
1: uğraşabilir.
0: evet.
1: Onları memnun etmeye çalışabilir. Onların gözünde çok iyi biri olmaya çalışabilir. Böyle biri olduğunda evden bakıldığında da insanlar şunu der. Dışarıda herkes için çok çaba sarf ediyor ama evde yapmıyor onu.
0: Çünkü oradan zaten onayı ve sevgiyi aldı.
1: Oradan alıyor, bir de enerjinin çoğu o tarafa gidiyor. Eve çok fazla enerjide kalmaya, tahammül kalmayabiliyor.
0: Evet. Hocam şu anda benim etrafımda bunu dönem dönem ben de yaşıyorum aslında. Lütfen sizler de yaşıyorsanız yazın ne şekilde yaşıyorsunuz? Böyle bir hayattan bezmişlik, bir amaçsızlık, elim kolum kalkmıyor. Mesela giyinip süslenmeye tahammülü yok insanların. Böyle hani oturduğu yerde bir kalası bir hali var. Neden böyle bilmiyorum, size de danışanlarınız geldiğinde benzer şeyler anlatıyorlar mı? Bu ortak bir şu an yaşadığımız bir şey mi?
1: Evet, kesinlikle. Yani bu daha dünya genelinde de yaşanan bir şey. Çünkü biz artık hep şey deriz ya, hızlı tüketiyoruz. Evet, şu an çağ çok hızlı bir tüketim çağına girdi. Bunu çocuğu olanlar da bilir, daha yeni gelen nesilde. Dikkat ederseniz çocukların izledikleri şeyler bile çok hızlı değiştirme üzerine. Teknolojilerimiz işte kaydırma üzerine, geçme üzerine. Dikkat sürelerinin zaten analizlere bakıyorsunuz işte 10 saniye, 9 saniye, 10 saniyelere düşmesi zaten bunu gösteriyor. Yani biz bir şeyi 10 saniyede tüketip geçiyoruz. 10 saniyede tüketip geçiyoruz. Hayatta bazı şeyler onunla örtüşmüyor. Örnek veriyorum, bir ev sahibi 10 saniyede olamıyoruz.
0: Doğru.
1: Yani onun için size diyorlar ki şu kadar zaman çalışman lazım. Yani 10 saniye içinde tamamladığım bir şey var bir yandan. Diğer yandan bana diyorlar ki yıllarca çalışman gerekiyor. Şimdi o tarafa baktığım zaman o zaman diyorum ki bezmeye başlıyorum. Yani bu kadar seneyi ben nasıl çalışacağım? Ben bu hayalimi bu yıllar içinde gerçekleştirmek için bu emeği nasıl vereceğim diye. İnsanlar bir yandan da oradan işte çaresizliğe, çıkmaza doğru, o hissiyatlara doğru girmeye başlayınca artık tabii biraz böyle tabiri
0: Oradan
1: caizse
0: nasıl çıkacağız
1: sallıyorlar.
0: peki hocam? Neye odaklanacağız? Kendimizi nasıl teselli edeceğiz de çıkacağız?
1: En önemli şey, ben hep şunu savunurum, hayal dünyası. Yani hayalde kurduğumuz şey gerçekte olan şeyden aslında daha güçlü. Hayalimizi, o arzu ettiğimiz mesela sevgiyi, şefkati alma hayali gerçekte aldığımızdan daha güçlü bir şey. O hayali kurduğumuzda, o hayal yoluna girebilirsek, burada kastettiğim şey böyle uçuk, hani insanlar hayalperest, her şeyin peşinden koşuyor. Öyle değil, öyle algılanmasın. Bu dediğim şey çok basit hayaller de olabilir. Yani ben 30 yıl sonra sahip olacağım evin hayali

0: kurmak yerine oraya giden yolda şu an ben ona sahip değilken neler yapabileceğimin hayalini kurmam benim için daha mantıklı. Belki daha ulaşılabilir şeyleri kurup daha sonra aşama aşama diğerlerine geçmek mantıklı olabilir. Yani bir hayal yerine belki o hayali 100 parçaya bölmek. Orada giden yolda, daha doğrusu yolda olmak. Ben öyle tanımlarım. Yani bir şeye ulaştığınız zaman onun değerini kaybedersiniz artık. Yani hissiyatını kaybedersiniz. O size arzu uyandıran, keyif veren, dopaminleri arttıran o sistemi kaybedersiniz. Elde ettiğimiz zamanı kaybediyoruz. İnsan beyni böyle çalışıyor. Biz aslında elde etmeye çalışırken keyif alıyoruz.
1: Çok güzel
0: Yani
1: bir
0: yolda keyif
1: yere
0: alıyoruz.
1: değindiniz. Buna hemen evliliklere bağlayacağım. Çünkü orada da işte böyle çok tutkulu aşıklar, belki üniversiteden beri birlikteler, evleniyorlar ve her şeyin dinamiği değişiyor. İşte o tutku bitiyor. Bunların hepsi o elde etme duygusundan mı oluyor? Yani peki biz bunu nasıl dinamik tutacağız hocam?
0: Yani yapılan araştırmalar zaten şunu göstermiş. Bu aşk diye tabir ettiğimiz o hissiyatların bitmesi ortalama 2 ile 3 yıl arası. Ama bu kastettiğim şey fizyolojik ve hormonal bitişten. Yani şunu ölçüyor insanlar. Aşık olan birinde ölçüm cihazları var, hormon testleri var. Yapılıyor, bakıyorlar ki bu hormonlar yükseliyor, evet. Daha sonra düzleşmeye başlıyor ve daha sonra ilk o aşık olmadan önceki haline
1: Yokuş
0: 2-3 yıl
1: aşağı
0: içinde geri
1: gidiyor.
0: dönüyor. Geri dönüyor ve düşen bir grafikle. Yani ondan sonra ilişki bitiyor mu? Hayır. İlişki başka bir noktaya evriliyor artık. Yani o aşk dediğimiz kavramdan çıkıp artık başka bir noktaya evrilmeye başlıyor. Tabii ki burada psikolojik olarak en büyük etkenlerden bir tanesi dediğimiz gibi elde etmek. Ne kadar çok hani halk arasında da bir inanış vardır. Ne kadar çok uğraşırsan aslında o kadar kıymetli olur. Doğru. Peşinden çok koştuğun şey daha kıymetli olur. Ama elde ettikten sonra o kadar da hızlı sonlanır.
1: Evet, bu bir minicik bir örnek verecek olursak bir kıyafet için bile geçerli. Hayalini kurarsın kurarsın alırsın. Belki bir kez daha giyersin ama üçüncü belki ihtiyacın yoksa hiç aklına bile gelmez.
0: Kesinlikle. O kıyafeti ne kadar arzuladıysanız giydiğiniz andaki ya da ondan sıkılma süreniz o kadar da hızlı olur. O yüzden biz bir şeyi çok elde etmeyi çok arzuluyoruz. Yani çok fazla peşinden koşuyoruz. Sonra onu elde ettiğimizi anladığımız anda da direkt o hissiyatlarımız geçiyor. Sonra zihin yeni dopamin kaynakları arıyor.
1: Evet, orada da mesela evliliği böyle zora düşenler çocuk, yani tabii ki çocuk evliliğinde bir çok değerli bir parçası ama çocuk düşünmüyorsa bile ay diyor benim evliliğim kötüye gidiyordur ben bir çocuk yapayım. Çocuk hakikaten burada kurtarıcı oluyor mu hocam?
0: Çok yaygın bir inanış. Yani bu benim zamanım, benden öncekiler, ondan öncekiler. Yani bu bilmiyorum artık kökenleri ne kadar önceye dayanır. Böyle bir inanç sistemi gelişmiş gerçekten. Evlilik monotonlaştığı anda diyorlar ki bunu konu komşu, akraba herkes söylüyor. Diyor ki çocuk yapın kurtarır. Bilmiyorum kendi tecrübeleri öyle miydi? Yani yaptılar ve kurtuldular mı gerçekten ki? Benim kendi ebeveyn ve üst gözlemlerime baktığım zaman hayır kurtulmuş gibi
1: Evet,
0: görünmüyor.
1: kurtulmuyor, evet.
0: Genel bir kavga olduğunda da öyle. Yani şiddete bakın, şiddete varsa dahi fiziksel şiddette bile diyorlar çocuk yap kurtarır. Oradaki ana problem bu. Kurtarıcı olarak dünyaya bir çocuk getirmek. Çocuk bunu hissediyor. Kurtarıcı olarak dünyaya gelmiş bir varlık artık. Bundan sonra hayatını şöyle yaşamaya başlıyor. Yetişkinlik hayatını. Kimin başı derdi sıkışsa kurtarmaya gidiyor.
1: Yani
0: Herkesin yardımına
1: bu
0: koşuyor.
1: tarzdaki insanlar aslında belki de dönüp baktığımızda kurtarıcı olarak doğmuş bir çocuk.
0: Aynen öyle. Bunu irdelemek lazım. Kurtarıcı olarak mı dünyaya gelmiş? Bu insanlar her tarafa koşmaya ve tükenmeye başlıyor zamanla. Herkese koşuyor. Ben çok yakındıkları şey, ben herkese koşarken
1: Kimse
0: benim
1: bana
0: zor
1: koşmuyor.
0: anımda onlar yoktu. Böyle bir çocuk ya da yetişkinlik hali böyle olacak bir çocuk dünyaya getirmiş oluyorlar. Yani siz küçücük bir varlığa hadi bizi kurtar diye bir misyon görev yüklemiş oluyorsunuz. Bu ne kadar mantıklı?
1: Evet. Mesela çocuk özellikle aldatılan bir eş varsa eşi tekrardan eve döndürmek en azından çocuk üzerinden diye. Mesela orada da çok kullanılan bir şey çocuk yapmak.
0: Kesinlikle çok çok sıkıntılı bir şey. Bunlar çok sıkıntılı durumlar veya boşanma kozu olarak da kullanılıyor. Boşanmama.
1: Boşanmama.
0: Taraflardan bir tanesi çocuğu alırım tehdidiyle ya da çocukları alırım tehdidiyle koz olarak kullanılıyor. Yani çocuk pazarlık malzemesi yaptığınız bir varlık haline geliyor. Bu çocuktan şunu çok rahatlıkla yetişkinlik hayatında bekleyebilirsiniz. Hayatta hep bir pazarlık malzemesi olacak bir rolde olacak o. Hep bir arabulucu. Ya da ilk problemde ilk ortaya atılacak kişi. ya fedakar bir yapıya gider.

0: bu kişi ya da sürekli insanların arasını bulmaya çalışmaktan biter tükenir.
1: Doğru. Bir de şu var hocam, çocuk olduğu zaman annelerin şu an bir anket yapsak 100 kişiye sorsak ben eminim en az 80 kişi çocuğunu eşinin artık önüne koyuyor. Ve o denge bir anda bozuluyor. O artık bir eşten ziyade anne sıfatı çok baskın hale geliyor. Ve tabii ki ilişkinin dinamikleri de değişiyor. Bunu nasıl ayarlamak lazım hocam? Yani tabii çok kolay da dengelenebilir bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama birçok erkek de bundan yakınıyordur diye düşünüyorum.
0: Evet, daha anneci erkekler çocuk dünyaya geldikten sonra beni eskisi kadar sevmiyor musun gibi soru işaretleri zihninde eşine karşı oluşabiliyor. Bu orada çocuk da artık bir rekabete girdiğini gösteriyor. Bir çocukla bir çatışma haline geliyor. Yani benim daha çok seviyorsun onu mu? Şimdi düşünün, acaba bir kendinizden dünyaya gelen bir çocuğa karşı böyle bir rekabet hissetmek ne kadar mantıklı olur? Bu hissiyatı hissetmeniz anormal değil. Hissedebilirsiniz. Ama kontrol edebiliyor musunuz? O önemli. Yani kontrol edemediğinizde, örnek veriyorum, belki de çocuğa şiddet uygulamaya kadar gidebilir. Bu kıskançlık diyelim ismine, bir isim vereceksek. Kıskançlık duygusu dersek belki çocuğa şiddet uygulamaya kadar gidebilir. O zaman problem. Hissetmek problem değil. O hissiyatın sonucunda ortaya çıkan dürtüyü kontrol edip etmemek problem. Onu edemiyorsanız evet, sonuçta psikolojik şiddete maruz kalan bir çocuğunuz olmuş olacak.
1: Bu mesela şimdi düşündüğüm zaman ilk çocuklarda bazen mesela şunu söylüyor. İkinci doğduğunda baba çok daha şefkatli oluyor. Belki o duygusunu artık kırmış oluyor ama ilk çocuğa böyle daha az sevgisini gösteriyor. Belki bir tık daha hoyratça davranıyor. Bu duygudan kaynaklanıyor olabilir mi? Önce ilk rakip olarak gördü. Belki de yavaş yavaş artık o duyguya alıştı. Çocuklar benim rakibim değil dedi ikinci de.
0: Tabii ki yani biz İnsan olarak çoğunlukla bilgiden ziyade, bize anlatılan öykülerden ziyade deneyimle öğreniyoruz. İlkinde denediğimiz bazı şeyler bizde vicdani bir yük oluşturuyorsa, hata yaptım, burada yanlış yaptım, yani onu yapmamalıydım gibi kendi içsel vicdansal hesaplaşmalar yaşıyorsak içimizde, ikincide evet, onu değiştirebilme şansına sahip oluyoruz, farklı yapabiliyoruz. Hatta bunu en tipik şöyle gözlemleyebilirsiniz, torun sahiplerinde yani... Sorunu olan büyük ebeveynler, anneanne, babaanne, dede gibi. Hatta orada çocuklar, yani o anneanne, dedenin kendi çocukları çocuk yaptığında o dedenin veya anneannenin, babaannenin çocuğa davranışını görünce madem sevebiliyordun, beni niye sevmedin?
1: Evet, bu çok gözlemlediğim bir şey benim.
0: Çünkü orada içsel vicdan hesaplaşmalar, yılların gelen hesaplaşmaları
1: var. Önce o zaman
0: var.
1: Bir taht kavgaları başlıyor belki de, değil mi? Sonra o değişiyor yani bunun bir... Koltuk kavgası olmadığının farkına varıyorlar.
0: Kesinlikle. Yani oradan sonra artık o işimizdeki o suçluluk hissiyatı vicdani bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Ve çocuğunuz var. Şunu hissediyorsunuz yıllar içinde. Yani ben neden onunla yeterince vakit geçirmedim? Neden onu yeterince sevemedim? Ya da onun sevgisini neden yeterince alamadım? Bu hesaplaşmayı yapmaya başladıktan sonra bir bakıyorsunuz torun sahibi olmuşsunuz. Ah, yani baştan başlama şansı var orada. Yani bu tıpkı şey gibi, zaman makinesine koymuşlar, geri göndermişler bebeklik haline, hadi baştan başla.
1: O yüzden zaten anneanneler, babaanneler, torunlara da hiç böyle yaşları olmasına rağmen çok büyük bir şefkatle hakikaten bakıyor. Dede yorulmasına rağmen sırtında gezdiriyor, istediği yere götürüyor değil mi? Belki çocuğuna hiç yapmamış onu.
0: Evet, biz de oturup böyle izliyoruz, diyoruz ki yani şunu diyorsunuz, bu benim kendi annem babam mı?
1: Doğru, evet.
0: Kendi çocukluğumuza götürüyor bizi. Bizi zaman makinesi koyuyor. Bu sefer de kendi geçmişimize gidiyoruz. Bunlar bana neden yapılmadı diye.
1: Çok doğru. Benim gözlemlediğim bir şey daha var hocam. Mesela çok fedakarlık yapan kadınlar daha çabuk vazgeçilen kadınlar oluyor. Özellikle de bir aldatma söz konusu olduğunda aldatılan kadın tercih edilen kadına bir bakıyor. Kadın hiçbir şey, mesela örneğin o kadın bütün yemekleri yapıyor işte bütün bakımından beyefendinin sorumlu oluyor, çocuklarına ilgileniyor, inanılmaz ne derse şefkatli davranıyor, belki ekonomik olarak birçok şeye katlanıyor, bakıyor diğer tercih edilen kadına acayip cömertçe davranılıyor, kadın erkek için belki hiçbir şey yapmıyor. Neden fedakarlık cezalandırılıyor?
0: Fedakarlık cezalandırılıyor mu? Ya da belki de bunu fedakar tarafından bir yok oluş gibi de bakmak gerekiyor. Yani adı üstünde feda etmek. Yani feda ettiğiniz zaman ölürsünüz. Yok olursunuz yani. Bu tıpkı şunun gibi. Çok açsınız, yiyeceğiniz yemek size çok lezzetli gelir. Onu

0: kadar hızlı tüketirsiniz, o kadar hızlı biter. Yani siz ne kadar açsanız biri size bir fedakarlık, fedakarlık demeyeyim, yardım veya sizin için bir şeyler yaptığını gördüğünüz anda o size o kadar tatlı gelir, o kişi size o kadar çok verdiğinde o kadar hızlı tükenir, o kadar hızlı yok olur. Bu aslında bir yok oluş öyküsü. Tıpkı hadi feda ediyorum dediniz, kendinizi öne atladınız ya, yok olursunuz zaten. O yüzden adı zaten fedakar olmuş.
1: Evet, zaten fedai kavramı da belki aynı kökten geliyor değil mi? Yani bunu hep görüyoruz da mesela. Biri için, yüksek makamlı biri için kendini gerekirse tehlikeli bir durumda feda etmek anlamına geliyor.
0: Aynen. Böylece feda ettiğinizde işte yok olmuş oluyorsunuz. Sonra tabii ki ben bu kadar şey yaptım, o başkasına gitti veya başkasını daha çok sevdi gibi düşünebilirsiniz. Ama orada işte o fedayı, feda edilen şeyi kullanandan ziyade fedakarın yapısını kesinlikle incelemek gerekiyor. Neden hayatta bir şeyi elde edebilmek için feda etmek zorunda kalıyoruz? O sevgiyi, görülmeyi, fark edilmeyi elde etmek için neden kendimizi feda etmek zorunda kalıyoruz sorusunu fedakar açısından kendimize sormamız gerekiyor.
1: Hocam, o sorunun cevabını bulduğunda bir şeyler çözülüyor mu peki?
0: Cevabı bulmak çözümü getirmiyor. Çözüm için de çaba gerekiyor. Maalesef sadece cevabı bulduğumuzda, yani sınavlarda da böyledir, cevabı buluyorsunuz ama sonuçta oraya kodlamayı
1: mesela
0: yapmanız gerekiyor.
1: Psikoterapiye çok değer veren bir olduğunuz için soruyorum. Yani hemen ilaca başvuralım değil, bunun aslında kökenini hallederim ekolünde birisi olduğunuz için bu soruyu çok rahat sorabiliyorum size. Yani psikoterapi yaptığın zaman buldun, kökenini buldun. Belki işte ailesinden geldi, belki yaşadığı bir olaydan geldi. O çabayı da sarf etmeye gönüllü. Hakikaten o çok kendini feda eden kişi bir süre sonra o dengedeki insana dönüşebiliyor mu?
0: Kesinlikle denge çok doğru bir kelime. Çünkü insanların genellikle beklentisi şu oluyor. O fedakar yapıdaysa diyor ki ben artık kendimi feda etmeyeceğim. Hayır, çözüm bu değil. Neden? Çünkü o sen değilsin.
1: Evet.
0: Kendini feda etmeyen kişi zaten yakındığın kişi. Yani sen ona mı dönüşmek istiyorsun? Bu o öfkeyle söylenmiş sanki, ya da bir intikam belki arzusuyla, ya da kendine olan öfkesiyle. Ben bir daha bunu yapmayacağım. Hayır. Dediğiniz denge kelimesi önemli. Yani bizim amacımız terapilerde de veya işte çözüm iyileşme sürecinde bu uçtan diğer uca kaymak değil. Bizim amacımız bu ikisinin arasında bir yere gelebilmek.
1: Ahenk.
0: Evet, onu yakalayabilmek. Yoksa yani uca gittiğiniz zaman zaten öfke duyduğunuz, onu ya da suçladığınız, size zarar verdiğini iddia ettiğiniz, söylediğiniz kişiye dönüşmek oluyor. Buna zaten dönüşemeyiz. Bunu şöyle örnek vereyim. Çok korkak biri geldiğinde şunu der. Ben her şeyden çok korkuyorum. Peki ne istersin? Cesur olmak istiyorum. Hayır. O başka birinin öyküsü. O bambaşka bir karakter. Korkak biri terapilerin ya da kendi sürecinin sonunda cesur birine dönüşmez. Korkak daha az korkak olur. Her şeyden korktuğu için dışarı çıkamıyorsa, daha az korkak olduğu için gitmek istediği yerlere gidebilir duruma gelir. Ama aslanın kafesine girmez.
1: Evet, yani biz de baktığınız zaman korkuyoruz. İşte kaza olur mu, o olur mu, başımıza bir şey gelir mi, gasp gelir mi, o olur mu, ama bir şekilde sokağa çıkıyoruz. O kesinlikle ayara gelebilmek o zaman.
0: Kesinlikle. Diğer hoca kaymak değil.
1: Evet, aslan kafesi harika bir örnekti. Sizler de ilişkilerinize dair neyi merak ediyorsanız adınızı da vermek zorunda değilsiniz. Ama canlı canlı bağlanıp kendi sesinizle, kendi detaylarınızla sevgili hocama sorabilirsiniz. Tekrar ediyorum, telefonlarımızı da 212 alan koduyla 333 33 70 ve 71. Ben tabii sizlerden de özellikle gelen sorularla hocama sorularıma devam ediyorum. Bir de yakın akraba sorunu var hocam. Yani orada da dengeler bazen ayarlanamayabiliyor. Özellikle de işte kayınvalideler konusu herkesin muzdarip olduğu konu. Orada dengeyi ne kadar tutacağız? İşte her kişinin annesi ne kadar o evliliğin içinde dahil olmalı? Tamamen kenara atmak da doğru bir yaklaşım mı?
0: Maalesef biz de, yani bizim gibi Akdeniz ülkeleri, işte Güney Amerika ülkeleri veya işte Asya toplumlarına baktığınız zaman biz iç içe yaşamayı çok seven kültürleriz. Bizde o yüzden evlilik iki kişi arasında olmuyor. Genellikle çok daha fazla kişi arasında oluyor. Yani akraba sayımız
1: evleniyoruzdur.
0: Akraba sayımız ne kadarsa. Hatta geçenlerde böyle bir bunu konuşurken şöyle bir espri mahiyetinde bir şey yaptım. Ya dedim ki akraba evliliğinin şöyle bir mantıklı tarafı var. %50'den kâr ediyorsun. Yani bildiğin kişiler var etrafından. Çünkü bizde şu oluyor. Evlendiğiniz zaman insanlarla, onların akrabası, sizin akrabalarınız bir araya geliyor, görüyor, kalabalık aile oluyoruz, çok güzel bir ortam olacak hayali kuruyorsun. Tıpkı çocukluğumuzda belki hayal ettiğimiz bir ortam. Kalabalık ortamda büyüyeceğiz.

0: diye.
1: Münir Özkul, Adile Naşit filmlerindeki aynen. O değil mi? Neşeli aile.
0: Olacak yapıyoruz ama öyle olmuyor hayallerimizdeki gibi. Herkes her şeye müdahale etmeye başlıyor. Yani kendi bireysel, özgür kararlarımız, kendi deneyimlerimiz, kendi doğrularımız bunların hepsi yok oluyor. Ya da görmezden geliniyor ya da kabul görmüyor. Oradan her yerden bir ses çıkmaya başlıyor. Bunu böyle yapın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Yani 40 tane, 50 tane yerden eleştiri almaya başlıyoruz. Herkes kendi ilişkisini bırakıyor. Yani onlar için de bir fırsat gibi oluyor bu. Neden? Çünkü kendi problemli dünyalarından kaçıp yeni birileri geldi. Hadi oraya odaklanalım.
1: Kendimizi düzeltemediklerimizi de bunda yapalım diye.
0: Buraya yapalım. Aynen öyle. Her şeyi oraya yansıtalım. Kendi problemlerini unutuyorlar. Gelip sizin dünyanıza girmeye başlıyorlar. Bunun içinde öfke var, nefret var. Bunun içinde eleştiri var. Memnuniyetsizlik var. Yani negatif, bizi ne kadar negatif hissettirebilecek duygu varsa oradan gelmeye başlıyor. Biz müdahale etmeyi öğrenemeyen bir toplumuz. Etmemeyi öğrenemeyen. Ya da nerede nasıl müdahale edebileceğimizi, sınırlarımızı bilmeyen bir toplumuz. Bizde yatak odasına kadar giriliyor. Hatta şöyle çok tipik, tabii ben yıllarca devlet hastanesinde de çalıştığım için. Cinsel terapi alanında kaynana dediğimiz kavramlar da dahil oluyor. Yani yatak odasına kadar giriyorlar.
1: Evet.
0: Yani geliyor soruyor, gelin için diyor ki ne zaman düzelir? Ne zaman ilişki yaşayabilir? Bunları soruyor. Yani bunu kaynana soruyor. Yani yatak odasında senin ne işin var? O konuma kadar geliyoruz
1: çocuğun
0: maalesef.
1: Çocuğun zamanını bile onlar belirliyorlar ya. Hadi şimdi aynen. Bir çocuk yapın. Sonuçta bu da yatak odasına
0: aynen.
1: Girmek.
0: Aynen kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani çocuğa kadar karar veriyorlar. Şimdi zamanı.
1: Evet.
0: İşte sorun. Ha, sıkıldınız mı? Hadi çocuk yapın. Konuştuğumuz konulara
1: evet,
0: geliyor.
1: Bir izleyicimiz telefon attığımızı da bekletmeyelim. Hiç hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Dinliyoruz efendim. İsminizi vermek istememişsiniz. Buyurun hocam,
2: evet,
1: dinliyoruz sizi.
2: Tatlım. Evet, ben eşim 79 yaşında. Ben 71 yaşındayım. Bir senedir narsist davranıyor. Hatalarını söylediğim zaman çocuklarla birlikte affedersiniz dedikod yapıyor.
1: Sizi mi eleştiriyor yanlış. Çocuklarla birlikte?
2: Evet, evet, aslında çok yanlış yani. Doğru bir şey söylemiyor. Hep böyle yanlış söylüyor. Nasıl davranmam gerekiyor?
1: Tamam. Hemen hocamıza soralım.
0: 71 ve 79.
1: 9, evet.
0: Yani oldukça uzun yaşanmışlıklar var orada. Sanırım hanımefendi dediği bir yıldır narsistik diye. Bir kere şunu hiç önermiyorum. Çok fazla kullanmaya başladık ama maalesef toplumca. Narsist gibi tanımlar yapmak, işte veya borderline gibi tanımlar yapmak. Yani insanları etiketlemek, yani biz kendimiz etiketlenmekten huzursuz olurken etiketlemeye çok fazla başladık. O yüzden ben o tanımlardan ziyade durumun ne olduğuna bakarım. Yani narsistik yapılanma dediğimiz şey derken neyi anlatmak istiyorsunuz?
1: Evet, mesela
0: ne
1: hanımefendiyi en çok rahatsız eden çocuklarına hanımefendi hakkında bir şeyler söylüyormuş, dedikodu yapıyor diye nitelendirdi. Ama söyledikleri de doğru değil üstelik diyor. Hanımefendiyi bu rahatsız ediyormuş.
0: Evet, eleştirilmek.
1: Evet.
0: Sizin de orada dediğiniz gibi. Yani ailede diğer bireyler bir olup kişi orada kendisini herkes tarafından eleştirildiğini hissediyor. Peki eleştirilmek nereye kapı açmış oluyor? Eleştirildiğin zaman yetersiz hissetmeye başlarsınız. Ne yaparsanız yapın karşında bir eleştiriyle karşılaştığınız zaman şunu hissedersiniz. Karşı tarafı hiçbir zaman memnun edememenin getirdiği bir yetersizlik. O yüzden ben burada eşi yani narsist diye tanımlanan eşi daha çok memnuniyetsiz tarafta ele almaya başlarım. Yani ne yaparsanız yapın takdiri onayı veremeyen memnuniyetsiz kişi o. Yani
1: nasıl
0: narsist demekten daha iyi.
1: Eşine?
0: Yani ne yapıyorsunuz memnun edemiyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Ya bu şey gibidir. O kodonda yok. Yani çamaşır makinesine bulaşık yıkatamıyorsun. Bulaşık makinesine çamaşır yıkamıyor. O kod ona göre yazılmış. Yani bu kişi ne yaparsanız yapın o takdir onayı vermiyor. O kodonda yok. O sizinle ilgili değil. O zaten kendi geçmişinden gelen bir şey. Ama burada o kişi sürekli onay almaya çalışırsa tabii ki bu çok tüketici, çok yorucu. Karşılığında hep bir duvara çarpıyor. Yaptığı her şeyden, çoğu şeyden ya da yeterince memnun kalınmıyor. Karşında kendisi sürekli yetersiz hissetmeye başlıyor. Yetersizliğin getirdiği o umutsuzluğa kapılmaya başlıyor. Umutsuzluk çaresizliğe dönüşüyor, sıkışmış hissediyor. Ve ondan sonra kendi küçük kabuğunda artık belki de sadece yemek yaparak hayatını devam ettiriyor. Her şeyden korkuyor. Arabayı kullanamam. Şuraya gidemem, buna gidemem. Aman başıma bir şey gelir. Bu kaygıyla çocuk yetiştiriyor. Çocuk kaygılı birey, her şeyden korkan kaygılı birey haline geliyor. Bakın böyle bir zincirleme reaksiyon gibi gitmeye başlıyor bunlar. O yüzden

0: karşı tarafa kendinizi kabul ettirmeyi ya da onu memnun etmeyi belki de bırakabilmek gerekiyor. Yani bu hiçbir şey yapmak, dediğim gibi, diğer uca kaymak değil.
1: Evet, yani belki de burada hanımefendi kocasını değiştirmek yerine çocuklarına durumu izah edebilir. Yani babanız bu, bunu böyle kabul edeceğiz. Söylediklerini de ben hani çok da önemsemiyorum, üzerime de alınmıyorum gibi. Belki hanımefendi çocuklarıyla mı bir konuşma yapması gerekiyor hocam?
0: Ben önce kişinin kendi yaptığından bir kere emin olması gerekiyor. Eminlikten kastettiğim

0: Bakım psikolojide biz hiçbir şey %100 kullanmıyoruz. Sıfırda kullanmıyoruz, %100 kullanmıyoruz. Yani ya hep ya hiç demiyoruz. Dedik ya uçlarda değil, biz daha ortaya yakın yerler arıyoruz diye. Şimdi orada yapacağı şey %100 memnun etmek ya da onayı almak değil. Kendinden olabildiğince emin olmak. Örnek veriyorum. Bir yemek yaptı, karşı taraf dedi ki çok tuzlu yapmışsın. Ben yemek tarzım bu. Ben kendi yaptığımdan, kendi açımdan da eminim. Bence güzel olmuş. Bitti. Karşı tarafın isteğine artık yönelmeye başladığınızda onun istediği gibi yapmaya çalışırken yok oluyorsunuz. Yani kendiniz olmuyorsunuz zaten. Sürekli ona kendinizi kabul ettirmeye çalışan bir varlık haline gelmeye başlıyorsunuz. Bunu bırakırsak, bırakmaktan kastedim hiçbir şey yapmamak değil. Siz yemeğinizi gene yapın. Tuzunuzu kendi bildiğiniz gibi yapın.
1: Normalinize devam edin diyorsunuz.
0: Yapın. Bence güzel olmuş.
1: Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Deyip birazdan bence belki rahat olmuş. Bir ruh haline bürünmek gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendiye ve çok da takdir ettim. Yani hani bu yaşta hiçbir şeyi bırakmamış. İlişkisini düzeltmenin hala umudu içerisinde. Umarım çok da iyi bir şekilde devam eder.
0: Evet. İlişkide problem yok bu arada orada.
1: Zaten olsa 79, bu kadar gitmez değil mi?
0: Tabii bu kadar. İlişki problem değil. Bu ilişkinin zaten kendi içinde diyor mu? Zıt karakterlerin zaten sürdürdüğü, olması gereken yapı zaten bu. Burada sadece yorulmuş. Yani artık kendisini o kabul ettirmeye çalışmaktan, hata yapmadığını ispatlamaya çalışmaktan yorulmuş. Ne yapacak? Dinlenecek. Yorulduğumuzda her zaman yaptığımız gibi dinlenecek. Dinlenmek demek yatayım hiçbir şey yapmayayım anlamda da değil. Biraz yavaşlamak bile dinlenmektir. Biraz yavaşlayacak.
1: Evet, sonra zaten her şey kendi kendine regüle olacak. Birazdan reklama gideceğiz ama önemli bir soru soracağım hocam. Cevabını reklam dönüşü rica edeceğim. Aldatılmaya birazcık girdik ama aldatılan insanlar hele ki eşini de seviyorlarsa, yani aldatan tarafı seviyorlarsa çok büyük bir ikilemde kalıyorlar. Yani ben devam etmeli miyim? Devam edersem ama bir daha yapar mı? Devam edersem ona bir yol mu açmış olurum bana bunu hep yapması için gibi. Yani aldatılan herkes ayrılmalı mıdır? Yoksa birleştiğinde devam eden aldatmalar da var mıdır? Bu soru reklam dönüşünde ve dahası sizlerin de yine telefonlarını, sorularını bekliyoruz efendim.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago. Obsesso. Yeah.
13: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
15: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
16: Yine ne söyleniyorsun H5?
15: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
16: Şarj olmaya mı?
15: Ah, şarj olmaya. H5'i durdurabilirsem.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: Otel mi? Trivago.
1: Budur. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti.
2: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte filmin sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Kimin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim küpür küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
2: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
1: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Annem yaparsın dedi.
8: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
12: Allah aşkına neden?
11: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
12: Karnın doyar da ruhun aç.
11: Dört nala yaşıyoruz.
12: Tamamdır şaka mati.
11: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
13: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
14: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
15: Evet, biz Okan Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle ilişkileri konuşuyorduk. Şöyle önemli bir soru sormuştum. Aldatılan biri eşini de seviyor, devam da etmek istiyor ama bir yandan da artık aldatılan bir ilişkide bu süreç tekrar olumlu hale döner mi merak ediyor. Eminim şu anda ekran karşısında da nice böyle insan vardır hocam. Aldatmadan sonra bir ilişki yürüyebilir mi? Bu ihtimal var mı?
16: Yürüyebilir. Bitebilir, yürüyebilir. Yani bunun kesin bitmeli ya da devam etmek için şans verilmeli gibi kesin cevapları yok. İkisi de olabilir. İlişkinin dinamiğine bakmak lazım. Bir kere aldatılmanın bizim üzerimizdeki etkisine bir göz atalım. Yani çok gurur kırıcı bir şey değil mi? Yani evet. Onur kırıcı, evet. Gurur kırıcı. Biz bunun ne kadar altında kalıyoruz? Yani bu bizim hayatımızı ne kadar etkiliyor? Yani mesela var mıdır çevrenizde böyle işte aldatılma öyküsüne sahip insanlar? Tabii, şahit olmuşsunuzdur. Evet. Mesela hepsi aynı mı yaşıyor?
15: Yaşamıyor, evet. Devam eden oluyor. Kestirip atıp ceketini alıp çıkan da oluyor. Evet, herkesin tepkisi çok farklı.
16: Tanıdığınız insanlarsa mesela herkes hayatını aynı şekilde mi devam ediyor?
15: Hayır.
16: Sonuçta insanlar birbirinden farklı baş etme sistemlerine sahip. O yüzden herkes için tek bir cevap bulmak mümkün değil. Hatta bir cevabın herkese uyacağını söylemek doğru değil. Burada bizim orada ne hissettiğimiz önemli. Bu bizi ne kadar kırdı. Bu bizim hayatımızı ne kadar etkiledi. Biz hayatımıza ne kadar devam etmekte güçlük çekiyoruz ya da edebiliyoruz. Hatta çoğu zaman aldatılan insan için bu pozitif aldatılmanın iyi olması gibi algılanmasın lütfen. Bazen sanki evet, öyleymiş gibi çekilebiliyor.
15: Evet,
16: bazen o insanın hayatında bir şeyleri görmek için fırsat da olabiliyor. Kendisiyle ilgili ama karşıyla ilgili değil. Kastettiğim şey bu böyle biriymiş. Ben senin gerçek yüzünü gördüm. Hayır, karşıyı bırakın. Kendinize dönün. Bu hissiyatta birlikte hayatınızda nelerin değiştirmeye başladığınızı görün. Belki bir kafesten çıkmaya başladınız. Belki özgürleşmeye başladınız. Belki hayatınızda yapmak istediğiniz birçok şey vardı, onlara yapmaya başladınız. Belki de insanlara bakış açınız değişti. Belki fedakar dedik ya reklam arasından önce. Belki o yapıya sahiptiniz ama artık her şeyi her yerde fedakar etmemeye karar verdiniz.
15: Bu bir insanlar, doz ayarı yaptınız
16: evet,
15: belki.
16: Bir ayar. Evet. Bazen aldatma dediğiniz gibi bir ayar verebiliyor insana. Karşıya değil. İnsanın yani kendisine ayar verebiliyor. Buradan bir şey çıkartabiliyorsanız orada ilişkiyi bitirip bitirmeme kararını çok daha sağlıklı verirsiniz.
15: O zaman hocam aldatma sonrası şuna odaklanmamak lazım. Yani bu adam bunu bir daha yapar mı? Bu kadın bunu bir daha yapar mı sorusu yerine ben bunu tolere edebilir
16: yapar
15: miyim? Çok net diyorsunuz.
16: Yani net şöyle, yapma ihtimal çok yüksek. Tabii ki yani burada ana problem şu, yapar mı umuduna tutunmak. Daha doğrusu yapmayacak umuduna tutunmak. Bu daha doğru olur. Yani kendimize şunu demiştim ya, fantezi dünyası gerçek dünyadan daha güçlüdür. İnanç gerçeklerden daha güçlüdür. Orada kurduğu o beni asla aldatmayacak dünyası gerçekten daha güçlüdür. Ama gerçeğe bakarsanız yapmış bir kere, diye bir daha niye yapmaz? Onu yapmasına engel olacak
15: mı? Potansiyel duruyor orada hep asılı tabii bir şekilde.
16: Tabii ki. Ha, bu şu aldatan tarafı da konuşmak gerekir. Yani buna ihtiyacı olması, bunu yapması. Çünkü tek taraflı bakmamamız gerekiyor. Biz burada ilişkiden bahsediyoruz, iki kişiden bahsediyoruz. Onun açısından da bakacağız, onun açısından da bakmamız gerekiyor. Bu aldatan hak vermek anlamında değil ya da aldatılanı haksız ya da haklı görmek değil.
15: Bu dürtünün sebebini bir
16: bunu anlayabilmek, bu yapı, neden bu iki insan bir arada ve bu neden meydana geldi? Bunu anlayabilmek için yapmak lazım ama yapan bir daha yapar mı sorusunun çok büyük ihtimalle cevabı evet, yapar.
15: Evet, biz özür diliyorum, bir izleyicimiz telefon attığımızda, hoş geldiniz.
0: Merhaba Esra Hanım. Nilfen Hanım.
15: Olsun.
0: Kusura bakmayın.
15: Hiç önemli değil. Hiç önemli değil efendim. Buyurun dinliyoruz Can Kulaylı
0: sizi. Bir şey sormak istiyorum. Ben 14 yıllık evliyim. 8 aydır yaklaşık eşimle ayrıyız. Ama boşanmadık. Şöyle bir durum var. Benim eşim beni aldattı. Parayla oyun oynuyor. Zararlı alışkanlıkları var. Ama biz henüz ayrılmadık. Yani ayrılamıyoruz. Bir türlü boşanamıyoruz diyeyim ben size. Ve ben inanılmaz bir suçluluk duygusu hissediyorum.
15: Ne açıdan? Ne ayrılmadığınız için mi?
0: Hayır ya, bir türlü onda sanki o benim çocuğum. Sanki ben onu, yani her şeyinden ben sorumluyum. Her şeyinden, yani bütün hayatı bana bağlı. Ve bir türlü, yani ailem de ısrar etmesine rağmen. Ya benim üzerime birçok borçlar yaptı, krediler çekti, şunu bunu her şey yaptı diyeyim. Ama bir türlü ayrılamıyorum. Tamam. Yani ne yapacağımı bilmiyorum.
15: Hemen soralım. Gerçekten çok zor bir durum. Yani hem aldatılıyor ama hala suçluluğu, hatta merhamet duygusu devam ediyor hanımefendi.
16: Kurtarıcı rolü. Yani İlk onarıcı, tamirci, kurtarıcı. Bu yine kişinin kendi çocukluğundan gelen, kendi yapı karakter yapılanmasıyla ilgili. Yani kendi çevre, ebeveyn modellerinin ona verdiği yüklerle ilgili. Kurtarıcı rolü verilmiş. Hani şunu konuşmuştuk ya, kurtarıcı olarak dünyaya gelen çocuk. Bazen kurtarıcı olarak dünyaya gelmez de, hayatın içine mesela kardeşi ona emanet edilen çocuk da olabilir.
15: Evet, sen bu da çok yaşanıyor. Evet. Hele ki bir tık yaş farkı da varsa.
16: Evet. Yani...

0: böylece küçük yaşta küçük anne. Böyle bir sorumluluğun kaldıramayacağı bir sorunun altına girer. Ya da evlilik içinde çatışmalar, problemler vardır. Örnek veriyorum, anne baba şiddetli tartışır, fiziksel şiddet olmasa bile çocuğun izlediği o açıdan bu sahne onun için çok korkutucudur. Eyvah anneme bir şey olacak mesela. Ve eyvah babam gidecek. Çocuk burada bu sefer o aileyi bir arada tutabilmek için işte o fedakar yapıyor. Kendinden hep vermeye, olgun olduğundan daha olgun olmaya. Genellikle bu kişiler zaten yaşına göre olgun diye tanımlanır dışarıdan. Sanki iyi bir şeymiş gibi.
1: Evet, hanımefendi ses tonu bile böyleydi aslında, evet. Değil mi? O anaç, olgun bir...
0: Kendisi dedi zaten annesi, çocuğum gibi hissediyorum. Yani evet. Annesi gibi olmuş oluyor. Yani böylece
1: o... Eşlikten çıkmış aslında o artık. Anne titrini üstlenmiş.
0: Kesinlikle. Oradaki suçluluk duygusunun temel nedeni de kurtaramamak işte. Yani ben uğraştım onu bağımlılıklarından kurtarmaya. Ben onu hayatında işte daha iyi bir yere getirmeye. Hani değişimden bahsettik ya, değiştirmeye, daha iyi bir versiyonu haline getirmeye. Çalışıp başarısız olmanın getirdiği bir suçluluk aslında. Başarısızlık da bir suçluluk getirir. Birçok şeyden suçlu hissedebiliriz. Bir şey başaramadığımızda da hissedebiliriz. Bir şey kaybettiğimizde de hissedebiliriz. Yeterince iyi olmadığımızda da hissedebiliriz. Hanımefendi de başarısızlığın, onu başaramamış olduğu getirdiği bir suçluluk. Ama bu kendi yaşamına bakarsa zaten bunun karşılığını bulur.
1: Hocam şimdi yerde. Mesela hanımefendi gibi çok arafta yaşamlar var. Ne demek istiyorum? Yani ne ayrılabiliyor ne bir arada kalabiliyor. Yani o da bilmiyor. Bir eş mi artık, boşanmış biri mi? İkisi de değil aslında. Onun durumunda hem hanımefendi özelinde söyleyeyim, hem bunu genel bir soru olarak da size sorayım. Arafta kalmış kişiler ne yapması lazım? Kararsızlık çok mutsuzluk getiriyor çünkü.
0: Bir kere o rolün kendisine ait olup olmadığına bakması gerekiyor. Kendisiyle mi ilgili? Yani siz size ait olmayan bir şeyi kurtaramazsınız. Onu düzeltemezsiniz. O başka bir hayat. Onu zaten sorunlarının kaynağı siz değilsiniz. Onun kaynakları başka bir yerde. Siz sorunun kaynağı olan, başka bir yerde olan bir şeyi tamir etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Onun kökleri neredeyse, o kökü kendisi bulacak, kendisi çözmeye çalışacak. İnsan istemediği sürece ona kesinlikle yardım edemezsiniz. Bizde terapilerde ana bir kural var. Kişi kendi isteyecek. Zorla getirilen bir kişi terapi olmaz. Psikoterapi olmaz. Kendi isteği dışında gelen biri
1: kesinlikle
0: psikoterapi olmaz.
1: Genelde de hep böyle birileri iterek evet. Birini terapiye gönderiyor. Zorla ya olmaz. Ailesi, ya eşi, ya arkadaşları.
0: Bizim için ana kural, ilk ana kural kendi isteği olacak. Zorla yapamazsınız. Bizim zorla tedavi ettiğimiz danışan grubu, hasta grubu farklıdır. Şizofreni gibi, bipolar gibi. Yani genetik bir rahatsızlık olduğunda mecbur müdahaleye, zorla müdahale ediyoruz. Onun dışında bir akıl hastalığı dediğimiz bir durum yoksa kişi kendi rızası olmadan terapi programını yürütemeyiz. Mümkün değil yürütemeyiz. Bu da aynı şekilde, yani orada hanımefendi eşini terapist rolünde şu an. Kurtarmaya çalışıyor. Yani bizim yaptığımız işi yapmaya çalışıyor aslında.
1: Doğru.
0: Bağımlılıklarından kurtarmaya çalışıyor, işte aldatma davranışından kurtarmaya çalışıyor. Sorumluluk vermeye çalışıyor, sorumsuzluğundan kurtarmaya çalışıyor. Bir nevi terapist rolünü üstlenmiş. Ama kişinin rızası var mı?
1: Öncelikle bence hanımefendinin kendini kurtarması gerekiyor sanki.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi bu?
0: Bir insan kendi dışında başka birini maalesef kurtaramıyor.
1: Evet, ne kadar önemli bir şey. İnşallah en kısa zamanda bu arafta kalmışlığınız da çözülür. Zaten karşı taraf önce kendi istiyor mu bakalım. Anladığım kadarıyla kumar bağımlılığı varmış. Belli zararlı maddeleri kullanıyormuş. Öncelikle kişinin bunlardan kendi kurtulmak istemesi gerekiyor yani.
0: Şuna da aldanmamak gerekiyor. Dedim ya, o hayal dünyası çok güçlüdür diye. O dünyanızı manipüle etmek isteyen insanlar şunu yapar. Mesela örneğin bağımlı biri, siz onun için çabaladığınız ve sonra dediniz ki ben artık dayanamıyorum gideceğim. O anda size şunu diyebilir: gitme, ben bıraktım. Bu sizin hayal dünyanızı besler. Aa, başardım galiba. Yani bunlara çok fazla kapılmayın. Çünkü bu bir döngü gibidir. Sizi orada tutabilmek için manipülasyonu yapar ama bir süre sonra tekrar eski bildiği dünyaya geri dönme ihtimali çok yüksektir. Geri döner, siz gene kurtarmaya çalışırsınız. Ben artık yapamıyorum, gidiyorum dediği nokta o gene bırakır. Yani der ki tamam düzeldim ben der. Bu döngü böyle tekrar ede. Artık nereye kadar götürmek istiyorsanız oraya kadar gider.
1: Evet. Hocam bugün videolarımız da var. Onlardan da bir bölümünü paylaşalım. Herkes sağlıklı ilişki peşinde değil mi? Baksanız tanımını herkes pozitif olarak yapıyor. İşte benimle ilgilensin. Birden ortadan yok olmasın. İşte arasın, sorsun. Ama bunun da aslında birçok insanı mutlu etmiyor.

0: etmediğini sosyal medyada görüyoruz. Çok güzel bir paylaşım vardı. Onu arkadaşlarım hazırlayabilirlerse izleyelim. Hazırmış da şu anda.
1: Sen niye doğru düzgünsün adam gibi? Değilsin, Deccal değilsin, Ebu Cehil değilsin. Lafı iki kiletmezsin, ayrılık iki gün sonra dönmezsin. Hayırdır oğlum?
2: Sen ne olsun istiyorsun aşkım?
1: Ben kilo vermek istiyorum. Ama kilo veremiyorum çünkü çok sağlıklı bir ilişkimiz var. Psikolojim bozulmuyor yani. Yemeden içmeden kesilmiyorum.
2: Cansu defol git. Defol.
1: Kilo vereyim diye mi?
0: Bu işin mizahı yapılmış tarafı ama bu bizim o kadar sık yaşadığımız bir görüntü ki hocam. Yani tarif edilen bir sağlıklı ilişki modeli var ama karşınıza o geldiğinde de ondan da memnun değiliz.
3: İzah olmayan şeyin hani mizah olur dedikleri
0: ne
3: şey
0: güzel
3: bu.
0: Söylediniz, evet.
3: Biz maalesef ki dediğiniz gibi aslında pek kolay memnun olamayan, hatta çoğunlukla memnuniyetsiz bir toplumuz. Bizim yetiştirme şekillerimiz de böyle. Yani biz çocukken de ne yapsak aslında yeterince iyi olamadık. Hep bir yerde bir eksikler vardı. Hep bir kıyaslama vardı. Hep bizden daha iyileri vardı. Veya şuydu, sen nasıl istersen, ya da hiç karışmayan, karışmıyor konumda olan ya da bilgi sahibi olmayan ebeveynler. O da kendisinin ne yapacağını bilmeyen, rol modeli olmayan çocuklar demek. Ya biz toplumca zaten hep böyle birilerini memnun etmeye çalıştık. Hep birileri için bir şeyler yapmaya çalıştık. E şimdi ilişki yaşıyorsunuz, aynı yapı devam ediyor. Karşı taraf yine oradaki videodaki gibi. Şunu da istiyorum, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Önce bir kere bizim ne istediğimizi bilmemiz lazım. Her şeyi değil. Her şeyi isteyebiliriz. Şunu dedim ya, hissetmek hakkımız, istemek hakkımız. Yani hayal etmek en büyük gücümüz. Edebiliriz ama bunların hepsi gerçek olacak ya da bunları gerçekleştireceğiz. Ya da karşı buna bize vermek zorunda olacak anlamına gelmiyor.
0: Hocam dediniz ya, ne istediğimizi biliyor olmamız lazım. Şu an özellikle çevremize baktığımız zaman, eminim sizin çevrenizde de belki öyledir. Birçok evlenmemiş insan görüyoruz. Yani eskiden çoktan evlenilmiş olan yaşlarda birçoğumuzun arkadaşı, birçoğumuzun çevresindeki insan bunu bir seçim olarak evlenmiyor. Çünkü o sorunun bir türlü cevabını bulamıyor. Yani ne istiyorsun, nasıl bir eş istiyor kadın olarak da erkek olarak da. Şu an evlenmelerin bu kadar azalmasının bu sorunun cevabını bulamamakla bir ilgisi var mı?
3: Yani tabii ki, yani günümüzde artık bazı kavramlar, dedim ya, insan adapte olabilen bir canlıdır diye. Birçok şey değişiyor ve biz de artık yeni çağa o değişen koşullarla adapte olmaya çalışıyoruz. Eskiden ne vardı? Görücü usulü vardı mesela. Yani bizim kendi ebeveynlerimiz, onların üst jenerasyonları, tabii ki öyle işte flörtöz yaklaşımlar, kafeler, bunlar falan bir şey yok. Görücü usulü. Şimdi kafeler var. Arkadaş çevresi var. Sosyal medya uygulamaları var, sosyal medya var, flört uygulamaları var. Bakın teknoloji dünyamızı, yani şöyle katalog getirdi hayatımıza.
0: Evet, dijital bir katalog.
3: Menü var, katalog var. Yani eskiden bir yere gidip sadece çay içebiliyordunuz. Çünkü orada çay vardı, kahve vardı. Şimdi menü var.
0: Kahvenin bin çeşidi,
3: çayın bin çeşidi. Flörtte de menü var. Yani seçenek çok fazla artık. Bir sürü menü var. Yine görücü usulü dijitalleşmiş oldu. Bakın yeni bir adaptasyon. Yani evet. Şu an flört uygulamaları da insanlar aslında yine görücü usulü.
0: Doğru, bilgileri meç ediyor. Uyumlu mu uyumlu mu değil aynen mi karar öyle veriyor değil mi? Eğitim olarak,
3: aynen
0: sosyoekonomik
3: öyle
0: olarak.
3: Tam görücü usulü olmasını mı istiyorsunuz? Flört uygulaması annenize verin, o sizin için kaydırsın. O zaman görücü, dijital görücü usulü, tamamen görücü usulü olmuş olur. Yani bizim teknolojinin getirdiği dünya, artık sosyal medyanın da her yerde her şeyi anında görebilme imkanını da getirdiği şeyle, tabii ki şunu fark ediyoruz artık. İşte diyorum, insanın memnuniyetsizliğinde çok büyük katkısı var bunun. Bir şeye sahip olduğunuzda eskiden o sahip olduğunuz şeye kaç kişi sahipti, kaç kişi daha iyisine sahipti, kaç kişi değil bilmiyorduk ki.
0: Evet, böyle bir veri yoktu. Şimdi hiçbir
3: veri yoktu.
0: Hepsi.
3: Aynen öyle. Şimdi gidiyorsunuz, örnek veriyorum, bir saç düzleştirici alıyorsunuz, sosyal medyaya bir giriyorsunuz, sizinkinden daha iyileri var. Sonra çıkıyor bir, örneğin takip ettiğiniz biri daha iyi bir modelini tanıtıyor. Elinizdeki bir anda değersizleşiyor. Onu almalıyım ya da onun için çaba gösteriyorsunuz.
0: Bir de kıyas başlıyor değil mi hocam? Yani
3: kıyas
0: şimdi
3: başlıyor.
0: Evli olanlar da eşlerini gördükleriyle kıyaslar hale geldi. Aa, bu bak eşine bunu almış. Aa bak bu eşini şimdi yaz tatilinde Çeşme'ye götürmüş, İtalya'ya götürmüş falan gibi. Kıyas bence çok mutsuzluk getiriyor.
3: Kesinlikle. Hocam. İşte memnun

0: Memnun olamıyoruz. Hep daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini. Mükemmelliyetçi yapı dediğimiz bir yapı da var ya mesela. En iyisi olsun. Ben de öyle şeyi soruyorum. Hayatında en iyisi oldun dediğin şey şimdiye kadar
1: Ne kadar
0: ne
1: mutluluk
0: oldu?
1: verdi, evet.
0: Neydi en iyisi dediğin şey? Yani biz hep o en iyi yakalamaya çalışırken elimizdeki şeyi kendi kendimize anlamsızlaştırıyoruz. İşte kıyaslama bu yüzden var. En iyisini isteyince doğal olarak şunu yaparız. Daha iyisini yapmış. Ve
1: Yapmış
0: hayat.
1: ama o yaptığıyla mutlu mu acaba? İkinci soruyu kimse birbirine de sormuyor.
0: Yani o umurunda değil ki. Onun mutlu olup olmaması umurunda değil. Ona sahip olmuş olması önemli. Niye bende yok? Sahip olduğunda mutlu olacak mı ya da tatmin olacak mı? Hayır. İnsanın doğasında zaten tatmin olmamak var. İnsan tatmin olabilen bir canlı değil. Doyabilen bir canlı değil. İnsan her daim açtır. Tıpkı yemek yemek gibi düşünün. Yani ben size sorsam siz tok bir insan mısınız, aç bir insan mısınız?
1: Dönem dönem tok, dönem dönem aç.
0: Kesinlikle
1: Evet.
0: sizin tok ya da aç diye tanımlayamayız sizi.
1: Ay, ne
0: Siz,
1: güzel örnek verdin.
0: evet, yani ana göre değişiyor bu. O yüzden insan her zaman doyumsuzdur. Yani acıkacak demektir bu. Biz bunu ne kadar yedik? Nasıl yedik? Ne kadar sürede yedik? Kimle yedik? Yani oraya öykü yaratmak, oraya bir serüven yaratmak. Bizim tamamen belki hedefimiz bu olmalı. Buna odaklanmamız gerekiyor. Ne yediğimize değil.
1: Onun bize ne hissettirdiği, nasıl bir
0: Kesinlikle.
1: keyif verip vermediği aslında. Konu sosyal medyaya gelmişken şöyle de bir tartışma var eşler arasında işte. Eşler sosyal medyada olmalı mı? Ortak hesap mı olmalı? Herkes birbirine şifresini vermeli mi? Ne kadar özel alanı olmalı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Yani şöyle tabii ki özel alanlar olmalı. Şu bir gerçek. Her insanın sırrı vardır. Olmalıdır, olmalı mıdır? Evet, olmalıdır. Yani çünkü hepimizin karanlık tarafları var. Karanlıktan kastettiğim şey şu. Katilden
1: Suça yatkınlık
0: bahsetmiyorum,
1: değil
0: suça
1: tabii de.
0: yatkınlıktan bahsetmiyorum. Karanlık taraflarımız var. Yani hepimiz biri hakkında kötü bir şey düşünebiliriz. Yani ben bir fantezi dünyamda öfkelendiğim bir şeye birine beddua edebiliyorum.
1: Ama dillendirmeden yapıyorum belki bunu diyorsunuz değil mi
0: Evet belki
1: içinde?
0: dinle. Ya ben bunu sırka olarak almak istiyorum. Yani şunu da yapabilirim. Ben bir insan hakkında kötü düşeceğimi söyleyerek diğerleri tarafından kötü bilinmek istemiyorsam ben bunu sır olarak saklayabilirim. Ama o insan hakkında kötü düşünüyorumdur. O yüzden
1: İyi ki akıl
0: herkesi
1: okuma yok.
0: kesinlikle
1: Kimsenin dost akrabası kalmazdı.
0: hepimizin kendimizle ilgili rahatsız edecek şeyleri koyabildiğimiz bir zihinsel kasamız olmalı. Sır dünyamız olmalı zaten. Şimdi her şey ortak ortak, her şey açık olsun, her şeyden haberimiz olsun, her şeyi bilelim, ne yaptığımızı bilelim. Ya yani biz o kişinin ebeveyn miyiz? Ben annesi miyim, babası mıyım karşıdakine şey diyeyim, bana yaptığın her şeyi anlatabilirsin bak. Ya ben terapist olarak bile bunu söylemiyorum. Ya yani ben terapist olarak bir danışana bana yaptığın her şeyi anlatabilirsin cümlesini kurmuyorum. Anlatmak isterse anlatır. İstemiyorsa saklar ya da vakti geldiğinde anlatır.
1: Evet.
0: Bu tamamen onun özgür, kendisini rahat hissedebileceği dünyası. O yüzden ortak hesap açalım, her şeyimiz birlikte olsun. Sosyal medyadan bahsediyorum ortak hesap derken. Ben de göreyim kim yazmış, kim etmiş, sen kime yazmışsın.
1: Ben mesela çok gözlemliyorum. Daha işte nikah oluyor. Nikahtan bir saat sonra gelinin soyadına eşinin soyadı ekleniyor. Bir anda ikili böyle gelin damat fotoğrafı konuluyor. Ben bunları çok tehlikeli hareketler olarak görüyorum.
0: Bu kadar hızlı yapılıyorsa o ilişki o kadar hızlı bitebilir. Ya da hızlı o kadar soruna doğru da evrilebilir. Şunu söyledim ya bir ipucu. Yani bir şey ne kadar hızlı gidiyorsa sonuçlar da o kadar hızlı gelecektir. Bir yere ne kadar hızlı giderseniz o kadar hızlı ulaşırsınız.
1: Doğru. Bir de hocam mesela ayrılıklarda da kişinin karakterleri ortaya çıkıyor ya. Şu anda çok şöyle sözleri duyuyorum. Evleneceğiniz doğru kişiyi bulmak kadar iyi boşanacağınız yani boşanabileceğiniz kişiyle evlenin aslında deniliyor. Çok doğru bir söz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
0: Anlayabilirsek şunu anlayabiliyor muyuz? Bu kişiden yarın öbür gün sorun olduğumda bu kişiyle çözebilirim veya dediğiniz örnekte hani sorun olmadan boşanabilirim. Bunu tanıyabiliyor muyuz zaten? Problem orada. Biz baştan bunu anlayamıyoruz ki o kişiyle bunu yapıp yapamayacağımızı. O yüzden sözleşmeli evlilik. İnsanların mesela en uzak olduğu konulardan bir
1: Evet,
0: tanesi
1: evlilik sözleşmesi.
0: evlilik sözleşmesi. Çünkü birine evlilik sözleşmesi teklif ettiğinizde karşı taraf şöyle algılıyor. Sen beni sevmiyor musun?
1: Malımı kaçıracak daha baştan. Mal mülkün derdine girmiş. Bu cümleler kuruluyor.
0: Ben size şunu söyleyeyim. Evliliğin ilk tarihçesine baktığın zaman milattan önce 4100'lü yıllar. Bu Sümerler.

0: ve Babiller döneminde ilk yasalarını görürsünüz. Ve ilk evlilik kanunları ne üzerine kurulmuştur biliyor musunuz? Aileler arasındaki ticari sözleşme.
1: Aa.
0: Yani aşkla ilgisi yok. İlk evlilik kanunlarının aşkla hiçbir ilgisi yok. Tamamen ticari maddelerden oluşuyor. Şu an evlilik kanunlarına bakın. Yine ticari maddelerden. Yani evlilik şunu, sizin onu nasıl seveceğinizi, nasıl şefkat göstereceğinizi, nasıl göstereceğinizi tanımlamıyor ki.
1: Evet.
0: Evlilik maddeleri siz ayda, ayrılmanız durumunda.
1: Şu kadar durumunu, gül al, şu kadar şunu yap denmiyor.
0: Bunları tanımlamıyor. Evet. Siz ayrıldığınızda kime ne kalacak, nasıl kalacak, çocuklara ne olacak? Yani fiziki, ticari koşulun ne olacağı kanunlarda belirtilmiş. Hı. Evliliğin aşkla bilgisi yok. Daha doğrusu evlilik imzası attığınız
1: aktinin,
0: şeyin.
1: Evet.
0: Onun bir aşkla hiçbir ilgisi yok. O tamamen az bir sözleşme. O yüzden sözleşmeyle evlilik sadece şu anlama geliyor. Yarın öbür gün bir problem yaşadığınızda malum ülkemizde dava süreçleri çok uzun sürebiliyor. Yani boşanmak istediğinde bu 5 sene 10 sene
1: tabii
0: sürmesin.
1: Hocam şu da var. Hakikaten böyle aileden gelen çok zor, sıfırdan çok inanılmaz noktalara gelmiş bazı şeyleri de korumakta ben çok da haksız bulmuyorum insanları. Hı hı. Yani emek emek alınmış bir şey var. Bir sene evli kalmış, boşanıyor, sonra bir sürü talepkar şeylerle karşı taraf geliyor. Ben bunu da çok haksız
0: tabii
1: buluyorum
0: ki.
1: Bu arada.
0: O yüzden diyorum bunu sözleşmeye dökün baştan. Zaten en mantıklısı o. Yani şunu yapabilirsiniz baştan sözleşme. Zaten normalde işte evlendiğinizde imza attığımız o diyor. Diyor ki birlikte kazanılan mallar sonra paylaşılır değil mi? Evet, mantıklı. Bu da Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan aslında bir şey. Savaşa giden erkeklerin ölmesi sonucunda kadınlar o dönemler toprak mülkiyet hakkı tanınmadığı için kadınlar tamamen mülksüz, herhangi bir gelir olmadan ortada kalıyorlardı. Açıkta ya böylece işte fuhuşa sürükleniyorlardı veya işte ölüyorlardı açlıktan. Kadını korumak adına çıkartılan bir şey. Şimdi günümüzde yani kadını korumak değil, kadın artık zaten çoğu konuda artık erkeği de geçmiş durumda. Kendi hayatını çok güzel de idame ettirebiliyor.
1: Evet, bunu tabii ki erkek kadına sözleşme imzalatıyor gibi de düşünmemek lazım.
0: Evet.
1: Kadınlar da erkeklere gerekli durumlarda imzalatıyor.
0: Sözleşmeyle evlilik yapmıyorsanız ben şunu öneriyorum. Ya bir imza atıyorsunuz bir şeye, bir okuyun.
1: Doğru.
0: Yani bir sözleşme ömür boyu diyorsunuz. Ömür boyu sizi
1: kitleyen bir durum
0: var. Evet, bir şey var orada. Ömür boyu sizi tutacak bir şey sözleşme ve siz onun maddelerini okumuyorsunuz. Bir bakın, mutabık kalın. Bu aşkla hiçbir ilgisi yok bakın. Yani bu aşkı öldürür mü veya seviyor sevmiyor anlamı. Hiçbir ilgisi yok bunlarla. Siz sadece gerçekten ileride ulaşabilecek bir sorunla mutabık mısınız? Tıpkı şirket sözleşmesi gibi. Buna tamam derseniz çok daha sağlıklı bir ilişki sürecine adım atmış olursunuz.
1: Evet, bir izleyicimiz de telefon attığımızdaymış. Eğer hala bize kulak veriyorsa hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Buyurun efendim.
2: Efendim, Onur Hocam.
1: Hocam da merhaba. Dinliyoruz sizi.
2: Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel bir program.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Ben bir şey sormak istiyordum. Ben eşimle ayrıldığımda kızım 1,5 yaşındaydı. Bu 0-3 yaş arası hani anneyle beraber olması için o sırada çalışmadım. Soru çalışmadım. Şimdi her şey yolunda çok şükür. Kızım 7 yaşında üzerimizde kurduk. Fakat biz boşandıktan bir yıl sonra eşim çocuğuna hoşça kal demeden bir yıl sonra 3 ay bir ortadan kayboldu. Sonra öğrendik ki Kanada'yı mülteci olarak gitmiş. Ve kızına bir hoşça kal bile demeden. Şimdi kızım 7 yaşında arıyor ve asla da gelmeyecek. Çünkü hani kanunen de oraya evet. kaçtığı için insan haklarından dolayı Türkiye'de gelmeyecek. Arıyor fakat kızım görüşmek istemiyorum. Ben babasını asla hiçbir zaman kötülemedim ama kızım için tabii ki. Yani nasıl bir denge kurabilirim, ne yapabilirim? Bazen benim herkesin babası var, benim neden yok diye ağlıyor ama çok nadir oluyor. Çok şükür genelde mutluyuz. Yani bu süreci nasıl yönetebilirim? Yani her şeyi hallettim, o konuyu halledemedim.
1: Konuda. Hemen hocama soralım. Tabii ki çok hassas dengeler bu. Ne güzel hem anne hem baba olmuş hanımefendi çocuğuna da. Hiç kolay bir şey değil. Ne yapsın hocam hanımefendi?
0: Yani hanımefendi biraz veda edememesinden kızının biraz o konudan müzdarip ya da belki de kendisini suçlu hissediyor. Şu konuda rahat olabilir. Çocuklar yaklaşık 7-8'li yaşlara kadar veda gibi soyut kavramlar çocukta oluşmaz. Ölüm, veda, kayıp bunlar oluşmaz. Çocuk için o dönemlerde giden her şey geri gelecek anlamlıdır, somutlaşır. Yani ölüm de o yaşta çocuk için biri öldüğünde geri gelecek.

0: Bizim gibi değil. Biz çünkü ölümü şöyle anlamlandırıyoruz. Bitti ve bir daha gelmeyecek. Biz de bilmiyoruz. Yani ölümümüzü zihnimizde somutlaştıramıyoruz. Sadece gitti, gelmeyecek. Çocukta o yok. Gelmeyecek kavramı yok. Gitti, gelecek. O yüzden çocuk 7-8'li yaşlara kadar hep geleceği umudunu zaten besler. Buna zaten yapabileceğiniz bir şey yok. Yani şunu demek de doğru değil. Gitti, bir daha da gelmeyecek, unut artık gibi sert yaklaşımlar doğru değil. Her defasında anlatırsınız, durumu algılamayabilir. Ama biz zaten o yaşta o çocuğu onu algılasın diye anlatmıyoruz. İleride sizi suçlamasın diye
1: Bir
0: anlatıyoruz.
1: tohum ekiyoruz aslında.
0: Evet. İleride gelip size geri dönüp sen bana bunları neden söylemedin? Veya işte babamla ilgili, annemle ilgili gerçekleri neden söylemedin diye size geri dönüp suçlamaması için. O yüzden mesela evlatlık çocuklarda diyoruz ki artık belli bir yaşa bunu anlamlandırırız ama söyleyin. Söylemezseniz yarın öbür gün bunu kendi bulursa ondan sonra artık yapacağı her şeye katlanmak zorunda kalırsınız diye.
1: Doğru.
0: Yani hanımefendi tabii ki etrafta görüp sonuçta insan sahip olamadığı şeyin hayalini ve arzusunu kuruyor dedik ya, çocuk doğal olarak zihninde ideal baba imgeleri kuruyor. Diğer çocukların babalarını görüyor, onlarla ilişkileri görüyor ve kendi fantezi dünyasında zaten ideal bir baba ilişkisi kuruyor. O yüzden o fantezi dünyası dedi mi gerçekten güçlü diyor. Fantezi dünyası bizim zaten en güçlü savunma mekanizmamız. O olduğu için biz hayatta kalabiliyoruz ve devam edebiliyoruz. Bu kötü bir şey değil. Çocuğun onu yapması, o diğer babaları ya da kendi zihninde, fantezisinde baba imgeleri kurması kötü bir şey değil. Aksine başa çıkabildiğini gösteriyor.
1: O onun aslında içsel bir ilacı gibi oluyor
0: Aynen
1: çocuğun bir
0: öyle.
1: anlamda da.
0: O yüzden şunu iyi ayırt etmek lazım hanımefendi için. Eğer hanımefendi çok mu kaygılı bir yapıda ki acaba bunlar ona kaygı verici? Eğer böyle değilse zaten problem yok, gayet yolunda görünüyor.
1: Dengeleyeceği de bir şey yok.
0: Evet, bu
1: Yani
0: zaten
1: bu
0: olması
1: akış
0: gerektiği gibi
1: aslında
0: gidiyor.
1: olması gereken bir akış gibi.
0: Orada
1: Anladığım
0: kendi
1: kadarıyla
0: kaygımızı
1: işte
0: sorgularız.
1: aradığında görüşmelerini de engellemiyor. Zaten herhalde engellemek de doğru bir durum olmaz. Bu akışta aslında çok da mutsuz bir çocuk olacak diye bir kayda yok.
0: Yok, anne başa çıkıyor bir görünüyor, çocuk da başa çıkabiliyor gibi görünüyor. O yüzden zaten bu koşullar altında optimum zaten olabilecek kadar iyi bir dünya zaten kurulmuş gibi görünüyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hanımefendi. Hemen şunu da sorayım. Evet, genelde şu algı var hocam. Yani eğer bir ebeveyn ayrıldıysa geride kalan çocuklar mutsuz ve travmatik çocuklar olacakmış gibi bir algı var. Hep deniyor belki de çocukluğa dönüldüğünde, ama ben etrafımda ayrılıp çok olgun, eğitim hayatları çok iyi, ilişkileri çok iyi olan da bir sürü çocuk gözlemliyorum. Hem bunu ayrılan ve endişe duyan anne babalar için de aktarmış ve konuşmuş olalım.
0: Ayrılabilmeyi başardılarsa tabii. Şimdi şöyle bir şey de var. Resmiyette ayrılıyor da duygusal olarak o ayrımı yapamayabiliyorlar bazı ebeveynler. Yani tamam, fiziken ayrılar. Çocuk iki tarafı da görüyor. Bazen görmeye de biliyor bir tarafı. Ama duygusal olarak hala zihin şeyde orada kalıyor. Yapamadım. O suçluluklar, o hissiyatlar ya da birbirinin arkasından suçlamalar. Veya açıklarına suçlama değil, hatayı da kapatmak da aynı şey. Örnek veriyorum, baba dışarıda gelemedi bir çocukla
1: Senin
0: görüşmeye. Anne
1: baban
0: diyor
1: da
0: ki
1: hep böyle.
0: onu da yapabiliyor ya da şunu, baba adından şunu da konuşabiliyor. Diyor ki ya işleri vardı, işte şu uzadı, bu uzadı. Ya bırak baba açıklamayı yapsın.
1: Ha evet, onu
0: Yani
1: da
0: hala
1: yapmıyor.
0: aile
1: İşte o
0: gibi,
1: çocuk
0: birlikte gibi
1: üzülmesin diye.
0: yapıyor. Aynen, hala birliktelermiş gibi. Yani duygusal, mental, zihinsel olarak da ayrılığı sağlayamayabiliyoruz bazen. Onu da sağlayabilmek önemli.
1: O zaman yani gerçekleri olduğu gibi çocuğa söylemek
0: Tabii
1: gerekiyor, değil
0: ki
1: mi?
0: yani biz karı koca olmaktan, yani karı koca olmayı sonlandırdık. Senin annen baban olmayı sonlandırmadık. Çocuğun bunu bilmesi gerekiyor.
1: Evet, yani kötülemek de bir çözüm değil, ama iyimser davranmak da bir
0: Tabii ki.
1: çözüm değil.
0: İki ayrı bireysiniz ya artık. Çocuk bunu görmeli. Yani çocuk o ayrılığın nasıl olduğunu da görmeli. İnsanların bir araya nasıl gelebildiğini öğreniyorsa, nasıl ayrılabildiğini de öğreniyor olmalı. Yoksa bunu öğrenemediğinde kendi ilişkilerine de kopamayacak. Yıllarca belki de hiç olmaması gereken bir ilişkiyi kurtarmaya çalışacak.
1: Bu sefer kendi hayatında da bunu yansıtıyor.
0: Yani biz başlatmayı biliyorsak bitirmeyi de başlatmayı öğrendiysek bitirmeyi de öğrenmemiz gerekir.
1: Bir de hep şu soru soruluyor ya hocam, yani mutsuz bir evliliktense ayrılmak çocuklar için aslında daha sağlıklı olan, yani sürekli kavga eden bir anne babanın yanında belki bazen birbirlerine öfkeli argo sözcükler de kullanarak

0: devam eden bir evliliktense ayrı ayrı artık hayatların olması çocuklar için daha iyi deniyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Kesinlikle. Zaten böyle daha uç örneklere de bakacak olursanız, örneğin toplum altında suça karışmış insanlardan. Buna seri katillerden tutun, suça karışmış tüm insanlara. Geçmişlerine baktığın zaman zaten problemli aile yapısını görürsünüz. Şimdi boşanmak çocuğu olumsuz etkiliyor diye bir teori ortaya atıyorsanız, o zaman olumsuz davranışlarda yaşanan şeylerin altında herkesin boşanmış aile bulmanız gerekiyor.
0: Doğru, ama öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok. Yani boşanma dediğimiz kavramın yaygınlaşması son yıllara ait. Önceden kimse boşanamıyordu bile. Hı hı. Dediğin şey doğruydu. Yaşanan problemler vardı ama boşanılma olmuyordu.
0: Doğru.
1: O zaman bu insanların problemsiz...
0: Ayıptır boşanmak çünkü, evet.
1: O zaman problemsiz bizim bir kuşak olmamız gerekirdi.
0: Pek de öyle değiliz. Evet, bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar Nilüfer Hanım. Sesim geliyor mu?
0: Evet evet, çok güzel duyuyoruz sizi. Dinliyoruz hocamla.
2: İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Çok teşekkürler.
2: Onur hocam da çok güzel konuşuyordu. Ben de yayına bağlanmak istedim.
0: Çok sevindim.
2: İşimi seviyorum. Sorum fakat biz ne yazık ki 4 yıl oldu ama henüz birlikte olamadık. Hmm. Bu süreçte de ayrılmadık ama Onur hocamın da biraz önce dediği gibi çok emek verdi. Hmm. Yani ayrılmıyoruz da. Hmm. Bu, sorun bu.
0: Evet, tabii bu sizi hassaslaştırmış da soralım tabii. Bunu ilk siz de yaşamıyorsunuz. Nice insan var bu sorunla mücadele eden. Buna bir çözüm mü getirilir? Bu şekilde bir evlilik devam edebilir mi hocam?
1: Ediyormuş, 4 yıl olmuş.
0: Evet.
1: Devam da ediyor. Peki şunu da sormak lazım. Bu çözümsüz bir durum mu? Çözümden kastettiğim şey yine şu değil. Korkak birinin cesur olması değil. Daha az korkak olunabilir mi? Böyle bir yol görüyorsanız bu zaten devam etmek için yeterli. Çok büyük devam etmek için çok büyük şeyler aramaya gerek yok. Az korkaktan az korkağa geldik mi? Gelebiliyor muyuz? Gelebilmek için bir ışık var mı? Bir yol var mı? Bir yol haritası çizebilecek gücün var mı? Ya da yol haritasını çizebilecek bir yola girmeye hazır mısın?
0: Hı hı. Ya,
1: çok ufak
0: var.
1: Küçük şeyler yakalayabiliyorsanız zaten devam ettirebilirsiniz onu. Ana çok büyük problemler olmadığı sürece. Yani kastettiğim şey, örnek veriyorum. Yani kurtarmaya çalıştığınız şey, daha önce kendim efendinin bahsettiği işte artık giden ya da artık bir bağımlılık yapısına sahip olmuş bir insandan ziyade daha henüz yolun başında olduğunuz ve birbirinize o hislerinizin henüz
0: devam ettiği,
1: bitmediği, birbirinize kim beslemediğiniz. Bak bu önemli nokta.
0: Evet,
1: insanların
0: emek kelimesini
1: nefret
0: de
1: etmediği.
0: Kullandı. Karşılıklı bir emek de söz konusu.
1: Karşılıklı mı olduğuna inanıyorsunuz. Oturup konuşabiliyorsunuz. O zaman neden olmasın? Devam edilebilir.
0: Evet. Hocam çok önemli bir şeyin altını çizdi aslında. Bunu düzeltmeye ufacık da olsa bir niyet, bir açık kapı varsa bu iş zaten olur. Yani bir uçtan bir uca gelmesinde kesinlikle gerek yok. Yaptığımız hata hep o herhalde hocam. Yani siyahken beyaz, beyazken siyahı arzu ediyor olmamız.
1: Kesinlikle.
0: Yani gri alanların olduğunu da hep unutuyoruz bir anlamda.
1: Ya da renklerin.
0: Renkli, evet. Ama bunu... yapabilmek için kendimize neyi hatırlatmak gerekiyor hocam? Yani sürekli terapide olamayız tabii ki. İnsanın yani böyle bir, bilmiyorum nasıl diyeyim, bir şifresi de olması gerekiyor. Bu unuttuğu anlarda kendini hatırlatacak. Bu hepimizin ikili ilişkilerinde, aile, iş ilişkilerinde hepimiz bunu yaşıyoruz yani. Bir şeyleri kökünden değiştirme arzusu içindeyiz.
1: Aslında şifre var. Yani öyküler hepsi öykümüzde gizli. Daha sonra anılarımızda gizli. Yani bizi insan yapan şey anılardan oluşan canlılar olmamız. Anı oluşturmamız. Hani insan düşünen bir hayvandır. Onu belki günümüze uyarlarsak insan aslında anı oluşturan bir hayvan.
0: Doğru.
1: Bizim anılarımız var. Biz o kodlarımız, dediğiniz o şifreler, kodlar zaten anıların içinde gizli. Sürekli mükemmeli arzuluyorsanız bazı soruların cevaplarını aramaya oralarda başlarsınız. Kim için arzuluyorsunuz mesela bunu? Kimler için arzuluyorsunuz? Genelde şey derler ya, ben kendim için iyi olmak istiyorum. Bir kere o algıyı önce bir kırmak lazım. Yani kendim için diye bir şey yok. Neden yok? Olamaz. Çünkü biz bir dünyada tek başımıza var olan canlılar değiliz. Issız bir adada doğmuş, büyümüş, hiçbir toplum kimseyi tanımamış olsaydınız kendiniz için yapardınız. Ama küçük bir çocuktan bahsediyoruz. Çevrenin etkisiyle tamamen büyüyen bir çocuktan bahsediyoruz. O bu kendim için yapıyorumdan ziyade onun kodları kim için yapıyorum sorularında gizli. Kimler için yapmaya çalıştınız bunu? Başlayarak hayatınızdaki Oradaki şifreleri fark etmeye başladık.

0: Bilirsiniz. Anılarınızda aslında cevaplar gizli. Yeter ki hatırlamaya cesaretiniz olsun.
1: Evet, şunu da sormak istiyorum hocam. Herkesin kavga esnasında verdiği tepkiler çok farklı. Mesela sessizleşen insan modeli var ki ben de bunlardan biriyim. Yani o anda eğer karşı taraf bir ton yüksekse ben de aynı tona genelde çıkmam. Daha böyle sessizleşirim, konuyu sonra konuşurum. Ortalık sakinleştikten veya üzerinden birazcık zaman geçtikten sonra. Kavga anında ne yapmak doğru bir hareket? Yani tek bir doğrusu var mı ya da bunun?
0: Tek bir doğrusu yok. Ama tabii ki ben hep konulara şöyle bakarım. Neyi doğru yapmalıyızdan ziyade neyi yapmamalıyızla başlamak. Ben daha çok o tarafta yaparım. Yani bir şey alacaksınız örneğin, değil mi? Almak istiyorsunuz. Önce girdiniz, kafanız çok karışık. Bir sürü şey var etrafta. Karar veremiyorsanız bir türlü ben önce şunu yaparım. Yani ne
1: Neyi
0: bana lazım
1: istemiyorum?
0: değil. Neyi istemiyorum ya da neye ihtiyacım yok. O rafı bir eleyeyim. Alanımı daraltayım. O kadar dikkatimi dağıtan şeyi daraltayım. Oraya odaklanayım diye. Burada da öyle tek doğrudan ziyade yapılmaması gereken. Onu mantıkla zaten bulabiliriz. Bir tarafın sesi yükseldi. Siz de ona bir tane tokat yapıştırır mısınız?
1: Ya,
0: Mesela.
1: yapıştıramam.
0: Hani yapılmaması gereken şeyler. Yani daha da alevleyelim, körükleyelim kısmından uzak durabiliriz. Şunu yapalım mı? Bir taraf bağırırken peki haklısın. Sen ne yapsan hep haklısın diyelim mi? Bu da yapılmaması gereken tarafta. Bu sefer karşı tarafın tek taraflı bir kavga demeyeyim artık ona. Tek taraflı bir varoluş diyeyim yani. Ona müsaade edersiniz, siz yok olmuş olursunuz. Burada en ideali sizin hani yaptığınız gibi konuşabiliyorsanız, yani şu an belki çok öfkeli olabilirsin. Şu an ben de gergin hissediyorum. Çünkü sadece karşı tarafa attığınız onu şu an çok öfkeli olabilirsin dediğiniz anda suçlama gibi algılanır. Karşı taraf ne var ben hep mi öfkeliyim gibi bu sefer
1: Doğru.
0: gene yükselmeye başlar. İşte bu öfkeli halin beni de böyle hissettirebiliyor. Biraz kendimi işte güvende hissetmiyorum şu an. İsterse sonra konuşabilirim gibi. Daha evet bir tarafın böyle bir yatıştırıcı rolü vardır. Genellikle bu bir taraf bu rolde olur. Diğer taraf daha yükselen rolde olur. Ama bu denge sağlanabiliyorsa ne ala. Güzel gidiyor demektir. Sağlanamadığı noktada zaten artık kopuşlar yaşanacak. Kırılmalar yaşanacak demektir.
1: Evet hocam, birazcık ebeveyn çocuk ilişkisini de sormak istiyorum. Çünkü çocukluk ve ergenlik dönemleri de bizim çocukluk ve ergenlik dönemlerimize şu anda çok benzemiyor. Bizler de o yaşlarda ve başka bir öğretiyle yetişmiş çocuklar olduğumuz için kendi çocuklarımıza da çok nasıl davranacağımızı bilemez haldeyiz. Ben iki uç görüyorum burada da. Birçok böyle koca insan gibi karşısına alıp sadece onun ne istediğine, onun sorularına odaklanan ve bunları yerine getirmeye çalışan bir grup var. Bir de bizim gibi daha otoriter, işte onu çok dinlemeden, daha old school dediğimiz, daha demode yöntemlerle çocuğunu yetiştirmeye çalışan bir grup var. Doğrusu ne olmalı özellikle ergenlik yaşındaki çocuklara ailelerin davranışı?
0: Yaşadığınız topluma göre ya da yaşadığınız kurallara göre, hayata göre olmalı. Yani şöyle, biz normal hayatımızda otorite kavramlarımız var mı? Var. Yani ne gibi? Yasa var mı?
1: Var.
0: Kanun.
1: Evet.
0: Yaptığımız şeylerin karşılığı, sorumluluk alma var mı? Yani biz zaten otorite figürlerinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: Tepemizde değil mi? De devlet var.
1: Evet.
0: Dünya geneli üzerinde nereye giderseniz gidin her yerin kendi kuralı, kanunu, sorumluluğu,
1: Kurallar ötesi
0: yönetim
1: üst kurallar
0: şekilleri
1: var.
0: var. Yani otoriterler, otoriter figürleri dediğimiz şeyler var. Bu dünya böyle bir dünyada yaşamak gelmiş bir çocuğa otorite kavramını öğretmeniz gerekiyor zaten. Şu olsaydı hiçbir otoritenin olmadığı bir dünyada olsaydı tamam derdik ki ne istiyorsan yap. Yani birine de zarar versen karşılığı olmayacak bir dünyadaysa istediğini yap diye bırakırsın ama otorite kavramını öğrenmek zorunda. O yüzden otoriter ebeveyn kavramını oluşturmamız gerekiyor. Burada yine şöyle ne yapmamamız gerekiyor? Otoriter ebeveyn olmak demek çat çat çat. Hadi gel bakalım cezalandırayım işte tokadı basayım. Odaya kilitleyeyim böyle bunları yapmak değil. Yani şu an bizim yaşadığımız kanunlar, hukuk bize böyle mi davranıyor?
1: Değil.
0: Sana öğretiyor. Diyor ki bak bunlar bunlar bunlar. Bunları yapmazsan da karşında bunlar bunlar var. Aynı şeyi yapacağız çocuğa. Bak bunlar var. Karşında yapmazsan da bunlar var. Ama o karşılığını yine yasa hukuki anlamda yani adaletli düşünün. Karşılığındaki şeyi iyi verin. Ona çok yüksek yaptırımlar uygulamaya da çalışmayın. En sık yapılan şeylerden bir tanesi nedir? Çocuk örnek

0: Görüyorum işte tablette oynamayı seviyordur. Bir sorumluluğu almamış, üzerine düşen bir şey yapmamış, bir hata yapmıştır. Hatadan kastettiğim insan hata yapabilir. Hiç hata yapmaması algısından bahsetmiyorum.
1: Ödevini yapmamış mesela.
0: Aynen.
1: Ertesi güne.
0: Bir
1: Ha,
0: şey yapmamış.
1: sorumluluğunu
0: Yani
1: almış.
0: karşılığına en ona en uygun şeyi koyabilirsiniz. Ya dersiniz ki ödevini yapmadığında ben de o zaman günlük sana verdiğin tablet süresini kısıyorum gibi. Yani karşına daha sağlıklı bir
1: Alıyorum,
0: şey.
1: kırıyorum demek
0: Hayır,
1: değil de.
0: tabii ki. Yani o süresinden kısabilirsiniz. Yani tıpkı burada şey gibi, küçük bir suçla büyük bir suçun karşına aynı olmaması gibi. Ya da küçük hatayla büyük hatanın aynı olmaması gibi. Orada da
1: Orantılı bir
0: karşılık
1: güç
0: belirleniyor.
1: uygulamak
0: Bu
1: lazım.
0: sizi otorite yapar işte. Yani devlet gibi olmuş
1: Evet,
0: olursunuz
1: hem
0: orada.
1: adaletli hem otoriter olmuş
0: Kanun koyucu
1: olursunuz.
0: olursunuz. Hukukçu olursunuz. Adaleti sağlayan kişi olursunuz. Yani devlet gibi bir otorite kavramı haline gelmiş olursunuz zaten orada. Zaten amaç bunu sağlayabilmek.
1: Evet. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz efendim beni?
2: Merhaba.
1: Dinliyoruz hocamla siz. Buyurun.
2: Onur hocamla da selam diyorum. Kızın 8 yıllık bir ilişkisi var.
1: Kaç
2: Birbirini
1: yaşında
2: duyabiliyor
1: kızınız?
2: musunuz? Kızım 24 yaşında. 28 yıllık bir ilişkisi var. Bu son 2 yıllık da evliler. Ve bir yaşında kızları var. Madde bağımlısı eşi var ve sürekli evlendiğinden itibaren sevgililik döneminde olsun, nişanlılık döneminde olsun sürekli şiddet gören bir kız ve ihanete uğrayan bir kızım var. Ve bunları hiçbir zaman kopamıyor, ondan asla kopamıyor eşinden. Bırakmıyor, ihaneti kabulleniyor, dayağı kabulleniyor, kızına, çocuklarına ilgi gösteremiyor. Sürekli eşiyle
1: İlgileniyor.
2: ilgilenmekten çocukla da ilgilenemiyor. Ve kendisi de 3-4 yıl içerisinde kumar bağımlısı oldu.
1: Kızınız.
2: Maddi, evet, kendisi de kumar oynuyor internetten. Ve ben artık 8 yıldır onunla birlikte bu hayatı ben de yaşıyorum ve maddi olarak, manevi olarak ben de tükendim.
1: Yıprandınız tabii.
2: Kızımda herhangi bir sağlık sorunu var mı? Psikiyatride çok gitti ama bunun devamı gelmedi. Ben artık bir şey yapamıyorum ve nasıl bir yol izlemeliyim? Bunu
1: Hemen
2: sormak
1: soralım.
2: istiyorum.
1: Tam bağımlı bir ilişki modeli değil mi hocam? Yani
0: Evet,
1: bir
0: üzüm
1: de
0: üzüme baka bakaya da dönmüş artık.
1: evlilik sonrası da değil aslında en başından beri böyleymiş. Buna rağmen evlenmiş hanımefendi.
0: Evet, işte yine oradaki hani kurtarma, değiştirme, bu roller devreye giriyor. Şu dinamikleri de tabii ki orada incelemek lazım. Yapılan belki de aileler tarafından hatalardan bir tanesi diyeyim. Evli çok erken bir yaşta aslında
1: Evet,
0: baktığınız zaman
1: 16 yaşında
0: evli.
1: evlenmiş an.
0: 16
1: 16
0: yaşında
1: yaşından
0: ilişkisi
1: beri birlikte.
0: başlamış.
1: Özür dilerim, evet.
0: Şimdi burada çocuğu aile vazgeçirmeye çalışmak uğruna bazen öyle setler çekebiliyor ki çocuk bu ilişkiyi başaramazsam ben geri dönemem gibi bir şeye
1: Elimdekini de
0: kapılıp
1: kaybederim
0: aynen
1: hissine kapılıyor.
0: sorun ne kadar sorunu da olsa devam ettirmeye çalışıyor. O yüzden buradaki yapıyı iyi anlamak gerekiyor. Yani burada kişi bu ilişkiyi ne olarak görüyor? Başarı olarak mı görüyor? Bu kurtarılma yani ben şunu derim erken evlenmek yoktur aslında. Erken evden kaçmak vardır. Kurtulma çabasıdır gibi. Öyle tanımlarım. Yani her şeyin yolunda olduğunu söylediğiniz bir hayatta neden gitmek isteyesiniz ki?
1: Evet, tabii ki zorla evlendirilmiyorsa onlar çok ayrı bir
0: Zorla
1: plan
0: değilse
1: ama
0: evet niye
1: evet.
0: gitmek istersiniz ki? Her şeyin yolunda olduğunu anlatıyor söylüyorsanız. Orada problem vardır. Belki henüz görmeye hazır değilsinizdir. Belki de ya da konuşmaya hazır değilsinizdir. Burada gitmiş sonuçta artık erken yaşta bu belki oradan uzaklaşma. O yüzden onu önce bu bulmak lazım. Yani nasıl gördü? Ne oldu? Oradan gitti geri dönemiyor mu? Bunu bir başarısızlık olarak mı görüyor? Oraya dönerse tekrar eski şeylerin tetikleneceğinden mi korkuyor? Önce kişinin bunu bir anlatabilir ya da daha doğrusu anlayabilir duruma gelmesi lazım. Ondan sonra o ilişkide neden kaldığının cevabını bulabilir.
1: Evet, aslında hanımefendinin belki de kendine soracağı en basit soru bundan daha kötü ne olur ki?
0: Yani oradan hanımefendi tabii ki orada şeyin annesinin rolünde. O ne yapabilir ki? Aslında yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü karşısındaki kızı yetişkin bir yaşta. Yani kendi karar ve sorumluluklarının karşılığını ve bedellerini yaşayacak bir yaşta. Onun adına o bedelleri yaşamaya kalktığınız zaman karşı tarafın sorumluluğunu aldığınız, ona
1: Ama
0: sorumluluk
1: anladığım kadarıyla
0: vermediğiniz.
1: hanımefendiye bir maddi bedel ödetiliyor. Yani orada bir kumar bağımlılığı var. Anne bunu kompanse etmeye

0: çalışıyor anladığım kadarıyla bile.
1: Kompense ettikten sonra karşı taraf niye oynamayı bıraksın ki?
0: Burada kesmesi mi lazım?
1: Tabii ki. Hadi yardım. Tabii ki. Tabii kesinlikle. Yani onun ama vicdanı bir hesaplaşmasını içeride yapacak. Ama orada da bu vicdan yani ona o maddi desteği yapmadığındaki vicdanın karşılığında iyi bir anne değilime mi çıkıyor sonuç onun zihninde? Peki iyi bir anne olabilmek için kızının kumar borçlarını kapatan bir anne olmak zorunda mıyız? Bu iyi anne tanımında olması gereken bir şey mi? Bunlar sorgulamaların sonucunda, tabi bu hemen olacak bir şey değil şık diye. Sorgulamanın sonucunda kişi orada o vicdan

0: yükün nereden geldiğini ve bunu karşılayıp karşılamaması gerektiğini cevaplarını bulmuş olacak.
1: Evet, galiba aileler çocukları üzüldüğünde veya bir şeylerle karşılaştığında onlar hiç bedel ödemesin istiyorlar ve o bedeli onlar yerine üstleniyorlar.
0: Evet.
1: Bu çok doğru bir yaklaşım olmuyor herhalde.
0: Değil.
1: Bunu bir tabii ki annelik ya da babalık içgüdüsüyle muhtemelen yapıyor ama.
0: Yani bedelini ödemesin diye yaklaştığınız kişi onun bedellerini çok daha fazla ödeyebilir. Farklı şekillerde öder. O yüzden kesmek, yani ona maddi desteği kesmek sanki bedeli ona ödetmek gibi
1: belki
0: görünse de.
1: Belki psikolojik desteği bile kesmek. Yani anne muhtemelen bütün o sorunlarda kızını dinliyor işte. Ona bir şekilde nasihat vermeye çalışıyor muhtemelen.
0: Yine dinleyebilirsiniz. Nasihatların işe yaramadığını zaten kendisi görmüştür. Nasihatlar çok etkili şeyler değildir. Hele bu durumlarda, yani bir şey gerçekleştikten sonra etkisini tamamen yitiren şeylerdir. Belki daha çok kendi öyküsünden anlatarak, yani onu biraz nasıl diyeyim, yoğun bir şekilde boğmak demeyeyim de ona. Çünkü o kendi gelen şeylerden boğulmuş hissediyor olabilir. Orayı boğmak durum yerine çekilir artık oradan, kendini çeker, maddi desteği keser. Ondan sonra kendinden örnekler vererek bir şeyler iletişim kurma yoluna gitmeye başlar. Yani şunu yap, bunu yap, nasihat gibi değil de kendi hayat öyküsünden örneklerle gidebilir. Veya işte canın ne zaman isterse, bak maddi olarak sana artık destek olmayacağım ama onun dışında derdin mi var, sorun mu var, konuşmak mı istersin, bir şeyler yapmak mı istersin, bir yerlere gitmek mi istersin, birlikte yapabiliriz. Açık kapıyı bırakmak, yani tamamen kapatmak değil.
1: Evet, tabii artık bir de sadece kızı yok, bir de ortada bir evlilik de var. Hanımefendi de, telefon eden hanımefendi de kayınvalide rolünde. Aslında bir şekilde istemeden kayınvalide bütün onların ilişkisinin de içinde oluyor. O tabii ki kadını, kızını kurtarma psikolojisiyle bunu yapıyor ama burada yine aslında bir kayınvalide rolü de.
0: Zaten döngüye dikkat ediyor musunuz? Kız adamı kurtarmaya çalışırken kendisini onun içinde buluyor. Anne kızı kurtarmaya çalışırken anne kendisini
1: herkes bir anda filmin içinde, o kara filmin içinde.
0: Aynen. Şimdi anneyi biri kurtarmaya çalışsa o da onun içinde olmaya başlayacak. Böyle bir,
1: bilmiyorum mesela baba figürü
0: var
1: mı yani?
0: Kara delik gibi gidiyor yani.
1: Evet, ne yazık ki. Hocam, uzak ilişkileri de sormak istiyorum. Özellikle mesela sosyal medya aracılığıyla da çok fazla uzak ilişki de yönetiliyor. Mesafe uzak olunca görüşmeden sadece sanal iletişimle bir ilişki yürütülebilir mi?
0: Yürütülebilir ama mesafeli, yani uzun mesafeli ilişkiler ya da sanal ilişkiler aslında göründüğü kadar uzun süren ilişkiler olmayabilir. Yani mesafeliyken daha uzun süren bir ilişki bir araya geldiğinizde aslında o kadar uzun sürmeyebilir. Yani mesafe bir anlamda ilişkini uzatan ya da belki de ilişkiyi kurtaran şey. Bazı insanlar mesafeye ihtiyaç duyar. Mesafe güvende hissettirebilir, mesafe özlem hissettirebilir. Özlem bir ilişkiyi ayakta tutan en önemli duygulardan bir tanesidir. Çünkü biz bir şeyi özledikçe kıymet ya da değerini devam ettiririz. Sahip oldukça dedik ya, değer sonlanıyor. Özledikçe o değer devam ediyor. O yüzden uzak mesafe ilişkiler özlemi devam ettirdiği için ilişkiyi olması gerekenden daha uzun sürdürebilir. Bir araya geldiklerinde de ama hayal kırıklığı da yaşayabilirler. Bir süre birlikte geçirdiklerini, birbirlerini hiç tanımadıklarını fark edebilirler. Aslında birlikte vakit geçiremediklerini fark edebilirler. Yani özlem duygusu bittiği anda
1: konuşacak bir kelimeyi dahi bulamayabilirler.
0: Aynen. Gerçeklerle karşı karşıya kaldığınızda bir anda o ilişki devam etmeyebilir.
1: Evet. Şu soruyu da artık çiftler birbirine çok soruyor. Bizim tabii ki hem dini inançlarımız gereği, hem kültürümüz, ahlaki değerlerimiz gereği evlenmeden önce hani bir arada yaşamak çok da tercih edilen bir şey değil. Yani bir arada yaşayacaksan bir yuva kurarsın ve evlenirsin duygusu var ama insan da bir evin içine girip bir yaşamı birlikte kullandığında, bu bir macunu bile birlikte kullandığında aslında ne kadar farklılıkların olduğu ve bunun ne kadar tolere edebilirim, ne kadar tolere edemem sorusuyla da karşılaştığı anlar oluyor. O yüzden evlenmeden önce çiftler birazcık bir arada vakit geçirmesi gerekiyor mu hocam, en azından aynı çatının altında?
0: Birbirlerini tanıyabilecek, doğru, yani sağlıklı bir şekilde tanıyabilecek bir sistemdeyse evet. Olabilir ama orada biri bizi gözetliyor evindeki gibi yaşayacaklarsa sürekli müdahalenin altında, bu birbirlerini tanımalarına fırsat vermeden zaten kaosun içinde olacaklar anlamına geliyor. Tabii ki eskiden evet inanışlar bunu gerektiriyor da, dedim ki hani çağ değişiyor ya.
1: Evet.
0: Şimdi çağ değiştiği için ona

0: Uyum göstermediğiniz zaman bazı sinyaller çok artık eski kafalı, eskide kalmış gibi yorumlandığı için bu sefer karşınıza partner bulmakta zorluk
1: Evet,
0: çekebilirsiniz.
1: doğru.
0: Yani bir nevi şöyle, türün yok oluşuna doğru gitmeye başlıyor. Bu tıpkı şey gibi, ben cep telefonu kullanmıyorum dediğiniz noktada evet artık o siz bir yalnızlaşmaya, dışarıda kalmaya ve yok olmaya doğru
1: Tabii
0: gitmiş
1: şimdi mesela
0: oluyorsunuz.
1: bizim öyle bir lüksümüz yok. Birçok işte çalışamazsın o zaman.
0: Aynen öyle. Birçok şeyde ilişki yaşayamazsınız.
1: Evet.
0: İşte çalışamazsınız. Sizi telefonsuz bir kimse kabul eder mi ilişkiye? Ben
1: Tabii.
0: sana ulaşamayacağım, ne yapıyorsun kim bilir.
1: Doğru.
0: Yani o
1: Bir
0: yüzden...
1: saat kapandığında bile alarm çanları çalıyor hepimizde. Ne oldu o telefon, niye kapandı acaba
0: Ya
1: diye.
0: siz istediğiniz kadar eskiden telefon mu vardı deyin ama telefonsuzluk sizi hayatta artık yalnızlaşmaya, ötekileşmeye doğru götürüyor. Şimdi bazı ilişki kuralları da artık buna evrilince bunu yapmayanlar da biraz artık kendisine belki partner bulmakta zorlanmaya başlayacak. Daha belki yalnızlaşmaya başlayacak. O yüzden bunu mümkün olduğunca en sağlıklı koşullarda evet denenebilir. Ha ne kadar süresi ne kadar olmalı bu çok çelişkili bir konu. Yani şu kadar zaman yaşanmalı, şu kadar zamanda evlilik olmalı gibi bir cevap yok. Bazı araştırmalar var. Şöyle ki birlikte yaşama süresi uzadıkça insanların evlilik fikrinden o kadar uzaklaştığı gösterilmiş mesela. Optimum bir süre yok ama araştırmaların hepsinde derlerseniz bunu derlediğiniz zaman optimal bir süre insanların birbirini tanımak için 1-2 yıllık bir sürenin yettiğini gösteriyor. Yani birbirlerinin dezavantajlarını, kötü taraflarını bir yıldan sonra. Hani şu dedim ya 2-3 yıl bir aşk. Aşkın gözü kör
1: Körlük.
0: etmesi var.
1: Evet,
0: Sonra
1: bir
0: artık o
1: alma dönemi.
0: aynen. Yani o 2 yılı bekleyip maskelerimiz düştüğünde ya da hissiyat dediğimiz şey düştüğünde gerçek yüzleri gördüğümüzde hala kalabiliyorsak birlikte o zaman evet neden olmasın?
1: Hocam bir de son dönem etrafımda şöyle yargılar görüyorum. Bir çift var ve çocuk istemiyorlar ama evlenmişler de. Madem çocuk yapmayacaktınız, niye evlendiniz o zaman sorusu. Buna eminim yüzlerce insan etrafından duymuştur. Ya evlendiysen illa çocuk mu olması lazım veya çocuk için mi insanlar evleniyorlar özünde?
0: Hayır, çocuk için değil. Yani çocuk için tarafı şu. Yani hukuki anlamda bir çocuğun haklarını korumak adı altında bir devlet güvencesi, güvence, sözleşme, yasa, hukuk anlamında evet mantıklı. Sonuçta bir de çocuğun karşılaşacağı şeylerle ilgili biraz onu
1: Yani çocuğun
0: korumak adı
1: varsa
0: altına.
1: evlenmek daha ideal olan, bunu ben de çok tüm kalbimle
0: Evet.
1: söyleyebilirim ama benim sorduğum evlendiysen çocuk yapmalısın kısmı.
0: Ha evli hayır. Bu zorunlu değil. Ha çocuğun yoksa evlenmek zorunda mısın? Bu da değil. Ama evlenirsen problem mi? Hayır, bu da değil. Çünkü burada tamamen bireysel ihtiyaçlar devreye giriyor. Yani bizde evlilik ne demek? Eğer hayattan örneğin ben hayatta yalnız kalmaktan ne kadar çok korkuyorsam birinin getireceği bir kağıda imza atmaya o kadar hevesli olurum. O kadar istekli olurum. Çünkü imza attığım anda kendimi güvende hissederim. Yani ne kadar yalnızlıktan korkuyorsam çocuk yapmama gerek yok. Yani o kişinin bana söz vermesine ihtiyaç duyarım. Derim ki bana hayatım boyunca benimle olacağına söz ver. Aslında beklentim o. İçsel beklentim. O sözü duymak değil de sembolik olarak yani kişiden hayatı boyunca beni hiç terk etmemesini isterim. Neden buna ihtiyacım olduğunu da sorgulamam gerekiyor. Ben terk edilmiş bir insan olabilirim. Ben çok defa terk edilmiş çocukluğumda insan olabilirim ya da bu hissiyatı yaşamış bir insan olabilirim. Böylece derim ki hayatıma giren bir şey hayat boyu benimle kalabileceğine söz versin. Bunun en somut örneğini imza atmak.
1: Doğru. Hocam bir de şimdi reklama gideceğiz ama şu soruyu dönüşte soracağım. İnsanlar partner ararken hangi sorunun daha önemli olduğunu bilemiyorlar. Fiziksel olarak mı bana uysun, anlaşma olarak mı uyuyayım, ekonomik olarak beni
0: Hepsi.
1: rahat et. Cevap vermeyin hocam. Reklamdan sonra
0: Tamam, ayrıntılarına
1: detayları
0: gireceğiz
1: dinleyeceğiz.
0: o zaman.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Hadi başamalas.
2: Oo!
1: Çayla şamalas en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalas.
3: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i, Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
14: Allah aşkına neden?
13: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
14: Karnın doyar da ruhun aç.
13: Dört nala yaşıyoruz.
14: Tamamdır şaka mati.
13: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
15: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Budur.
17: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
10: şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı.
17: Kendin nereye bul tadı, ilk yudumda sen de söyle.
10: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
18: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Arabanı arabam nokta koma, değerinde Trix sat.
20: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
21: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
22: Sütünlüyüm ben, bakmayın bana! Çıkın dışarı! Gidin, istemiyorum hiçbirinizi!
23: Ceylan yüzünden mi?
24: Seninki yermiş aşağıda.
21: İnsan hiç mi değişmez ya?
20: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
23: Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Evimize hoş geldin. Gelin böyle.
25: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
26: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
27: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: yılda leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik. Sevince.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
7: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
6: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Geceliği 4.200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
0: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
8: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçakla festival

0: Evet, reklamdan önce hocama demiştim ki ideal eşin aslında tanımı ve doğru soru ne? Para mı, fiziksel özellik mi, belki cinsel uyum mu? Hangisi? İnsanlar hangisine daha çok bakayım diyorlar hocam.
1: Hepsi doğru. Ama burada belki de asıl sorulması gereken şu, hepsinde en iyisi mi olmalı? Çünkü bu sefer diyorsunuz ki tipi iyi olsun, maddi durumu iyi olsun. Ama
0: Eğitimi
1: ne
0: bana
1: kadar iyi,
0: uysun.
1: eğitimi bana uysun, ne kadar iyi, cinsel uyumu. Yani bunların hepsini beklenti olarak üst düzeyde tuttuğunuz zaman bunu karşılayabilecek yeryüzünde bir insan var mı? Bu tanımlara uyan.
0: Olmadığı için de genelde kız grupları ve erkek grupları görüyoruz Instagram'da.
1: Burada belki işte önceliklendirmek burada önemli. Yani şu yok, bir özelliğini yok sayalım gibi değil de alışverişteki gibi. Yani hangisi, benim bir belli bir miktar param var. Her şeyi alamayacağıma göre o zaman ben önceliğim ne, onlara bir bakayım diye. Öncelik ihtiyaçlarına bakmak. Yani şu da olabilir. Öncelikle anne babam olmak istiyorsunuz. O zaman çocuk odaklı bir yaklaşıma
0: Daha
1: gidersiniz.
0: fiziksel sağlık
1: Evet.
0: koşullarına ve ekonomik tabii
1: Aynen
0: koşullara
1: öyle. O
0: önem
1: koşullara gidersiniz. Hayatınızı tozmak mı? Dünyayı mı gezmek istiyorsunuz? Ona öncelik vereceğiniz, o kafa yapısına ya da ekonomik duruma sahip insanlarla bir araya gelirsiniz. Statü mü istiyorsunuz? Yani önceliğiniz şu mu? Ben hayatta bir statü kazanmak istiyorum. O zaman ona göre bir seçim yaparsınız. Yine insan kendisini tanımaktan geçiyor aslında. Ne istiyorum? Ne arzuluyorum? Bunların ne kadarı gerçekçi? Ne kadarını karşılayabilirim? Fantezi dünyamla gerçek dünyamı ne kadar bir araya getirebiliyorum? Yani hayattan ne kadar kopuk fantezide yaşıyorum ya da ne kadar gerçekte yaşıyorum? Bunun ikisinin arasındaki dengeyi kurabiliyorsam daha sağlıklı cevap verebilmeye başlarım bunlara. Böylece aslında cevap hepsi gibi görünürken öncelikleri belirlemeye dönüyor.
0: Evet, zaten her insanda hepsi bir şekilde olmuyor. Bir de bazen dönemsel olarak bir şeyler de değişiyor. Yani ekonomik durumu çok iyi olmayan biri ilişki sürecinde çok iyi yere gelebiliyor veya tam tersi olabiliyor. Yani değişemeyecek özelliklerin çoğu artık fiziksel diyeceğim ama fizik de artık o kadar estetiklerle ve bazı müdahalelerle ve yaşam tarzıyla
1: Değiştirilebilir.
0: değiştirilebiliyor ki değil mi? Artık kel bir erkek saçlı bir erkeğe çok rahatlıkla dönüşebiliyor. Koşullar da kendi içinde sanki değişebiliyor gibi.
1: O açıdan bakarsanız dünyanın en başarılı, en çekici insanları da aldatılmıyor mu?
0: Aa, evet değil mi?
1: Yani
0: Hatta
1: ya da terk edilmiyor mu?
0: böyle espriler var aynen.
1: Evet.
0: Buna işte örnek veriyorum Jennifer Lopez geldi aklıma. Ona veya Shakira ona bunu yapan hayat bana ne yapmaz gibi
1: Gibi.
0: espriler dolaşıyor.
1: Bunlar oluyor zaten. Yani bu şunu gösteriyor. Bizim hiçbir arzumuz bunların hepsi sonsuza dek sürmüyor. İstiyoruz bitiyor. İstiyoruz bitiyor. İstiyoruz bitiyor. Yani şunu dedim ya, biz zaten doyumsuz canlılarız.
0: Evet.
1: Bizim doyumsuz olmamız tıka basa yiyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz bu hayata belli bir süre içinde varız. Bu yolda biz bu hayata nasıl anlam katarız? Onun üzerine düşündüğünüz zaman çok daha anlamlı, daha sahip olunabilir, daha
0: Hayatta
1: tat
0: zarifleşiyor
1: alınabilir,
0: aslında evet.
1: zarifleşiyor
0: Çok teşekkür
1: kesinlikle.
0: ederim hocam. Vallahi
1: Rica
0: çok
1: ederim
0: keyif
1: efendim.
0: aldım. İnşallah önümüzdeki günlerde yine sizi
1: Tabii ki her
0: ağırlarız.
1: zaman.
0: Konuşamadığımız da çok
1: Tabii
0: şey
1: ki.
0: kaldı. Teşekkür
1: Ben
0: ediyorum
1: teşekkür
0: tekrar.
1: ederim.
0: Evet biz bugünden İlfer Zaman'ın sonuna geldik. İnşallah yarın yine aynı saatte 11'de bizler burada olacağız. Sizleri de tekrar bekliyoruz.

0: 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de kaybolmuş. Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Amcası Yusuf'un kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası almasının ardından gözler tekrar aileye döndü.
1: Leyla'nın kaybolduğunun fark edilmesiyle kaybolma anı arasında sadece 15 dakika var.
2: 15 dakika var.
1: Evet. 2-3 yaşındaki bir kız çocuğu normalde hani afaki gelişse ne kadar yürüyebilir? Yürüyebileceği en fazla 200 metre, 300 metre, hadi bilemedim 500 metre. Dolayısıyla o alan içerisinde, yani köy sınırları içerisinde, hatta o mahalle sınırları içerisinde kalıyor. Dolayısıyla burada şu netleşiyor aslında. Leyla'nın çıkar çıkmaz kısa bir mesafe içerisinde orada alıkonulduğu netleşiyor. Mesafe çok yakın olduğu için orada birkaç dakika içerisinde o kızın hemen bir ahıra, bir kilere, bir kıyıya, kuytuya götürülme imkanı çok yüksek.
0: Leyla'nın annesi Şükran'ın eski avukatı Erdoğan Tunç stüdyoya geldi. Cinayetle ilgili bilinmeyen ayrıntıları anlattı.
1: En başta bütün aile kahvaltı yapıyor. Çocuklar, kadınlar vesaire. Orada Leyla'nın içmesi için süt konmuş normalde. Bir 5 dakika sonra işte kaynayacak, içirecekler gibisinden. Sonrasında Yusuf Aydemir ve oğlu Umeyr içeri giriyorlar. 1-2 dakika içeride kaldıktan sonra Yusuf tekrar çıkıyor dışarı. Oğlu Umeyr, o da çıkıyor.
2: Leyla
1: da
2: bunun, kaç yaşında oğlu?
1: O da Leyla ile yaşıt.
2: Yaşıt. 3-3,5 yaşında.
1: Evet, Leyla'dan bir tık büyük. Aha. Belki birkaç ay büyük. Şimdi Leyla da bunların peşine verip dışarı çıkıyor. Olay böyle başlıyor. Bizim bir gizli tanığımız var. Gizli tanık ifadesinde aslında bayağı net konuşuyor. Diyor ki ben köyün içerisinde dolanıyordum. Kimse beni görmüyordu ama ben oradakileri görüyordum. Leyla en son Yusuf'un yanındaydı ve başka kimse yoktu. Yani onun dediğine göre Umeyr de bir şekilde olay yerinden ayrılmış.
2: Yok. Evet.
1: İkisi baş başa kalmışlar. Yani Umeyr kısmı zaten apayrı bir denklem. Umeyr de onun sosyal inceleme raporunu hazırlayan sosyologla da ben konuştum. Sosyal incelemeciyle. Diyor ki çok aklı başında bir çocuk, ne söylediğini biliyor. Umeyr diyor ki, Umeyr'e soruluyor. Leyla nerede? Hı hı. O da diyor ki Leyla'yı Yusuf götürdü. Yani Yusuf'u, tabii Yusuf'un ismi şu şekilde veriyor. Orada hani yerelde kullanılan Keke diye hani hitap şekli var.
2: Keke babası götürdü. Babası için diyor yani.
1: Evet.
2: Bakın Umeyr küçük çocuk, Yusuf'un oğlu diyor ki Leyla'yı Yusuf götürdü.
1: Bunu Umeyr net bir şekilde söylüyor zaten. Peki diyorlar nereye götürdü? Diyor hastaneye götüreceğini söyledi.
0: Amca Yusuf'un oğlunun babam Leyla'yı hastaneye götürdü ifadesi herkesi sarstı. Avukat Erdoğan soruşturma sürecinde çok konuşulan Cevşen'le ilgili şok gerçeği de ilk kez açıkladı.
1: Anne Şükran Aydemir.

0: bu işte en çok canı yanan kişidir. Hem çocuğu gitti, hem kendi ailesi tarafından baskı altına alındı, hem kocasının ailesi tarafından baskı altına alındı. Başına gelmedik şey bırakmadılar kadının. Boynunda, ben sizin yayınlarınızda belirtmiştim, boynunda iki tane şey vardı. Bir cevşen vardı, bir tane de mavi, evet, boncuk vardı.
1: Cevşen, boynundaki cevşen gösterseniz Leyla Hanım.
0: Şu an bak ekranda duruyor. Bakın mesela o çocuk onu nasıl çıkarabilir?
1: Cevşen kimin evinde bulundu?
0: Yusuf Aydemir'in evinde bulundu cevşen. Yani şöyle.
2: Nasıl izah etti onu?
0: Yani şu şekilde. Şimdi orada ayrı bir durum var. Şimdi orada cevşen bulunduğu zaman kolluk görevlileri anneye soruyorlar. Bu cevşen Leyla'ya mı ait? Ama öyle bir soruyorlar ki herkes orada. Anne şimdi nasıl desin ki bu ona ait? Anne bunu korkudan söyleyemiyor. Bakıyor bakıyor böyle göz işareti falan, en son bilmiyorum diyor. Bilmiyorum diyor ama aslında o cevşeni tanıyor.
1: Aslında, söyledi mi size?
0: Evet, bana söyledi. Aslında o cevşenin Leyla'ya ait olduğunu katlanma biçiminden söylüyor.
3: Leyla'nın nasıl öldüğüyle ilgili soru hala yanıtlanmasa da kan donduran ihtimal herkesin yüreğini yaktı.
1: Şimdi bu kız, şimdi işin içinde kadınlar da olduğu için bu kız şimdi adli tıp raporuna göre günlerce aç mı bırakıldı?
0: Küçücük bir yerde tutulmuş, stres, açlık, anneden uzak, sütle beslenen bir çocuk zaten yemek versen de aç bırakıldığı kesin. Yani öyle aç bırakılmış ki gözlerinde ciddi bir çökkünlük oluşmuş. Mesafe çok yakın olduğu için orada birkaç dakika içerisinde o kızın hemen bir ahıra, bir kilere, bir kıyıya, kuytuya götürülme imkanı çok yüksek. Hı hı. Yani bu hiç de zor değil çünkü 3-5 metreden bahsediyoruz. Burada biz kızın çok dar bir alanda tutulmuş olabileceğini adli tıp raporlarından da destekliyoruz.
1: Bir dakika, çok dar bir alanda tutulduğunu nasıl anlıyoruz?
0: Şuradan şimdi bu kız... Allah rahmet eylesin, öldüğü zaman bir tane bacağı şöyle bükülü vaziyette kalıyor. Ve
1: yani böyle sıkışık kalmış bu kız, öyle mi?
0: O kadar sıkışık kalmış ki bu bacak düzeltilemiyor.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Kestik.
7: Koçak.
8: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pilav.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
2: Yaylanan geldi belli.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
1: Yine ne söyleniyorsun H5?
0: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Ah, de şarj olmaya.
2: Hoş 5'i durdurabilirsen. Obsesor.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
2: Hepsi burada, hepsi.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
2: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim,
3: bim, bim, bim, bim. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş beş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun H5?
0: Devrelerim şişti hoş beşinizde çay yetiştirmekten. İçeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Şarj olmaya. Hoş beşi
2: durdurabilirsem. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ahir yarım yağlı tost peyniri 409 lira. Torku dana kangal sucuk 399 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Koçak'la festival şimdi.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Yok böyle istek.
2: Devran'dan ayrıl. Ben diyor sana bakarım.

0: Biz şu an sokakta kaldık.
1: 29 yaşındaki Uğurcan ve eşi Devran'dan şok sözler.
0: 14 sene boyunca sokaklarda kaldım. Verem hastası oldum. Şu an hala hastayım. Şu an gidecek yerimiz yok. Sürünüyorum.
1: Annem ev vereceğim dedi. Kandırdı.
0: Annemin de bir tane evi vardı. Orayı verdi bize anahtarıyla. Bir hafta geçmeden evi kiraya vermişler hocam.
1: Karı koca anne Güley'i suçladı. Komşuları karşı çıktı.
2: Uğurcan Güley abladan tam olarak ne istiyor, ne talep ediyor? 30 yaşındaki bir adam. Evet, sen 10 yaşındaki oğlunu Uğurcan'la beraber dövmüyor muydun hayat?
3: Bu kim? Tamam, gel lan yüzüme karşı söylesene.
0: Niye yalan söylüyorsun?
3: Nuray,
0: yalancı.
1: Çok konuşulacak büyük yüzleşme.
3: İftira atma, karşıma geç de söyle.
1: Az sonra... Ayşe Tokyaz davasında 3. duruşma. Katil Cemil Koç ne ifade verdi? O günü nasıl anlattı?
4: Onun savunmasından sonra bütün delillerimi sunacağım.
1: Tanıklar neler söyledi? Gördükleriniz kanınızı donduracak. Ayşe'yi öldürüp yol kenarına attırdı. Cemil önceki sevgilisi Ece Gül'e ne yaptı? Az sonra. Vicdanları kanatan Leyla cinayeti.
5: Nereye gidiyorsun?
1: Amcası katil çıktı. Vahşete başka kimler ortak oldu?
6: Yusuf artık devreden çıkıyor. Hı hı. Onlar artık alıkoymaya başlıyorlar.
1: Küçük kız 3 evin arasında kayboldu. Kaçırıldığını nasıl kimse görmedi?
6: Yusuf götürdü. Diyor hastaneye götüreceğini söyledi.
1: Amca Yusuf Leyla'yı 18 gün kilerde nasıl sakladı?
6: Küçücük bir yerde tutulmuş, stres, açlık.
1: Cenazeyi fark edilmeden nasıl bıraktılar?
6: Yani 4-5 farklı açıdan görünmez bir yere çekildiği...
1: Az sonra...
7: Merhabalar efendim. Nasılsınız? Ya sanki maça geldiniz. Taraftarımız geldi, ya maça gelmişler. Işte, sanki tabii sezon finaline yaklaştıkça, tatil hevesi geldikçe oyunlara bak bak bak, dansa bak. Bir gün göstereceğim senin oyunlarını. Burada biz niye gülüyoruz? Şimdi efendim güzel bir gün olsun hepinize. Hanımlar mor giymiş, bir beyefendi de mor giymiş. Paranın rengidir mor. Evet, demek ki para istiyorsunuz
5: hep
7: hanımlar.
5: Hep bir şey istiyorlar.
7: Hep bir şey istiyorsunuz. Parayla mutluluk olur mu? Sorayım o zaman. Oluyor.
5: Gördünüz mü? Hep.
7: Oluyor.
5: Ya hepsi oluyor diyor.
7: O zaman tekrar soruyorum. Bugün bak herkes söylesin. Para mı seçeceksiniz ama ikisini birden isteyemezsiniz. Para, çok zengin bir adam geldi sizinle evlenmek istiyor. Ama sevdiğiniz biri var. Hiç böyle para kazanamıyor da çalışıyor ama hiç parası. Diğeri de sizinle evlenmek istiyor. Katrilyonları var. Tamam mı? Tekneler, uçaklar, para, gırla. Hangisini seçersiniz?
8: Para.
7: Seviyordunuz öbür adamı.
5: Burada bir tane Kerem, bir tane Aslı yok. Rahat
7: Hayır, bir tane aşkı seçen yok mu? Bir tane sen mi? Neden? Ben para gerçek sevgi isteyen bir hanımefendi var. Bir tane. Ben izleyicilerime de sorayım. Hangi zengini mi seçersiniz, sevdiğiniz ama parası olmayan birini mi?
9: Samanlık seyran olma devri çoktan bitti. Onun için zengin olanı seçerdim.
7: Bravo. Bravo diyorum. Hayır, arkadaki amca, sen niye alkışlıyorsun? Senin için iyi bir şey değil bu. Değil. Niye alkışladın? Sen de zengini seçeceksin herhalde.
10: Evet, ben de zengini seçerdim.
7: Zengin hanım mı?
10: Zengin birine evlenmeyi isterdim. Şu anda evliyim gerçi de.
7: Yani evli de olsan zengin biriyle mi evlenmek evet, istersin? Evet. Eşini atacaksın o zaman.
10: Atacağız.
7: Aa! Aa! Görüyor musun?

0: musunuz? Gerçekten mi?
1: Yok.
0: Hadi hadi şimdi eşin. Vallahi eşin duyduysa yok var diye herhalde. Şu an elimde yok yani, ben söyleyeyim de. Sonra eve gideceksin yine gidişine.
1: Duyuyordur, evde seyrediyordur.
0: Evet, çok mutlu olmuştur eminim. Korkmuyorsun eve gitmeye. Bir değişti, bir döndür istersen eve gidiş buradan. Birazcık eşine seviyor.
1: Ben gene de seviyorum onu, alırım.
2: Gene de seviyorum.
0: Gene de yani, gene de seviyorum.
2: Dursun köşede.
0: Neyse, bir köşede dursun. Eğer bir şey gelirse buraya hazırsın yani. Peki. Hadi öyle olsun. Gördük herkesin gerçek yüzünü. Ben neyi seçerdim? Ben aşkı seçerim vallahi. Aa, ben aşk isterim. Gel. O bak ne diyor?
2: Sizde para var diyor.
0: Ne yapacağım? Adama ben para mı yedireceğim? Sizde para var diyor. Hayır, bende para var diye değil. Birlikte yeriz içeriz ama ben ne yapayım? Adama para yedirme. Ben mi besleyeceğim onu? Kendi parasını kazansın. Az kazansın, yine de kazansın. Hemen. Şimdi tabii negatif konulara geçmeden biraz pozitif, böyle gülelim istedim. İhbaratlarımı vermek istiyorum. 530-488-51-80. Hiç erkeğe para yediremem ha. Yanlış algı oluşmasın, tekrar söyleyeyim.
2: Erkekler de yemeğe hevesli değil zaten.
0: Ha, siz öyle zannedin. Aa, hiç sevmem öyle kadın parası yani. Yiyen erkek. Öyle erkek mi olur? Şimdi efendim, böyle erkek mi olur derken aslında ona uygun bir haber. Ayşe Tokyaz cinayeti hepimizi çok derinden etkilemişti. Gerçekten öyle erkek mi olur ha? Hiç burada biz esprili kısmını konuşuyoruz ama kadınlara gösterdiği şiddeti, bunun arkasında böyle sanki soğukkanlılıkla böyle durarak neredeyse tavrı bile bu cinayetlerin ardındaki cinayetler diyorum bak. Neden? Bence daha önceki kız arkadaşı Ece Gül'e de bir şey yaptı. Yani iddialar doğrultusunda. Hele ki Ece Gül ...le şiddet gösterdiği bir video ortaya çıktı. Gerçekten kanımız dondu. Sonra ona gireceğim ama dün üçüncü duruşması vardı. Bir onunla ilgili bir VTR'miz var. Önce onu izleyelim. Sonra Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gelişmeleri söyleyeceğim.
3: 8 Temmuz 2025'te kaybolan Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni 4 gün sonra Eyüp Sultan'da bir yol kenarında bulundu. Kafasına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın ölümü ülkeyi yasa boğdu.
4: Bir gün ölürsem videocun sevdiklerimi anlatırsın. Hepinizi çok seviyorum.
0: Kim ayrılık mesajı işte atıyor?
4: Ayşe sürekli mesajlarını siliyordu ben görmeyeyim diye muhtemelen. Hı-hı. Cemil sildirtiyormuş ama telefon notlarında vardı bir ayrılık mesajı.
3: En son 16 yaş büyük sevgilisi Cemil Koç'un evinde olan Ayşe'nin 11 Temmuz gecesi apartmandan bir bavulla çıkarıldığı tespit edildi. Savcılık Cemil Koç hakkında tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi.
4: Ayşe kaldırdı ellerini, böyle elleri zaten titriyor. Sadece bana dedi ki Esra, bilmediğin şeyler var, sen şimdi git. Ben hepinizi korumaya çalışıyorum, bu adam manyak. Böyle yaptı.
3: Ayşe Tokyaz davasında üçüncü duruşması dün görüldü.
4: Onun savunmasından sonra bütün delillerimi sunacağım CD'li olarak, fotoğraflı olarak ve tanıklı olarak.
3: Ayşe'yi olaydan iki gün önce darp ettiğini kabul eden katil zanlısı Cemil Koç'un soğukkanlı tavrı dikkat çekti.
4: Her şeyi yine içime atacağım. Ondan sonra nerede toplanır, nerede birikir, nerede dökerim bilmiyorum ama önce ben bugün onların hiçbir şeyine uymayacağım. Ben de onlar gibi acıyla güleceğim, onların yaptığı gibi.
3: Ayşe'yi dövdüğünü rahatlıkla anlatan Cemil Koç, olay günü Esra ile buluşmayı planladıklarını ama evden çıkmadan Ayşe'nin düştüğünü iddia etti.
5: Ayşe, nasıl bakıyorsun ben anne?
3: Ayşe'yi öldürmediğini, kendiliğinden düştüğünü iddia eden zanlı, ölmesini beklemiyordum, hiç acı çekmedi dedi. Ama neden ambulansı aramadığını ya da yardım istemediğini açıklayamadı.
4: Çünkü gerçekten çok yoruldum. Çok yoruldum. Sadece bunu söylemek.
3: Bazı sorulara gülerek cevap veren Cemil Koç, cezasında herhangi bir indirim talep etmedi. Katil zanlısının Ayşe hakkında korkunç ithamlarda bulunması, mahkemede

0: gergin anların yaşanmasına sebep oldu. Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi.
1: Gerçekten mahkeme sırasındaki Cemil Koç'un rahatlığı, gülerek bazı sorulara cevap vermesi, bir psikopatın, bir antisosyal kişilik bozukluğu olan kişinin tam bir narsistik göstergesi. Gerçekten neden biliyor musunuz? Bir kere anlatımlarını, nasıl Ayşe'nin vefat ettiğini öyle bir anlatıyor ki sanki keyifle izlemiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani her şey çok kolay oldu, hiç acı çekmedi diyerekten sanki şiirsel bir ifadeyle anlatıyor. Bunu özellikle bir girmek, bir yorumlamak tabii istiyorum yani hocam işte, size. Aynen. Bir anlatayım izleyicilerimize. Tabii. Diyor ki, düştü diyor. Yani Ayşe düşerek öldü olarak anlatıyor mahkemeye. Kendi öldürdüğünü kabul etmiyor. Düşme anını görmedim. Güm diye bir ses geldi. 10 saniye sonra aşağı indim. Kafası duvara dayanmış vaziyetteydi. Kalkmak istiyor, kalkamıyor gibiydi. Aldım, yatırdım. Telefonumu aradım, bulamadım. Önce öleceğini anlamamıştım. Ona 3 defa kalp masajı, 3 defa da suni teneffüs yaptım. Biraz yanında dua ettim. Elini tuttum, telefona baktım, yine bulamadım. Kendi telefonunu bulamadığını söylüyor. 40 dakika falan geçti. Vücudu morarmaya başladı. Sonra telefonu buldum, cebimdeymiş. Anlatıma bakar mısınız? Devamına iyice şok olacaksınız.
2: Dalga geçer gibi ya.
1: Dalga geçiyor. Bakın şurası. Neden diyor yardım istemediniz? Avukat diyor ki güvenliğe niye gitmediniz? Bir yardım istesenize. 40 dakika bekliyorsun orada. Aa, her şey çok çabuk oldu. Hiç acı çekmedik. Kolayca vefat etti. Ben bu kadar kolay olacağını hiç düşünmezdim. Böyle diyor. Ben de vefat ettiğini renk değişiminden fark ettim. Hemen 20 dakika içinde rengi değişti. Avukat diyor ki hangi renkti, renge doğru döndü? Mora doğru döndü. Ama hangi renkten mora döndüğünü hatırlamıyorum. Şimdi yani gerçekten böyle bir adam katılıyor. Karşısında tabii Esra için, ailesi için ne kadar zor düşünsenize. Esra'da ikizi biliyorsunuz. Güzeller güzeli iki kız, biri maalesef vahşi şekilde öldürüldü. O kadar bu rahatlıkla anlatması, gülmesi. Yani gerçekten bir insanın hani ne kadar kötü olabilir bir insanda? Al sana örnek. Tabii. Ne diyorsunuz hocam?
2: Şimdi bu adam bir de zaten polislikten atılma bir karakter değil mi? Daha önceden öyle hatırlıyorum doğruysa. Dolayısıyla neyin nasıl olacağını çok iyi bilir. Mesela bana kimse şunu diyemez. Yani ben kanunu bilmiyorum diyemem. Hı hı. Meslek itibariyle biliyorum. Birinin nasıl öldüğünü, nasıl öleceğini, ne kadar sürede can vereceğini, hı hı, meslek itibariyle bilen birisi. Tabii suçtan kurtulmaya yönelik hareketler ama kızımız daha önce kız kardeşine demiş ki bilmediğiniz şeyler var, manyak bu adam. Çünkü adam gerçekten büyük bir ihtimalle ailesine de zarar verme tehdidiyle bu kızı elinde tutuyordu. Bir şekilde kendi dışındakiler zarar görmesin diye de kendisini feda etmiş bir kız var aslında burada. Yani kızımız başına geleceklerini biliyordu kesinlikle.
1: Yani bu kızı büyük ihtimalle hocam sizce yumrukladı ve döverek öldürdü değil mi?
2: Tabii muhtemelen öyle yaptı. Yani darp ederek, zaten iddianamede de canavarca izle ve eziyet çektirerek diyor. Yani diyor yani kolaylıkla öldü, çok çabuk öldü, hiç acı çekmedi diyor ya ama iddianame ve dosya diyor ki eziyet çektirerek öldürmüşsün sen bunu diyor. Yani deliller, hı hı, o yönde. Kızı gerçekten işkence ederek öldürmüş yani. Hı hı. Zaten ondan sonrası da bavul hikayesine girmek istemiyorum. O şekilde bavulla alıp götürmüşler yani.
1: Evet yani hani burada tamam hadi kız öldü düştü. Sen niye bavula koyduğun kızı atmaya çalıştın? Şimdi bakın bir yerde de gülüyor, bunu da söylemek istiyorum. Cemal var ya şoförü. Cemal'le neden paylaşmadınız diyor. Önce şunu söylüyor. Hastaneyi neden aramadın diyor avukat. Cemil Koç da diyor ki hastaneye götürecek bir durumda değildi. Ayağa kalkacak bir durumda değildi.
2: Ne bu ya?
1: Ayağa kalkamayınca ciddi olduğunu anladım. Ama ölüm en son nokta olduğu için insanın aklına en son ölüm geliyor. Bakın.
2: Deli rolü yapıyor size söyleyeyim.
1: 40 dakika o kızın.
2: Deli rolü yapıyor bence.
1: 40 dakika o kızın yani can çekişmesini izledin sen. Sen ne düşmesi? Dövdün o kızı. Tabii. Öldürene

0: kadar dövdün. Allah'ım tövbe ya Rabbim ya. İnşallah hiç çıkamaz değil mi hocam içeriden bu?
1: Ya çıkmasın da şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ifadelerden akıl hastası rolü yapıyor yani. Ceza ehliyeti yok.
0: Diyorsunuz?
1: Bak ben 22 yıllık bir tecrübem var. Şu beyanlar sorulara verdiği böyle bize saçma geliyor ya. Deli ya bu dalga mı geçiyor dediğimiz şeyler akıl sağlığı yerinde değil.

0: tarihi itibariyle cezai ehliyeti var mı yok mu tartışmalarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunlar zeki adamlar, bakmayın siz.
1: Oysa bu adam hasta masa, ama sakın öyle demeyin. Bu adam bildiğiniz narsistik psikopat. Bir psikopat. Hı hı. Yani bence kendini de özel ve çünkü nereden anlıyoruz? Ben kadınlara çok iyi bakarım. Ben kadınlara her şeyi verdim. Onlara ev tuttum, altlarına araba verdim. Bakın bu kadar gidiyor, sen kızı öldürüyorsun. Hala kadınlara çok iyi şeyler yaptığını anlatan bir adam. Narsist bir adam. Psikopatın teki. Gerçekten öyle. Aynı zamanda kendini de övüyor.
0: Tabii.
1: Kızlara nasıl davrandığıyla ilgili. Peki diyor ki Cemal'le, bakın gülüyor, aile için ne kötü. Cemal'le diyor ki hani şoförünüze niye paylaşmadınız durumu? Gülüyor ve diyor ki vallahi korkup kaçar herhalde diye.
0: Ay, sanki sıradan bir olay anlatır gibi değil mi?
1: Evet. Çok normal, sıradan. Öldürmüş ve yalanı da çok iyi uyduramamış. Yalanlarında da hep boşluk var. Yani gerçekten böyle insanlar hiç içeriden çıkamasın. Bir de sizlere, özellikle genç kızlarımıza, kadınlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Bu tarz adamlar size güya lüks yaşam sağlıyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor. Size ilk şiddet uyguladığı, tehdit ettiği andan itibaren polise şikayete gideceksiniz. Bu tarz adamlar düzelmiyor. Her defasında şiddetin dozu artıyor. Lütfen şikayetçi olun, düzelir diye bu tarz psikopatların yanında kalmaya devam etmeyin. Şimdi biliyorsunuz geçmişte de bir kız arkadaşı düşerek vefat etmişti. Bence Ece Gül Obezova, yabancı bir kız arkadaşı vardı. Onun da ölümünü şüpheli buldu. Onun için de soruşturma açıldı. Bir video çıktı. Gerçekten korkunç. Kanımız dondu. Bir görelim OVTR'yi.
2: Ayşe Tokyaz davasının 3. duruşmasında kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Zanlı Cemil Koç'un evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden eski sevgilisi Ece Gül Ovezova'nın ellerini bağlayıp darp ettiği görüntüler herkesi dehşete düşürdü.
3: Dersen kapıyı açtığımı diyebilirsin. Tamam. Al. Buradan gidene kadar değilsin, tamam mı?
2: Videoyu çeken tanık mahkemede konuştu. Ece Gül'ün korktuğu için şikayetçi olmadığını, Cemil Koç'un kendisine de şiddet uyguladığını belirtti.
3: Dersen kapıyı açtığını diyebilirsin. Al. Tamam. Al. Buradan gidene kadar değilsin, tamam mı?
1: Kadını bağlıyor, sonra şiddet uyguluyor eski sevgilisine. Muhtemelen onu da ölümüne, ölümüyle ilgili, mutlaka işin içinde olduğuyla ilgili bir şeyler söylenecektir diye düşünüyorum.
0: Yani, evet, yani bu duruşma, Ayşe'nin duruşmasındaki tavırları da zaten şiddete meyilli olduğu, bu noktalarda tabii çok bizim gibi, sizin gibi vicdanı normal insanlar yok, gibi, vicdanlı insanlar gibi rahatsız olmadığı, normal bir olay gibi bir ölümü anlatan bir adam. Bakın bir kadını bağlamış. Yani bunlar aşağılık karakterler, başka bir şey değil yani. Kadını bağlıyorsun, koltuktan düşürüyorsun, tekmeliyorsun ve bunu da bir erkek edasıyla yapıyorsun. Ne erkeklik bu, ne adamlık bu.
1: Gerçekten
0: yani bunların yanına kalmasın. Yani çünkü güzel kızlarımız gerçekten böyle karakterlerin elinde heder oluyorlar. Baksanıza yani.
1: Bakın en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Hiçbir vicdan emaresi görmüyorsunuz. Merhamet emaresi görmüyorsunuz. Karşı tarafın bu durumu hak ettiğini düşünerek bunları yapıyor. Hak ediyor gibi. Ve bir de bu kızla evleneceğini söylüyordu. Ailesiyle gidiyordu, konuşuyordu. Ablasına sürekli ağlıyordu. Bakın yalancılığa bakın. İkiyüzlülüğe bakın. Korkunç bir karakter. O yüzden bu tarz karakterler gördüğünüzde uzak kalacaksınız. Bu tarz suç işleyen insanlar da işte sonu bir ceza almadığı için, bununla ilgili kadınlar korkup şikayete gitmediği için maalesef ne oldu? Sonu Ayşe Tokyaz'ın ölümüne kadar gitti. Hocam sizce bu adam ne ceza alacak?
0: Yani bu canavarca hisle ve eziyet çektirerek cinayet işlendiği kabul edilirse, ki 2 Temmuz'a atmış. Büyük bir ihtimalle karar verecek mahkeme. Yakın bir tarihe atmış.
1: 2 Temmuz.

0: Hangi tarih
1: yarın atma? Mı? 2 Temmuz'a mı atmış
2: 2 Temmuz
1: arkadaşlar?
2: Dediniz ama duruşma çok yakın.
1: Yarın devam ediyor.
2: Ha, yarın devam edecek. Büyük bir ihtimalle eğer aynı iddianama maddesinden verirse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.
1: Bir daha da çıkamaz hayat boyu.
2: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Evet, inşallah.
1: Biz de duruşmada olacağız. Bakalım yarın neler söyleyecek Cemil ifade, yine tekrar bir şeyler söyleyecek mi avukat sorunca. Tekrar yarınki gelişmelerle ilgili size bilgi vereceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim.
3: Vicdanları kanatan Leyla cinayeti.
4: Nereye gidiyorsun?
3: Amcası katil çıktı. Vahşete başka kimler ortak oldu?
5: Yusuf artık devreden çıkıyor. Onlar artık alıkoymaya başlıyorlar.
3: Küçük kız 3 evin arasında kayboldu. Kaçırıldığını nasıl kimse görmedi?
5: Yusuf götürdü. Diyor hastaneye götüreceğini söyledi.
3: Amca Yusuf, Leyla'yı 18 gün kilerde nasıl sakladı?
5: Küçücük bir yerde tutulmuş, stres, açlık.
3: Cenazeyi fark edilmeden nasıl bıraktılar?
5: Yani 4-5 farklı açıdan görünmez bir yere çekildiği.
3: Az sonra.
1: Evet, Leyla Aydemir, güzeller güzeli bir kız çocuğu masmavi gözleriyle hayata umutla bakarken en güvenebileceği insanlardan biri olan amcası tarafından kaçırılıp öldürüldü. Amcası da Yargıtay'ın kararıyla en son ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sağ olsun avukatı Erdoğan Tunç, aile istememesine rağmen bu davayı hiç bırakmadı. Ve amcanın ceza almasında en büyük katkıları olanlardan biri. Aile Amerika'da biliyorsunuz. Erdoğan Bey, bir gelişme yaşandı. Dün baba Nihat Bey bizi aradı.
2: Öyle mi? Bilgim
1: evet.
2: Yok.
1: Nihat Bey dedi ki sizlerden şikayetçi olacağım. Avukattan da şikayetçi olacağım. Avukatı bu durum niye ilgilendiriyor? Benim kardeşim yapmadı dedi. Ne diyeceksiniz Erdoğan evet. Bey?
2: Yani Nihat Aydemir yıllardır tanıdığım için şaşırmadım açıkçası. her zamanki gibi yine beklendik bir şey yapmış. Şimdi şöyle bir düzeltme yapalım. Bu karar Yargıtay bozmasından sonra ağır birinci ağır ceza mahkemesi evet. tarafından verildi. Yargıtay yolu tekrar açık olmak üzere verildi. Dosya tekrar onlar itiraz hakkını kullanıp Yargıtay'a gidecek zaten. Burada Nihat'la çok ilgilenmiyorum açıkçası. Sonuç itibariyle kardeşidir. Masumluğuna inanır inanmaz.
1: Niye inanıyor? Ben size
2: yani
1: onu sorayım.
2: Yani şimdi şöyle. O samimi bir şekilde inandığını iddia edebilir. Bu bana samimi gelmeyebilir. Bu kısmı işin kesinlikle önemli kısmı değil. Dosya sonuç itibariyle bu dosya sadece benim yarattığım ya da benim karar verdiğim bir şey değil. Onlarca denetimden geçmiş, gitmiş, gelmiş, istinaf, Yargıtay, mahkeme, 3 tane heyet değişmiş, gelmiş vesaire. Bir dünya delilden sonra sonuçta ağır ceza mahkemesi 3 kişilik bir heyet oturmuş ve karar vermiş, ceza vermiş. Dolayısıyla buna kanaat getiriyorsa koskocaman ağır ceza mahkemesi heyeti ve bu kadar şeyden sonra yıllar geçmesine rağmen normalde tutuksuz yargılanan bir sanık kolay kolay tekrar tutuklanmaz ve ceza almaz. Bu çok istisnai bir durumdur.
0: Yani şunu söylemek istiyorum. Yani Erdoğan Bey eline sağlık. Bir hukukçu hassasiyetiyle vicdanlı da bir karakter olarak gerçekten dosyanın peşini bırakmamış ama bu dosyada karar verici olan Erdoğan Bey değil. Bakın bir sürü karar verici.
1: Niye karışıyor diyor Erdoğan Bey'e baba?
0: Annesinin vekaletiyle bir şekilde bu dosyanın içerisinde bulunan bir katılan vekili olarak dosyanın evet. içerisinde. Doğru mu? Yani annenin yani kızımızın annesi vazgeçmiyor avukatından. Devam etmesini istiyor. Baba bir tarafta olabilir ama netice itibariyle bu dosya Erdoğan Bey'den önce de delilleri olan, Erdoğan Bey'den sonra da delilleri olan tabii. mahkemeler ve savcılar tarafından da bu delillerle bu karakterin Yusuf'un suçlu olduğuna kanaat getirilmiş.
1: Yani aslında
0: dolayısıyla
1: bu
0: şikayet edilecek bir şey varsa gitsinler hakim savcıları evet. şikayet etsinler.
1: Bu cezalar delillerle verildi.
0: Ya öylesine bir tabii delil yani öyle söylentiyle delil mi şey mi verilir? Ama belli ki hedef bu kızdı. Çünkü bayram ve taziye için oraya gelen Nihat'ın ve eşinin kızı olarak orada bulunan, daha önce orada bulunmayan herhangi bir kız değil o. O gün orada olan bir kız ve özellikle tasarlanmış o kızın alıp götürülmesi diye düşünüyorum ben.
2: Şimdi burada birkaç şey söylemek istiyorum Esra Hanım. Şimdi bu

0: Bunlar olayın ilk günlerinde başlatmak üzere. Bunlar zaten sürekli o dönem kolu da yanlış yönlendirmişlerdi. Arama çalışmalarını yanlış yönlendirmişlerdi. Sonrasında ilk duruşma tanıklar üzerinde etki edip ifadelerini değiştirmişlerdi vesaire. Bunu çok profesyonel bir şekilde yaptıkları için ben yıllar önce bu dosya tabii kendim inisiyatif alıp bu dosyaya gidip ben bu dosyaya da bakacağım demedim. Anne Şükran Aydemir bana vekaletname verdi. Davayı takip etmemi istedi. Ben de onun adına takip ettim ama birkaç ay içerisinde ben hemen şeyi çözdüm yani. Bunların anneyi hariç tutuyorum. Nihat da dahil olmak
1: Anneye
0: üzere
1: baskı yapıyorlardı hep.
0: sadece baskı değil, bunlar beni de yanlış yönlendiriyorlar. Tabii ben bunu fark etmeseydim
1: Yanlış nasıl
0: mesela.
1: yönlendiriyorlar?
0: Ya şimdi sonuçta dosyayı konuşuyorsun. Bir sürü sanık var dosyada, bir sürü durum var. Mesela onlara diyorsun ki siz ne diyorsunuz bu durumlara? Sizin şüphelileriniz kim? Olay nasıl gelişmiş olabilir? Ya da dosyadaki bilgileri teyit etmeye çalışıyorsun. Sonuç itibariyle bir muhakeme yürütüyorsun. Orada sürekli şunu yapmaya çalıştılar. Yani ben fark yani kendim bunları fark ettim. Onlar fark edilmeyecek şekilde sürekli bu dosyanın ben onlara en son şunu
2: Sizi
0: söyledim.
2: manipüle etmeye mi
0: Evet,
2: çalıştılar?
0: manipüle etmeye çalıştılar. Ben keşif yapmaya gittim köye. Olayın gerçekleştiği yerleri gezerken şimdi bunu da ilk defa burada söylüyorum. Şimdi onlar da yani şimdi ben yıllardır hep sınırlar içerisinde kalıyorum. Suçluyla masumu hep ayırdım. Ama şimdi fazla da canımı sıkmasınlar. Onu da bir köşeye not etsinler. Şimdi ben keşif yapmaya gittiğimde sanıklardan biri olan Musa Aydemir, o da sanık. Yanına peşine takmış 7-8 tane adam. Her biri o dönem takmış beline birer tane silah. Geldiler şey benim keşif yaptığım yere. Bana dedi ki Musa Aydemir, işte biz masumuz. Ben herkesin masum olduğuna yemin ediyorum. Sen niye uğraşıyorsun bizimle? Ben dedim bir, sen sanıksın. Senin yeminin yalandır. Ben sana inanmam. Senin konuşma hakkın da yok. İki, sen başkasının adına nasıl yemin edebiliyorsun? Sen tutup Yusuf Aydemir'in bu işi işlemediğine nasıl yemin edebiliyorsun?
2: Evet.
0: Sen Besim Dursun'un, Hatun Dursun'un, Yıldırım Artam'ın, Ayşe Artam'ın, Mehmet Ali
1: Tabii.
0: Aydemir'in ya da bunların dışında da birilerinin bunu işlemediğine nasıl yemin edebiliyorsun?
1: Evet.
0: Nasıl kendinden bu kadar emin bir şekilde ve yemin ederek bu kız kendiliğinden gitmiştir diyorsun?
1: Nereden bilerek? Doğru.
0: Nereden biliyorsun? Hadi diyelim sen masumsun diyelim. Peki diğerlerinin masumiyetine nasıl kefil olabiliyorsun? Bu nasıl bir aymazlık?
1: Ne
0: Karşında
1: dedi cevap verdi böyle deyince?
0: cevap veremedi. Tabii bu sefer biraz sertleşti. Ton sertleşince açıkçası ben de onlara dedim ki bakın. Ben bir tane avukatım değil mi? Siz sanıkların 7-8 tane avukatı var, doğru mu? Ben işimi yapıyor muyum? Yapıyorum. Sizin avukatlarınız da sizin suçsuz olduğunu ispatlasın. Onlar da gelsin keşif yapsın. Onlar da araştırsın. Onlar da sizin beyanlarınızı doğrulayacak şeyler söylesin. Sizin her söylediğinizi ben çürütüyorum. Çünkü yalan söylüyorsunuz. Yusuf diyor ki ben iki kişiyle şurada oturuyordum o esnada. Ben onu çürütebiliyorum. Yalan olduğunu çıkarabiliyorum. Yusuf diyor ki ben tuşlu telefon kullanıyordum. Akıllı telefonum yoktu. Yıllar sonra yalan olduğu ortaya çıktı.
1: Ortaya çıktı. Bir Yusuf Bey bir ne demiş o dönem?
0: Bir
1: Bir onu izleyelim.
0: tamamlayalım.
1: Bir Yusuf'un ne söylediğini izleyicilerimiz de görsün. O dönem Yusuf'la röportaj yapıyorlar şu an tutuklu olan. Bakın nasıl anlatıyor bir izleyelim.
3: O eve de geldim, baktım kadınlar kahvaltı yapıyor, eve girdim babamgile. Leyla da içerideydi. Leyla da o sırada ben içerideyken bir sefer dışarı çıktı, ben içeri götürdüm yani bir daha. Ümey'le beraber girdim içeri. Arkamda ağlamasın diye ben dışarı çıktım. Ümey beni görmeyince ağlamış. Dışarı çıkmış. Vallahi 3-4 dakika bu taziyenin önünde oturuyor.
1: Yusuf Bey, burası taziye yeri. Taziye evine
3: Evet,
1: geldiniz.
3: geldim, oturdum. Şurada. Oturdum, ondan sonra Ümey yanıma geldi 3-4 dakika sonra. Döndüm böyle baktım o şekil çıkıyor. Ümey çıktığı gibi. O
1: Aynen
3: şekil.
1: o çocuğun
3: O
1: çıktığı
3: şekil.
1: gibi mi?
3: Evet o şekil çıkıyor. Orada oynadı yani. Bir yarım bardak çay vardı elimde. Ümey'e verdim. Ümey sandalyeye oturdu. Ondan sonra bir daha döndüm. Leyla orada. Ondan sonra

0: Bir baktım Leyla şu bölgeye geldi. Şu bölgeye. Şu bölgeye Musa amcası orada çay içiyor. Tekrar geri döndü. Geri dönünce artık ben artık fark etmedim. 5-10 dakika geçmeden Nihat abim şurada. Ümeyr gördü onu. Ha Nihat amca geldi dedi. Kalktı gitti elini öptü. Anne söylüyor diyor Leyla nerede? Diyor diyor Leyla dışarıda. Ondan sonra bir apar topar herkes çıkıyor dışarı. Musa amcasının yanında. Musa amcası o zaman içeri giriyor diyor benim yanımda değil. Ben Leyla'yı getirmedim size. Kimisi evin köyün aşağısına, kimi bu tarafa, o tarafa koştuk. Ricamız bir an evvel götüren de elini vicdanına koysun.
1: Hemen zaten bakın orada konuşmasında dikkat ediyor musunuz Leyla'yı nasıl takip ettiğini? Başta diyor oradan çıktı oraya gitti. Sen o kadar kalabalık taziye yerinde o çocuğu sen bir erkek olarak nasıl bu kadar detaylı takip edeceksin? Ve cümleye bakın. Cümlesi diyor ki kim götürdüyse bir an önce nereden biliyorsun birinin götürdüğünü? Belki çocuk yürüdü gitti dediniz ya sonra. Yani orada aslında bildiği bir bilgiyi deşifre ediyor. Biri götürdü.
2: Söylediği her şey çürüdü. Bakın sonuçta bu tür durumlarda birden fazla ifade alınır. İlk ifadesi sonraki ifadeleri tamamıyla çürüdü.
1: Burada yalan söylüyor değil mi?
2: Evet burada da yalan söylüyor. Orada işte orada taziye evinde oturduğunu söylüyor ama o dönem mesela şu an ölmüş Allah rahmet eylesin bir tane tanık vardı Çetin Kaban. Onun hemen o hafiften bir tepe var orada o tepede telefonla konuşurken diyor ki Yusuf yalan söylüyor. Yusuf orada değildi. Ben telefon kulağımdaydı aşağı bakıyordum. 5 diyor 7-8 dakika boyunca ben telefon görüşmesi yaptım. Yani o ifadesini o şekilde çürütüyor. Yani kısacası şimdi bunlar kendilerince bunu yapmaya çalıştılar yıllarca. Kendi işlerinde herhalde inanıyorlar bizim de inanmamızı
3: bekliyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim ya Erdoğan Bey. Yani şimdi siz ailenin avukatı olarak bir şekilde anlaştılar sizinle ve görüşmeye başladınız. Kayıp sırasında da siz avukat mıydınız? Cinayetten sonra mı girdiniz?
2: Ben sonradan dahil oldum. Ben dahil olduğumda mahkemenin birinci duruşması yapılmıştı.
3: Yani şimdi şurada kızı saklayan, kızı bir şekilde hürriyetini kısıtlayan, belki kilere başka bir yere gönderen adamın rahatlığına bakar mısınız ya?
1: Evet.
3: Yani kız o arada saklı, kim bilir aç susuz, belki de bir derin dondurucunun içerisinde. Kız bekliyor ve hayatta o kız, hala hayatta. Ona rağmen şu soğukkanlı tavra,
1: onu bırakın,
3: şu şeye bakar.
2: Duruşmada sürekli gülüyor zaten.
1: Gülüyor
3: böyle
1: mu?
3: Bir tavır ben anlayamadım.
1: İşte tamam bakın bir insan duruşmada gülüyorsa böyle bir cinayet davasında aynı Ayşe Tokyaz'ın cinayetinde de gördük. O onun psikopatlığını gösterir. Empatisiz olmasını gösterir. Yani normal bir insan, suçsuz olan insana orada gülmez. Yani gerçekten gülmez. Çünkü çok korkunç bir şeyle suçlanıyorsun. Nasıl gülebilirsin? Gerçekten. Gülemezsin.
3: Ve kız
1: gülemezsin. Anca bir psikopat olman lazım. Bu da gülüyor olması da şeyi kolaylaştırıyor. Şimdi biz davayı takip edeceğiz. Tabii sizin de Erdoğan Bey dediğiniz gibi bakalım Yargıtay'dan da bu kararın onaylanması gerekiyor. Davanın takipçisi olacağız. İnşallah bu kararın onaylandığını da, çünkü onlar belki itiraz edecekler, sonra devamı gelecek, onaylandığını da görürüz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar
2: ben
1: size.
2: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Katkılarınız için çok sağ olun. Şimdi diğer konumuza geçelim.
4: Yok böyle istek.
5: Devran'dan ayrıl. Ben diyor sana bakarım. Biz şu an sokakta kalın.
4: 29 yaşındaki Uğurcan ve eşi Devran'dan şok sözler.
5: 14 sene boyunca sokaklarda kaldım. Verem hastası oldum. Şu an hala hastayım. Şu an gidecek yerimiz yok. Sürünüyorum.
4: Annem ev vereceğim dedi. Kandırdı.
5: Annemin de bir tane evi vardı. Orayı verdi bize anahtarıyla. Bir hafta geçmeden evi kiraya vermişler hocam.
4: Karı koca anne Güley'i suçladı. Komşuları karşı çıktı.
6: Uğurcan Güley abladan tam olarak ne istiyor, ne talep ediyor? 30 yaşındaki bir adam. Evet. Sen 10 yaşındaki oğlunu Uğurcan'la beraber dövmüyor muydun hayat?
1: Bu kim? Gel lan yüzüme karşı söylesene.
5: Niye yalan söylüyorsun?
1: Nuray
5: yalancı.
4: Çok konuşulacak büyük yüzleşme.
1: İftira atma karşıma geç de söyle.
4: Az sonra...
1: Evet, Uğurcan'la Devran, hoş geldiniz.
7: Hoş
1: dün Uğurcan geldi, annem bana ev vereceğini söz verdi. Benle hiç çocukluğumdan beri ilgilenmedi. İlgilenmesini istiyorum çünkü şu dönem çalışamıyorum, verem hastalığım var dedi.
7: Evet,
1: aynı zamanda da İş yerinden de kapıcılık yaptığınızı söylediniz.

0: bir evde. Ondan da atıldığınızı, işsiz kaldığınızı, sokaklarda kaldığınızı söylediniz. Uğurcan, şunu soracağım. Bu arada şunu da söylemek isterim. Teyit ettik hani E-Devleti'nden gerçekten verem hastalığı var. Onu da ailesi duysun. Uğurcan, ailen ile problemler ne zaman başladı?
1: Ben çocukken Esra Hanım, 3 yaşındayken annem babam.
0: 3 yaşındayken?
1: Evet, onlar ayrılıyor. İkisi de evlenip gidiyorlar, evleniyorlar yani. Benle ablam ortada kaldık. Olan bize oldu. Ben yurtlarda kaldım işte, sokaklarda kaldım. Yani başıma gelmeyecek şeyler geldi. Ablam da evlendi, kurtuldu. Ben hala sürünmeye devam ediyorum. Yani babam da aynı şekil. Babama da yani mesaj atıyorum, her şeyi yapıyorum. Babam da cevap vermiyor.
0: Peki ablanla görüşüyor musun?
1: Ablam annem yüzünden konuşmuyor benimle.
0: Neden annen yüzünden?
1: Çünkü şöyle, ben sokakta kalırken ablamla görüşüyordum, konuşuyordum.
0: Biraz sesini yükseltir misin?
1: Sokakta kalırken ben annemle, ablamla falan görüşüyordum. Verem hastası olduktan sonra annem beni yanına aldıktan sonra ablama telefon açtım. Abla dedim, ben annemin yanındayım. Bir daha dedi beni aramazsan sevinirim. Telefonu da kapattı. O gün bugündür ulaşamıyorum. Eniştemi arıyorum.
0: Peki ablan nasıl görüşüyor annenle? Ona iyi mi davranıyor?
1: Yok, görüşmüyor da. Ablamla görüşmüyor. Ablamla da kavga etmiş.
0: Ha, kavga etmiş. Peki ablan seninle niye görüşmüyor?
1: İşte onun sebebini bilmiyorum. Bir daha beni aramazsan sevinirim dedi. Annemin yanındayım diye. Telefonu da kapattı. Daha da görüşmüyor. Enişteme mesaj atıyorum. Eniştem de ablana söyleyeceğim deyip geri dönmüyor bana.
0: Yani aranızın neden bozulduğunu bilmiyor musun?
1: Yok. Bilmiyorum.
0: Peki Devran'la evliliğine de ailen istemedi öyle mi?
1: Yok. Benim annem Devran'ı tam tersi çok seviyordu, istiyordu. Sonradan biz nikah kıydıktan sonra ne olduysa oldu. Annem, bizim nikahımız kıyıldığı günden sonra annem hep kavga dövüş.
0: Neden Devran?
2: Ben bilmiyorum sebebini, yani parası gitti diyedir.
0: Nikah, nasıl parası gitti
2: yani
0: diye?
2: Yani sürekli masraf ediyor diye, parası size gidiyor diye burnundan getiriyordu çocuğu.
0: Ne masraf ediyordu?
2: Nikahımızı o yaptı, elbisemizi.
1: Hepsini kavgayla, gürültüyle aldırdım Esra Hanım. Şöyle söyleyeyim, mesajda, mesajları sizin arkadaşlarla
0: paylaştım. Neyi kavgayla, gürültüyle aldırdın?
2: Nikahımızı bile kavga gürültüyle yaptırdı yani. Ağlayarak yaptırdı ailesine. Nikahtan sonra kadın değişti. Anlayamadık biz de.
0: Peki şunu soracağım. Hastalık son dönemlerde çıktı Uğurcan. Ondan önce hiç para biriktirmedin mi? Bir birikim?
1: Ben sokaklarda büyüdüğüm için Esra Hanım, öyle bir yani bir iş hayatım olmadı, bir birikimim olmadığı için bu durumdayım. Keşke olmuş olsaydı da
0: ama
1: bugün...
0: Ama çalışıyordun, öyle söylemiştin.
1: 6 ay falan çalıştım Esra Hanım.
2: Annesinin yanına geldikten sonra işe giriyor.
1: Annemin yanında çalışmaya başladım.
3: Ne yapıyordun ondan sokakta? Önce... Onu merak ediyor bence. Ne yapıyordun sokakta mesela? Bir gününü anlat sokakta.
1: Sokakta aylak aylak geziyordum hocam.
3: Ne yapıyordun? Ne yiyordun? Ne içiyordun? Nerede kalıyordun? Mesela bir gününü yani, anlat.
1: Tanıdığım insanlar vardı kapalı çarşıda. Mesela tamam. Belirli yerlerde. Tamam. Sabah kalkıyordum. Mesela cebimde param
3: nerede
1: olmuyor.
3: Kalkıyordun mesela? Nereden?
1: İstanbul'un her yerinde. İstanbul'un her yerinde.
3: Mesela nerede? Bir cami avlusu mu?
1: Evet, hastanelerde. Çoğunlukla hastanelerde kalıyordum hocam.
3: Mesela, evet. Kalktın hastanenin bahçesinde.
0: Hastanede nasıl kalıyorsun yani? Hep hasta değilsin ya.
1: Hasta değiliz. Misal acillerde bekleme yerlerinde. Sokakta yatan çok insan var Esra Hanım.
0: Öyle mi? Acil bekleme yerlerinde
1: çok,
0: mi yatıyorsunuz?
1: Çok, çok, çok insanlar var hocam. Mesela sabah kalktım, cebimde param yok. İşte tanıdığım insanların yanına gidiyordum. Onlar bana yemek alıyordu, şey yapıyordu.
0: Peki o dönemde günüm, niye bir yerde çalışmadın?
1: Sokakta kalıyorum diye kimse yani güvenip işe falan almadı Esra Hanım.
0: İşe almadı. Biraz da yasaklı maddeye düştüm bir dönem herhalde.
1: Evet.
0: Ne kadar süre?
1: 7-8 sene falan kullandım.
0: Peki maddeye nasıl para buluyordun?
1: Maddeye işte o tanıdıklarımdan alıyordum.
0: Ama parasız alamazsın.
1: Yani şey değil yani, satan kişiden değil, hani tanıdığım insanlara gidip istiyordum.
0: Yani bedava onlar mı veriyorlardı?
1: Yok, satan kişi değil. Hani bana yardım eden sürekli hani esnaf olan abilerime yani para ihtiyacım var diyordum. Onlar veriyordu ama söylemiyordum tabii maddeye.
0: Sen parayı içeri alıp maddeye veriyordun.
1: Yani şu hırsızlık yapmamak için, kötü bir şey yapmamak için mecbur kalıp.
0: Yani aslında senin hayatını mahveden ailenden daha çok madde oldu değil mi?
1: Yani ikisi de oldu aslında.
0: Yani yasaklı yani maddenin uzun süre devam etmesi senin hayata tutunmanı engelledi. Bunu da söyleyelim yani, bu maddeler
1: bozuk,
0: insanın kişiliğini, psikolojisini, bütün hayatını
3: karakterini,
0: etkiliyor. Karakterini, her şeyini.
3: Yani benim... annenin senden uzaklaşmasına neden olan şey de bu yasaklı madde olabilir mi? Yani hayır, haksızlık yaptığını düşünüyor musun annene?
1: Bir şey söyleyebilir miyim hocam?
3: 12 haksızlık yaşındaki... yaptığını düşünüyor musun annene?
1: Ben düşünmüyorum. 12 yaşındaki bir çocuk bile bile isteye isteye sokakta kalmaz mı?
0: Kaç yaşında maddeye başladın?
1: Ben 17-18 yaşında.
0: 17-18 yaşına başladım. Şu an bıraktın değil mi?
1: Çok şükür seni ve benim eşim sayesinde.

0: sayesinde ben kurtuldum. Çok şükür. Eşim beni hayata döndürdü. Yani annemin yanında kalıyordum ama ben eşim olmasa bir daha o pisliğe düşerdim. Eşim kurtardı beni.
1: Peki Devran, senin ikinci evliliğin mi Uğurcan?
2: Evet. İkinci evliliğim.
1: Siz nasıl tanıştınız?
2: Uğurcan'la mı? Hastanede tanıştık, Bakırköy Amatem'de. İlaç alırken orada tanışmıştık.
1: Sen ne yapıyorsun orada?
2: Ben de ilaç yazdırıyorum. O da ilaç yazdırmaya gelmişti.
1: Sen de madde kullanıyordun.
2: Evet, ben 7 yıl oldu. 7 yıl oldu bırakalı. İlaç kullanıyorum şu an, şükür bıraktım.
1: Sen ilaç kullanarak bıraktın ama Temde aslında ikiniz de ilaç alırken birbirinizle tanıştınız.
2: Öyle tanıştık, evet.
1: Peki hala niye bağlananlar madde kullandığınızı söylüyor?
2: İnsanlar iftira atıyor yani, atarlar.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Dün ablalara da gösterdim kullandığımız etiketli bandrollü ilaçları. Yani bizim öyle bir şeyimiz yok Esra Hanım. Biz çok şükür tertemiziz.
2: Ne söyleyecekler? Maddeci bunlar diyorlar.
0: Bir de annem
2: söylesinler.
0: Bile bile bağlanmıyor ki, onları bağlatıyor ki. Çünkü annem bağlansa ben onun yüzüne vuracağım şeyler olduğu için, bildiği için kendisi bağlanmıyor. Arkadaşlarını
2: bağlatıyor. Bunun annesi benim içtiğimi bilmiyordu ki, biz evlenirken söylemedik. Ben özel hayatımı ona anlatmak zorunda değilim. Bu yayında öğrendi. O yüzden söylüyorlar şimdi. Benim içtiğimi bilmiyorlardı.
1: Şimdi Uğurcan, senin annen diyor ki benim zaten bir para birikimim yok. Ben ona çok yardımcı oldum. Ama kadının da bir durumu yok ki.
0: Yani durumu olmayan insan evi niye versin ki Esra Hanım? Yani ben şu an para pul için yani buraya gelmiş olarak anlaştım. Yani yanlış lanse edilmesin. Ben eşimle beraber sokakta kaldım. Bize de verdiği sözü tutmasını istiyorum ben sadece.
1: Yani verdiği bize sözü tutsun diyorsunuz. Evet. Ama kendi ev diyor ki hani onun sadece bir tane geçim kaynağı var. Başka da annenin bir şey yok.
0: Bir tane olur mu yani? Şimdi burada söylenemez de çok şeyleri var yani. Yani Aksaray'da yani benim olan mal eşimindir değil mi hocam?
3: Tamam.
0: Şimdi...
1: Ama diyor ki
0: eşinin,
1: ben kocamın eline bakıyorum ve kocamdan eline... aldığım paraları saklayarak diyor aldım ve Uğurcan'a verdim. Eşim istemiyor diyor. Yani bu paralar benim param değil, kocamın parası diyor. Ve kocam da Uğurcan'a para vermek istemiyor.
0: Ben para istemiyorum ki ondan. Bir de şöyle bir şey var. Babam,
1: ne istiyorsun?
0: Yani bizim kalacak yerimiz yok Esra Hanım. Biz şimdi buradan çıkıp gitsek gidecek yerimiz yok. Benim doğal hakkım, en doğal hakkım yani. Böyle bir şey olsa...
1: Annende mi yaşamak istiyorsun?
0: Kafamızı sokacak bir yerimiz yok Esra Hanım.
2: Yani ya bize, benim bir ailem varsa o çocuğuna
0: yani
2: vermez
0: yardım
2: mi?
0: Etmesi lazım.
2: Ne demek niye versin?
1: Tülin Hanım sokakta... attığımızda Devran'ın annesi.
2: Benim aileme bile beni
1: Tülin
2: öyle
1: Hanım,
2: kandırarak
1: merhabalar.
2: Aldı.
4: Merhabalar efendim.
1: Hoş geldiniz. Kızınız ve eşi sokakta kalıyorlar. Ne söylemek istersiniz?
4: Vallahi ne söyleyebilirim ki?
2: Anne, Gülay Hanım'ın söyler misin size, bize geldiğinizde neler söylediğini? Kimse inanmıyor da burada. Gülay Hanım
1: Tülin
2: tutmuş
1: Hanım,
2: benim hiçbir şeyim
1: bir
2: yok.
1: Bir onu bir bırak da Tülin Hanım, bir yardımcı olmak istemez misiniz Devran'la?
0: Onların da durumu yok.
4: Şimdi tamam, kadın evini vereceğini söyledi.
2: Dükkan açın.
4: Evet. İşte oturun, 15 bin lira kira istediğini söyledi. Evet, benim evimde de söyledi. Ben kızıma gittiğimde de söyledi. Ama evi tadilat görmesi gerekiyordu. 15 bin lira da kira istedi. Bunlar çalışıyorlardı. Bir Başakşehir'de bir sitede güvenlik görevlisiydi. Temizlik görevlisi, pardon.
1: Evet.
4: Evleri falan vardı ve kaynanası dayadı döşedi. Ben de elimden geldiğince aldım. Ama ne hikmetse bunlar işten çıktılar. Niye çıktılar? Neden çıktılar?
1: Niye çıktılar?
4: Hiçbir fikrim yok bu konuda. Bize bir bilgi vermediler.
1: Siz bir daha söyleyin. Devran, niye çıktınız oradaki temizlik görevinden apartmanda?
2: Uğurcan'ın annesi işte bize söz verdi. Ev vereceğim, dükkan açacağım. Siz
1: olsun
2: oradan
1: yine
2: çıkın.
1: Çalışın.
2: Tamam işte, biz onun sözüne
0: baskı,
2: güvendik
0: baskı
2: çıktık.
0: Baskı kuruyorlardı Esra Hanım. Benim şefim, ismini de söyleyeyim istiyorsanız. Ali Koz beni bir gün çekti içeri. Dedi ki böyle böyle. Sen
2: sürekli
0: dedi iyi çalıştın, sen iyi çalışıyorsun dedi. Sen ne yana bir sıkıntımız yok. Ama dedi bak kardeşim, burası dedi muhafazakar bir yer. Burada dedi eşin dedi giyinişine dikkat etsin. Hiçbir şeyden olmazsa eşinin dedi giyinişinden seni dedi işten çıkartabiliriz. Bu olay geçtikten 4 ay sonra da annemin binasında çalışan Hasan diye bir görevli eşim ekmek almaya gidiyor. Eşimin arkasından pişt pişt pişt diye eşime laf atıyor. Bizim kapımıza gelip eşim açık misal yani bu kapımıza gelip eşime pardösü bırakıyorlar sürekli. Hı-hı. Hani bir şeyleri dayatmaya çalışıyor.
1: Kapalı giyinmesini istediler.
2: Kimse kimsenin evet. kıyafetine karışamaz. Sen
0: hoca var orada, Şakir Hoca,
2: giyerim.
0: Cami hocası. Evimize gelip ekmek bırakıyor sürekli kapıya. Kapıyı dinliyor. Hı-hı. Acaba biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye.

0: Bir de yeni evliyiz biz,
1: iş
0: kapıda
1: arkadaşlarım.
0: Yakalıyorum ben, kapıyı açıyordum, bir bakıyorum kadın, başka adamlar ekmek bırakıyor, başka şeyler bırakıyor. Biz kimseden bir şey istemiyoruz ki, dilenci miyiz ki biz?
2: Şimdi milletten onunla ilgili tekrar soracağım
0: kıyafet
2: ama.
0: Kıyafet bırakıyorlar, ekmek Tülin bırakıyorlar.
2: Tülin Hanım, size şunu sormak istiyorum. Bazı iddialar oldu dün Uğurcan'ın Devran'ın çocuğunu dövmesiyle ilgili. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
3: Ya onunla ilgili evet, kendi oturduğu binadan birkaç kişi bana söyledi. Aynı şekilde Şafak da söyledi. Ama çocuk da söyledi.
2: Çocuk da söyledi.
3: Tabii çocuk da söyledi.
2: Ne söyledi çocuk?
0: Siz beni dolduruyorsunuz
3: dövüyorlar,
0: çünkü.
3: Beni dövüyorlar işte, ben oraya
0: anne
3: gitmek...
0: yalan söyleme. Çocuğu siz
1: sen
0: dolduruyorsunuz
1: Şafağın
0: ya.
1: Huyunu biliyorsun.
0: Şafağın dakika, huyunu biliyorsun.
3: Bir dakika.
0: Öğretmenleri bile bana
1: bir saniye, bir saniye. Tek bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen.
0: Annesiyle bir olmuş.
1: Teyzesi Şafağan buralarını mahvetti ya bizim
0: tırnak
1: düğün günümüzde.
2: Bir dakika, ben duyamıyorum Ayla'da, ne bu, koro mu canım? Duyamıyorum ki anlamı efendi. Tülin Hanım bir daha söyleyin.
0: Yalan söylüyor ya.
2: Tamam, annen değil mi kızım bu senin?
0: Ama yalan söylüyor.
2: Bir dakika, bir dinleyin.
1: Teyzeleri dövüyor tam tersi.
2: Ne, herkes yalancı mı?
0: Esra Hanım, ben hayatta çocuğuma vurmam. Yemin ediyorum ki vurmam, o da vurmaz. Çünkü biz anneyiz, ben babamızdan çok çekmişiz.
1: Teyzeleri dövüyor buralara hep.
0: Nikah günümde keşke düğünde çekseydim.
1: Fotoğrafları var, gösterebilirim.
0: Yalan söylüyorlar.
2: Senin evinde teyze nasıl dövdü? Uğurcan dövdü diyor. Sen de izin mi verdin?
0: Uğurcan,
1: ben çocuğa dokunur mu? Ben kızıyordum, yaramazlık yapıyor diye.
0: Şafağı isterseniz getirelim. Doktorun karşısında söylesin.
2: Tamam, ben
0: dedi
2: bir daha
0: bilerek
3: Tülin Hanım.
2: Bir söyleyin Tülin Hanım.
0: Çok yalancı. Şimdi ben o çocuğu da elinizden alacağım.
2: Bir Tülin Hanım'ı susturmayın. Tülin Hanım.
3: Ben şu anda çalışıyorum Esra Hanım. Şu
2: tamam,
3: anda
2: bir size tekrar sormak istiyorum.
0: Çocuğu dövmüş.
2: Çocuğu dövdüğünü nereden biliyorsunuz?
0: Çocuk söyledi
3: ya
0: diyor.
3: Ya çocuk kendisi söylüyor ama çocuk söylediğinde de hani Uğurcan da Devran da yalanladılar. Dediler ki hayır, biz çocuğu dövmüyoruz.
2: Peki siz kim, sizce çocuk neden böyle bir şey söyler?
3: Ya çocuk yani bilmiyorum, gitmek istemiyor, sürekli kaçıp kaçıp geliyor ve onun yanında 1,5-2 ay kadar kaldı Esra Hanım.
2: Çünkü
3: kaldı ama yani çocuk kaçıp kaçıp bizim eve geliyordu.
2: Peki çocuk neden annesinin evinden kaçsın, gitmek istemesin?
0: Bizim evde çünkü rahat yiyemiyor, içemiyor. Abur cubur o yüzden.
3: Esra Hanım zaten çocuk şu anda 10 yaşında. Bu zamana kadar ben baktım, ben büyüttüm. Ha teyzeleri dövüyor derken, teyzesinin birisi üniversite mezunu, birisi lise terk.
0: Tamam, tırnak izlerini kim yapmıştı benim düğünümde? Teyzesi üniversite mezunu olan
2: yani
0: tırnaklarını geçirmemiş mi?
2: Yani eğitimli insanların da şiddet uygulayabileceğini biliyoruz. Onunla ilgili değil.
0: Resimleri de var bende.
2: Siz baktığınız için size şunu sormak istiyorum.
3: Ben şunu söylüyorum. Şafak top oynamayı çok seviyor.
0: Çocuğuma vurmam.
2: Bir dakika anlamıyorum. Aynı anda konuşmayın.
0: Yalan söylüyorlar çünkü.
2: Şafak, bir daha söyleyin çocuğun adı.
3: Çocuk sürekli hani bisiklet kullanıyor, futbol oynadığı için düşüp kalkıyor. Çocukla da görüşebilirsiniz.
0: Tamam, görüştürsünler.
3: Görüştürsünler.
0: Benim vicdanım
3: yani
0: çok rahat. O gerçekleri söylüyor çünkü.
1: Aynen, evet.
2: Peki Tülin Hanım, size bir durum.
0: Dövmedi mi?
2: Tülin Hanım, size bir şey
0: ama
2: sormak istiyorum. Şimdi torununuzu siz büyüttüğünüz için. Torununuza sordunuz mu? Yani neden dövüyormuş, ne olmuş? Bir konuştunuz mu çocukla?
3: Ay. Ya konuştuğumda...
0: Yalana karşı gelemiyorum.
3: Oğlum neden anne seni dövüyorlar, neden kaçıp geliyorsun dediğimde anne diyor sürekli diyor bir şey diyor yapmak istesem, bir şey izlesem veya diyor bir şey istediğimde diyor sürekli bağırıp çağırıyorlar diyor. Ya çocuğun dediği bu.
2: Bir şey izletmiyorlar.
3: Ben kendim şahit olmadım. Ben kendim şahit olmadım çocuğun bize anlattıkları. Bundan ibaret.
0: Şahit olmadı
3: hani
0: çocuğun sözüne.
3: Ben de geldiklerinde ben sorduğumda kızım hani oğlum siz neden böyle?
0: Biz anadan babadan çok dayak yediğimiz için biz dövmeyiz.
1: Aynen öyle.
3: Yok dedi.
1: Biz şiddet görmüşüz.
0: Şiddet görmüşüz çünkü çocukken.
2: Peki işte Tülin Hanım, çocuğun yüzünde ya da bir yerinde morluk çizik gördünüz mü?
3: Çocuğun yüzünde, gözünde yani... Zaten kalmadı ki Esra Hanım.
2: Şu andan bahsetmiyorum. O zaman diyorum.
3: O zaman ben zaten bizi görüştürmedi ki. Esra Hanım arıyoruz, evime geliyorlar.
1: Tamam, söylesene. Bak, şu an

0: gönderin psikologa.
1: Şu anda bile
0: görüştürmem tamam. Çünkü çocuğun beynini yıkıyorlardı.
1: Düğünde bir gece kaldılar.
2: Evet.
1: Çıkıp gittiler, ufak tefek eşyalarını getirdiler, benim evime bıraktılar, çıkıp gittiler. Şu anda ne Devran'a ulaşabiliyoruz, ne Uğurcan'a
3: ulaşabiliyoruz. Sen tehdit ediyorsun ya, bana köpek çıkarma. Diyorsun, şerefsiz diyorsun, senin o çocukla ne işin vardı diyorsun, bana hakaretler ediyorsun ya. Biz birbirimizi sevmişiz.
0: Ağza alınmayacak kelimeler yazmışlar, eşim de silmiş mesajları.
1: Esra Hanım. Evet. Mesajlar duruyor Esra Hanım.
0: Keşke silmeseydin.
3: Şöyle, ama duruyormuş, silme. Duruyormuş
1: hanım. Ben dedim onlara ki bak benim evime geldiler. Aha. Dedim ki benim iki tane genç kızım var. Ben Uğurcan evimde kabul edemem.
3: Ben zaten kalmam orada.
1: Tanımıyorum.
3: Ben rahat edemem.
2: Zaten bir evde kalmasın.
1: Diyor ki,
0: bir şey diyen
1: annemler
0: olmadı.
1: Diyor bizim evimizi kabul ettiler. Hı hı. Annemler kabul ettiler. Annemler çok seviyor. Öyle bir şey yok Esra Hanım. Asla öyle bir şey yok. Biz Devran'ı babası evden hocam. Kovmadı.
0: Kovmadı mı?
1: Havayı bütün
3: ya seni kocan kovdu ya kızı. Hayır, ben kızı niye yalan kaçırdım? Senin kızını niye yalan kaçırdım?
1: Yalan söyleme. Yalan söyleme.
0: Anne ben de yalan söyleme.
3: Serdar
0: yalan
3: baba kovdu
0: söyleme.
3: Ya.
1: Yalan söyleme.
3: Ya sen yalan söyleme. O hayır çocuktan kork. Yalan söyleme. Hayır. Adam kovdu ya. Gelmesin dedi ya benim evime.
0: Ben ömrümde senin ailen Esra kadar Hanım. Benim ailem kadar yalancı görmedim. Görmedim.
1: Esra Hanım.
2: Evet dinliyorum. Bir Tülin Hanım'ı dinleyeyim.
1: Havai fişek olayı var. Bunların bir patlatma olayı. Mahalleli toplanmış Uğurcan'ı dövmeye yürüyor.
2: Neden?
1: Ben
3: doğum günümde havai fişek.
2: Tülin Hanım'la bir konuşuyorum. Söyleyin.
1: Rahatsız olmuşlar Esra Hanımcığım.
2: Evet.
1: Bunlar da işte mahallede bize rahatsızlık veriyorsunuz diye Uğurcan'ın üzerine de ben de balkondan müdahale ettim. Devran ayağında terliklerle Uğurcan'ın arkasından koştu.
0: Ama adamlar üzerine 10 kişi birden ha. Çocuğun
2: evet,
0: üzerine
2: korumaya
0: geliyorlardı.
2: Korumaya çalışmış.
1: Koşup korumaya gitti. Gidiş o gidiş. Oo. Babanın babası işteydi.
0: Babamın zaten attığı mesajlar neydi öyle?
2: Umutcan sen neden havai fişek attın?
3: Eşimin doğum günüydü.
1: Ben de yani ona ev sahibi eşimi aramış.
2: Havai fişek atınca kızdı insanlar sana
3: kızdılar
2: öyle mi?
3: Ben, ama ben o tepkiyi alacağımı bilmiyordum Esra Hanım. O tepkiyi alacağımı bilseydim ya. Ne ona ne bana zarar olsun diye zaten onu da alırdım dışarıda evet. Bir yerde yapardım. Bir ikincisi biz o olayı yaşadık mahalleli benim üstüme geldi.
0: Ben de onu
3: bir saniye
0: için
3: metronun oraya gittik. Dedi ki babamı ara özür dile dedi ki böyle biz daha sevgiliydik.
1: Hayır,
3: bir saniye dur
0: dinle.
3: Babanın, aradım kahvedeyim oğlum dedi yok. Çalışıyorum. Babanın benim dedi öyle bir kızım
0: diyor,
3: yok.
0: Benim
3: ne,
0: öyle bir
3: alın
0: kızım
3: dedi götürün onu ne yapıyorsanız yapın. Hatta benim annemi de arayabilirsiniz. Anne dedim böyle. Ben dedim sevgilimin evet. Yanına gittim. Havai fişek patlattım. Babası da
2: kızdı yani.
3: Kızdı eve dedi. Annesi de almıyor. Hayır. Eve gelsin dedi. Annem de bağlanır. Yalan söyleme Tülin Hanım. Yalan söyleme.
0: Siz çok yalancısınız
1: hayır.
0: Ya. Siz çok
3: aile boyu
1: hayır.
3: Yalancısınız.
2: Siz öyle demeyin. Sizden büyük kadına hayır. Öyle demeyin.
0: Ama Esra Hanım iftira çok atıyor. İftira atıyorlar. Bunun
2: ama
0: annesi
2: Devran,
0: de öyle. Bunun,
2: senin
0: benim
2: çocuğuna
0: ailem de öyle.
2: Bakıyor annene öyle deme. Sonuçta senin çocuğuna o kadın bakıyor.
0: Sokaklarda ama bütün gün. Sokaklarda.
2: Sen al o zaman.
0: Ben şu an ben kendim sokaktayım. Ben nasıl yanıma alacağım?
2: Ama i̇şte öyle benim annem kandırdı bizi. Anneannesi bakıyor. Ne olacak çocuk
1: Esra
2: yoksa?
1: Esra Hanım.
2: Evet.
1: Babanın haberi yok. Ev sahibi arıyor babayı. Babanın haberi yoktu. Ev sahibi arıyor. Evimi diyor bir an önce diyor boşaltın. Sizin kızınızın diyor bir erkek arkadaşı böyle yapmış.
0: Olabilir genç insan yapar. Onlar her gün silah atıyor. Her
2: peki,
0: gün mahallede silah sıkılıyor.
2: Şimdi şuna gelelim Tülin Hanım. Şu an siz kızınızla görüşmek istiyor musunuz istemiyor musunuz?
1: Ya ben kızımla ben atmadım ki kızımı. Ben sokağa atmadım ki kızımı. Kızıma ben seçenek sundum. Kızım dedim madem bu kadar eşyayı sattınız.
3: Niye sattığımızı biliyor musun anne?
2: Bir dakika.
1: Hayır. Hani satmamıştın?
3: Tamam niye hani sattığımızı biliyor musun?
0: Ya biz ne bilelim bunun annesini.
3: Ya eşya benim eşyam. Yapacağım. Sen benim eşyamın peşine düşmüşsün kadın ya.
4: Ama kız da onun kızı. Rezil olacak da onun kızı.
3: Tamam da eşim de gebeydi mecbur.
2: Tülin Hanım.
4: Hesabını sorabilir bir şey yok bunda.
2: Ne seçenek sundunuz?
1: Ne demek?
2: Seçenek ne sundunuz?
1: Defo kiralamıştın. Defoya koymuştun eşyalar hani.
0: Öyle demek zorunda kaldım.
2: Tülin Hanım seçenek ne sundunuz Devran'a?
3: Sunma.
1: Ben Devran'a bak Devran'da Uğurcan da elinde oturuyor. Dedim ki ben seni kabul edemem benim iki tane genç kızım var.

0: Evet.
1: Esra Hanım ben Uğurcan'ı tanımıyorum ki. Ailesini
0: tamam,
1: hiç
0: onu anladım.
1: Tanımıyorum.
0: Seçenek ne sundunuz?
1: Derim hiçbir ki şey. Biriniz anneni... Devran benim yanımda kalsın, sen annenin yanında kal.
2: Benim annem beni şimdi istiyor mu ki?
0: Bir dakika.
1: İşe girin, çalışın, birikim yapın. Birkaç ay içinde bir el tutun. Hı-hı. Ben sadece size... Siz dedim hani el tutun. Kendinize bakın dedim.
3: Askeri ücretle
1: dedi,
3: tutalım.
2: Dur bir saniye.
0: Yani Devran şöyle demiş annen. Gel sen bu süreçte hani Uğurcan kazansın parasını.
3: Öyle bir şey söylemediler.
2: Bize söylediği şeydi. Benim... Oğlum dedi ben dedi otelde çalışıyorum. Seni dedi oraya işe sokayım mı? Ben de dedim ki anne kalacak yerimiz yok. Bir kalacak
0: Devran,
2: yer ayarlayayım.
0: Devran kalsın diyor işte.
2: Demedi.
3: Demedi öyle bir şey.
0: Yiyorum diyor şimdi.
2: Tamam o gitsin annesine işte. Ben sokakta kalacağım.
0: Tülin Hanım.
4: En azından o kurtuluyor.
1: Uğurcan sen bana demedin mi? O
2: tamam Devran sen git. Benim ben eşim, ben eşimi biliyorum gitmeyecek.
1: Bırakmam demedin mi?
2: Çünkü ailesi, ben şimdi tamam annesi onun çocuğuna bakıyor eyvallah. Teyzeleri.
4: Ne olacak Uğurcan?
0: Devran ben önce yok, şunu yok, merak ediyorum. Ben, gider
3: çünkü bir kere
0: anneni?
3: Daha evlendim, ayrıldım, geldim diye çocuğumla başımın etini yediler. Ben ikinci
2: onlar kendi yaptıklarını
3: gidelim.
2: Söylemiyorlar.
3: O kendilerine köle
0: tamam,
3: arıyorlar
0: Devran,
3: onlar.
0: Devran sana
3: ben
0: soru
3: gitmem.
0: Soruyorum. Annenin yanına gider misin?
3: Gitmem. Ben temizlikçi için çağırıyorum. Ben çok titizim, evi bütün temizlediğim
0: sokakta
3: için.
0: Sokakta kalmaktan daha iyi değil mi? Çocuğun da orada. Aa.
2: Biz Esra hastaneye Hanım. Yatacağız Esra Hanım.
3: Hastaneye
2: cuma günü
3: yatacağız. İlacı da bırakmak istiyoruz çünkü.
2: Biz konuştum ben bugün telefonla bir saniye. Hastaneye yatıracaklar, evimizde bulup işimizi de şey yapacaklar inşallah.
0: İl sen bir şey mi söyleyeceğim Filiz?
1: Esra Hanım.
5: Evet Esra bir dakika, Hanım. Ben Devran o kadar rahatsın ki Devran Hanım.
3: Nereden biliyorsun
5: diyorsun
3: rahat
5: ki,
3: olduğunu?
5: Hayır bak canım benim. Diyorsun ki.
3: Bence o
5: beni temizlik için,
3: bu kadar.
5: Beni temizlik için çağırıyorlar.
2: Abla,
5: senin çocuğuna bakıyor. Senin çocuğuna bakıyor. Ben yorum yapıyorum. Senin
3: ama
5: çocuğuna bakıyor.
3: Siz benim
5: temizlik
3: ailemi
5: yapıyorsun,
3: tanımıyorsunuz.
5: Temizlik
2: tanımıyorsunuz ama abla evde yaptığı.
0: Ben konuşmayı
3: yapmayacaksın.
2: Evde yaptıkları.
5: Ne yapmayacaksın? Senin tutuyor, ayağın tutuyor.
3: Benim elimin ayağım tutuyor.
5: Uğurcan'da ve şimdi verem hastası. Bakın bir dakika
2: onun
5: lütfen.
2: Ayakları sakat.
5: Sindirmeye çalışma lütfen. Devran Hanım sindirmeye çalışma. Esra Hanım şu anda verem hastası Türkiye'de hastalığı bir grip gibi düşünün. Nice kanser yani, hastaları var. Nice kanser hastaları var.
2: Tamam, bir saniye.
5: Bakın bir şey söyleyeceğim. Ben kanser hastasıyım Esra Hanım. Ben kanser hastasıyım. Tedavi görüyorum. Aslanlar gibi de ayaktayım
2: senin
5: ya.
2: Senin durumun var. Evin
3: senin
2: var değil mi abla? Evin var ama. Evin var değil mi?
5: Siz de.
2: Ben nerede kalacağım? Beni 14 sene annem babam sokağa atmış sokağa.
0: Aynı anda konuşmayın.
2: Beni sokağa atmışlar.
3: Ailemiz yok. Onların aileleri var.
5: Eşiniz siz askeri ücretle evi tutacağız diyorsunuz.
3: Evet.
5: Hanımefendi ikiniz girerseniz askeri ücretle bir işe. Biriniz
2: tek bir şey söyleyeyim. Bir şey, saygısızlık yapmadan bir şey. Bir
3: anne baba ne yapacak peki?
2: Saygısızlık yapmadan bir şey söyleyebilir miyim abla?
3: Bir
2: o maaşı alana kadar biz nerede kalacağız?
5: Bir anne baba niye mecbur mu siz anne baba?
3: Doğurmayacaktı o zaman. Doğurmayacaktı o zaman. Söz vermeyecekti.
5: Anne baba bakmak zorunda değil. Kusura bakma.
2: Bakmak zorunda değildim.
3: Ben onlar yüzünden uyuşturucu
2: ben verem oldum onlar
3: yüzünden. Bu çocuk
2: yüzünden
3: kanser olduysa bakmak zorunda.
0: Aynı anda konuşmayın. Ha.
3: Bakamayacağım.
0: Bir durun bakayım.
3: Doğurmayacaksınız o zaman.
5: Doğurmuşum, bakmışım, büyütmüşüm. Tamam mı? Sen 35 yaşına gelmişsin. Bir baltaya sap olamamışsın.
3: Sen
5: tamam.
3: De olmamışsın.
5: Yo ben oldum Allah'a çok
3: sen
5: şükür.
3: Sen benim olmadığını
5: emin
3: nereden
5: ol bir baltaya sap oldum ben. Sen benim nelere sahip olduğumu bilirsen dudaklarım uçuklar.
2: Ben böyle. Yorum yapabilirsin ama bir baltaya sap olamamışsın diyemezsin.
5: Niye anne verecek? Anne zaten senin babanın yanında değil ki. El adamının yanında. Niye çalışıyorsun? Elin adamından aslında size getirsin.
2: Sen çocuğunu sokağa atar mısın?
3: Sen de o zaman sokağa at doğurduklarını.
5: Niye atayım ya çocuğunu? Niye? Senin annen dedi ki Uğurcan senin annen dedi ki Devran ya olduğu sürece dedi
2: yok,
5: seni
2: yok,
5: kabul etmiyorum dedi.
2: Dur.
5: Gönder Devran'ı annesine. Dur. Senin
2: ben,
5: annen sana sahip çıkacak.
2: Ben abi sus. Annemi aradım.
0: Ya Uğurcan'la Devran niye aynı anda ikiniz konuşuyorsunuz?
2: Ama abla sinir
0: tamam,
2: ediyorlar.
0: Tamam bir Devran
2: konuşuyorsun
0: bakmayın.
3: Ya biz zaten Esra Hanım insanlardan çok zarar gördüğümüz için artık buraya kadar geldi. Annesi gelsin o zaman karşımızda yüzleşelim. Bize neler söylediklerini
0: Devran,
3: niye gelmiyor?
0: Senin annen çok iyi niyetli bir şekilde seni çağırdı şimdi.
3: Ya ben de bildiğim
2: siz
3: için
2: gerçekten
3: annemi.
2: Evin
3: orada
2: gerçek
3: ne yaşayacağımı
2: için
3: ben biliyorum.
0: Uğurcan sana sormuyorum ki. Devran
3: Esra
0: adına
3: ben
0: konuşma.
3: O evde ne yaşayacağımı ben çok
0: ne
3: iyi biliyorum.
0: Ne yaşayacaksın anlat.
3: Yok gitmem.
0: Bir anlat.
4: Çocuğun da orada.
2: Ağlama.
0: Ağlasın canım sen de bırak Uğurcan.
3: Ya bir kes sesini bana cevap verme.
5: Lütfen sen ama kes sesini. Sen kes sesini.
3: Sen koca parası yiyerek gelmişsin bir yerlere ben yemedim ama.
5: Ne güzel o da bir şey.

0: şeref, tamam mı? O da bir
1: Devran,
0: şeref.
1: Bir dakika, sakin
2: tamam,
1: ol.
2: Tamam, ben de kocamın ailesinden isteyecek tabii.
0: Senin gibi sokaklarda kalmıyoruz
2: şeref,
0: ama.
2: O da şerefsizlik.
3: Laflarına dikkat isteyecek. Et hanımefendi.
1: Sakin ol.
3: Laflarına dikkat et lütfen.
2: Siz bizim hayatımızı bilmiyorsanız bence konuşmayın. Önyargılı olmayın.
1: Devran,
2: insanlara
1: bu evde ne olacak? Bana bir anlatsana sen.
2: Ya ben çok temizlik hastasıyım. Ben bir yerde toz olmayacak.
1: Ama sokakta kalıyorsun tamam, şu an.
2: Bir dakika, bir şey söyleyebilir miyim? Ablamla kardeşim bir bardağını bile kaldırmaz. Ablamla kardeşim.
1: Yapma, kalsın orada.
2: Ya ben duramıyorum. İşte duramıyorum. Otelde bile illa ben temizleyeceğim oraları.
1: E peki Devran, sokakta kalmaktan, hastane köşelerinde kalmaktan daha iyi değil mi ev?
2: Tamam, orası öyle de orada da baskı var.
1: Ne baskısı yaparlar?
2: Tamam, ailem baskı yapacak
1: ne
2: yine.
1: Ne için? Söyle,
2: bir
1: anlat.
2: Bir ay boyunca sen yine evlendin geldin. Allah'tan çocuğun yok. Niye geldin? Niye böyle şeyler yapıyorsun?
1: Yani niye... sen aslında Uğurcan'ı mı bırakmak istemiyorsun? O
2: ben
1: da
2: Uğurcan'ı da çünkü bırakmak istemiyorum. Hasta çocuk. Ben ona kıyamıyorum.
4: Çocuğuna kıyıyorsun.
2: E çocuğum ona sizin yanınızda. Benim durumum olsa ben zaten sizin yanınızda bırakmam çocuğu.
4: Çocuğu sana veren kim?
2: Ya çocuk benim çocuğu. Sen kimsin ki benim çocuğumu bana vermeyeceksin?
4: Sana veren kim çocuğu?
2: Benim çocuğum yani. Ben doğurdum.
4: Sen doğurdun.
2: Evet, ben doğurdum.
4: Ne?
2: Ben ne? Benim param olsun çocuğu. Çocuğum yanımda olur. Kusura çocuğu, bakmayın. Ben doğurdum çocuğu.
3: Biz bir hastaneye yatalım çıkalım. Biz sen bir evimizi kuralım. O zaman biz bir düzene oturtalım. Sen burada kimsin, bütün Türkiye şahit.
2: Bak bakayım sen seni kimsin? Bir daha Şafak'la görüştürecek sen miyim kimsin? Şafak'la? Sen çocuğun bile Esra Hanım, öğretmenler bile bana hak verdi. Çocuğun bile psikolojilerini bozdular bunlar.
1: Tülin Hanım buyurun söyleyin bir dinleyeyim.
4: Bak, biz... Esra Hanım şimdi diyor ki aile. Beni Gazi'den de Yeşilpınar'dan da çalıştığım otelden de. Her yerden bağlattırabilirsiniz.
2: Bağlattırsınız çünkü.
1: Bir dakika.
4: Uğurcan beni ne kadar tanıyormuş. Devran diyor bana mesaj atmış ki kızım dedim. Eve gel.
2: Keşke mesajları silmeseydin. Neler yazmışlar.
3: Ya bak ben.
2: Ağza alınmayacak kelimeler yazmışlar.
1: Ama bir de söyleyeyim. Bir çetin. Kendi aranızda kalın.
2: Buradakiler bilmeden atıp diyorlar.
4: Etmiyorum. Esra Hanım yazdım mesaj. Telefonlarıma cevap vermiyorlar.
1: Peki Tülin Hanım, size ben bir şey sormak istiyorum. Daha önemli bir şey var. Torununuz sizle mutlu mu?
2: O eşyayı düşünüyor.
1: Torununuz sizle mutlu mu?
4: Kim?
1: Torununuz sizinle mutlu mu?
2: Yemek yemez. Abur cubur da karnımı doyuruyorlar işte.
4: Çok mutlu. Şimdiden dedim ki bak o günü
2: Esra Hanım Yeşilpınar'dakiler
1: bağlandı.
4: Akşam çocuk Esra Erol'un programını YouTube'dan izlerken annesini gördü. Oğlum dedim hayırdır? Bu diyor niye çıkmış buralara? Neden çıkmış diyor. Sinirlendi, gitmek ister misin? Hiçbir şekilde Devran Uğurcan adını duymak istemiyor.
2: Doldurursanız, doldurursanız küçücük çocuğu okuldakiler bile öğretmenler parmakları ısırdı.
4: Ne diyorsun sen?
2: Yeşilpınar'daki, Gazi'deki bu nasıl aile dedi
3: Adem
2: ya.
3: Adem Hoca biz çocuğun mezuniyet törenine tamam. Gittik.
2: Bizi çok seviyor hocaları.
3: Adem Hoca bize annesine dedi ki.
1: Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim bakın.
2: Çocuğunuz sizin yanınızda olmalı dedi.
1: Çocuk bak çocuk çok kıymetli bir şey, hepimizden daha kıymetli. O yüzden annen ne olursa olsun. Bakmak zorunda değil. Bir anneannelik görevi yapıyor ve bakıyor. Bence ona saygı duymanız lazım.
2: Zaten de... o yüzden ben ailemden yani bir şey
3: ama
2: istemiyorum.
3: Ama şu an söylediklerin gerçekten yani %100 ya şey yapar, %70'i yalan. Gerçekten
2: gördüm,
3: yalan.
2: O da çok şiddet gördüm.
3: Ben çocuğa
2: asla
3: nasıl vurabilirim
2: çocuğuma vurmam
3: ya?
2: O da vurmaz. Kendime güvendiğim kadar
3: Uğurcan'ı
1: kabul etmediler. Şimdi sizin en son çalıştığınız yere gitti bizim ekip arkadaşlar. Hani baskıyla attılar ya sizi oradan. Oraya gittiler, bakalım ne olmuş, bir git izleyelim.
3: Biz için ben.
5: Uğurcan Bey ve Devran Hanım'ın neredeyse yaklaşık bir yıl boyunca görevli oldukları o apartmanın önündeyiz. Şimdi buraya geldik, komşularla konuşacağız. Kendilerinin bazı iddiaları vardı.
6: Valla kendisini bildiğim komşumdu ama seslerden çok rahatsız olmuştuk. En son metro bindiğimizde Devran eşini tokatladığını gördük. Araya girmek istedik. Yani dedik gerek yok dedim en son. Baktım eşi bu sefer Devran'a vurma başlayınca ha dedim tamam bu konu devam edecek.
5: Nasıldı tam olarak?
6: Yani omuzuna, koluna, yüzüne temaslarla bulundu. İlk meslek olarak bir müdahale etmek istedim.

0: Sonra baktım karşı taraf da ona tepki verince dedim tamam dedim bunlar dedim kendi arasında sıkıntıları var. Hiçbir şey yapmak istemedim. Ben altta kız kardeşim bile binanın içinde çıkarmıyordum dışarıya korkudan.
1: Can Bey'den mi korkuyordun?
0: Doğrudur.
1: Ne için?
0: Yani eşine bunu yapan bir insan benim anneme ya da bacıma ne yapacağını diye insan düşünebiliyor yani.
1: Şimdi Devran Hanım'ın da bazı iddiaları var. Kendisini giyiminden ötürü bina sakinleri tarafından dışlandığını, ayrımcılığa uğradığını söylüyor.
0: Özgürce giyim hakkı var. Onu hiç demiyoruz. Ama belli bir sınır giymeye hakkı var. Yani bu aşırı bir açık giyimi tarz vardı. Giydiği şortlar o kadar açık bir şorttu ki yani her tarafını belli edemeyi cinslendim. Biz mesela rahatsızdık baştan beri.
1: Komşular Devran Hanım'a laf söz eder miydi yani?
2: Benim bacağım da varis olduğu için ben etek
3: hayatta
2: şort giymiyorum.
3: Giymez.
2: Bacaklarımda
3: hayatta
2: varis
3: giymez.
2: Var.
3: Hayatta giymez. Sadece üstü böyle.
2: Üstüm böyle varis ete şort giymiş diyor. Nasıl yalan
1: peki
2: söylüyor?
1: Peki şimdi şuna
2: oradan
1: gelelim.
2: Belli.
1: Öncelikle Uğurcan dışarıda birbirinize şiddet mi uyguluyorsunuz?
3: Hayır.
2: Yok
3: biz
2: o da yalan.
3: Biz evin içinde tartışıyorduk
2: evin
3: sadece.
2: Evin içinde tartışırız ama dışarıda.
3: O da ev çok böcekliydi diye.
2: Asla.
3: Bu çocuğun ismini de tanıyor biliyorum. Eren Dok. Abi nasılsın iyi misin?
1: Neden böyle bir şey söylesin? Gözümle gördüm diyor.
3: Gelsin yüzüme annesini, söylesin.
1: Çünkü
3: annem değil yok yok.
1: Yani neden böyle bir şey söylüyor?
3: Ben ne bileyim Esra Hanım.
4: Sana bir husumeti var. Bir husumeti yoksa niye yalan söylüyorsun?
3: Biz tartışıyorduk. Tartışmıyorduk değil.
2: Esra Hanım tartışıyorduk.
3: Biz tartışmıyorduk demir. Bağırıyorduk hatta evde. Bir iki kez de kapıya geldi.
1: Evde değil
3: geldi.
1: Sokaktan bahsediyor.
2: Tamam
3: hayır,
2: sokakta
3: hayır.
2: Tartışıyoruz biz zaten
4: sokak
2: sürekli.
4: Sokak atıyor musun Devran?
1: Sokakta hayır tartışıyoruz ya. Sürekli diyorsun.
3: Hayır ya.
2: Sokakta tartışıyorduk. Yani annen sesin, yüzünden hani bu haldeyiz. Ben bu evde oturmak istemiyordum. Sürekli kavga ediyordum eşim.
3: Ama vurma
2: çünkü
3: şiddet
2: evde çok
3: falan hiçbir şey yok.
2: Hamam böceği yet sürekli baskı. Ya kafayı yedim Esra Hanım. Evden dışarı çıkamıyordum ben. Ben bir de tight giyiniyorum. Kış günü söylemiş
3: yalan
2: şefi.
3: Yalan söylüyor.
2: Bunu eşin tight giymesin demiş. Yani tight'ın neresi açık bir de uzun şey giyiyordum, mont
1: kısa
2: giyiyordum.
1: Kısa şort diyor ya kısa
3: yalan
2: şort. Ben
3: söylüyor.
2: Giymem
3: şortu
2: bacağımda varis var. Bir kere benim şortum da yok ayrıca yalan söylüyor.
1: Peki bir devam edelim. Giyimden ötürü.
0: Hayır hayır yetmezdi.
5: Tanıdığım kadarıyla buradan ayrılmalarının sebebi karı koca arasında bayağı ciddi ihtilaflar vardı. Çok yoğun kavgaları oluyordu bunları duyuyorduk. Maalesef. Hatta alt katta oturan, ben bir üst kattayım. Alt katta oturan hanımefendiler bayağı endişe ediyorlardı bağırışmadan, çağrışmadan. Kadıncağız hanımının bir nevi hayati endişesi gibi o duruma kadar varan bağırışma, çağrışmalar şeklinde. Yani tamamen aile içi kavga ve şiddetli bir kavgaya dönüşüp binadakileri endişeye sevk edecek kadar maalesef.
1: Devran Hanım'ın giyim tarzının ötürü de o zaman bir ayrımcılığa dışlamaya maruz kalmadılar o zaman.
5: İlk defa duyuyorum bunu. Bu sözü ilk defa duyuyorum. Öyle bir şey duymadım. Yani öyle bir şeye şahit olmadım. Söz konusu değil. O da bir şey olabilir. Yani arkadaşımız tarafından maalesef kendine göre bir çıkış yolu olabilir ama yok bu binada öyle bir durum yok. Var zaten binada her türlü giyimde olanlar.
6: Şimdi Uğurcan Bey yönetimden eşinin yüzünden çıkarıldığını söylüyor. Fakat yani biz yaklaşık işten çıkarılmadan 2-3 hafta öncesini kendisini defalarca uyarısını yaptık. Dairesine gittik. Gece vakitlerinde, gündüz vakitlerinde komşulardan şikayet geldiği vakitte polis de geldi bölgeye. Yani kendilerinin birbirine karşı daireden sürekli küfür, kavga, zile basıyoruz mesela açmıyorlar kapıyı polis geldiğinde birbirlerinden şikayetçiler karakola geliyorlar. Karakoldan geldikten sonra aralarında bir şey yok. Yani sürekli bu şekilde en sonunda yönetim olarak müdahale ettiler.
2: Sürekli kavga ediyordum ben ev için çünkü anne sürekli evimize gelip huzursuzluk çıkar diyordu. Böyle
1: evet,
2: yapacağım
1: ama
2: şöyle yapacağım.
1: Düşünün siz orada bir çalışıyorsunuz. Çalışan kişileri
2: bu
1: sürekli
2: bağırış
1: çağırış kavga yani kıyafet diyen bir kişi oldu ama diğerleri genellikle bunun sebebinin aranızdaki yoğun kavga.
3: Zaten bu biz
2: son
3: çıkmadan
2: bir hafta oldu.
3: Biz iki hafta önce oldu bunların hepsi. Bu dediklerin Rahman'ın da dediklerin hepsi
2: son
3: iki hafta önce oldu. Beni çıkartmadılar. Ben zaten orada çok baskıya uğradım diye çıktım. Ben sabah ilaç kullanıyorum ağır ilaçlar. Uyuyakalıp işe geç kaldığım için benim şefim bana kaç kez dedi ki sen
4: tazminatını dedin, aldın mı?
3: Yok işte bir ay kala çıktım orada.
1: Neyi söyleyin hocam.
4: Tazminatını aldın mı dedim yani haklı haksız çıkmayla ilgili.
1: Aha.
4: Yani işveren haklı bir nedenle çıkartırsa

0: tazminat ödemez. Dolayısıyla sana bir tazminat
1: sen
0: ödemedi.
1: Sen mi istifa ettin? Ya
2: ben istifa ettim çünkü... Neden? Sürekli bana bir maddeciymiş gözüyle bakılıyordu.
3: Her Esra sabah gittiğinde.
2: Ben sabah geç gidiyordum. Misal bana diyordu ki sen maddemi kullanıyorsun.
1: Seni sabah niye geç gidiyordun?
2: Kullandığım ilaçlar ağırdı Esra Hanım. Kalkamıyordu. Yani 5 dakika en fazla, yani 1 saat 2 saat değil. 5 dakika.
3: Esra
2: 10 dakika
3: Hanım,
2: bazen 20 dakika.
3: Telefonlarımız bile külüstür. Bazen çalıyordu.
0: Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum. Yani o sitede güvenliksiniz ve sitede çalışansınız. O sitenin bir kuralı var. O kurallar noktasında insanlara uyaran kişilersiniz. Değil mi? Orada çalışansınız. Evet, evet, evet. Ama üst komşunuzu rahatsız ediyorsunuz.
3: Ya birbirinize... o son bir dakika, iki haftada oldu.
0: Bir dakika. Üst komşunuzu rahatsız ediyorsunuz. Alt komşunu rahatsız ediyorsunuz. Bir de siz o sitenin çalışanlarısınız ya. Yani sizin örnek olmanız gerekirken sizden şikayetçi oluyorlar. Polis geliyor eve. Sizce site yönetimi haklı değil mi bu konuda?
3: Bu konuda haklı var zaten. Değil mi?
0: Siz pervasızca sanki dağ başında oturuyormuşsunuz gibi birbirinize hakaret, küfürler, kavga, dövüş. Olur mu sizce bu? Doğru mu?
2: Hakaret falan değil de sadece eşim, yani şu bu dayatılanlara sürekli, misal o yaşlı konuşan amca, Şakir amca. Kaç kez kapımıza ekmek getirdi. Getirmeyin dedi.
0: Ya adam belki iyiliğine bırakıyor ekmeği.
2: Ama hocam şöyle bir şey var.
1: Niye? İki tane
2: ekmek bırakmakta bir şey yok.
0: Ne var ekmek
2: bırakmış? Ekmeği kapıya bırakırken ben işteyim o ara. Eşim üç kez yakalıyor.
3: Kapıyı
2: sessiz, kapıyı açıyor, evi dinliyor. Biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye.
1: Hayır, o sırada kavga mı çıkıyordu?
0: Yok, bir şey, ben bir şey duydum. Acaba bir şey mi yapıyorlar içeride diye rahatsız oldu. Tabii yanlış yaptığı da.
1: Hayır,
0: ama
1: şimdi şunu da çizim.
0: Fırına gitmiş, ekmekli sana almış, hayır, bırakmış. Ne var bunda?
1: Burada istifa etmeseydi mis gibi işinde yerinde vardı
3: Esra
1: işte.
3: Esra Hanım,
0: mecbur bırakmışlardı. Ya istifa edeceksin ya ben size. Çünkü şöyle, iş yerinden bu sebeple kovulursa başka bir iş yerinde işe başlaması problem olur. Onun için işverenler genelde İstifaya
1: i̇stersen
0: zorlarla.
1: İstersen
0: yoksa çünkü ben seni şu kodla kovarım diye bir de tehditler. Annem... O da hukuka aykırı bir tehdit de
1: ama
0: neyse.
1: Ama siz zaten daha yeni evlisiniz. Niye bu kadar kavga ediyordunuz?
2: Annem bize bu nikah günü geldi. Ben dedim ki anne bak, siz böyle böyle sürekli çıkın, baskı uyguluyorlar bize. Ben dedim işten çıkartacaklar. Annem de mesajları duruyordur. Tamam oğlum dedi, ben dedi sana evimi vereceğim. Ben de ona güvenerek istifamı verdim zaten.
3: Biz o yüzden çıktık.
2: Annem de bize Esra Hanım... ulaşamayınca anneme. Anne, ben anladım ki annem bize evi vermeyecek, sokakta kalacağız. Eşimle o yüzden iki hafta boyunca kavga ettik. Bak dedi, ben sana söyledim, annen dedi
3: ben
2: bizi kandıracak.
3: Ben çünkü annesini anlamıştım,
2: İşten
3: sürekli uyarıyordum.
2: Diye. Ben de
0: şu
2: anneme
0: sitedeki
2: güvendim.
0: Evden niye hemen çıktınız, onu da anlamadım ben. Siz
3: Esra Hanım evde dağ kokusu, böyle güneş girmiyor eve. Ha, çok böcek. Çok böcek vardı
1: ama
3: evde
1: de. Bakın hep bu anlattıklarınız sokaktan daha iyi.
0: Bravo.
1: Ya.
3: Tamam öyle de zaten sokaktan iyi de ama
0: hayır,
3: annesine güvendik.
0: Anneme güvendim. Bir dakika Uğurcan, annen daha sana, yani yarın taşınacağın bir pozisyon yok. Ya sen niye evdeki eşyaları satıyorsun? Niye
2: biz o en son radde, yani işten
1: niye sattınız?
2: Eşim gebeydi.
1: Çocuğu aldırmak için.
2: Evet. Yoksa ben satmazdım, hepsi sıfır eş. Yani ben nikahımda takılan takılarla televizyonumu, süpürgemi falan aldım. Ben
3: ailesi de döşemedi yani annesi.
1: Bu tarz durumlarda önce evini bırakmazsın, bir içinde bir planını, programını yaparsın, öyle gidersin.
2: Sosyal, ben işte ya anneme güvenip de işten çıkışımı verdim.
0: Sosyal güvenlikle ilgili bir problem. Ama siz de çalışıyordunuz.
2: Benim vardı da eşim yararlanıyordu da.
0: Yararlanırdınız öyle. Sigortasından niye o kadar?
2: Yok, yararlanıyordu da.
3: Ev çok, bir de böcek, lağım kokusu,
2: bilerek
3: sürekli.
2: Şimdi ben annem
3: evi
2: bize söz, şöyle kısaca anlatayım. Annem bize söz verince ben de çıkışımı verdim. Çıkışımı verdikten sonra da anneme ulaşamadım. Mecbur kaldık evden çıkmaya. Çünkü 15 gün süre veriyor.
1: Siz ne istiyorsunuz?
2: Ben annem yani niye böyle yaptı? Yüzleşmek istiyorum sadece. Yani niye hala bana cevap vermiyor? Devran dedi gitsin.
3: Benle alakası yok.
2: Devran yani hayatından gitsin. Ben dedi oğlumu kabul ederim. Geçen gün de dedim ki anne Devran gitti. Karım dedim beni boşadı. Beni yanına al yine.
1: Şimdi komşunuz Şakir Bey konuşmak istiyormuş. Şakir Bey merhabalar.
4: Merhaba, iyi günler.
1: Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi günler.
1: Buyurun, ne söylemek istersiniz?
4: Söylemek istediğim arkadaş hem kapımıza ekmek bırakıyor diyor, hem de kapıyı açıp içeri giriyor diyor.
2: İçeri
1: giriyor demedim. Kapıdan onları dinliyormuşsunuz. İddiaları öyle.
3: Merdivenden
4: ya
3: çıkarken görüyordum.
4: Bu yalandır. Yani kapıyı ekmek bırakıyor diyor. Peşinden diyor kapıyı açıp içeri giriyor.
2: İçeri giriyor demedim. Herkes duydu Şakir hocam. Onu da ben görmedim gözümle, eşim de yalan söyleyecek hali yok. Dedi ki Şakir Hoca
4: ya
2: dedi ekmek bırakıyor.
4: Yalanlar içindesiniz de.
3: Forandaki Allah biliyor Esra, kimin yalan Esra söylediğini.
1: Bir dakika, bir Şakir Bey'i dinlemek istiyorum. Siz konuşunca duyamıyorum.

0: Anlatın.
1: Acizane ben toplumda çeşitli görevlerde bulunmuş, üst düzey yönetici yapmış bir insanım.
0: Buyurun.
1: Eğer televizyondaki, oradaki avukat bey de sağ olsun konuya işaret etti. Yani eğer bunların psikolojik tedavi noktasından bir şey varsa bunların tedavi görmesi gerekir.
0: Neden bir böyle insan, dediniz?
1: Ya hayır, yani baştan sona yalan konuşuluyor. Yani kapıya ekmek bırakılıyor, ondan sonra içeri giriliyor diyor.

0: Kapıyı şey, açıp yavaş şey yavaş mu? Çıkıyorsun. Dinlemiş burada, olmuyor
1: zaten,
0: musun?
1: Zaten baştan ayıp. Sona baş.
2: Peki Şakir Bey, neden ekmek sizden ekmek istemedik
1: iftira,
2: ayrıca?
1: Bak, bu iftira.
3: Kaç kere dedim size hocam.
2: Bir dinleyin bir dakika. Evet.
1: Bu bir iftiradır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ben yine insanlığımın gereği, eğer sizin de televizyonda herhangi bir bu yönden katkınız varsa, bu arkadaşlarımızın kendi eliyle, bu arkadaşımız istifa ederek, evi de var, buradaki site yönetiminde çalışanlar 10-15 sene içerisinde araba sahibi oluyor, tamam, ev sahibi oluyor. Bu bir adam dakika. Elindeki işin kıymetini maalesef bilemedi. Çok bilemedi, şimdi de farkına vardı. Evet, ben de şunu diyorum, eğer bir şekilde müşterek bir şey yapılacaksa acizane katkı sağlayalım. Çünkü baştan sona konuşmalar yalan. Burada zaten
2: ne yapılacaksa ne demek istiyorsunuz?
1: Ha, psikolojik tedavi görmeleri gerekir ikisinin de.
3: Biz zaten
2: siz
3: diyoruz.
2: Psikolojik bizim tedavi destek mi vermek istiyorsunuz?
1: Destek verilmesi gerekir. Ben insanlığım geri bunu yaparım. Bana iftira da etseler de bile. Çünkü
0: ama iftira yapıyoruz amca sana ekmek bırakırken.
1: Bak, Uğurcan iyi biliyor benim ona nasıl insana davrandığımı. Kendisini şunu da biliyor.
2: Şakir Bey, kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim. Kısa bir ara.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
0: Güne hem hafif hem cazibenizi arttıran hem de etkileyici bir kokuyla başlamak istiyorsanız Essay by Esra Ezmeci'nin Hürrem Afro Day Time Body Mist'i tam size göre. Bu body mist çilek ve ahududunun ferah meyvemsi enerjisini gül ve yaseminin feminen zarafetiyle birleştiriyor. Cazibenizi, tutkunuzu arttırmaya yardımcı oluyor. Hem sakin hem de çok zarif bir koku profili. En güzel sonuç için sabah temiz cilde. Boynunuza, bileklerinize, saçlarınıza, koltuk altlarınıza uygulayabilirsiniz. Duş sonrasında kullandığınızda kalıcılığı çok daha fazla artıyor. Hürrem Afro Day Time Body Mist günlük ritminize tazelik, enerji, cazibe ve zarafet katmak için burada. Essay by Esra Ezmeci'nin bu özel kokusunu mutlaka deneyin.
5: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Kestik.
7: Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Tam zamanında.
8: Bankkart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: her yere taşıdım. Jest oldu. Pankartım jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Pankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.

0: neredesin?
1: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Denizlerimizdeki bağımsızlığın gururuyla güvenli seyrin sorumluluğunu taşıyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun. Turkuaz Kılavuzluk.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan Osmancık pirinç 338 lira 50 kuruş. Tat kornişon turşusu 110.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: 27 Haziran 3 Temmuz arasında BİM'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane

0: tane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink Sat. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için aradığın...

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
5: bu. Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
11: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
12: Evet, şimdi komşunuz bağlanmıştı, bir şeyler söylüyordu. Şimdi izleyicilerimizin dikkatini bir şey çekmiş. Tek taşınız ve yüzükleriniz var.
13: Gümüş.
12: Sahte. Sahteymiş.
13: Onunki de gümüş. Söyleyelim.
14: Millet de neleri görüyor
12: neleri
14: ya.
12: Görüyor, vallahi
14: bizim seyirci gerçekten
13: İçinde
14: harika.
13: Yazıyor silver
12: ben
13: diye yazıyor
12: şey
13: gümüş.
12: İstemem böyle kimse.
13: Param yoktu yüzüksüz kalmayalım
12: bir
13: diye.
12: Bir de izleyicilerimiz demiş ki bize kimse doğum günümüzde havai fişek patlatmadı.
13: O onların kaybı. İnsan demek... sevdiğine yaparmış. Demek ki sizi sevmiyorlarmış. Keşke benim elimden gelse bilsem ki ben bugün öleceğim ama eşimle çocuğum rahat edecek, ben ölmeye razıyım. Ben o kadar seviyorum onu. Dışarıdan konuşması kolay. Oradan konuşmak kolay. Gel bir de çektiğimi gör. Ben biliyorum ne çektiğimi, siz bilmiyorsunuz. Oradan konuşmayın. Ben biliyorum
12: işte,
13: Allah
12: biliyor.
13: Toplum
12: bizi dışlıyor. Dışarıda bize sonra gülüyorlar Esra Hanım, buradaki seyircileriniz. Buradan geçerken bile...
15: Niye gülüyorsunuz? Yapmayın.
12: Yani gülüyorlar.
13: Biz evli insanlarız. Parmağımızda yüzük olacak tabii.
12: Bence tek de. Taş olmuş, altın almış önemli değil benim için.
13: Benimki gümüş.
15: Başkası gülüyordur. Onlar burada oturuyordu. Ben
12: yok şu an için söylemedim.
13: Genel anlamda.
12: Genel anlamda. Şu an sizin için söylemedim ben. Bir yerde öyle başımıza geldi de onun için söyledim. Sonra bize dışarıda omuz atıyorlar, gülüyorlar. Sonra yani...
13: Dışarıdan baktığı kadar kolay değil yani. Ben çok baskı görmesem o işten niye çıkayım ki? Bir de ben buraya zaten annemle babamla yüzleşmek için çıktım Esra Hanım. Yani benim
15: bir
13: işten...
15: Bir komşunuz bakayım bir bitirsin sözünü. Son bir şey söylemek istiyor musunuz?
16: Bana mı söylediniz?
15: Evet, size söylüyorum.
16: Diyeceğim şey şu. Maalesef Uğurcan'la hanımı düşünce olarak bir çıkmaz içindeler. Bu işten çıkmakla da herhalde...
12: Mobbing uyguluyorlardı çünkü eşime.
16: Çünkü burada 15-20 sene çalışan komşulardan biliyoruz. Görevlerden biliyorum. Eksan arabası da var, evi de var. İstediklerine de zaman için hep kavuşuyorlar. Burada arkadaş sabır gösteremedi. Sabırsızlık gösterdi. Kendi kendileriyle, düşünceleriyle, çıkmaz fikirleriyle maalesef kendini bloktan bir nevi atmış oldu. Yani istifa eden kendisi... Ayrılmak isteyen kendisi.
13: Evet.
16: Komşumuz dedi ki nereye gidiyorsun Uğurcan diye buna. Ben kayınvalidime gidiyorum diyen arkadaşımız. Şimdi benim size teklifim şu. Konu şey değil.
15: Teklifiniz nedir bir söyleyin. Evet.
16: Teklifim şu. Acizane benim de katkım olur. Tanıdıklarınızdan bildiklerinizden bunların destek görmesi gerekir.
15: Psikolojik destek görsünler diyorsunuz.
16: Tanışan desteği görmesi gerekir.
15: Peki Şakir Bey, sizin kızınız Devran'ın çocuğunu dövdüğünü görmüş öyle mi?
16: Ya orada çocuğun bağırdığını söyledi de geldik eve ya aşağıda böyle böyle durum oldu. Çocuk bağırıyordu beni kurtarın
12: onu tarzında. Onu anlatayım.
16: Onu şahit oldu. Ben yani anlatayım. Bu zaten ayyuka çıkmış bir şey yani de. Zaten
15: nasıl ayyuka çıkmış?
16: Ya orada siz konuşmalardan herkes onların kendi annesi dövüyor dedi yani. Benim bir şey dememe gerek yok ki. Devran'ın annesi veya...
12: Esra Hanım ben söyleyeyim mi?
16: Söyle
15: Devran. Yani, bir saniye Şakir Bey, Devran cevap versin.
13: Yeşilpınar'dan aldım.
12: Yeşilpınar'dan bizim eve getirdiğimizde...
15: Bir dakika Şakir Bey, bir saniye.
12: Yeşilpınar'dan benim oğlanı bizim eve getirdiğimizde istemedi bizi hiç. Şafak oğlum ikimizi. Çünkü dedesine çok düşkün, orada da arkadaşı yoktu. Dedi ki benim oğlum biraz çok yalan söylüyor o yaşta ama... Ben gideceğim işte zillere basacağım, bana beni dövdüğünüzü anlatacağım. İşte bana hiçbir şey almıyorsunuz. Bunu öğretmenleri bile söylüyor Esra Hanım. Okulda hocaları bile o bize günde... destek veriyor. Bu çocuk çok yani onun da tedaviye ihtiyacı var. Çok şımarttı benim ailem. Bizim
13: güzel.
12: Yanımıza gelince de ben her istediğini yapamıyorum. Durumum da yok. Ben evden sürekli dışarıdan ona yemek söyleyemem. Benim çocuk dışarıdan yemek yemeye alışkanlık edinmiş. Abur cuburla beslenir. Sürekli para vereceksin ona. Bütün gün dışarıda oynayacak ona. Bırakacak. Biz de öyle bir şey yapmadık. Dışarı çıkamazsın. Küfür
13: ödevlerini yaptırıyorduk.
12: Ödevlerini
13: anneannesine, dedesine ağza alınmayacak küfürler ediyordu.
12: Bak,
13: benim
12: bana niye küfür
13: olsunuydu.
12: Etmiyor? Ona niye küfür etmiyordu? Anneannesine,
15: ama
12: dedesine.
15: Ama Devran, siz de Uğurcan'la aranızda çok problem yaşadığınız için aslında apartmanda en büyük
12: zaten
15: problem.
12: Evet,
15: ben öyle anlıyorum.
13: O son iki hafta oldu
12: problemimiz. Çünkü ben artık buraya kadar geldi. Ben çok evden dışarı çıkamayacak kıvama
15: şimdi
12: geldim yani.
15: Şimdi biz tekrardan annenize bir söyleyelim. Bakalım o verdiği sözü tutacak mı ve devamını getirecek mi? Programın sonuna geldik. Yarın devam edeceğiz.
11: Kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
15: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karını bırak, olmaz.
11: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
15: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
11: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın, sesiniz olalım.
15: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
10: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
18: Zaman kaybetmek yok.
19: Hızlı vergi ödemek.

0: Eğer Esat seni sevmeyi bırakırsa ben varım, ben seni sevmeyi bırakmam.
1: Ben onun için gelmedim buraya.
0: Ama ben bunun için geldim dünyaya. Annem hayatta olsaydı mesela seni istemeye biz gelseydik keşke. Ve sen bizi kovsaydın Gülben. Bence yine seni sevmeye devam ederdi. Annem belki biraz üzülürdü ama o da anlardı.
1: Sen nereden biliyorsun bunu? Hans söylemiş olamaz ki, o evdeydi zaten.
2: Ben söyledim. Benden biliyor. Şey, apartmana giriyordum da ben. Senin de kayınvalide hanım çok konuşuyor. Yani sen daha iyi bilirsin tabii. Oradan.
1: Ne söylüyordu Esat'a?
2: Boş şeyler ya öyle. Ben hayatımda böyle şey görmedim falan.
1: Ben artık gideyim. Sağ ol hanım.
0: Şey Gülben, sevgimi püskürttüm. Anıl işte, yanardağ gibi düşün. İtalya'nın kuzeyinde. Kızma bana. Ne olur kızma.
2: Görüşürüz Gülben. Ne yapıyorsun sen?
0: Ha?
2: Gelmesem az daha ikimizi de ele verecektin. Öğrenselerdi ne olurdu? Ne olurdu öğrenselerdi, ne olurdu?
0: Ne? Ne olurdu?
2: İkimizi de yani ya hapse atarlardı ya akıl hastanesine.
0: Ha. Güzel. Yani ben ikisinde de kaldım. Şeyin, hapishanenin yemekleri daha güzel.

0: Niye takip ediyorsun beni?
1: Etmiyorum. Eve gideceğim, bırak. Bırak.

0: peşimdesin. Gece peşimdesin. Bıktım senden. Yeter.
1: Etmiyorum diyorum. Tesadüfen gördüm ben seni. Anıl'ın yanındaydım ben, ona sorabilirsin. Gerçekten.

Sen nereye gidiyorsun? Tamam. Sormadım. Sormuyorum.

Yok yok. Olmadı zaten. Esat'ın da kafası çok karıştı. Gör bak, kendisi vazgeçecek bu işte. Çok üstüne gitme çocuğun. Hayır hayır, hiç öyle bir şeye gerek kalmayacak. Evlatlıktan reddetmek de neymiş canım? Nasıl utandı biliyor musun? Nasıl üzüldü? Bu kızımı gelin getireceğim karşına der gibi bak.

Kardeşim, uyuyor musun? Gülben.

0: Hayırdır Safiye Hanım, buyurun.
1: Ne yaptınız Sırık? Ağlaştınız mı beraber? Bizimle dertleşmedi, sana gelmek istedi.
0: Kim?
1: Kim olacak Gülben? Neyse çağır artık, saat geç oldu. Uyusun, dinlensin bir güzel. Bana bak, yanına kendi suyunu aldı mı, içti mi hiç, gördün mü?
0: Safiye Hanım, ben ne dediğinizi anlamıyorum. Gülben burada değil ki.
1: Nasıl değil? Ne zaman çıktı?
0: Ya hiçbir zaman gelmedi ki.
1: Ne? Nasıl ya? Nereye gitti o zaman bu kız?
2: Ya bugün Esat onu istemeye gelmeyecek miydi? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu Safiye Hanım?
1: Esat'a gitmiş olamaz. Nereye gitti o zaman bu kız? Ne yaptı? Çöp.
2: Çöp?
1: Çöp atmaya gitmişti o.
0: Bu saatte.
1: Tamam sen kapat kapını, ben bakarım.
2: Olur mu öyle şey ya? Bu saatte yalnız başınıza, ben de geleyim.
1: Hayır, sakın gelme. Yani gerek yok, tamam, ben hallederim.
0: Tamam, gelmiyorum.
1: Tamam, sen kapat kapını. Ben giderim.
0: Kapatıyorum.
1: Kapat.

Gülben. Kardeşim. Gülben, burada mısın? Kim var orada? Gülben, sen misin? Gördüm seni, oradasın. Oradasın. Naci geldi ya. Şimdi artık peşimi bırakmazsın benim, değil mi? Gece gündüz peşime düşersin artık. Artık bizi ayıramayacaksın. Duydun mu beni? Elinden geleni ardına koyma. Konuşsana, niye cevap vermiyorsun? Niye saklanıyorsun? Çıksana. Ha? Torbaların içine mi saklandın? Yakışır ama sana. Senin ait olduğun yer burası. Bir sen acı çektin değil mi? Ha? Bir sen sevip de kavuşamadın. Ha? Bak Gülben'e. Bak bana. Biz senin acının bedellerini ödüyoruz burada. Anne! Yeter ya! Yeter! Yeter! Yeter! Yeter! Sarılamadım bile boynuna. O çiçekleri koklayamadım bile.

0: Sakın.
1: Ay! Ne yapıyorsun sen be? Manyak mısın? Beni mi takip ediyorsun?
0: Siz çöpe bakmaya gitmeyecek miydiniz?
1: Baktım işte. Ne diyorsun ya? Ben sana hesap mı vereceğim?
0: Ya ben sizden şimdi hesap mı sordum? Basit bir soru sordum sadece.
1: Tamam işte çıktım baktım terasa. Yok Gülben. Çekil önümden.
0: Burası geri kokuyor farkında mısınız? O koku gene gelmeye başlamış.
1: Bana bak Sırık. Zaten çok kötü bir gece geçirdim. Bir de seninle uğraşamam. Tamam mı? Çekil git.
0: Ya Sıfyanım. Ben sizin düşmanınız değilim. Karşınızda değilim. Ben sizin yanınızdayım. Lütfen artık anlayın bunu.
1: Dedektifçilik yapmayı bıraktığın gün anlarım seni, inanırım. Başka türlü sor.

0: Gülben. Neredeydin sen? Yukarı çıktım, Esra'ya baktım, gitmemişsin oraya. Neredeydin sen?
1: Naci seni bekliyordu, gördün mü onu?
0: Gördüm.
1: Abla. Sen benim yaptığım hatayı yapma, olur mu?
0: Neyi, ne hatası?
1: Mutlu olmak için bizi bekleme. Suçluluk duyma. Yaşa gitsin. Çünkü belli ki hiçbir zaman denk gelemeyeceğiz. Hepimiz aynı anda mutlu olamayacağız. Han evlendiğinde onun sevincini paylaşamadık. Sen Naci ileyken Han da seni kaybetmekten korktu. Yapamadı. Yapamıyoruz yani. Ama artık ne olur ya, en azından birimiz becersin şunu. Birimiz ya. Birimiz hakkıyla gocunmadan mutlu olsun şu evde. O yüzden söz ver abla bana. Beni bahane edip de Naci'den kaçmayacaksın.
0: Tamam Gülben.
1: Söz ver dedim.
0: Of, tamam.
1: Yoksa her yerini ellerim.
0: Aa, ne oluyor be? Delirdin mi sen?
1: Delirdim, evet. Söz ver abla bana.
0: Tamam, söz.

0: et. Dikkat et. İyice sürdün her tarafını. Olduğu gibi toz oldu. Uçuştu havada ya. Yıkadık bir de biz bunu.
1: Amma ağırmış bu ya.
0: E tabii yılların yorgunluğu var üstünde perdelerin. Uyanmadı herhalde. E tabii uçuştan geldi adam.
2: Abla seni böyle görmek çok güzel.
0: Ne diyorsun be? Kuş gördüm, kumru gördüm orada. Olur olmaz anlam yüklüyorsun. Yaz dizisi çekmiyoruz burada.
2: Tamam, iyi bir şey söyledim ya.
0: Söyleme.

0: Söylemiş, kapa şu perdeleri. Zaten bütün gece cız çıbıldak kaldık. Kapat.
1: Fena mı oldu? İyi denk geldi işte.
0: Bana bak. O merdiveni çekerim altından. O çenen kırılır senin, tamam mı? Oyalama beni. Lafa tutuyorsun. Daha çay demleyeceğim. Çay demlemedim.

0: Baba, bak birazdan Gülben uyanıp gelecek buraya. Kurban olayım, dün akşamla ilgili bir şey söyleme, ağzını açma.
1: Ne oldu ki dün gece? Şaka şaka, biliyorum. Merak etmeyin, o konuyu açmam. Çok üzüldü kız.
0: Geliyor, geliyor. Gel Gülben. Ne çabuk. Ben görmeyeyim diye mi erkenden hallettiniz?
2: Yok, biz erken uyandık aslında. Hazır uyanmışken de halledelim dedik. Öyle.
0: Dün boşuna

0: Buldunuz. Yine de çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. Yani yanımda olduğunuz için. Abla, en çok sana teşekkür ederim. Yani kendine rağmen aldın onları içeri. Ben olay çıkarırsın zannetmiştim, korkmuştum ama çuvallayan ben oldum sonunda.
1: Tamam canım. Hiç de çuvallamadın. Ne demek çuvallamak? Hayret bir şey. Biz dün gece gayet güzel alnımızın akıyla ne yapmamız gerekiyorsa yaptık. Seni de her gün istemiyorlar ki. İnsanlık hali, birazcık stres oldun. Heyecanlandın yani, olabilir.
0: Tamam abla.
2: Evet, hem baba verdi seni zaten. Ne var canım, yüzüklerde sonra takılıversin. Ne olmuş? Senin tek taşın...
0: Takmayacağım ben onu, çıkardım. Geri vereceğim.
3: Nedenmiş? Verme kızım, ayıptır. Ne öyle beğenmemiş gibi. Taşı mı küçük geldi yoksa?
0: Hı hı. Evet baba. Taşı küçük.
3: Han, Esat'a zam yapmadıysa demek.
4: Yok baba, onunla bir alakası yok.
3: Kesin bu sömürüyor Esat'ı.
2: Valla bir dediği bir dediğini tutsa yemin ediyorum sarılıp öpeceğim.
3: Zam yap sen, zam yap. Hem o da aileden sayılır artık. Dışarıya gitmiyor para.
4: Tamam baba. Halledeceğim ben. Rahat olsun.
0: Sen dur. Otur, ben bakarım.
3: Nesi var bunun?
2: Taşı küçük gelmiş baba.
3: Ne taşı?
2: Göbek taşı.
5: Günaydın.
6: Ablanız çağırmıştı da bir şeyler verecekmiş. Gel al dedi.
0: Fincanlar, yemek takımları, börekler, sarmalar. Boşa yemek verilmiş şeyler işte.
6: Neden boşa? Anlamadım.
0: Gir al Bayram. Çok ağır. Ben kaldıramam.
6: Ben mi gireyim içeri?
0: Kimler kimler girmedi. Boş ver, gir.
6: Yok, ben şimdi girmeyeyim. Ablanız sinirlenmesin. Ben daha sonra gelirim olmadı. Han Bey kapıya koyarsa.
0: Çeyizine koyarsın. Hepsi çok güzel, merak etme.
6: Hayırlı olsun bu arada.

0: Bayramdı değil mi? Erken gelmiş bayağı.
1: Hı.
2: Ay Allah. Kurdeleyi unuttuk.
3: Ne kurdelesi baba?
2: Dün akşam söz kestik ya han. Amma da unutkansın sen de. Yani o telaşla yüzüklere kurdele takmadık, onu diyorum.
0: Baba tostun soyuyor, ye şunu hadi ne olur.
2: Sen kurdeleyi yuttun mu Safiye?
0: Tövbe estağfurullah, ben niye kurdeleyi yutuyorum?
3: Adesi diyor.
2: Bir parça yutacaksın ki evde kalma. Bunlar bizim adetlerimiz. Ne öyle ayakkabının altına isim yazıyorsun falan. Bunlar gavur adetleri.
0: Ne oluyor?
3: Bir şey yok, işle ilgili.
4: Esat değil mi arayan? Kusura bakma diyecek sana. Bu iş buraya kadarmış diyecek.
2: Ağzını burnunu kırarım onun. Ne bu be? Çocuk oyuncağı mı?
4: Kıramazsın baba, haklı çocuk.
2: Neymiş? Yok ya. Bıktım bu kararsız damatlardan. Adam olan gelir alır kızı. Yoksa da burnumuzun dibinde dolanıp beni sinir etmez. Ya biri gider karşıda ev tutar, bizim evi dikizler. Yok efendim öbürü ikide bir gelir ister ama nikahını almaz. Yeter be. Ne olacaksa olsun artık, usandım. Yeter.
3: Tamam baba, sakin ol bak. Doktoruna söz verdik.
0: Tamam sen de bak şu telefona, zır zır çalıp duruyor. Bir şey diyecek belli ki.

0: Tamam, ben de seninle konuşmak istiyorum zaten. Nerede buluşalım? Olur, tamam, geliyorum.
1: Kötüydü sesi, değil mi? Özür diler gibi miydi? Üstüne gitme. Suçlama onu. Baskı falan da yapma. Kalan gururumu da alma elimden, olur mu?

0: Ben doydum. Size afiyet olsun. Biraz piyano çalacağım.
1: Baba, baba daha tostunu yemedin. Ye şunu, kurban olayım ya. Allah Allah. Ne piyanosu yani? Nereden çıkıyor bu piyano?
2: Abla bırak oyalansın.
1: Ha niye yani? Burada yemiyor, ilaç alacak, piyanoya gidiyor.
2: E başında mı söylenip dursun?
3: Safiye, koş koş.
1: Baba, ne oldu baba? Ne oldu baba?
3: Gözün aydın. Bak seninki gelmiş. Ölmemiş yine.
1: Tövbe estağfurullah, tövbe. Kikir deme kız sen de. Baba çekil oradan, üstün başın toz olacak.
3: Karışma, sen çekil.
1: Baba, baba ne yapıyorsun? Baba, sakın baba.
3: Gel gel Naci, sen eve gel. Camdan cama kız verecek halimiz yok herhalde.
1: Ne yapıyorsun baba, sus ya.
4: Merhaba Hikmet amca, ben anlayamadım. Tekrar eder misiniz lütfen?
3: Bak bak, bir de duymazdan geliyor. Yer miyim ben be?
1: Baba, baba ölümü öp yapma, ne olursun çekil oradan.
3: Sen gel eve. Bir de bitter çikolata al. Az şekerlisinden. Doktor yasakladı.
4: Çikolata mı istiyor canınız? Çikolata mı alayım?
1: Allah'ım Allah, kendimi atacağım şimdi camdan aşağı.
3: Sen kızı isteyecek misin yoksa kalsın mı?
1: Ne diyorsun baba ya? Eşya mıyım ben? Kakalamaya çalışıyorsun beni. Hayret bir şey. Yapma şunu ya. Gir içeri işte. Kapat camı.
4: Hay Allah Hikmet amca ya.
3: Hadi cevap ver. Cereyanda kaldım burada. Ha. İyi. Tamam peki. Ben karışmıyorum o zaman.
1: Ne? Ne dedi ki?
3: Kim?
1: Kim olacak baba, çıldırtma beni. Naci konuştun ya şimdi.
2: Baba çatlatma sana ablamı. Ne dedi söyle Naci, ne dedi?
1: Sen bir daha kıvırcıkla konuş da gör bakalım. Ben o gevrek ağzını nasıl parçalıyorum. Edepsiz seni. Kurt kocayınca tabii köpeklere maskara olurmuş. Şımarık.

0: Esat, ben senin kaç yıllık arkadaşınım. Hadi söyle artık ne söyleyeceksen. Çekinmene gerek yok.
1: O kadar kolay değil işte o.
0: Tamam o zaman ben senin işini kolaylaştırayım. Ben söyleyeyim. Düne kadar her şeyi hallederim, üstesinden gelirim, sevgim yeter diyordun. Ama dün gece bazı şeyler değişti. Olayın dışarı çıkıp çay içmekten daha öte bir şey olduğunu anladın. Bak, ben senin annene ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Hatta ömrüm sizin ilişkinizi kıskanarak geçti. Ama o da gördü dün bazı şeylerin beklediğinizden daha ters olduğunu.
1: O anlamadı. Ben gördüm sadece. Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi? Yani Gülben çok heyecanlandı. Bir panik atak gibi bir şey geçirdi değil mi?
0: Kendini kandırmana bir defa izin verdim. Ama bu sefer olmaz. Kusura bakma.
1: Yani?
0: Bu ilk değil. Muhtemelen sonuncu da olmayacak. Gülben çocukluğundan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
1: Abi tamam. Tamam dur. Devam etme yani dur.

0: Nasıl oluyor? Ne hissedince yaşıyor bunu?
1: Bunu onunla konuşsan daha iyi olur. Ama eğer vazgeçeceksen de net olsun. Açık kapı bırakma. O da yoluna gitsin, sen de. Sonuçta biz seni yargılamayacağız. Herkes incidi ki. Yani o çok... Her şeye rağmen... Senin kararın ne? Anladım ben seni. Tamam. Neyse, en azından boşanmakla falan uğraşmayacaksınız. Ama şunu bilmeni isterim. Bir gün belki gidersin, normal bir kadınla evlenirsin falan ama... kimse seni onun sevdiği kadar çok sevmeyecek. Gerçek olan bu maalesef.

0: Safiye! Telefon!
1: Neriman! Telefona bak! Bakıyorum! Baba, bunu çalmasan olur mu? Üzülecek abla. Alo, buyurun.
2: Neriman.
3: Nasılsın?
1: Hocam, çok sevindik döndüğünüze. Yani ben çok sevindim kendi adıma. O kadar olabilir. Ablam düzelecek son...
3: Onu alabilir miyim telefonu Neriman?
1: Ha, tabii tabii, hemen.
0: Kimmiş? Esat mı?
1: Yok baba, değil. Ama sen sakın kapatma telefonu, tamam mı?
0: Çocuk muyum ben ya?

0: Abla! Telefon sana.
1: Kimmiş?
0: Sence kim?
1: Bana bak vallahi fırlatırım kafanı kırarım ha.
0: Tamam kızma ya. Naci Hoca seni istiyor. Telefona. Kızma.
1: Gelemem şimdi, işim var.
0: Abla! Sen 4 aydır bu adamı bekliyorsun. Yapma ne olur. Bu kadar senin için bile fazla.
1: Tamam geliyorum. Git sen.

0: Ben bulmaca çözeceğim. Rahatsız etmeyin.
1: Efendim Naci?
2: Hep bekleteceksin beni, anladım.
1: Yok, şey, mutfaktaydım. İşim vardı.
2: Yarım saate yukarıdaki yerde buluşalım, olur mu?
1: Ney?

0: Nerede? Yukarıda nerede?
1: O senle çay içtiğimiz yerde.
0: Ha, ama benim daha çok işim vardı.
1: Safiye. Kızmaya başlamaktan korkuyorum.
2: Ve bunu hiç istemiyorum çünkü...
1: Oraya gelinceye kadar... daha yaşayacağımız çok başka duygular olduğunu umuyorum.
2: Kavuşmak gibi. Sevinmek gibi.
1: Hı?

0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet, haklısın. Ama şimdi benim hazırlanmam, yani işlerimi halletmem yarım saati geçer gibi.
0: Safiye, yarım saat sonra görüşürüz.
2: Hoşça kal.
1: Alo? Naci? Ben ne yapacağım? Nasıl yetişeceğim ben? Daha duş almam lazım, üstüm başım. Allah'ım, bir sürü bulaşık var. Nasıl yetişeceğim ben? Yarım saat diyor.
3: Şu tipine bak. Güve gibisin. 40 yılda bir talip buldun. Onu da kaprislerine bezdireceksin. O adam seni daha fazla bekler mi sanıyorsun? Neyi ne güveniyorsun? Bak gitti başkasıyla evlendi. Gene yapar. Ama inşallah bu sefer güzel bir kadın olur. O gürü uyuzun tekiydi.
4: Dinleme onu. Git süslen.

0: Elbise olsa kaç yazar be? Beğenecek tarafın mı var senin? Çay istemişti. Daha çay demlemem lazım. Hay Allah'ım, ya Rabbim, bana yardım et Allah'ım. Ne yapacağım ben? Gülben de perişan. Kızı nasıl yalnız bırakacağım?
1: Kapıyı açın. Bayramdır.
0: Bana sürpriz yapma dedim be adam. Hazırlıkta olayım dedim ya. Yapılır mı böyle?

0: Ay, hiç uyumadın değil mi? Ah canım benim, gözlerin solmuş hep.
1: Ne oldu? Bir şey mi isteyeceksin?
0: E dün aradık seni, o kadar açmadın.
1: Bilmiyorum, şarjım bitmiştir. Aradık derken?
0: Esat aşağıda seni bekliyor.
1: Nasıl? Niye gitmemiş ki o?
0: E seninle konuşmak istiyor çocuk, hadi bekletme onu.
1: Bilmiyorum, ben hazır değilim ben.
0: Gülben, ya ne yaşandıysa yaşandı, aşamayacağınız bir şey değil. Hatırım için, hadi.
1: Bilmiyorsun sen.
0: Birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Tamam mı? Hadi kızdırma beni, bekletme çocuğu. Güzel gözdüm benim.

0: Hoş geldin.
1: Çay demiştin ya, çay yaptım.
0: İyi etmişsin.
1: Sen bunu bir tutabilir misin? Örtü sereyim ben. Tamam.

0: Çok özlemişim.
1: Ha, çayı değil mi tabii? Orada ince belli bardak Türkçeyi nereden bulacaksın? Doğru söylüyorsun.
0: Onu da özledim tabii de ben başka bir şey kastetmiştim.
1: Ha, ben yanlış anladım o zaman.
0: Senin bu mahcup telaşını izlemeyi özlemişim Safiye. Özledim.

0: Yavaş yavaş, ağzın yanacak.
1: Yansın zaten, tamam boş ver.
0: Niye öyle söylüyorsun?
1: Neyse, tamam boş ver sen. Nasılsın, iyi misin?
0: Şeker atmadım.
1: Ben şeker kullanmıyorum ki Naci. Şeker atmam ben.
0: Mektubunda yazmıştın ya hani bir gün babanla dışarı kahvaltıya gitmişsiniz. Orada benim şerefime çaya şeker atmışsın. Yazdın bunları hep sen.
1: Ha. Evet hatırladım. Öyle demiştim doğru. O güne mahsus. Ya, o günlüktü sadece. Şeker zararlı zaten yani. Sen de atma aman diyeyim. Sağlığına çok zararlı.
0: Öyle başka neler yazdın?
1: Nasıl anlamadım?
0: Gerçek olmayan başka ne var Safiye? Bana neden yalan söyledin Safiye?
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Ve Kia'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Annem yaparsın.
1: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde ikinci Murat Bey ve Ünal tam yağlı taze kaşar peynirleri 479 lira.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Hadi başlamalıyız.
19: Ooo.
18: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
20: boyla mutlu ol. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
21: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak. Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Genç durmak vermiyorlar.
7: Gençliğine ne söyleniyorsun H5?
6: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
7: Şarj olmaya mı?
6: Şarj olmaya.
8: Hoş 5'i durdurabilirsen.
9: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
11: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Bu otel harika.
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
13: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
15: Sen seversin diye aldım.
14: Kulu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Benimle konuşmak istemişsin. Gerçi buraya kadar gelmene gerek yoktu. Mesaj da atabilirdin.
1: Yok. Mesaj da söylenecek bir şey değil bu.
0: Yok, ben bozulmazdım. Kırılmazdım yani. Zor tabii. Birinin karşısına geçip bitti ayrılın demek. Zor yani.
1: Ha, sen onu diyorsun. Yok. Öyle bir şey söylemeye gelmedim ben.
0: Nasıl?
1: Esra tutturdu. Kına da kına, kına yapalım diye. Yapmak istiyor musun diye sormaya geldim. Şimdi annemle ablan rahat eder mi? Yengemleri çağırsam Adana'dan ablan ne yapar? Bunları konuşalım istedim.
0: Esat, sen benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Yok Gülben. Gayet ciddiyim. Kına düğünden bir gün önce yapılır diyen var. Ne zaman yaparsanız yapın fark etmez diyen var. Yani kafam karıştı da sana sormak istedim. Ne yapayım ben şimdi? Yengemleri çağırayım mı Adana'dan? Ne yapayım?
0: Yaşanmamış gibi mi yapacaksın? Olmamış gibi mi davranacaksın? Anlamadım. Sen böyle yapınca sorun ortadan kalkmıyor ki. Duruyor hala. Tam karşında duruyor böyle.
1: Sen sorun değilsin Gülben. Sen benim canımsın. Ne yaşadıysan geçmişte, ne yaptıysa o sana, biz birlikte aşacağız bunları.
0: Esat, sen tam anlamadın galiba. Benim öyle depresyon, takıntı gibi sorunlarım yok. Daha başka şeyler. Altımı işiyorum ben. 40 yılda bir falan da değil öyle. Her gün yatağımı ıslattım mı korkusuyla uyanıyorum ben. Bunları sana söylemek çok zor. Hele bana böyle baktığın zaman daha da zor. Dayanamıyorum ama gerçek bu. Buyum ben. Ben buyum. Küçükken annem bana ne derdi biliyor musun? Sülüklü. Böyle çağırırdı beni. Çok nadirdir yani ismimi ağzından duyduğum. Sana daha önce sana bunları söylemediğim için, senden gizlediğim için çok özür dilerim. Niyetim seni kandırmak değildi. Ama yapamadım. Yani bana o kadar güzel bakıyordun ki kıyamadım yani. Yapamadım Esat, affet. Böyle olduğum için çok özür dilerim. Ama anladım artık. Bu gerçeği ne yüzükle, ne kınayla, ne de duvakla örtebiliriz. Çok üzgünüm.
1: Hiçbir şeyin üstünü örtme niyetinde değilim Gülben. Senden vazgeçmiyorum. Ama sen de benim için bir şey yapacaksın. Doktordan randevu aldım. Gidip onunla konuşacaksın.
0: Hangi doktordan? Ben gitmem. Ben muayene falan olamam. Gitmem yani.
1: Sakin ol. Sakin ol. Sadece konuşacaksın. Gidip bir psikiyatriste anlatacaksın derdini. Çünkü bu beni aşar Gülben. Ben senin geleceğinim. Ama bu geçmişin.
0: Ya istemezsem?
1: İsteyeceksin.
0: İstemiyorum.
1: İsteyeceksin Gülben. Benim için isteyeceksin bunu. Bak ben burada senin için her şeyi göze aldım. Babamı, ailemi kaybetmeyi, her şeyi. Sen de bu kadarını borçlusun bize. Çünkü vazgeçmemek öyle uzaklara dalıp sevmek değildir Gülben. Gerçek vazgeçmemek savaşmaktır. Savaşmana ihtiyacım var. Kararını ver. Ver ki çıkalım artık bu yola.

0: Anla dönmemişti yani eve. O da yalandı öyle mi? Hiç mi çıkamıyorsun evden?
1: Bir kere çıkmıştım. Seni gördüm sandım camdan. Döndün sandım. O zaman çıkmıştım bir kere, o kadar.
0: Başka bilmem gereken ne var?
1: Bitkin de çok kötü durumda şu anda. Şey, ona da bakamadım. Yani ölmedi ama can çekişiyor.
0: Düzelir, merak etme, neler neler atlattı.
1: Düzelir mi gerçekten?
0: Düzelir, düzelir. Birbirimize yalan dolan yazmışız ha. Onca mektup yalanlarla doluymuş yani.
1: Ne demek birbirimize, sen bana yalan söyledin mi sen? Sağlığım iyi dedin, iyiye gidiyorum, doktorlar iyi şeyler söylüyor dedin. Yalan mıydı onlar? Korkutma beni Naci.
0: Onlar doğruydu Safi. Doğruydu hepsi. Ama ben o kadar zaman yalnızdım o hastane odasında.
1: Nasıl yalnızdın? Ben üçünüzü birlikte uğurladım. Seni Gülru'ya emanet ettim. Nasıl yalnız?
0: Ben yolladım onları. Gittiğimizin ilk haftasıydı. Bir caddede yürüyorduk Tomris'e. Dondurma alıyorduk, atak geldi. Gözümün önünde kıvrandım. Çok korktuk, görseydin.
1: Bu kadar zaman yapayalnızsın orada yani. Nasıl yaparsın ya sen bana bunu? Nasıl yalan söylersin yalnız başına oralarda kalıp da, nasıl yalan söylersin?
0: Aynı senin yaptığın gibi Safiye. Bu kadar derdinin arasında bir de beni düşünme istedim. Üzülme istedim. Senin bahanen neydi peki? Hı? Seni artık sevmeyeceğimden mi korktun? Neden gizledin benden?
1: Uçağa binip gelmenden korktum. İyileşmeden, tedavim bitmeden buraya gelmenden korktum söylediğimde. Tamam mı? Ben bu haldeyken söyleseydim eğer gelmezdim, orada kalırdım diyebiliyor musun? Söyle diyebiliyor musun?
0: Demiyorum, diyemem. Ama şunu diyebilirim, bundan sonra yalan olmayacak aramızda. Birbirimizden hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz. Söz verir misin bana?
1: Veremem.
0: Neden?
1: Hayal kırıklığına uğrarsın çünkü. Ben o bıraktığın kadın değilim. Yanından bile geçemem onun. Anladın mı beni? Gülben beni bekliyor aşağıda. Ben gideyim.
0: Kaçma Safiye. Kaçma benden.
1: Naci özür dilerim. Ya güçlü olacağım demiştim. Söz vermiştim ama ben yapamadım. Çok utanıyorum.
0: Umurumda bile değil Safiye. Bana sen lazımsın. İyi halinde. Kötü hallerinde, olduğun kadarıyla sen lazımsın.

0: İyi misin?
1: Benden vazgeçmeyeceğini söyledi.
0: E tamam işte, ne güzel. Neden üzgünsün hala? Daha ne yapsın bu çocuk?
1: Ama bir şartı var. Deli doktoruna gitmemi istiyor. Hasta olduğum için düzelmemi istiyor. Haklı tabii.
0: Bence de. İnci de benden aynı şeyi istemişti.
1: Yapabildin mi peki ha? İnsan yaralarının, acılarının dedikodusunu bir yabancıya yapabiliyor mu? Ayıp değil mi çocukluğuna?
0: Dedikodu değil ki. İçini dökmek. Bak ben yapamadım. Ama sen yaparsın. Sen Esat için neler neler yapmadın ki? Bu ne ki Allah aşkına?
1: Han, ben koskoca doktorun karşısına çıkıp nasıl diyeceğim altımı ıslatıyorum diye? Kim bilir nasıl bakacak bana? Yapamam ben onu.
0: Gülben, sen o gün karavana gelip beni kendime getirmeseydin, ben hala kaybolmuş sürükleniyordum. Şimdi sıra sende. Deneyeceksin. Benim gibi. Acı çeksen de, zorlansan da deneyeceksin. Gülben, hayat bize kazık yerden geldi. Yapacak bir şey yok. Ama Esat için değer, değil mi? Hadi ver bakalım 300 onu bana.
1: Neden?
0: Nikah işlemleri için lazım. Esat'a vereceğim.
1: Esat gitti ki çoktan yok.
0: Ya o senin cevabını duymadan bir yere gider mi? Kapının önünde ağaç oldu çocuk. Hadi ver.
1: Sen git, ben kendim veririm.

0: kararımı verdim. Al.
1: Ne güzel çıkmış.
0: Ya. Bakayım seninkine.
1: Bak.
0: Aa, çok güzel.
1: Bet amca merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyi iyi. Aferin. Gözüme girdin şimdi.
0: Gülben. Abla. İyi misiniz? Her şey yolunda mı?
2: Nikah için başvurmaya gidiyorlar. Siz anca çay için. Ne öyle hippiler gibi camlarda, teraslarda şiir okumakla mı geçecek ömrünüz?
0: Baba yapma lütfen. Bu ara kafası gitti iyice.
2: Bak oğlum, yetişkin adamlarız. Lafı dolandırmaya gerek yok. Sen ciddi düşünüyor musun bu Safiye ile?
0: Baba kalbini kıracağım ama. Şey, baba şey yapar öyle ara ara. Sen şey yapma.
3: Vallahi işi bu noktaya kadar o getirdi. Dikkat edin derim ben.
2: Küçüğün büyükten önce evlendiği nerede görülmüş?
0: Baba ya ben ne yapacağım şimdi, ablamı mı bekleyeceğim yani? Olmaz, sen demedin mi zaten acele çabuk hadi hadi diye?
2: Eşinde onlara diyorum işte.
0: De Gülben, sen de uyuma babaya, vallahi tepeleyeceğim seni.
4: Safiye kötü bir şey söylemiyorlar ki. Ne güzel konuşuyoruz işte.
0: Ya güzel mi konuşuyoruz?
4: Evet.
2: Tamam mı?
0: Çekil.
2: Oldu mu şimdi? Babanlar ne zaman gelir oğlum? Bir çikolata falan alalım.
0: Baba, çikolatayı olan tarafı alıyor ya, erkek tarafı ya hani.
2: Olsun. Biz de altta kalmayalım.
4: Babam hayatta değil maalesef.
2: İstersen komşunla gel, fark etmez.

0: Hallet artık şu işi.
1: Peki.
2: Büyüklerin sözünü dinlemek lazım Sefi. Bakma öyle.
3: Allah! Şey, çifte düğün yaparız belki, olmaz mı Esat? Çok iyi olmaz mı ya?
0: Ölmüyorsun değil mi sen? Ne oldu en son?
4: Yeter artık ama. Vallahi akşam yemek falan yapmayacağım sana baba.
0: İyi tamam, evde kal da gör. O kavanoz kavanoz kurduğun turşulara benzersin.
3: Çok komik ismi.
5: Bize de dedi ya hep öyle şeyler. Gülün geçin bence.
4: Bana bak damat. Daha ilk günden yüz göz oldun, laballik istemez ha. Ona göre. Sana da yazıklar olsun. Hasta adamla eğleniyorsun.
1: Eğlendiğimi kim söyledi Safi?
4: Hepiniz delirmişsiniz.
5: Çok kızdı ya. Ne oldu ablan? Karşı falan mı evliliğe?
3: Yok. Utanıyor. Utanıyor yani. Karşı değil yani.
5: İyi gidelim o zaman. Görüşürüz hocam.
3: Vallahi Naci Hoca. Bir geldin pir geldin. İşini biliyorsun ha. Aferin. Çok beğendim. Böyle devam et. Çok iyi. Hadi görüşürüz.
4: Bütün deliler beni mi bulur ya? Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Ne olur benim karşıma şöyle aklı başında bir tane insan çıkar ya. Yok evlenecekmişiz de, yok isteyecekmiş de. Bir eksiğimiz bu.
6: Evet.
4: Oo. Hadi be oradan. Ne konuşuyorsun sen de? Çok biliyorsun sanki balık beyinle.
2: Büyük sözü dinlemek lazım Safiye. Bakma öyle.
0: Senin de gönlün var ama az yapıyorsun işte. Aferin kızım. Kendini ağırdan sat. Öyle Gülben gibi teklif falan etme sakın. O iş bende. Sen hiç merak etme.
4: Ay vallahi çıldıracağım. Çıldıracağım. Baba, Naci ise kurban olayım. Ölümü öp, bir şey söyleme, ağzını açma.
0: Tamam tamam, sen aç, söz.
7: Ne var Sırık? Hoş bulduk Safiye Hanım. Hayırlısı olsun. Gülben evlenip uçup gidiyor. Bu arada darısı...
4: Sakın! Yırtarım ağzını vallahi.
7: Tamam, her neyse. Gülben'e şöyle güzel bir kına gecesi yapalım diyorum. Biz de yapamayız malum, siz girmezsiniz. Sizin evde de olmaz. Şu terasın altında bir yer var ya boşluk, orada yapalım mı?
4: Hay yeni yeni icatlar çıkarıyorsunuz ya. Zaten iki gündür anamız ağlamış burada, canımız çıktı.
7: Ay, lütfen her şeyi ben halledeceğim, söz veriyorum.
0: Safiye'nin kınası mı var?
7: Yok Hikmet amca, Gülben'in.
4: Bakma duyma, bilerek yapıyor. Duyma. Şimdi oraya 50 kişi girecek. Giren çıkan belli olmayacak apartmana. O Esat'ın kaknama nasıl gelecek girecek? Tuvalete girdi, elini bile yıkamadı ya.
7: Ne diyorsunuz siz ya? İnanamıyorum. Korkunç bir şey.
4: Sen şimdi yarın öbür gün bekarlığa veda da yaparsın, Allah bilir.
7: Yok.
0: Tamam tamam, sen aç hadi. Nişanlındır belki.
4: Allah'ım sen beni sağır et ya da al canımı. Ne yapıyorsan yap. Kınası. İstemesiydi. Bitmiyor arkadaş, bitmiyor ya. Ay evlenin. Başınız göğe erecek çünkü.
0: Hadi aç şunu artık. Kafam şişti.
4: Alo. Efendim. Evet benim. Ay siz kimsiniz? Tanıyamadım ben. Alamadım sesi. Ceylan mı?

0: Gülben, geldin mi kardeşim?
1: Geldim abla.
0: Nasıl geçti?
1: Oradan oraya, oradan oraya bütün İstanbul'u dolaştık. Ben anlamadım. Çok fenaydı. Abla, hazırlıklı ol, aynalarını sen de yapacaksın çok yakında.
0: Şımarık.
1: Tamam.
0: La havle ve la kuvvet. Bu ne be? Herkes bir yüz göz oldu benimle. Terbiyesiz terbiyesiz konuşuyor.
1: Tamam abla, tamam.
0: Önemli bir şey söyleyeceğim sana.
1: Ne? Ne oldu?
0: Ceylan aradı.
1: Hangi Ceylan?
0: Urfa dağlarındaki. Avcı aşağıda mı diye soruyor. Aşağı gelecekmiş de. Hayret bir şey. Hangi Ceylan olacak ya? Hanın eski yok mu?
1: Eyvah. Ne dedi? Niye aramış abla? Eyvah.
0: İnci'yi duymuş. Hanı merak etmiş. O yüzden arıyor.
1: Eyvah. Sen ne yaptın? Kızdın, bağırdın, çağırdın.

0: yapardın? Zaten hiç sevmezdin kızı, nefret ederdin. Ne yaptın, eyvah!
1: Yok, öyle yapmadım.
0: Neden? Sen demedin mi Hana? Kız seni boynuzladı falan gibi şeyler. Niye şimdi demedin bir şey?
1: Allah'ım ya Rabbim ya. O zaman kızmışımdır demişimdir öyle. Ağzımdan öyle çıkmıştır. Hayret bir şey. Geçmiş zaman. Ne şimdi karıştırıyorsun?
0: Ha yalan söyledin yani.
1: Of be. Sana da laf anlatan da kabahat. Vallahi söylediğime bin pişman ettin.
0: Tamam ya neyse. Şey Fana söyleyecek misin? Ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum.
0: Eyvah.
1: Bir şey daha var da o çok önemli değil.
0: Ne oldu?
1: Ama Sırık sana kına gecesi yapacakmış.
0: Ne? Ne? Nerede? Burada mı?
1: Ha, cesedimi çiğnersiniz eve giren olursa. Bir şeyler söyledi işte, zırvaladı. Teras meras bir şeyler düşünüyormuş da. Git kendisine sor.
0: Abla, gelin kınası yapılacak bana. Ay çok güzel bir şey. Ben gideyim söyleyeyim de her şeyi pembe yapsın bari, unutmasın. Ablam, söz senin, kınanı ben yapacağım. Vallahi çok az kaldı, sabret. Tamam, tamam.
1: Sen o kınayı alacağım senin. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Yeminim var diyorum. Kötü söz söyletiyorsun.
0: Çok ayıp zaten.
1: Hadsiz.
0: Söyleme. Ben gideyim geleyim.
2: Ya inanamıyorum ya. İnan sen evliyorsan. Sen evleniyorsun ve ben senin kınanı yapıyorum. Bu nasıl olur? Ben burada hala... Allah'ım sonunda aşk kazandı.
3: Ay Esra ya çok sağ ol. Vallahi hep yanındaydın. Hep bana böyle cesaret verdin.
0: Biliyorum İnci'nin yerini dolduramam. Ama sen benim en yakın arkadaşımsın. Hatta tek arkadaşımsın biliyor musun?
3: İnşallah çok mutlu olursunuz Gülben. Çünkü bence en çok sen hak ediyorsun bunu.
0: Öyle olmuyor ki Esra. Yani hak etmekle olsaydı en başta ham mutlu olurdu. Ne zaman denese kaybetti o. Önce Ceylan, sonra İnci.
3: Ceylan kim ya?
0: Gerçi aramış biliyor musun? Aramış da bu saatten sonra hanıma dönüp bakar mı? Geçmiş olsun yani artık bitti.
3: Kim aramış ben anlamadım.
0: Ceylan aramış işte geçen gün. Çok affedersin ben boşboğazlık ettim. Değil mi? Çok çok pardon ya.
3: Yani adamın karısı öleli daha ne kadar oldu ki yani? Nasıl hemen aramış anlamadım. Görüşüyor mu Han'la onunla?
0: Yok. Hayır görüşmüyor. Haberi bile yok zaten Han'ın.
3: Bir de Ceylan çıktı ya.
0: Neyse ben çok konuştum. Kaçıyorum ben şimdi. Rüya'yı mutlaka söyle tamam mı?
3: Tamam.
0: Akşam kınaya bekliyorum bak gelsin. Muhakkak kınaya bekliyorum.
3: Kınaya? Ay inanamıyorum. Hadi. Hala.

0: Han. Sana bir şey söylemem lazım ama.
1: Söyle abla.
0: Ceylan aradı bugün. Seni sordu. Seni aramaya çekinmiş.
1: İsabet olmuş.
0: Dönmüş artık. Buradaymış.
1: Beni ilgilendirmiyor. Allah yoluna açık etsin.
0: İşte iyi mi falan diye sordu bana. Hani acaba arasam mı diye yokladı bir.
1: Sen de arama dedin. Değil mi? Numaram değişti zaten. Arayamaz.
0: Şey mi yapsan acaba? Hani kız sonuçta iyi niyetiyle hani seni sormuş. Yani iyi misin diye. Yani belki bir

0: Kahve içersin, kafan dağılır.
1: Sen bana bunu nasıl dersin ya?
0: Hayır, o anlamda değil Han. Vallahi o anlamda demedim. Siz iyi anlaşırdınız, hani arkadaş, dost gibi, o anlamda dedim.
1: O zaman öyle demiyordun. Aldattı seni diyordun. Ne oldu? Sen beni böyle mi döndüreceksin hayata? Başka bir kadın bularak mı?
0: Han, vallahi o anlamda...
1: Sakın! Zamanında yeterince karıştın hayatıma. Bu defa sakın yapma.
0: Dışarıda mı kalacaksın yine? Yatak salonu yapsaydım yatağı bari.

0: Ya nasıl sığacak bunlar buzdolabına? Vallahi sen yerleştirirsin Okşan abla. Bütün günümü yedin zaten.
1: Ay, gününü sevsinler senin. Allah için gelmeyip ne yapacaktın? Neriman'la buluşup sütlaç mı yiyecektin?
0: Profiterol.
1: Ay, pardon. Anam. Maviş dönmüş.
0: Aha Naci Hoca.
1: Tut bakayım şunları tut.
0: Ya ne yapıyorsun Okşan abla?
1: Maviş hocam, hoş gelmişsiniz.
2: Hoş buldum.
1: Safiye'nin gözü yollarda kaldı. Vallahi böyle sarktı pencerelerden aşağı, dedim bu kız düşecek. Neyse düşmeden yetiştiniz. Ama ben dedim, Maviş hocam dedim, bugün yarın gelir dedim. Ay, pek sevinecek garibim be. Vallahi yüzü gülecek. Rabbim tamamını erdirsin inşallah. Erdirsin değil mi?
2: Ben size mani olmayayım. Buyurun.
1: Yok.
0: Nasılsınız hocam? Çok iyi görünüyorsunuz.
2: İyiyim Ege, sağ ol. Sen iyi misin?
0: İşte gördüğünüz gibi.
2: Yarın bana gel de biraz konuşalım.
1: Git git, iyi olur. Ay, vallahi teklif edecek.
0: Ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne teklif etmesi? Hadi al şunları, kolum koptu Okşan abla.
1: Ay hala kolum diyor, poşet diyor. Ayol benim bu haberi ver.

0: kızım dur.
1: Okşan abla.
0: Dur çekil.
1: Okşan abla.
0: Ya çekil.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
0: Allah aşkına neden?
9: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
0: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
0: Tamamdır şaka mati.
9: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
10: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
11: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olan. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Hadi başamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
8: O zaman herkesi benden

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak. Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Annem yaparsın.
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbette.

0: değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim, bim,
10: kalbimle benim, bim, bim. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venüs yeter. Jilet Venüs Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Abi ne oluyor ya?
13: Açlık basıyor, bir şey yok.
14: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
13: Maviş Hocam, hoş gelmişsiniz.
14: Hoş buldum.
13: Safiye'nin gözü yollarda kaldı. Vallahi böyle sarktı pencerelerden aşağı, dedim bu kız düşecek. Neyse düşmeden yetiştiniz. Ama ben dedim, Maviş Hocam dedim, bugün yarın gelir dedim. Ay, pek sevinecek garibim be. Vallahi yüzü gülecek. Rabbim tamamını erdirsin inşallah. Erdirsin değil mi?
14: Ben size mani olmayayım, buyurun.
13: Yok.
15: Nasılsınız hocam? Çok iyi görünüyorsunuz.
14: İyiyim Ege, sağ ol. Sen iyi misin?
15: İşte, gördüğünüz gibi.
14: Yarın bana gel de biraz konuşalım.
13: Git git, iyi olur. Ay, vallahi teklif edecek.
15: Ne diyorsun Allah aşkına ya, ne teklif etmesi? Hadi al şunları, kolum koptu Okşan abla.
13: Ay hala kolum diyor, poşet diyor. Ayol benim bu haberi vermem lazım, dur.
15: Okşan abla.
13: Dur, çekil.
15: Okşan abla.
13: Ya çekil. Ay. Safiye. Safiye aç.
16: Ay, ne oluyor be, alacaklı gibi çalıyorsun kapıyı, ne?
13: Müjdemi isterim. Senin Maviş.
16: Boşuna yorma kendini, biliyorum. Naci geri döndü.
13: Aman bir dur be kadın be. Bir sus be kadın be.
16: Ne söyleyeceksen söyle be. Hadi işim gücüm var.
13: Bana bak. Şimdi söyleyeceğim şeyi duyunca düşüp bayılma ha. Dokundurtmazsın da kendine, kaldıramam seni. Hazır mısın? Ay dur, tamam. Seninki sana evlenme teklif edecek yüzü kalmış. Ay şoka girdi kız. Safiye. Kız Safiye. Kız Safiye bir şey desene. Allah Allah. Safiye. Kız Safiye. Safiye.
16: Nereden duydun sen bunu? Nereden çıkardın?
13: Ayol çıkarmadım, gördüm. Kutuyu elinde gördüm. Ben görmeyeyim diye sakladı ama ben gördüm. Ay hadi gözün aydın ha. İyi yırttın. Köprüden önce son çıkış. Ay bana bak ama öyle büyük hayaller kurma ha. Öyle koca koca tek taşlar olmaz. Adam ne yapsın, memur maaşıyla şu kadarcık bir şey almıştır. Yazık, artık bir şey diye demeyeceğiz yani.
16: Abla. Ne oldu? Ne oldu? Niye dondun?
13: Ayol çifte düğün yapıyorsunuz kız. Ay siz var ya iki kardeş, ne şanslısınız. Bununki buna yüzük almış.
16: Ah! Abla! Kim, Naci mi almış?
13: Yok ayol, ne Naci'si, Memduh almış. Tövbe
16: yarabbim. Ay harika bir şey bu, inanamıyorum şu an. Hadi be oradan, uyduruyor bu. Hikaye yazıyor kafasından. İşim var, gücüm var, alıkoyuyorsun.
13: Aa, şuna bak. Sanki 30. teklifini alacak, havalara girdi.
16: Hayır ya, o utandı şimdi, o yüzden. Sen bana anlat, gerçekten gördün mü?
13: Vallahi gördüm kız, niye yalan söyleyeyim? Ay... Çok uğraştım Maviş ben görmeyeyim diye ama gördüm kutuyu elinde. Kaçar mı benden?
16: Kaçmaz.
13: Benim adım ne?
16: Okşan.
13: Okşan Namık. Ay. Çifte düğün.

0: yüzük almış bana. Teklif etse bile ben nasıl kabul edeceğim ki? Evden gidemem ben. Baba var, Han var, Neriman var. Başka yerde ne yaparım? Gülben, kapıya bak!
1: Bakıyorum abla.
0: Naci geldi, kapıda resmen. Ne yapıyorsun? Yanıyordum burada. Yüzük. Yapma şöyle şeyler bana. Yanacağım şimdi.
1: Git tamam, nefesini tut.
0: Of. Tamam, gidiyorum.
1: Git.
0: Tamam.
1: Sakin, nefes al.
0: Git.

0: Ha.
1: Safiye.
0: Naci.
1: Biraz yukarıda konuşabilir miyiz? Baş başa.
0: Ha, şimdi mi?
1: Şimdi.
0: Gülbin'in akşam kınası var. Yukarıda yapılacak. Orayı hazırlıyorlardı. Orası çok müsait değil. Benim de işlerim vardı ama. Acil mi?
1: Biraz. Ama biraz daha bekleyebilirim herhalde. Kınadan sonra orada buluşsak olur mu?
0: Olur.

0: gelecek. Yemin ediyorum bu kulaklarım duydu bunu. Aynı anda muradımıza edeceğiz abla, ben inanamıyorum. Kaderimiz birmiş. İnanılmaz. Duydum.
1: Nereden çıkarıyorsunuz, uyduruyorsunuz saçma sapan şeyler be? Hadi oradan be. Ay ne meraklıymışsınız evlenmeye. Çekil be.
0: Nereye?
1: Çekil. Manyak. Terbiyesiz.
0: Ya ben sana soracağım, bu kulaklar neler duydu şu an? Az önce. Hadi inşallah. Allah.
1: Kes sesini.
0: Tamam.
2: Canım. Eve çıktım, birazdan geliyorum yanına Tony. Ben de seni çok özledim kızım.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Türkiye'de
1: dayı. Ya inat etme. Bak gidelim bir doktora.
0: Zülküf gelecek oğlum. Ne doktoru?
1: Ya yatıya kalmayacak ya. Gidecek. Ya gidelim bir gözlerine baktırak. Değilsen gidelim getirelim doktoru ha.
0: Benim gözüm görü. Ha, o gelen kalıplı imdat değil mi?
1: İmdatı görmeye ne hacet? Pop pop pop pop pop. Konuş silah geli.
0: İmdat. Hele o elmalardan bir tanesini koy dayının kafasına. Bakalım hele gözlerim görür mü, görmüyor mu?
1: Dur lan neredesin?
0: Çekme onu kafandan. Çekme.
1: Ya dayı. Ya istesin ki ben kör olam öyle mi?
0: Birimiz kör cevherim, birimiz kör.
1: Ya dayı.
0: İmdat. Hay! Hay! Hele! İmdat. Göremim. Elmayı mı vurdum yoksa dayın mı?
1: Ya ne var? Nefesin bir karış yukarısına attın ha.
0: Ben sana bir şey üretemedim. Ya sen dersen ki dayı gözün görmüyor. Elem der ki Zaza kör olmuş. Hasımlarım der ki Zaza yaşlanmış, elden ayaktan düşmüş. Kör olmuş kör. Bir kurşunluk, kör kurşunluk canı kalmış. Bak o zaman ile gözümüzü çıkar iler mi, çıkarmı iler mi?
2: Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam kardeş, gel. Gel gel. Hele canım sıkın, hele canım sıkın, hele canım sıkın ki.
2: Hayırdır? Hangi yazı canını sıktı?
0: Ya bu bankacılar bir kredi kartını bize çok görürler ya.
2: Zaza ne yapacaksın kredi kartını?
0: Ne demek ne yapacağım? Sen ne yapsense ben de onu yapacağım.
2: Benim cüzdanımda duruyor. Bir şeye harcadığın mı var?
0: Benim de dursun. Ben de harcam ya.
2: Zaza. Hı. Bir kredi kartı alamıyor musun? Sıkıldığın bu mu?
0: Ya sıkıldığım o değil de. Diyeyim ki. Biz ne zaman böyle hassa hoş bir iş yapacağız? Aa bak geldik kaç yaşına.

0: Zaza. He? Sen iş yapmak istedikten sonra sana iş mi yok? Gel ortak olalım. Güzel bir iş var.
1: Neymiş?
0: İran'dan silah alıp Suriye'ye satacağız. Oradan da Lübnan'a götürecekler.
1: Lübnan'dakiler niye ele alengirli aller silahı?
2: Hayır, Lübnan dedi Hizbullah ha.
1: Hangisi?
0: Bizimkisi değil. Ambargo var ya bunlara. Hı.
1: Kardeş, biz şimdi bu işi yaparsak devlet bize gard verir mi gard?
0: Bir sürü tır alacağız. Silah getirirken bir sürü mal getireceğiz. Bırak kredi kartını. Banka alırız Zaza. Banka.
3: Evlat. Oğlum. Al. Duyun musun lan? Lan Zaza Bank geldi. Zaza Bank. Ambele büyük tabela. Zaza Bank.

0: ustaya söyle burası temiz.
1: Tamam abi. Ön taraf temiz abi.

0: Lütfen sessiz ol. Uyanınca bir daha uyumuyor. Çok inatçı. Seni feller mi yolladı? Kaç para verdi beni öldürmen için?
1: Ben buraya kızımı almaya geldim.
0: Kızın mı?
1: Kızım.
0: Elif. Senin kızın mı?
1: Onun adı Elif.
0: Yanılıyorsun.
1: Onun babası benim. Feller kızımı benden aldı ve sana evlatlık olarak verdi.
0: Fellerin bununla alakası yok. Ben her şeyini araştırdım. Kızımın.
1: Herkesin zayıf bir tarafı vardır. Feller seni de zayıf tarafından vurmuş.
0: Sen Polat Alemdar mısın?
1: Evet.
0: Dosyanı okudum. Karın ve çocuğun ölmüş senin.
1: Karımın öldüğü doğru. Kızımsa orada duruyor.
0: Anladığım kadarıyla beni öldüreceksin.

0: Elinin kullandığı ilaçları yazacağım. Aşılarının zamanlarını. Bazı şeylere alerjisi var. Senin de var mı bilmiyorum. Ama özellikle çilek yememesi gerekiyor.
1: Annesinin vardı.
0: El yaşından sonra aldığım en güzel hediyeydi Eli.
1: Başkasının çocuğunu almaya hediye denmez.
0: Bilmiyorum. Ben Tanrı'nın hediyesi olarak düşünmüştüm.
1: Tanrı, sen CIA'ya hizmet ediyorsun. İnsanları, insanlığı öldürüyorsun diye sana niye hediye versin?
0: O benim işim. Eli de benim kızım. Beni anlayabilirsin. Sen de öz anne babanla büyümedin.
1: Kızım benim kaderimi yaşamak zorunda değil.
0: Değil. Ama tehlike altında yaşamak zorunda da değil. Beni öldürdükten sonra burada durmayın. Bildiğim kadarıyla paran var. Neresi olursa olsun git. Ömrünün sonuna kadar eli mutlu yaşasın.
1: Ben de, kızım da bu ülkede yaşayacağız. Mutlu ya da mutsuz.

0: Baba.
1: Kızım, buradayım kızım.
0: Uyumak istemiyorum.
1: Ama uyumazsan büyüyemezsin, değil mi?
0: Kim bu amca?
1: Arkadaşım. Hadi. Gel şimdi sana masal okuyayım.

0: Ne zamanlar?
1: Yaşlı bir değirmenci yaşarmış. Değirmenci değirmende çalışıp buğdaydan unu yaparmış. Bu değirmencinin 3 tane de unu varmış.

0: kucağına almak ister misin?
1: Yine uyanır.
0: Nasılsa bir ara uyanacak.

0: Niye öldürmedin usta? Tam sıkacakken Elif uyandı. İyi yapmışsın usta. Neticede babası biliyor.
1: Nereye gidiyoruz abi?
0: Nereye gideceğiz oğlum? Millet torununu görecek.
2: Birden şok olurlar. Leyla'ya gidelim. Ben annemle konuşayım öyle.
1: Abi adamı öldürmedin, iyi yaptın da başımıza bela olacak.
0: Haklısın Abdüley. Senin adamı öldür gel. Sonra ben demiştim deme.
2: Önce Feller'i öldüreceğiz. Sonra onun da bir hal çaresine bakarız.

0: Polat Alemdar anlattığın kadar zeki bir adam değilmiş. Öldürmemesi çok büyük bir hata.
1: Duygularını bir kenara koyup, en büyük zaaf anında bile bunu becerip aklını çalıştıran adam, benim anlattığımdan bile daha zekidir.
0: Ne alakası var?
1: Sadece kızını seviyor diye bile öldürmesi gerekirdi. Ama o anda benim onlara yaptığım oyunu fark etti. Ve oyunuma düşmedi.
0: Ne yapacaksın şimdi?
1: Yeni bir oyun kuracağım.
0: Buna zamanın olacak mı? Türkiye'yi terk etmelisin.
1: Sorularınla zamanımı tüketme!

0: Çocuk kimin çocuğu?
1: Elif.
0: Hangi Elif?
1: Kızım yaşıyormuş Leyla.
0: Şaka yapıyorsun değil mi? Yok, şaka yapmıyorsun. Nasıl sevindim anlatamam sana. Nazife annelere haber verdin mi?
1: Şimdi yanlarına gideceğim. Elif biraz sende kalsın, hı hı. Sonra yanlarına gideriz. Güvenip bırakabileceğim başka bir yer yok.
0: İyi yapmışsın. Polat niye söylemedin? Kaç aydır diyorum ki bu bir iş çeviriyor ama anlamıyorum. Nereden buldun, kim neymiş, kim kaçırmış, nasıl saklamışlar, seni tanıyor mu, biliyor mu?

0: Çıkalım mı efendim?
1: Burada kalacağım.
0: Ama efendim?
1: Ne yapacaklar? Gelip öldürecekler mi beni? Üç gün sonraya bana Washington'a uçak bileti aldın. Bana ve Ellie'ye.
0: Dönecek misiniz efendim?
1: Sen bileti al. Ha, eşimin uçağı yarın mı?
0: Evet efendim, yarın.
1: Ben konuşur gelmemesini söylerim.
0: Baş üstüne efendim.

0: Uyumadın mı baba?
1: Seni bekledim.
0: Hayırdır baba?
1: Evden bir çıkıyorsun, bir hafta 15 gün sonra geliyorsun. Merak ediyorum, ne yapıyorsun, ne ediyorsun?
0: Güzel haberlerim var baba.
1: Bizim de güzel haberlere ihtiyacımız var oğlum.
0: Annemi de uyandıralım mı?
1: Uyumuyordur zaten.
0: Ha.
1: Geç.
0: Anacığım.
2: Oğlum.

0: Nasılsın anacığım?
1: Çok şükür evladım. Sen nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim anne. Çok iyiyim.
1: Bak, bir de uyu uyu diye tutturdum bey. Oğlum gelecek diye hissetmiştim ben.
2: Güzel haberlerim var diyor oğlum.

0: 3 ay önce öğrendim. Öğrenir öğrenmez söylemedim. Çünkü ne çıkacağını, başarıp başaramayacağımı bilmiyorum. Biri bana... kızımın aslında ölmediğini söyledi. Yaşadığını.
1: Evladım, ne diyorsun sen?
0: Elif yaşıyor anne.
1: Emin misin evladım?
0: Evet anneciğim. Elif'i onların elinden aldım.
1: Beni kandırmak için demiyorsun böyle bir şey değil mi? Ayaklarımı unutayım diye. Eğer kandırıyorsan vallahi hakkımı helal etmem.
0: Ne alakası var anacığım?
1: Şükürler olsun.
2: Şükürler olsun.
1: Şükürler olsun. Ya Rabbi şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Şükürler olsun.
2: Torunum nerede?
0: Leyla'nın evinde.
1: Niye buraya getirmedin?
0: Önce benden duyun istedim. Sonra... bir de... Elif... anne babası olarak başka birilerini biliyor. Birkaç gün alırsın öyle getireyim istedim.
2: Biz gidip görelim torunumuzu. He?
0: Dediğim gibi baba, Elif'i başka bir anne baba büyütmüş. Alışması için biraz zamana ihtiyaç var.
1: Seni tanıyor ama değil mi?
0: Yok anne, tanımıyor.
1: Alışır evladım. O senin kanın, canın, her şeyin.
2: Hadi durma yanımızda. Git kızının yanında. Onunla zaman geçir ki... hem kendini hem Elif'imizi iyileştir.
1: Uyurken görseydik bari evladım.

0: Ya karnım? Hadi gidelim. Yarın gece yine gelirse veririz.
1: Sizi bırakayım baba.
0: Sen burada kal evladım. Çocuklar bizi bırakır.
2: Ne kadar gitmeye meraklısın. Biz de burada kalalım.
3: Kalın baba.
0: Allah Allah. Hadi kızım. Söyle çocuklara çıkalım biz. Hadi hadi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.
4: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: Can Kart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
6: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: ince seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikballe. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatör.

hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bunların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat. Sırtaş ayra, sırtaş
2: ayra. Döneri gördüğün an
3: bir de sütaş ayran.
2: Gelsin sütaş ayran.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Yumoş uzman konsantre yumuşatıcı 129 lira. Omo toz deterjan 139 lira.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Babam nerede?
2: Baban...
3: Baban gelecek.
1: Sen kimsin?
3: Ben yeni dadınım.
1: Ben yeni dadı istemiyorum.
3: Ama baban istiyor. Hadi kalk yüzünü yıkayalım. Eski dadın sana öğretmedi mi? Uyanınca yüz yıkanır.
1: Ben ne bileyim bu evin banyosu nerede?
3: Bak bakalım orada mı? Hadi. Annesini bilmiyorum ama bence Elif'e benziyor.
2: Niye bırakmadın ki anlatayım?
3: Karşında Memati'yle Abdüley var ya, anlat. Parmak kadar çocukla polemiğe gireceksin.
1: Ben burayı açamıyorum.
3: Sen dur, ben bakarım. Gel bakalım. Hoppa.
1: Babamı ara gelsin.
3: İşi bitince gelecek.
1: O zaman annemi ara.
3: Tamam. Hop. Önce kahvaltını hazırlayalım. Güzelce ye. Sonra ararız.
1: Sen beni ne sevdiğimi bilmiyorsun. Annem biliyor. Ara.
3: Sen de sevdiğini söyle.
1: Yumurta sevdiğimi herkes biliyor.
3: Tamam. O zaman beraber yumurta yapalım mı?
1: Tamam.
3: Hadi bakalım. Evde yumurta yok.

0: Tamam. Alırız o zaman hemen yumurta. Olmaz mı?
1: Ne zaman?
0: Hemen alacağız. Hatta başka ne seviyorsun?
2: Cahit, evde yumurta yok. Daha doğrusu hiçbir şey yok.
1: Omlet istiyorum.
2: Tombik eve bir şey olmaz ki.
3: Hemen alıyorum
1: baba,
3: abi.
1: Babamı istiyorum. Baba. Baba.
0: Ama niye ağlıyorsun?
1: Baba. Baba.
0: Elifciğim.
1: Baba. Baba. Baba. Baba. Baba.
0: Babası zannettiği nerede?
1: Baba.
2: İstanbul'da.
1: Baba.
0: Arasana gelsin.
1: Baba. Baba. Baba. Babamı istiyorum.
2: Ağlaya ağlaya alışacak Leyla.
1: Baba. Baba.
0: Canım, adam da bir şeyler söyler ya kıza. Sonra alışır.
1: Baba. Baba.
0: Bakalım.
1: İstemiyorum.
0: Bu son ama. Hadi bakayım, aç bakalım. Aa, aferin sana. Hadi sütünü de iç. Yut bakalım. Hadi biraz da sütünden iç.
1: Baba, ne olur evimize gidelim.
4: Eli, dinler misin beni? Hani bana söz vermiştin, babanın işleri yoğun olduğunda uslu bir çocuk olacağına?
1: Ama ben burada olmak istemiyorum. Bu insanları tanımıyorum ki.
4: Bu insanlar seni çok seviyor ama. Sen de beni nasıl seviyorsan onları öyle sev. Anlaştık mı?
0: Hadi gel.

0: Ne zaman istersen arayabilirsin.
1: Aramamın sebebi senin anlatmanın daha doğru olacağını düşünmem.
0: Ne kadar anlatsam da anlamayacaktır. Sanırım zamanla size alışacak. Öncelikle ikimiz de bize bu iğrenç oyunu oynayan adama bedelini ödetmeliyiz.
1: Ödeyecek. O benim işim.
0: Dün geceyi öğrenmiştir. Bir süre ona ulaşamazsın.
1: Bana ulaşamazsa sana ulaşır.
0: Denerim. Ama burada güç Feller'in elinde. Ekipler tamamen onun emrinde. Zaten başka türlü de benim evimi bulamazdın da, giremezdin de.
1: Ben Feller'e ulaşacağım. Ben ona ulaştığımda Feller'in sana yaptığını yapabilirsen işim daha kolaylaşmış olur.

0: Bu bileti bana aldıysan ikincisi kimin?
1: Türkiye'yi bölgesel güç yaptınız. Bu birinci hatan. Biz kendimizi ikinci plana koyalım. Türkiye üstünden Orta Doğu siyasetini belirleyelim dedin. Türkiye elinde...

0: gözümden kayıp gitti.
1: Hiçbir yere gitmedi Türkiye. Bizsiz hiçbir şey.
0: İkinci büyük hatan Arap Baharı. Diktatörlüklerden vazgeçme zamanı değil. Hem uyan devi uyandırıp Türkiye'yi güçlü yapıyorsun, hem de devin arkasından yürümek için yıllardır, hatta yüzyıllardır bekleyen kitleleri harekete geçiriyorsun.
2: Asıl

0: Arap Baharı'nı başlatmadan önce Türklerden nefret etmeleri için gerekli tedbirlerimi aldım.
1: Nasıl?
0: Türkiye diktatörlerle pozisyon almıştı. Komşularla sıfır sorun politikası diye. Diktatörleri indirince başka politika üretemez hale geldiler. Çünkü ne diktatörlerden vazgeçebildiler ne de muhalefetin yanında yer alabildiler. İki taraf da nefret ediyor şu anda.
1: Sen öyle zannediyorsun. Bizim kaç yüzyıllık projemizi bozdun. Bugün kim iktidara gelirse gelsin, Türklerle temel sorunu olmaz. Çünkü halklar birbirini seviyor. Çünkü Müslümanlar, Müslüman.
0: Senin de anlamadığın şu. Dikta dönemi bitti. Arapların bir gün bile tahammül gücü kalmamıştı. Bu adamların gitmesi gerekiyordu.
1: Mazeret, daima kaybedenlerin sığınacağı bir limandır. Tüm hatalarına rağmen, senin buradan gitmen için bir yıldır verdiğin mücadeleye rağmen, bu biletler bana ve kızıma ait. Üç gün içinde Washington'a gidip istifa edeceğim. Eğer kızım benimle gelirse.
0: Polat Alemdar'dan kızını al. Yerini biliyorsun.
1: Madem bu belayı başıma sen açtın, sen temizleyeceksin. Burada kalmak istemiyor musun? İşte sana fırsat. Öldür kızımın babasını. Kızıma karşılık. Bütün Orta Doğu senin olsun.

0: Merhaba.
1: Telefonlarıma çıkmıyorsun. Bir kere bile beni aramıyorsun. Bir sabah görüşelim mi diyorsun?
0: Anlatacağım İnci. Anlatacağım.
1: Dinliyorum.
0: Çok sık yurt dışına gidip geldim. İşlerim vardı. İçinde olmayı istemediğim işler.
1: Polat, bunları savcıyla konuş. İstemediğim diye.
0: Her neyse. Yaşadıklarımın bedelini ödetme zamanı geldi. Aaron Feller'den intikam alacağım. Ve o bunu biliyor.
1: Yine yanlış kişiyle konuşuyorsun. Babamla konuşman lazım.
0: İnci!
1: Ne var?
0: Feller'le istediğin zaman görüşebildiğini biliyorum.
1: Peki sana niye yardım edeyim?
0: Çünkü bana yardım etmezsen seni öldürürüm.
1: Öldüremezsin.
0: İnci, 7 sülaleni öldürürüm.
1: Öldüremezsin.
0: Benimle oyun oynama.
1: Öldüremezsin beni. Çünkü karnımda çocuğunu taşıyorum.

0: Ne diyorsun sen?
1: Lütfedip telefonlarıma cevap verseydin daha önce öğrenirdim bunları.
0: Emin misin? Doktora gittin mi?
1: Gittim.
0: Benden olduğunu da söyledi mi doktor?
1: İstediğin feller mi? Sana getireceğim.
0: Senden hiçbir şey istemiyorum.

0: Buraya geldim, ne senden bir şey istedim.
1: Aynen. Ne de sen benim sana söylediklerimi duydun. Unut çocuğu mucuğu.
0: Bu senin tek başına vereceğin bir karar değil.
1: Çocuk senin değil. Seni ilgilendirmez.
0: Neyse, sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz.

0: Abdüley, ustayı bir ara.
1: Abi sen ara.
0: Şimdi kızının yanındaysa rahatsız etmeyeyim.
2: Abi kızına gitmedi ki. İnci Tataroğlu'na gitti.
0: Ayrı kaldı ya. İnci'nin yanından çıkıp kızının yanına gitmiştir. İnsan çocuğunun yanında zamanı unutur. Her şeyi unutur.
3: Abi ben çıkıyorum.
0: Otur lan nereye?
3: Oturup ne yapacağım abi?
0: Hayırdır? Çiti miti bir şey mi var?
3: Yok abi eve gideceğim.
0: İyi git. Anam merak etmiştir. Aramadan git.
3: Sağ ol abi.
0: Eve gideceksin bak. Duymayayım dışarıda gezdiğini.
3: Yok abi çıkmıyorum hiç.
0: Pusat.
3: Buyur abi.
0: Gözüm üstünde.
3: Eyvallah abi.
2: Bunlar da genç olacak. Eve mi gider insan bu saatte be?
0: İş öğretme çocuğa Erhan.
2: Abi çapkın olunmaz. Çapkın doğulur. Misal sen. Misal Abdül. Misal abi.
0: Tek başına gitmesin bu adam fellere.

0: Efendim Memati.
1: Ne yapıyorsun usta?
0: Oturuyorum.
2: Elif'in yanında mısın?
0: Elif'in mekanındayım.
1: Savcı Hanım da yani.
0: Yok, Kız Kulesi'nde.
1: Kızını mı götürdün usta?
0: Yok, tekim.
1: Usta ne oldu iş?
2: İptal Memati.
1: Niye?
0: Sonra anlatırım Memati.
1: Sen daha orada mısın?

0: Niye ağlıyorsun?
1: Ağlıyorum işte.
0: Polat'la görüşecektin, gelmedi mi?
1: Geldi. Allah onun cezasını versin. Niye gelmiş benimle konuşmaya biliyor musun? Feleri ona teslim etmem için.
0: Hamile olduğunu söylemedin mi?
1: İnanmadı ki. Bir kimden demediği kaldı. Kimse beni sevmiyor. Sen de beni sevmiyorsun.
0: Ben seni çok seviyorum. Sen üzülme kızım. Baban her şeyi halledecek.
1: Ben bu çocuğu doğurmak istemiyorum.
0: Sakın. Bir daha böyle bir şey duymayacağım.

0: Necmi'den bir şey öğrenebildin mi usta?
1: Öğrendim.
0: Getiriyor muymuş felleri?
1: Yok Memati. İnci'den vazgeçtim. Başka bir yol bulacağım.
0: Niye ki usta?
1: Hamileymiş.
0: Kocası yok. Kimden hamileymiş? Kimdense kimden? Bize ne usta? Fellere ulaşalım da gerekirse İnci gitsin.
1: Karnında çocuk var.
0: Usta, bir iki aylıksa ona tam da çocuk dememek lazım.
1: Benim çocuğum Memati.
0: Nasıl senin çocuğun?
1: Öyle diyor. Çocuk senden diyor.
0: Senle İnci arasında bir şey mi oldu?
1: Tokalaştığım için böyle bir şey iddia edemez ya.
0: Vay. Canım ne biliyoruz çocuk bizden?
1: Memati zaten öyle bir şey ima ettim. Ettiğime de pişman oldum.
0: Ne yapacaksın? Evlenecek misin İnci'yle?
1: Ne evlenmesi?
0: Çocuk. Aldıracak mısınız?
1: Ben ne bileyim Memati.
0: Usta, bu çocuk işleri bizi bozuyor ha.
1: Bir daha biriyle yakınlaşırsam hatırlatırsın.
0: Yakınlaştığından haberim olursa tabii.
1: Özür dilerim.
0: Bak peşin peşin söyleyeyim. Savcıdan uzak dur.
1: Olur.
0: Bir taraftan da çocuk iyi bir şey be usta. Bize ne nasıl olmuş, nereden olmuş? Hem Tataroğlu'nun torunu, hem senin oğlun. Baktığında veliaht geliyor.
1: Nereden biliyorsun erkek?
0: Kesin erkek. Kız sırasını savdın sen usta. Bundan sonra kaç tane yapsan hepsi erkek olur. Kaynatan arıyor. Usta en azından düğün hediyesi felleri iste.
1: Buyurun Davut Bey. Dışarıdayım. Acil mi? Eve geçecekseniz evinize geleyim.
2: Hadi tost yapalım. Büyükannenin yaptığı gibi tostu fil ve ördekler şeklinde dilimleyebiliriz dedi babası.
3: Uyumayacağım.
2: Masal okuyorum, uyuma zaten.
3: Babam gelsin.
2: Masal bitince gelecek. Minik ördekler bebekler içindir dedi Kayo. Babası gülümsedi. O halde bir sirk kahvaltısına ne dersiniz? Tostu sirk hayvanları şeklinde dilimleyebiliriz dedi.
4: Uyuyor. İnat ettin, aramadın Polat'ı.
2: Babam dediği Polat değil. Ben yatırayım.

0: Kız çok yakıştı ama. Polat'la uzatmayın bu işi. Sen de iyice anne bulamaz. Sen de hemen bir kardeş yaparsın. Oh mis.
1: Hemen çözdün her şeyi, evlendirdin. E sen de birini bul, evlen, çocukların kuzeni olsun.
0: Kızım az mücadele vermedim ama ne yapayım, erkekler benden kaçıyor.
1: Polat'ın etrafında kimi istiyorsan seç, beğen, al. Hem korkmazlar hem de kaçmazlar.
0: Yok, istemem mafya.
1: Ben niye alıyorum?
0: E sen seviyorsun. Hem seninki mafya değil, devlet adamı.
1: Bir sen.
0: Polat gel evlenelim dese yok mu diyeceksin?
1: Adamlara tutuklama çıkaracaksın. Nerede evlenelim diyecek Allah'ım.
0: Tamam tamam, hallettim o işi. Senin mutluluğun için gerekirse kendimi feda ederim.
1: Polat seninle mi anlaştı ağzımdan laf almak için?
0: Ayol, adam niye laf alsın ağzından? Gözünün içine baksa belli oluyor. Çocuğu da şimdiden vermiş kucağına. Deniyor seni, deniyor. Senden anne olur mu diye.
1: Bilsen ben de konuşacağını, git Polat'la konuş. Adam çocuğunun derdine düşmüş. Ne evlenmesi, ne aşkı meşkı Allah aşkına.
0: Ha sen onun için istemiyorsun. Beni ben olduğum için sevsin. Çocuğunun annesi olarak sevmesin diyorsun.
1: Ben Polat'ı o kadar çok seviyorum ki bir ömür çocuğuna bakarım. Ne benimle evlenmesine gerek var, ne de sevgilim olmasına. O benim arkadaşım.
2: Nasılsın Pericim?
3: İyiyim abi. Sen de iyi misin?
2: Sağ ol gülüm. Davut Bey ne yapıyor?
3: Seni bekliyor.

0: Canım benden bir şey istiyor musunuz?
1: Bir şey içer misin?
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. İnce ile konuşmuşsunuz.
2: Evet, konuştuk.
1: Feller'e ulaşmasını istemişsin.
2: Durumunu öğrenince vazgeçtim.
1: Ben sana Feller'i veririm.
2: Nasıl verecekmişsin?
1: Seninle aynı masaya oturtacağım.
2: Gelmez.
1: Torunun babası olduğunu öğrenirse gelir. Ona bu durumu söyleyeceğim. Artık aranızda bir barış sağlanması gerektiğini ve bu barışa kefil olacağımı, senin de Amerikan çıkarlarına zarar vermeyecek bir hayat süreceğini garanti edeceğim ve aynı masada oturmanızı sağlayacağım.
2: Kızınızın ve sizin hayatınız da tehlikeye girer.
1: Feller yaşadığı müddetçe aynı tehlike mevcut. Senden bir tek şey istiyorum. Kızımla evlenmeni. Anlaşıp anlaşamayacağınıza zaman içinde karar verirsiniz. Çocuk doğduktan sonra anlaşamazsanız ayrılırsınız. Ama ben torunumun babasız doğmasını istemiyorum. Senin de bir kızın var. Beni anlayacaksın.

0: Kim o?
1: Pizza.
0: Yanlış geldiniz. Ben bir şey istemedim.
2: Pizza.
0: Baba?
2: Pizzanı ye. 2 saat içinde de yazdığım yere gel. Kağıdı da yak.

0: Efendim. Eşref Bey. Buyurun.
1: Gel bakalım Eşref. Nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim efendim. Teşekkür ederim.
1: Polat Alemdar Irak'ta operasyon yapıyor. Benim neden haberim olmuyor?
2: Basit bir operasyon.

0: operasyon diye size haber vermedik efendim.
1: Sizinkilere söyle. Neyin önemli olup neyin önemsiz olduğuna ben karar veririm. Bütün yurt dışı operasyonlarından bilgim olacak.
0: Nasıl emredersiniz efendim?
1: Nedir bölgede durum? Suriye'dekiler canımı sıkıyor.
0: Efendim, biz Suriye ile ilgilendiğimiz müddetçe terör örgütünün Suriye fraksiyonu daha çok eylem yapacak.
1: Biz ne yapacağız?
0: Irak'taki modeli uygulamayı öneriyorum efendim. Hatırlarsanız Irak'ta tüm grupları bir arada tutmuştuk. Büyük Sünni-Şii çatışmasına rağmen bizim potamızda birleşmişlerdi. Suriye'de de bu mümkün. Batılılar ve İsrail, hatta İran bizden rahatsızlar. Bu yüzden Arap halkları üstünde yeniden propagandaya başladılar. Türkiye'nin Amerikan çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair. Bunun acil biçimde karşı propagandasını yapmak lazım.
1: Nasıl?
0: Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikasından vazgeçmemek lazım. Ne kadar başarısız olduğumuzu söyleseler de unutmamak lazım. Bölgenin lider ülkesi biziz. Bizsiz kimse bir şey yapamaz. Yunanistan'da bize mahkum, Suriye, Irak, hatta Ermenistan'da. Bizim kararlılığımızı deniyorlar.
1: Suriye'de 600 bin Kürt'ün nüfus cüzdanı yok. Biz bu kardeşlerimize pasaport verirsek ne olur?
0: Dünyaya bölgesel güç olduğumuzu ilan etmektir bu Sayın Başbakanım. Bunu siz ilan ederseniz örgüt de İran'da, Amerika'da, İsrail'de Osmanlı hortladı diye kıyameti koparır.
1: Bu bölgede her gün kıyamet kopuyor Eşref. Türkler ve Kürtler ne zaman birlik olmuşlarsa cihan devleti olmuş. Tuğrul Bey'in etrafında Selçuklular, Yavuz Selim'in etrafında da Osmanlı. Her ikisiyle de birlikte halifelik. Bunu da ilet arkadaşlara, çalışsınlar. Mülahazalarınızı bana iletirsiniz.
0: Tabii efendim.

0: Kaşif oğlunu bulabilir misin?
1: Bulurum da baba, takiptedir o.
0: Sen ona git. O çakal bana gelmenin bir yolunu bulur.
1: Nerede görüşeceksin?
0: Eski yerde. O bilir.
1: Bu gece, yarın.
0: O sadece gelsin.
1: Bir şey mi oldu baba?
0: Sen dediğimi yap.
1: Benden niye saklıyorsun baba? Hala oğluna güvenmiyor musun? Nerede, kime, ne konuşmuşum?
0: Konuşmayacak insan yok. En konuşmayan işkencede konuşur. Ne demişler? Az bil, çok yaşa. Hadi.

0: baba?
1: Allah razı olsun oğlum. İyi ki geldin. Annen mahvetti beni. Torunuma gidelim gidelim diye.
0: Keşke arasaydınız Leyla'yı baba.
1: Aradık oğlum. Kızcağız da bir şey söyleyemiyor. Getir torunu görelim diyecektik ama.
0: Baba uyanınca kıyameti koparıyor.
1: Geç evladım.
0: Anacığım. Anacığım zor olur mu biz gitsek yine Leyla'ya?
2: Ne zor evladım. Sürünerek giderim gerekirse torunum için. Hadi beni arabama bindirin. Hadi.

0: Abi başka bir yer bulamadın mı beni çağıracak?
1: Oğlum, Türkiye'de bir basılan yer bir daha basılmaz.
0: Sen mi söyledin babamın yerini abi?
1: Baban yaşıyor mu senin?
0: Seni bekliyor. Eski bir yeriniz varmış. Sen biliyor musun?

0: Senin canın bir şey mi sıkkın?
1: Yo.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Nasıl olacak diye düşünüyorum.
0: Bugün Elif daha sıcaktı. Merak etme, gün geçtikçe alışacak. Eski ailesini unutacak. Sen dert etme, ben varım. Gerekirse işi bile bırakırım. Bir çocuk bu kadar mı tatlı olur ya?

0: Nasıl da tanıdı ninesini kuzu.
1: Oğlum artık bir şey yapmak lazım. Çocuk perişan, biz perişan.
2: Baba ne yapacağımı bilmiyorum ki.
1: Evladım, yok mu bunun uzmanı doktoru? Bir sorun, danışın.
3: Baba benim işime geldiği için sesimi çıkarmıyorum. Hayatıma neşe geldi vallahi.
1: Sen sor bari evlatçım.
2: Baba halimiz hal değil, her gün bir şey çıkıyor.
3: Ne çıkıyor oğlum?
2: Yok bir şey anne, genel olarak söylüyorum.
3: Yine bir sıkıntısı var ama bana da söylemedi.
1: Siz torunumla ilgilenin. Ben bir oğlumla konuşayım.

0: Neymiş bugün çıkan şey?
1: Baba, şimdi söylemek istemiyorum.
0: İyi oğlum. Söylemedi, sırtında bir yük daha olsun.
1: Yok baba, ondan değil de... Daha çok yeni. Ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben bir Cahit'e bakayım.

0: Çay getireyim mi abi?
1: Çok içtim.
0: Hayırdır abi?
1: Bir şey yok.

0: Kıyamet koptu. Yerinden kıpırdamadın.
1: Benim kıyametim koptuğunda hanginiz yerinizden kıpırdadınız?
0: Kaç sene sana karıştık mı? Biz sözümüzü tuttuk. Sen de tuttun.
1: Peki, devlet sözünü şimdi niye unuttu?
0: Devlet aklını kaybetti. Sözünü mü hatırlıyor?
1: Senin gibi evlatları olan devlet bunamış çok mu? Kanser ettiniz, çürüttünüz. Bu devleti 1000 kere öldürdünüz.
0: Biz öldürdüysek, biz diriltiriz.
1: Biz dediğin kim ki Aşifoğlu? Senin buradan başka kaçacak bir deliğin kaldı mı?
0: Benim yoksa senin hiç yok. Ölü numarasını da artık yemezler.
1: Sen soruma cevap ver. Siz kimsiniz? Senin ne gücün var? İskender öldü. Ersoy öldü. Kim var?
0: Sen ortaya kendini mi çıkar? Ondan sonra bizim kim olduğumuzu görürsün.
1: Kaşifoğlu, yalanlarını git, çömez gazetecilere anlat. Pusuda ilk siperden çıkan, alnının ortasına da ilk kurşunu yer.
0: İyi. Sen bilirsin arkadaş. Çömez Alper seni burada bulmazsa arada bir gazeteci çağırır, sen de doğruları anlatırsın.
1: Alper kim lan? Senin Alper dediğin kim? Ha?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
11: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
10: Anne bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
10: Oluyor oluyor anne.
13: Seni koydu.
12: Hasan uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
12: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
14: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
16: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne?

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Döneri gördüğün an
2: bilir Sütaş Ayran.
1: Gelsin Sütaş Ayran.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: yolsuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Çömez Alper seni burada bulmazsa arada bir gazeteci çağırır, sen de doğruları anlatırsın.
3: Alper kim lan? Senin Alper dediğin kim? Ha?

0: Akıllı kızım benim. Doydun mu?
1: Evet.
2: Hadi gel biz parka gidelim.
1: Yaşasın. Babam da gelsin.
0: Ama babanın gitmesi lazım. Hadi siz parka gidip oyun oynayın. Gitmeden önce babayı öp kocaman. Canım kızım.
3: Cahit kapıda.
2: Tamam, haberleşiriz. Gel bakalım. Hoppa. Koş koş koş koş koş koş.
0: Böyle zor oluyor. Hem senin için, hem benim, hem de kız için. Ben bir süre uğramayayım size. Biraz daha alışsın.
3: Çok iyi olur.
0: Feller'le ilgili bir gelişme kaydettin mi?
3: Henüz değil.
0: Birkaç gün içinde Amerika'ya dönecek, biliyorsun değil mi?
3: Burada kalma süresini uzatabilir misin?
0: Deniyorum ama çok da üstüne gidemiyorum. Neticede bana güvenmiyor.
3: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
0: Zamanın yok. Ne yapacaksan şimdi yapmalısın. Feller giderse bir daha bu şansın olmayacak.

0: Davutcuğum, evlilik ne kadar iyi gelmiş sana. Harika görünüyorsun.
1: Size de tavsiye ederim.
0: Birini mi tavsiye edeceksin, genel olarak mı tavsiye ediyorsun? Türkiye'de tek beğendiğim kadın kızın.
1: Maalesef o şansı kaybettiniz. Kızım evleniyor.
0: Gerçekten mi? Kim o benden bile şanslı adam?
1: Ben de aslında bunu konuşmak için geldim. Kızım Polat Alemdar'dan hamile.
0: Çok şaşırdım. İlişkileri olduğunu bilmiyordum.
1: Ben de yeni öğrendim. Derhal evlenmelerini istediğimi söyledim. Onlar da kabul ettiler.
0: Onlara mutluluklar dilerim. Ancak Polat Alemdar doğru bir koca adayı mı? Çocuklar

0: olmasının ne önemi var?
1: Siz kızınızı çok küçük yaşta kaybettiniz bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Benim kızım daima iyi bir çocuk oldu. Ancak söz dinlemeyen bir çocuk. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Kontrol edilemeyen Polat Alemdar'ı kontrol etmenin belki de tek yolu. Biliyorsun, onun da kızı bebekken öldü. Çocuk en zayıf noktası. Ve benim damadım olarak artık çıkarlarımıza aykırı hareket edemeyecek. Eğer aranızdaki sorunları çözebilirsek hepimizin memnun kalacağı bir güç elde ederiz. Polat Alemdar kimsenin kolay kolay vazgeçemeyeceği bir silah.
0: Ben onunla çalışmak istediğimi Türkiye'ye ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Aksi takdirde zaten bugüne kadar yaşamazdı.
1: Biz sizin gibi pazarlık yapmayı beceren bir millet değiliz. Ama sizden farklı olarak akrabalık ilişkilerine çok önem veririz. Eğer siz hala onunla çalışmak niyetindeyseniz ikinizi yan yana getirip en azından büyük ve kalıcı bir uzlaşma sağlayabilirim.
0: Ben güce saygı duyarım. Yeter ki güçlü benim yanımda olsun. Gücü benim elimde olsun. Benimle konuşmana gerek bile yok Davutcuğum. Adıma istediğin sözü verebilirsin. Mesele damadını ikna etmek.
1: Ben Polat'la konuştum. O bu konuya soğuk değil. Sadece sizin yanaşmayacağınızı düşünüyor.
0: İstediğin zaman, istediğin yerde bizi bir araya getirebilirsin. Benim sana güvenim sonsuz.
1: Peki. Aile içinde bir yemek yiyelim. Sadece siz, ben, kızım ve Polat.
0: Eşin?
1: Bir mahsuru yoksa Peri de katılsın.
0: Beni evinde ağırlarsan çok mutlu olurum. Damadın için bu yeterli bir jest olacaktır sanırım.
1: Bu öncelikle benim için büyük bir jest. Teşekkür ederim. Sizi en iyi şekilde ağırlayacağımdan şüpheniz olmasın. Akşam müsait misiniz?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuşumuz Abdurrahman Hilal tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Sevgili izleyenler, şehidimiz bugün memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.
1: Şehit yürüyüşü var!
2: Pençe Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralandı.
3: Abdurrahman!
2: Uzman çavuş Abdurrahman Hilal verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Şehit oldu. 28 yaşındaki şehidimiz için memleketi Aksaray'da tören düzenlendi. Şehidimizin 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.
4: Oturmak ister misin? Tamam, yürüyelim. Tamam, sıkıntı yok. Gel.
5: Sema hocam.
2: Kardeşinin sözleri ise yürekleri dağladı. Şehit uzman çavuş Abdurrahman Hilal Aksaray şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
0: Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de CHP'de yaşanan gelişmeler vardı. Dün ana muhalefet partisindeki yönetim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, parti içindeki çatışmanın makul

0: zeminden uzaklaştığını söyledi.
1: İsmail peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır.
2: Gündeminde CHP'de yaşanan çift başlı yönetim krizi vardı.
1: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır.
2: Kabine toplantısının ardından verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır.
0: Taht savaşlarına sahne olan CHP'de bugün hareket vardı yine. 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 6. duruşması görüldü ve mahkeme ertelendi. Özgür Özel de mecliste MYK toplantısına başkanlık etti.
3: Kirli olanların tamamının işine son verildi.
4: Kim gelecekti, kimin geleceğini gördük.
5: İsim kararlanmış. Özgür'ün de...
6: Niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
7: Bize büyük binalar, lüks otobüsler lazım değil. Gerekirse portakal kasasını çevirir, üstüne çıkar, milletle buluşuruz.
8: Güç savaşlarının yaşandığı CHP'de bugün kritikti. 38. olağan kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 6. duruşması görüldü.
9: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik semizlik.
8: Mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşmaydı.
7: Yaşlanmış, kaybetmeye alışmış, siyasetini geride bıraktık geride. Önümüze bakıyoruz.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen Adem Soytekin tanık olarak dinlendi. Soytekin satış için kendisine Kiptaş'tan liste geldiğini anlattı. Delegelere ve CHP'li meclis üyelerine Kiptaş üzerinden daire satışı yapıldığını söyledi.
10: Bu kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
8: Ara kararını açıklayan mahkeme, gerekçeli mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesini istedi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
9: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
8: Kılıçdaroğlu ise arınma projesinde vites arttırdı. Dün MYK toplantısı sonrası ihraçlar devam etti.
11: 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu.
8: Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeni ihraç dalgasına isyan bayrağı Eskişehir'den geldi. İhracı istenen Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz konuşmakta zorlandı. Kamera karşısında güçlük çekti.
12: Onların beni partiden atma yetkisi yok.
8: Özgür Özel de mecliste paralel bir MYK toplantısına imza attı. Ekibiyle Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç dalgasını ve yeni parti hazırlıklarını masaya yatırdı.
10: Hani bir parti var mı? Yani yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
0: Efendim 36. NATO zirvesine de artık sayılı günler kaldı. Ankara kritik zirve öncesi güvenlik çemberine alındı. Hazırlıklar kapsamında dünya liderleri ve yabancı misafirler için özel jestler de hazırlandı. NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin Pentagon'u olan Ay Yıldız müşterek karargahı da açılıyor ve zirve öncesinde yine kritik bir programa da ev sahipliği yapacak.
13: Önceliğimiz liderlerin, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz bir şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları.
14: Şehir girişinde denetim noktaları kurduk.
15: Kritik zirve öncesi Ankara adeta güvenlik çemberine alındı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde de Ankara kameralarla an be an takip ediliyor.
13: Şehirde hayat devam edecek. Güzergahlar ve konaklama yerleri çevresinde bir takım tedbirlerimiz daha belirgin olacak.
15: NATO Liderler Zirvesi öncesinde liderlerin kalacakları otellerin çevresinde de güvenlik hat safhada. Otel çevresinde park halinde bulunan araçlar güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı, emniyet şeridi çekildi.
8: NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Ankara'da güvenlik önlemleri yüksek.
13: Bu tedbirler günler öncesinden başladı. Risk analizleri yapıldı, bütün değerlendirmeler yapıldı. Toplam 56

0: civarında güvenlik gücümüz bu tedbirlerde görev alacak.
1: Ankara dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkentte hummalı çalışmalar yürütülüyor.
2: NATO liderler zirvesi öncesinde liderlerin kalacakları otellerde ilaçlama çalışması yapıldı.
1: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde alınan tedbirler açıklandı.
3: Liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarılacak.

0: Kameralarla an be an takip ediliyor.
1: Ankara'da koş uçurtulmuyor.
0: Güvenlik önlemleri kapsamında otel çevresindeki giriş çıkışlarda bariyerlerle kapatıldı.
1: Sadece güvenlik önlemleri ve çevre düzenlemesi değil.
0: Sıkı güvenlik önlemlerinin yanı sıra dünya liderleri ve yabancı misafirler için özel jestler de hazırlandı. Taksi şoförleri gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek. Türk lokumu, kolonya ve su ikram edecek.
2: Kolonyalarımız, sularımız hepsini depoladık. Lokumlar, ikramlıklarımızın hepsini hazırladık. Tabii cumartesiden itibaren faaliyete geçeceğiz bunları.
1: Taksi şoförleri de özel olarak hazırlandı zirveye.
2: Beyaz gömlek kravat uygulamasına geçeceğiz biz. Biz hazırız zirveye.
1: Sadece taksi şoförleri değil, berberler de NATO zirvesi hazırlıklarını tamamladı.
3: Giyim kuşamımızı beyaz gömlek, siyah pantolon olarak dizayn edeceğiz. Devlet büyüklerimizin her an bir devlet başkanının esnaf ve sanatkarımıza uğrayabilir, ziyaret edebilirler.
4: Welcome to Türkiye.
1: Kritik zirve öncesi Türkiye'nin Pentagon'u olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı da açılıyor. Karargah kapılarını bir hafta içinde iki kez sembolik olarak açacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı burada düzenlenecek. 7 Temmuz Salı günü Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek.
5: Ve Ankara NATO zirvesine hazırlanırken ortaya ilginç görüntüler de çıktı sayın seyirciler. Ankara Büyükşehir Belediyesi de o hazırlıklara kendi yapmadığı çalışmaların üstünü kapatmak için çalışma yaparak katıldı. Nasıl diyeceksiniz? İşte yanıtı.
1: Çalışmayı yapmadıkları çalışmayı kapatmak için yaptılar. Kaderine bırakıp çürümeye terk ettikleri Ankara'nın güzelliklerini böyle kapatmaya çalıştılar. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir skandalı daha.
6: NATO zirvesi için Ankara'da hummalı bir çalışma var. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması yapmadığı çalışmaları gizleme amaçlı. Nasıl mı? İşte burası Anka Park. Yıllardır Yavaş belediyeciliğinde çürümeye yüz tutan Anka Park. Mansur Yavaş Anka Park'ı işte böyle kapattı.
1: Yavaş belediyeciliği yine şaşırtmadı. Rekreasyon alanları ziyarete kapatıldı. Kötü görüntülerin üzeri panolarla gizlendi. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin saklamaya çalıştığı noktalardan sadece biri Anka Park. Ankaralı'nın buluşma noktasıydı. Eğlencenin merkeziydi. Ama o eski halinden eser kalmadı şimdi.
6: Hem de tek bir noktada değil. Ankaralı'nın en çehresini değiştiren o güzelim park kaderine öyle bir terk edildi ki Yavaş döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi parkı tüm çevrelerden kapatmak zorunda kaldı.
1: Ve herkesin aklında aynı düşünce vardı.
6: Bakımsızlıktan bitik halde olan parkı saklamaya çalışan Mansur Yavaş aslında parkı değil kendi belediyecilik anlayışının üzerini kapattı.
1: Kapatılan park değil, aslında Yavaş belediyecilik anlayışıydı.
5: Efendim basireti bağlandı dedikleri işte bu olsa gerek. Bankalarda üst düzey yöneticilik yapan emekli 83 yaşındaki yaşlı adam dolandırıcılara 1758 Cumhuriyet altınını kaptırdı. Şu anki kurla 72 milyon liraya denk geliyor.
7: Para para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim. Seni beni hipnoze etti.
1: Duyarlılığı yüzünden dolandırıcıların ağlarına düştü. 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara elleriyle teslim etti.
7: 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Alın köyüyle kazanmış oldukları paralar.
8: Dolandırıcıların hedefinde bu kez Beşiktaş'ta yaşayan 83 yaşındaki yaşlı bir adam vardı. Hesaplarınız kara para aklama sürecine karıştı yalanına inandı. Tüm yılların birikimini bir günde dolandırıcılara kaptırdı.
7: Bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. 50'ye yakın telefon etmek süresini beni hipnoze etti. Bir adamımı göndereceğim ona teslim et dedi.
1: 1758 tane Cumhuriyet altını çantaya koydu. Etileri dolandırıcıların dediği yere gitti.
7: Kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi.
1: 35 yıllık birikimi olan 72 milyon lirayı dolandırıcılara kendi elleriyle teslim etti.
8: Yaşlı adam dolandırıldığını anladığında başından kaynar sular döküldü. Hiç vakit kaybetmeden karakolun yolunu tuttu. Dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
1: 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
9: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz.
5: İstanbul'daki bir iş yerinde skandal yaşandı efendim. Satış yapma bahanesiyle oto tamirciye giren bir kadın erkek çalışanı zorla öpmeye çalıştı. Gencin tacizci kadın.

0: ve engellemeye çalıştığı anlarda güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.
1: İçeri girdi, atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Görüntüler Ümraniye'den. Bu kadın ototamirciye geldi. Kolonya satıyorum dedi, destek olmalarını istedi. Ama kadının niyeti başkaydı. Erkek çalışanın yanına yaklaştı, zorla öpmeye çalıştı. Sonra da dükkandan işte böyle kovuldu.
0: Adana'da bir şebeke sanal medyada açtıkları canlı yayınlarla umut sattı efendim. Kimi aşkını geri kazanmak istedi, kimi kısmetinin açılmasını bekledi. Dolandırıcılarsa dini duyguları kullanıp ceplerini doldurdu.
2: Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma ve muska. İşte sözde hizmetleri bu şekildeydi. Kendilerini hoca olarak tanıtıp muska ve büyü yapan şebeke çökertildi. Dolandırıcılar açtıkları canlı yayınlarla mağdurları ağlarına düşürüyorlardı. Kamera açılıyor, sözde dualar okunuyor ve mumlar yakılıyordu. İşte vurgun böyle başlıyordu. Sanal medyada kendilerini Muhammed Hoca olarak tanıtmışlardı. Şebeke umut tacirliği yaptı. Her sözde işlem için 15 bin lira istediler. Ekiplerin takibine takılan şüphelilerin apartman dairesini adeta stüdyoya çevirdiği ortaya çıktı. Operasyonda 4 kişi tutuklandı.
0: İstanbul'da efendim hakkında 157 ayrı hırsızlık suçundan 127 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. 7 çocuğu nedeniyle cezası ertelenen kadının 8. çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
3: Tam 157 ayrı hırsızlık suçu, 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası verdi. Ama suç makinesi kadın yine hamile. Hamile olduğu için cezası daha önce ertelenen Elif Ş. teslim olmayınca firari durumuna düşmüştü. Şüphelinin izi 70 yaşındaki akrabasının evine yaptırılan internet aboneliği sayesinde bulundu. Elif Ş. saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Sürekli hamile olduğu için cezaevine giremeyen ve 7 çocuğu bulunan kadının 8. çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Polis şüphelinin alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıkların güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Yakalanmamak için siyah peçe takarak yüzünü gizlediği, böylece yüz tanıma sistemlerinden de kaçtığı ortaya çıktı. 157 suç kayıtlı firari hükümlü adliyeye sevk edildi.
0: Başkent Ankara'da madde bağımlısı şüpheli ise dehşet saçtı. Şehir merkezine götürmeyi reddeden akaryakıt istasyonu sahibinin aracına traktörle çarptı. Başka bir komşusunun da boğazına bıçak dayadı.
4: Ankara'ya götürün beni diyor, yoksa sizi öldürürüm falan diye ithamlarda bulunuyor, tehdit ediyor.
1: Madde bağımlısı şüpheli dehşet saçtı, dükkan bastı. Komşusunun boğazına bıçak dayadı.
4: Müşterinin direkt gırtlağına bıçağı dayıyor. Babam hemen orada müdahale ediyor.
1: 33 yaşındaki Lea iddiaya göre madde bağımlısı. Uyuşturucu madde etkisindeyken akaryakıt istasyonunu bastı.
4: Bıçağı çıkartıyor, aracın kaputuna bıçağı iki sefer taplıyor.
1: Ardından istasyon sahibine yöneldi, komşusunun boğazına bıçak dayadı.
4: Müşterinin direkt gırtlağına bıçağı dayıyor.
1: Yaşlı adam kaçtı, muhtara sığındı.
4: Bıçağı muhtar elinden alıyor. Jandarma geliyor, jandarma geldikten sonra bıçak jandarmaya verilmiyor, muhtar vermiyor.
1: Şüpheli hakkında işlem yapılamadı.
4: 2 saat sonra traktörle birlikte geliyor, araca ön tarafından büyük bir hasar açıyor.
1: Araçta da büyük çapta hasar oluştu. Şüpheli gözaltına alındı ama serbest kaldı.
4: Köyde tedirginiz, durmadan kamera izliyorum, hani babama bakıyorum.
0: Alkollü kadın sürücü semt pazarına aracıyla girdi. Önüne gelen ne varsa ezdi geçti.
5: Yok, sıkıntı yok.

0: Aracıyla pazara daldı, ortalığı birbirine kattı. Görüntüler aydın efelerden.
1: Karışma abla, karışma. Kimse karışmayacak.
0: Kadın sürücü iddiaya göre alkollüydü. Semt pazarına lüks aracıyla girdi.
1: Kimse karışmayacak, bak şuraya.
0: Bir tezgaha yıktı, karpuzları böyle ezdi. Neyse ki yaralanan olmadı.
1: Yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok.
2: On cezayı değil.
0: Uyarıları dikkate almayan kadın sürücüyü pazar esnafı cep telefonuyla işte böyle kaydetti.
3: Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısındaki beton parçaları büyük bir gürültüyle sokağa döküldü. O anlarda sokaktan geçen 2 kişi bakın ölümden nasıl döndü.
0: Binanın çatısı sokağa döküldü. 2 kişi beton parçalarından kıl payı kurtuldu. Korkunç anlar Fatih'te kayda geçti. İlk önce büyük bir gürültü koptu. Sokakta yürüyen iki kişi gürültüyü duyduğu gibi koşmaya başladı. O koşuş ikisinin de hayatını kurtardı. Beton parçaları iki adamın geçtiği yola döküldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beton parçalarının döküldüğü sokak savaş alanına döndü. Temizlik çalışmaları dakikalarca sürdü.
3: Efendim, güvenli yolculuk vaat eden uygulama otobanda bir kabusa dönüştü. Çağırdığı araçta tacize uğrayan genç kadın tepki gösterince otobanın ortasında indirildi ve genç kadın yaşadıklarına gözyaşlarıyla isyan etti.
4: Ben ne yapacağım bilmiyorum.
5: Taciz edildiğini iddia etti. Ağlayarak video çekti.
4: Ben bir daha kimseye güvenmeyeceğim. Başına yasaklamıyorlar.
5: Bu genç kız AVM'ye gidecekti. Uygulama üzerinden araç çağırdı.
4: Bu beni AVM'ye götürürse otobanın oraya çekmedi mi? Otobandan gidiyor, tamam mı? Bacağımı elliyor arkadan. Dedim ki sen ne yapıyorsunuz?
5: Genç kız inmek istedi ama buna da izin vermedi.
4: Yok dedi işte ben bir şey yapmıyorum, sen abartıyorsun falan filan. Dedim çek dedim. Çekme.
5: Sonra da kızı otoban kenarında indirdi.
4: Yine otobanın köşesinde bıraktı. Şu an deli gibi tırlar geçiyor. Deli gibi tırlar geçiyor. Korna çalıyorlar.
5: Genç kız ağlayarak isyan etti.
4: Abi küfür edeceğim. Başını yasaklamıyorlar sizi çünkü.
3: İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre bir danışmanlık firması onlarca kişiyi iş garantili güvenlik görevlisi sertifikası vaadiyle kandırdı sayın seyirciler. İşte o şirkete kanıp imzayı atanlarsa hem işe alamadı hem de icraya verildi.
6: 7 günlük bir eğitime sokacaklardı beni. Bir belge imzalattılar.
7: İmzalatmış oldukları belgeyi 6 ay sonrasında mahkemeye vermişler, icra dosyası.
8: Bu bir dolandırıcılık.
5: Güvenlik görevlisi sertifikası vaadiyle imza attılar. Hem işsiz kaldılar hem de icralık oldular.
6: 3 sene sonra bir icra takibi başlatıldığını öğrendim.
9: Zaten bu firmanın herhangi bir sertifika verme yetkisi ve izni de bulunmamakta.
10: Kadıköy'deki bir danışmanlık firması iş garantili güvenlik görevlisi sertifikası ilanı açtı. İşte iddiaya göre o ilana başvuran onlarca kişi dolandırıldı.
7: Güvenlik ilanında şu şekilde yazıyordu. Kimlikli veya kimliksiz herkes başvuru yapabilir.
10: Mağdurların önüne evraklar sunuldu. Kapora alınıp imzalanmaları istendi. Ama iddiaya göre o evrakların arasında gizli senetler vardı.
7: Önüme bir evrak sundular ve benden 2000 TL kapora parası talep ettiler. 20.000 TL'lik bir ücret ödeyeceksiniz. 2000 TL kapora bırakacaksınız.
8: Tüketiciye sözleşme imzalattırıyorlar. Bunun altında da bir bono imzalattırıyorlar. Tüketici farkında değil.
10: Bir kısmı firmadan şüphelendiği için ücreti ödemedi ve eğitimi de almadı. Bir kısmı ise ücreti ödediği halde mağdur edildi. Ancak her biri aylar sonra mahkemeye verildi ve icralık oldu.
7: Benim gibi mağdur olan birçok arkadaşım var.
9: Hem hukuki hem de cezai kovuşturmaların mutlaka yapılması gerekir.
3: Hatay'da asrın felaketinde anne baba ve kardeşini kaybeden adamın evi alevlere teslim oldu. Suriye uyruklu aile alevlerin arasından canlarını zor kurtardı.
11: Babam, annem, kardeşim hepsi vefat etti depremde.
5: 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybetmişti. Çocukları ve eşiyle yaşadığı evde alevlere teslim oldu. Alevler ardında acı bir tablo bıraktı.
11: Gel bak Ataş. Geldim, hemen aşağıya indim. Atfaiye aradım.

0: Geldi.
1: Suriye uyruklu Muhammed Salih Zehra 13 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Anne, baba ve kardeşini 6 Şubat depremlerinde kaybetti. Çocukları ve eşiyle yaşadığı evde bir anda küle döndü.
0: Çocuk odası.
2: Sen ve bir çocuk mu evdeydiniz?
0: Evet. Bir de hanım. Su getirdi, boş. Zaten büyük ateş oldu.
1: Alevler kısa sürede odaları sardı.
3: Pencereden baktım, her taraf duman kaplamış.
1: Yangın söndürüldü ancak alevler ardında acı bir tablo bıraktı.
3: Aile bir şey olmadı Allah'a şükür. Hepsi kurtuldu. Yalnız işte maddi hasar oldu. Krizden kaynaklanan bir şey diyorlar.
4: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın evine giden kuaförün hayatını kaybettiği iddia edildi. O iddialara Yaz Yıldırım'dan yanıt geldi.
5: Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Her gecenin bir sabahı olmaz.
6: Ama bize yakışmaz.
1: Bir kuaförün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'a bakım için Yıldırımların evine geldi ve evde hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.
6: Bir de benden karakterim iyi.
1: İddialara son noktayı Yaz Yıldırım koydu.
7: Olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur ve olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir.
1: İddiaya göre o kuaför Aziz Yıldırım'ın eski eşinden olan kızı Gülşah Yıldırım'ın evine gitmişti.
6: Ama bize çok haksızlık var.
1: Kuaförün evden ayrıldıktan sonra bahçe kapısında fenalaşıp hayatını kaybettiği öne sürüldü. Soruşturma başlatıldı. İncelemeler devam ediyor.
5: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
4: Efendim, İstanbul bugün yılın en sıcak gününü yaşadı. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı ancak ikinci sıcak hava dalgası geliyor. Uzmanlardan da uyarılar var.
8: En sıcak günlerden biri olabilir.
9: Öyle de oldu. Bugün bu yılın sıcaklık rekoru kırıldı.
10: Tavsiyem bugün dışarı çıkmasınlar.
9: Edirne'de sıcaklık 40 dereceyi aştı. Sıcaklara asfalt da dayanamadı. Eriyen asfaltın üzerine kum serpildi.
8: Denize gitmedik tam.
9: Sıcaktan bunalan İstanbul'da da öyle yaptı. Soluğu denizde aldılar.
11: Havanın sıcaklığı, denizin soğukluğu ikisi birbirine karışınca muhteşem bir gün yaşıyorlar.
12: Şu an saat 1 ve termometreler 30 dereceyi gösteriyor. Ancak nemle birlikte İstanbul'da hissedilen sıcaklık daha da yüksek.
13: İlk defa ben bu kadar sıcak görüyorum İstanbul'da.
14: Çok nem var havada.
12: Bugün bu yılın en sıcak gününü yaşıyoruz.
14: Geçen seneye göre daha sıcak.
13: Futbolcu olduğum için 5 litre içiyorum. İnşallah bir an önce ılık havalar gelir.
9: Tam aksine Temmuz ayı boyunca sıcaklık zirveye ulaşacak. Ortalamanın 3 derece üzerinde seyredebileceği öngörülüyor. Termometreler 50 dereceyi zorlayacak.
12: Uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi. İşiniz olmadığı sürece dışarıya çıkmayın diyorlar. Ayrıca sıvı kaybını günde 3 litre su içerek karşılamanız gerekir diyorlar.
15: Eğer güneş altında dolaşmamız gerekiyorsa mutlaka şemsiye, şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi gibi koruyucu enstrümanları kullanmamız gerekiyor. Bol su içmemiz lazım ama sadece su içmek de yeterli değil. Özellikle mineralli su içmemiz lazım.
12: Yanımızda su var mı?
8: Evet var. Çok sıcak hava.
12: Gösterelim bakalım. Soğuk. Ama bitmiş.
8: Evet.
4: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönemde başladı. İşte bu dönemde tek expert tarafından standart kriterler hesaplanacak. Hasar ve değer kaybı uyuşmazlıkları ortadan kalkacak.
16: Ülkemizdeki 34 milyon sürücüyü ilgilendiren yeni bir trafik sigortasına yeni bir düzenleme geldi.
7: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı. Artık tüm süreç tek expert çatısı altında hesaplanacak.
16: Sigortalı zarar gören taraf talep etmese dahi artık hasar değer kaybı otomatik olarak expert tarafından hesaplanıp ödenecek.
12: Örneğin trafikte size bir araç çarptı ve karşı taraf kusurlu. Sizin maddi hasarınız da 200 bin lira. İşte böyle bir durumda atanan expert o hesaplamanın yanı sıra otomatik değer kaybı hesabı da yapacak ve o değer kaybının 50 bin lira tuttuğunu farz edersek sigortalıya toplamda 250 bin lira ödenecek.
7: Bu şekilde süreç dijitalleşecek, hesaplamalar standart hale gelecek.
12: Bir diğer yenilikse araç hasar takip şirketleriyle ilgili. İşte bu şirketler çoğu zaman hasarı yüksekten gösteriyor, sigortalıları mağdur ediyordu. İşte yeni düzenlemeyle birlikte bu şirketler de ortadan kalkacak.
16: Bize vekalet verin, hasarınızı alalım gibi bunlara inanmanız.

0: gerek kalmadı. Çünkü doğrudan size ödenecek artık hasar.
1: Yeni sistemde uygulamanız gereken en önemli adımsa sistemden cep telefon numaranızı doğrulatmak. Bu şekilde direkt size ulaşılacak ve ödemeler kendi hesabınıza yatacak.
2: 40 bin liranın altındaki hasarlara ise eksper gelmeyecek.
3: Düğün evini kana bulayan kurşun bu kez mahalle muhtarının silahından çıktı efendim. Havaya sıkmak istediği mermiyle reşit dahi olmayan bir genci yaralayan muhtar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: Muhtar havaya ateş açtı. 17 yaşındaki genci yaraladı. Skandal görüntüler Konya Meram'daki bir düğünde kayda geçti. Mahalle muhtarı Ali Ayçiçek eğlencenin dozunu kaçırdı. Belinden çıkardığı tabancayla damadın yanında havaya işte böyle ateş açtı. Kurşunlardan biri davetli olarak bulunan 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer'in bacağına isabet etti. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan muhtar da tutuklandı.
3: İstanbul adalarda bisiklet tartışması da dehşetle sonuçlandı. Bir restoran çalışanı üzerine bisiklet sürdüğünü iddia ettiği adamı bıçakla katletti.
5: Üzerime bisiklet sürdün dedi. Restorandan aldığı 35 santimlik şef bıçağıyla böyle koştu. Çevredekiler araya girse de engel olamadı. Bir anlık öfkeyle kalbinden bıçakladı. Sokak ortasında katletti. Korkunç cinayet adalarda işlendi. Restoran çalışanı Hasan Mansur Ağgöz molaya çıkmıştı. Sokaktan geçen Hakan Kaşıkçı'nın bisikleti üstüne sürdüğünü iddia etti. İkili tartıştı. Gözü dönen Ağgöz öfkeyle restorana girdi. 35 santimlik şef bıçağını alıp Kaşıkçı'yı bıçakladı. Hakan Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybederken Ağgöz de kaçtı. Katil zanlısının peşine düşen polis Ağgöz'e cep telefonundan ulaşarak ikna etmeye çalıştı. Kaçamayacağını anlayan Ağgöz en yakın karakola teslim oldu.
3: Efendim memur ve memur emeklilerinin sabırsızlıkla beklediği Haziran ayı enflasyon verisine 2 gün kaldı. İşte karşınızda son tahminler.
2: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Haziran ayı enflasyon verisinde. Maaş zammı için son rakam belli olacak. Haziran enflasyonu için geri sayım sürerken emekli aylıkları için iki ihtimal masada.
6: O ihtimallerden ilki Haziran ayı enflasyonunun %1 oranında gelmesi, ikinci ihtimal ise %1,2 oranında gelmesi.
2: İlk 5 aylık enflasyonun %16,61'e ulaşmasıyla birlikte oluşan enflasyon farkı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin garanti zam oranı %12,41'di. Eğer %1 oranında gelirse memur ve memur emeklileri %13,52, eğer 1,2 oranında gelirse %13,74 oranında zam alacaklar.
6: SSK ve Bağkur emeklileri Haziran ayı enflasyonun %1 gelmesi durumunda %17,76, %1,2 gelmesi durumundaysa %18 zam alacaklar.
2: En düşük emekli aylığının Merkez Bankası senaryosuna göre 23.640 liraya çıkması bekleniyor.
3: Diğer yandan gözler altında, güçlü dolar ve FED faiz beklentisi altındaki baskıyı sürdürürken altın bugün de 5.976.000 lira arasında işlem gördü. Uzmanlarsa gram altının 5.900 liraya kadar düşebileceğini söylüyor.
7: Altın fiyatları doların yükseldiği, Fed'in fiyatlandığı bu süreçte baskı altında kaldı.
4: Altın düştükçe düştü, son 7 ayın en dip fiyatına geriledi.
7: Ons altın uluslararası piyasalarda şu anda 3980 dolar seviyesinde, yani 4000 dolar seviyesinin altına sarktı. Fiziki altın kapalı çarşı piyasasında şu anda 6000 lira seviyesinde.
1: ABD tahvil faizleri, güçlü dolar ve Fed faiz beklentisiyle birlikte altın yeniden baskılandı. Bugün itibariyle %0,6'lık bir düşüşle gram altın yeniden 5.976.000 seviyelerini gördü.
7: Amerika Merkez Bankası Fed'in yıl sonunda faiz artırma olasılığı piyasalar tarafından şimdiden fiyatlanmaya başlandı.
1: Altındaki bu düşüşle birlikte yatırımcısı da umutsuzluğa kapıldı. Birçok kişi borsaya ve kripto paralara yöneldi.
7: Bütün nakit paraların para fonlarına girdiğini, para piyasalarına

0: girdiğini gözlemliyoruz.
1: Uzmanlara göre ise altın kısa vadede biraz daha düşecek ancak orta ve uzun vadede tekrardan toparlaması öngörülüyor.
0: Gram altın tarafında da 5900 lira seviyesine kadar bu geri çekilmeleri teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla Brent petrolde yükselişe geçti. Haliyle benzin fiyatlarının da zamlanması bekleniyor.
3: İran ve ABD arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Benzin fiyatları üzerindeki baskı arttı. Zam kapıda. Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte gerileme kaydetmişti.
4: Ancak İran, ABD yetkilileriyle doğrudan görüşmeyeceğini söyledi. Petrol fiyatları düştüğü gibi yeniden yükselişe geçti.
3: Brent petrol fiyatı 73,45 dolara çıktı. Benzin fiyatlarında da artış bekleniyor.
4: Benzin fiyatlarına 2 lira 19 kuruş zam gelecek ancak pompa fiyatlarına 55 kuruş olarak yansıyacak.
3: Tabelalar başkentte 63,78 lirayı, İstanbul'da 62,84 lirayı, İzmir'de ise 64,05 lirayı gösterecek.
2: Efendim, Venezuela'daki depremlerden işte 6 gün sonra enkaz altından bir mucize daha geldi. 3 yaşındaki çocuk sağ olarak kurtarıldı.
5: ...39 saniye arayla geldi büyük yıkım. Venezuela 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Bina saniyeler içinde işte böyle yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları hiç durmadı ve mucizeler de yaşandı. 6 gün sonra enkaz altından bir umut yükseldi. 3 yaşındaki çocuk enkaz altından sağ kurtarıldı. Ekipler battaniyeye sardı, ambulansa taşıdı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 1900'ü geçti.
2: Ve efendim, depozito yönetim sistemi bugün itibariyle Türkiye genelinde devreye alındı. Bu sistemle birlikte her iade edilen içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira ödeme yapılacak.
6: Elimizdeki şişeyi atacağız mı?
7: Atmayacağım, biriktireceğim.
6: Sonra ne yapacağız?
7: 1 lira veren şeylere atacağım.
6: Oha!
7: Doğa.
6: 1 lira alıyorsunuz.
8: Öyle bir şey var mı?
5: Atık şişeni doğaya at, 1 lira kazan. Depozito iade sistemi Türkiye genelinde devreye alındı.
8: Daha yerlerde biz göremeyiz kutu, pet şişe.
6: Bu işareti gördüğünüzde uygunluğunu görüyorsunuz.
7: Tamam.
5: Doğa sisteminde iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira ödenecek.
4: Hemen sizlere doğa uygulamasının nasıl çalıştığını gösterelim. Adımlar çok basit. Önce doğa uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz ve doğa logosu olan şişeler artık hazneye atmak için hazır demektir. Hemen başlamak için ekrana dokunun ve iade işlemini başlat diyoruz. QR kodu okuttuktan sonra bakın artık hazne ürünü almak için hazır, sıkıştırıyor ve işlem gerçekleştiriliyor diyor. Bakın bir adet pet şişe gözüküyor içerisinde, işlemi tamamla diyoruz.
9: Arabada falan 100 tane var.
6: O zaman 100 liran hayırlı olsun.
9: Teşekkür ederim.
4: Bakın şu an iade işlemi tamamlandı ve doğa uygulamasına 1 liramız yüklendi.
6: İndireceğiz mi telefonumuza doğa uygulamasını?
7: Olabilir.
5: Sistem ekonomiye 30 milyar lira katkı sağlayacak.
7: Harika, harika.
2: Aşk çılgınlıktır derler ancak sosyal medyanın son tartışması çılgınlığın da ötesinde doğrudan icralık cinsten. Çünkü sevgiliye kredi çekmek moda haline geldi sevgili izleyenler. Peki bu durum finansal bir intihar mıdır acaba?
10: Gerçekleri söylüyorum ben Buse. Bunu kandırmasınlar diye.
11: Sen o kadar akıllısın Uğur'a niye kredi çektin? Çok akıllı ya.
5: Sevgiliye kredi çekilir mi, çekilmez mi? İşte bu soru sanal medyayı ikiye böldü.
12: Birine kredi nasıl çekebilirsin ya güvenim?
8: Aşkım benimle kredi çeker misin?

0: Kredi çeker misin?
1: Pazar bir erkeğin borcunu ödemek için nakit avans, kredi çekmek gibi durumlara girmeyin.
2: Aşk mektubu beklerken icra kağıdı geldi. Peki sevgi neydi?
3: Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti.
2: Ama sevgi asla birine kredi çekmek değildi. İşte sosyal medyayı ikiye bölen bu tartışmayı sokağa sorduk. Diyelim ki erkek arkadaşınız geldi, tamam mı?
4: Tamam.
2: Dedi ki ben dedi bir bedelli askerlik yapacağım, bana bir kredi çeker misin dedi. Çeker miyiz?
4: Yok, hayır.
2: Aferin kız, cin gibisiniz vallahi, maşallah. Evet. Çekmeyin sakın, kandırmasınlar.
4: Asla.
5: Nakit avans oldu mu daha güzel oluyor tabii.
2: Kredi beni kesmez diyorsunuz. Aa, siz daha da beter çıktınız. Film aşktan gözünüz dönüyor. Yine de çekmez misin?
4: Çekmem.
2: Vallahi helal olsun. Çok zekiyiz.
4: İyi, sağ olun.
6: Sevgili olmuşsam güveniyorumdur ona.
2: Bu devirde babana güvenmeyeceksin. Bana da sevgilim çektirmeye çalıştı. Allah'tan o kadar borcum vardı ki banka kredi vermedi.
6: Oo, çok süper.
2: Size krediyi çektirdi. Sonra da gitti başkasıyla sevgili oldu. Koyar mı bu insana?
5: Koymaz mı yani?
2: Hayır gibi düşünün. Hayır gibi. Belki duasını alırsınız.
4: Yani arardım öderdi. Başka bir şey yapamazdım.
2: Ayrılmışsın, daha neyini arayacaksın?
7: Hatay'da ben senin hizmetçin değilim diyerek engelli rampasını açmayan şoför hatasını Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağış yaparak telafi etti. Taraflarda günler sonra el sıkıştı.
8: Ben senin hizmetçin miyim?
9: Sen mecbursun açmaya.
2: Bu görüntülerle gündeme gelmişlerdi.
8: Ben senin hizmetçin miyim?
9: Sen mecbursun açmaya. Sadaka istemiyorum senden.
8: Ne?
9: Üslubunu bileceksin.
2: Engelli rampası krizi böyle yaşanmıştı. Tartışma tatlıya bağlandı.
10: Şeytan sahibi oldu sayılır. Sen benim özrümü kabul etmen de senin özrünü kabul ediyorsun.
2: Salih Kara %81 engelliydi. Olay günü otobüse binmek istedi, şoför engelli rampasını açmadı.
9: Niye afra tapra yapıyorsun?
8: Ben afra tapra yapmıyorum, sen yapıyorsun.
9: Hayır.
2: Otobüs şoförü işinden olmuştu. Araya arabulucular girdi, tarafları barıştırmak istedi.
11: İş şoför arkadaşa da üzüldüm. Benim kesinlikle onu ekmeğinden etme gibi bir niyetim asla ve asla yoktu.
2: Ancak Salih Kara'nın bir şartı vardı.
11: Benim amacım sadece ve sadece engellilere yönelik bir farkındalık oluşturmaktı. Ki Türkiye Omuriliği Felçliler Derneği'ne bağış yapılma şartını bu yüzden sundum.
2: Ve o şart sağlandı, taraflar barıştı.
11: Şoför arkadaşımız da Türkiye Omuriliği Felçliler Derneği'ne bağışta bulunarak makbuzu bana gönderdi.
10: Şeytan sahibi oldu hayır. Sen benim özrümü kabul etme de sen özrünü kabul ediyorsun.
7: Efendim, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi iş bilmezliğine bir yenisini daha ekledi. Her gün yüzlerce aracın geçtiği yolu düzeltmek istediler ancak daha beter hale getirdiler.
12: Her gün bu yolu kullanıyoruz. Şu yolun haline bakın. Her taraf haşat.
2: Düzeltmek istediler. Daha da kötü hale getirdiler.
13: Her yer böyle. Yazıklar olsun.
14: Burası ne bir köy yolu ne de ara bir sokak. Her gün yüzlerce aracın ve harfiyat kamyonunun geçtiği Bağlum Uluharman Caddesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başarısız asfalt çalışması sonucunda yol darmadağın oldu. Sürücülerse canından bezdi.
15: Arabanın altı sürtecek yani, yazık değil mi bu insanlara?
14: Uluharman Caddesi'ndeki bozuk yolu onarmak için çalışma başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi işi yine eline yüzüne bulaştırdı. Yola atılan asfalt daha ilk günden paramparça oldu. Yaptığını düzeltmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi çareyi çukurların etrafına duba koymakla buldu.
15: Mansur Yavaş çalışmıyor. Biz bu yollardan dolayı çok şikayetçiyiz.
14: Adeta savaş alanına dönen bu yola giren sürücüler sanayiden çıkamaz hale geldi. Lastikler patladı, jantlar kırıldı ve ön takımlar dağıldı. İşte kazaya davetiye çıkaran bu yol ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği yüzünden başkentte çileden çıktı.
12: 5-6 defa gidiyoruz ya.
15: Durmadan sanayiye gitmekten bıktık ya.
14: Yavaş belediyecilik anlayışı facianın kapısını da araladı. Tek şeride düşürülen yolda araçlar kafa kafaya geldi.
16: Ben şurayı görmedim. Dümdüz şuraya girdim az daha. Arkamdan kamyonlar geliyor, korna basıyor.
12: Yanında bunun arkadaşları vardır. Yonla ilgilensin canım, Mansur Yavaş ilgilenmiyorsa.
2: Ama Mansur Yavaş ekibini de kendine benzetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yavaş belediyecilik anlayışını şiar edindi. Başkentte yine kaderine terk edildi.
15: Biz Mansur Yavaş'tan razı değiliz abi.
13: Her yer böyle. Yazıklar olsun.
7: Ve sırada dünyadan ilginç görüntüler var.

0: Üst geçitte iki kadın tartıştı. Tansiyon yükseldi. Kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Biri diğerinin saçından tuttu, işte böyle sürükledi. İki kişi araya girdi, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir adam mısır patlatıyordu, makineden bir anda duman çıktı. Etraftaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Adam makineye müdahale etmek istedi ve büyük bir patlama oldu. Mısırcı yaralandı. Çocuklar büyük bir süs havuzunun yanında oynuyordu. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Süs havuzunun tam ortasına işte böyle yıldırım düştü. Çocuklar korku dolu anlar yaşadı.
1: Dışarıda büyük bir sesle uyandım.
0: 3 ve 6 yaşındaki iki çocuk sokakta oyun oynuyordu. Ve sonrası...
1: Çok kötü bir ses, yani evler bile sarsıldı diyebilirim.
0: Patlama sonrası mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Çocukların yardımına koştu. İki çocuk yaralandı. Çin aşırı sıcaklık nedeniyle kavruluyor. Sıcaklıklara teknolojik bir önlem alındı. Sokaklarda buharlı serinletme sistemleri kullanılmaya başlandı. Sistem mikro su damlacıkları oluşturuyor. Havada ısıyı emiyor. Sıcaklıklar bu sistemle yaklaşık 3 ile 6 derece arasında geriledi. Bir işçi belli ki yorulmuştu. Mesai saatinde biraz dinlenmek istedi. Dev kolilerin altına uzandı. Ancak dengesiz duran kolilerden biri işçinin üzerine işte böyle devrildi. Koli adeta alarm görevi gördü. İşçi neye uğradığını şaşırdı. Bir kadın görevli kontrolünde ayıyla fotoğraf çektirmek istedi. Ancak buna hazır değildi. Ayı pençesini omzuna atınca kadın korku dolu anlar yaşadı. Yüz ifadesi ise izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Bir kadın helyum gazı çekti, sesini inceltti. Evde eğlenirken dengesini kaybetti. İşte böyle mutfak dolabına çarptı. O anlar sanal medyada gündem oldu. Senegal meclisinde anayasa değişikliği görüşmeleri vardı. Bir vekil kürsüye çıktı. Konuşması tansiyon yükseltti. Mecliste savaş çıktı. Devreye güvenlik güçleri girdi. Kürsüden inmek isteyen vekil işte böyle dışarı çıkarıldı.
2: Ben daha önce ilk defa böyle bir şey gördüm.
0: Çift başlı Doğan, fazladan boynuzu olan böylesini daha önce hiç görmediniz.
2: Arkadaşlar sonra yakma veya da yapma değil. Ben daha önce ilk defa böyle bir şey...
0: Hayvancılık yapan Efe Gönül bir keçi satın aldı. Sabah yem verdiği sırada şoke oldu. Keçinin kulağından boynuz çıkmıştı. Besici gördüğü manzara karşısında şaşkındı.
2: 4 boynuzu gördüm. Alnının ortasında boynuz çıkanı gördüm. 5 bacaklı Doğan'ı gördüm. Çift başlı Doğan'ı gördüm. Ama bu zamana kadar ben daha böyle kulağında... Boynuz çıkan keçiyi ilk defa gördüm.
0: Veteriner bu durumu genetik anomali olarak adlandırdı. Keçi sanal medyada gündem oldu.
3: Kısa bir aranın ardından Beyaz Ana Haber sürecek efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan Osmancık pirinç 338 lira 50 kuruş. Tat kornişon turşusu 115 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Burası

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlı.

0: Pizzasını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ahir yarım yağlı tost peyniri 409 lira. Torku dana kangal sucuk 399 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
1: Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
8: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle restoran ve kafelerde menüler sil baştan değişti. Bundan sonra menülerde yemeklerin kaç kalori olduğu da yazacak. İçindeki malzemeleri, alerjenleri menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görülebilecek efendim.
1: İnsanlar ne yediğini, muhteviyatında ne olduğunu, içeriğini tabii ki bilse daha iyi olur.
2: Uygulanması çok iyi bir şey. Herkes kendi bünyesini ona göre tanır, ona göre yiyecek seçimi yapar.
3: Günden itibaren restoranlarda ayrıntılı menü dönemi artık başlıyor.
4: Restoran ve kafelerde menüler sil baştan değişti.
3: Artık QR menü olsun, basılı menü olsun veya duvardaki yazılı menüler de olabilir. Hepsinde bu açıklamaları, alerjen bilgileri, kalori bilgileri ve gıda bileşenlerini göreceğiz.
5: Yeni düzenleme ile birlikte tüketici sadece menülerde fiyat bilgisini değil detaylı bilgileri de görebilecek. Yani neyi nasıl yediğini, kalori hesabını da bu menülerde inceleyebilecek.
2: Ona göre insanlar gittiğinde seçerler yiyeceklerini. Hani aşırıya kaçmamak sürece öyle yerler.
6: Mesela mısıra alerjisi var, görebilecek.
7: Görebilecekse çok iyi olur.
4: Düzenlemeler bugün itibariyle hayata geçti.
1: Sağlıklı bir şekilde yaşamanın diyetindeyim daha doğrusu. Ha, benim için de iyi bir uygulama.
5: Tüketici sadece kalori hesabını değil, malzemelerin içerisinde ne olduğunu da, alerjik olup olmadığını da inceleyebilecek. Ya QR kodla öğrenebilecek ya da dijital ekranlardan görebilecek.
3: 2026'nın sonunda ise daha az şubeli restoran ve kafeler bu düzenlemeye tabi olacak.
0: Ve 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde ve yurt dışında kapsamlı anma programları düzenlenecek. Tema ise irade bizim, zafer bizim olarak belirlendi.
8: ...15 Temmuz darbe girişimi üzerinden tam 10 yıl geçti. O hain kalkışma sırasında vatanını seven sokağa çıktı. Hainler birkaç saat içinde püskürtüldü. İletişim Başkanlığı da kahramanlık destanı 15 Temmuz'un 10. yılına özel birçok etkinlik düzenleyecek.
9: Milletimiz iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.
8: Tema irade bizim, zafer bizim olarak belirlendi. En geniş katılımlı etkinlik Ankara'daki Millet Bahçesi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı anma töreni yapılacak. 81 ilde de anma çadırları kurulacak. Yeni nesillere 15 Temmuz

0: direnişi anlatılacak.
1: Böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

eskiden çok vaktim olduğunu düşünürdüm. Ve zamanın hep lehime işleyeceğini. Ama zaman böyle bir şeydir. Ondan kaçış yoktur. Zaman akmaya devam eder.

0: Tahmini varış saati?
1: 00:15. Sonra durmadan Londra'ya gidiyoruz.
0: Tamam. Tüm giden nakliyatları teyit et.
2: Anlaşıldı.
0: Merhaba canım, iyi misin?
1: Evet, sadece sesini duymak istedim.
2: Nasıl peki?
1: Beni pek özlemiş gibi değil.
2: Ama bu mümkün değil.
1: Alana vardın mı?
0: Henüz değil.
1: Ah.
0: Oraya varınca seni arayacaktım, sana bir şey soracağım.
1: Aa, öyle mi? Tahmin edebilir miyim?
2: Hayır.
0: Bu defa olmaz.
1: Lütfen.
0: Zaman hızla akarken insan kıymetini bilmez ve onu düşünmez. Zaman size yetişene ve sizi orada öylece bırakana kadar.
3: 12 ay sonra.

0: Ne alırsın Deni?
1: Her zamankinden bir şişe lütfen.
0: Siz ne alırsınız?
2: Alo, hanginiz bana ısmarlayacak bakalım?
0: Bu da kim böyle?
3: Teşekkür ederim. Bu ezikler bizi ısmarlayacak mıymış?
2: Hayır.
0: Sizi biraz bekleteceğim.
2: Biz de kendimiz alırız.
4: Pişman olurum.
5: Kendine gelsene sen. Ne yapıyorsun?
2: Seni kesmezsen çok fena olur.
5: Bence bir an önce kalkıp gidin. Hemen.
2: Yoksa ne olurmuş?
5: Sizi çok fena benzetiriz.
6: Parasını verir başkasına dövdürtürüz.
5: Yabancı bir

0: bodyguard'ı.
1: Bodyguard'lı.
0: Evet, işte geldi.
2: Ne yapacakmış peki? Bizi sarhoş mu edecek?
0: Evet.
3: Lanet olsun!

0: Vay canına, gördün mü?
1: Etkileyici. Zahmetlerim için.
2: Ve yeteneğin için değil.
1: Şerefe.
2: Şerefe.
3: Vay canına.
4: Çok acıdı mı? İnan bana, bilerek olmadı.
3: Böyle prova yapmamıştık.
5: Merhaba.
4: Merhaba tatlım.
3: Merhaba.
4: Nasılsın?
5: Ne oldu?
3: Yok bir şey.
5: Hiçbir şey. Bize saldırdılar. Yine mi?
3: Hey. Link.
4: Şu işe bak. Buraya gelmesi ne tuhaf, değil mi?
3: Hiç de değil. Erken geldi. Amacım yardımcı olmaktı.
4: Çok sağ ol. Link.
5: Şimdi de amcamı işine alet ediyorsun.
4: Yapma tatlım, işler kesat biliyorsun. Bunu o istedi. Yapma, konuşmayacaksan neden geldin peki?
5: Bu senin ailende kalmadı.
4: Hadi ama. Sadece zor bir dönemdeyiz. Babam sende kalmasını isterdi. Seni seviyorum.

Band Müzesi aradı. Bir iş var. 36 milyonluk bir vazo Londra'ya götürülecekmiş. Onları ikna etmelisin. Bunu bizim yapabileceğimizi söylemelisin. Bu aradığımız o fırsat olabilir Deni. Ne kadar kötüydüm biliyorsun. Yine öyle olmak istemiyorum. Deni. Deni. Bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Vazo Çin'den hiç çıkmamış. Tabloyu kaybetmemizden sonra bu Şangay'ın en büyük nakliyat işi. Buna ihtiyacım var dedi. Hepimizin ihtiyacı var.

0: Ömrüm boyunca sanat üzerinden para kazan. Özel koleksiyonerler. Ve yaşlandıkça beni sanata yönlendiren şeyi gelecek nesillerle paylaşmak istedim. Güvenlik anlamındaki uluslararası ünümüzü korumamız gerekiyor. Sen de sanat eserleri taşıdığın için bunu biliyorsundur.
1: Bizim işimiz bu.
0: Başarılı bir güvenlik işi.
2: Evet, özgeçmişiniz etkileyecek.
1: Teşekkür ederim.
2: Ta ki bir yıl önceki bu olaya kadar. Bu sizin şirketiniz değil mi? Yaşananları anlatır mısınız lütfen?

0: Verstraten. Verstraten. Verstraten.
1: Evet.
0: Yaşananları anlatır mısınız diye sormuştum.
1: Anlatmak istemem.
0: Van Gogh'u kaybettiniz. Böyle bir fiyasko yaşanmayacağından emin olmak zorundayız.
1: Yerine geçeceğimiz şirkette emin olmanızı sağlamıştı, öyle değil mi? Araçlarından biri dışarıda patlayana kadar herhalde. Bakın, sizin fiyasko dediğiniz ve bir sanat eserini kaybetmiş olmamdan ötürü bir daha böyle bir fiyasko yaşamak istemiyorum. Yeterince emin oldunuz mu?
2: Ben emin oldum. Uluslararası nakliyat için gerekli işlemleri başlatın. Londra'ya gitmeye ne dersiniz Bay Stratton?
1: Çok isterim.

0: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Onu rahat bırak. Eğitimini kötü etkiliyorsun.
0: Sadece ona birlikte sinemaya gidelim demiştim.
1: Bence tam şurada film oynuyor zaten.
0: Dikkatli ol.

0: Merhaba Mac.
1: Merhaba.
0: JJ, şu MZ denen çocuk hayatımın aşkını çalmak üzere.
2: Kızla hiç konuştun mu ki?
0: Hayır. Ama ilk izlenim çok önemlidir. Tavsiyen var mı?
2: Tamam. Beni iyi dinle. Çünkü bir defa anlatacağım. Öncelikle onunla hiç ilgilenmiyormuşsun gibi davranacaksın.
0: Bu arada kızın ismi Nana.
2: Ama onunla hiç konuşmadın ki. Yani ismini bilmemen gerekiyor. O yüzden ismini kullanma. Ona bir lakap tak.
0: Lakap mı takayım?
2: Bebeğim ya da tavşancık. Pisicik.
3: Pisicik mi? Kimden söz ediyoruz?
1: Kızsal konular.
3: Pisicik ha? Aslına bakarsanız pisicik iyi olmuş.
1: Ne?
3: Londra'da da işe yarayabilir.
1: Aferin sana.
0: Evet, Londra'ya gidiyoruz. Evet, başaracağını biliyordum Deni.
3: Evet, ama bir galaya katılmamız gerek. Görünüşü kurtarmak için çok şık olmalıyız.

0: Sen bile JJ.
1: Elbise giymen bile gerekebilir JJ.
2: Sana hiç yakışmaz. Bacaklarını gördüm.
1: Bunu nasıl başarıyorsun?
0: Cazibe mi?
3: İyi akşamlar bayanlar baylar. Ve kutlamalarımıza hoş geldiniz. Bundan 3500 sene önce bizler, yani Çinliler, dünyayı porselen üretmek için ateşle tanıştırmıştı. Porselen, insanoğlunun sadece kökenini değil, geleceğini bulmak için yola çıktığı o sonsuz yolculuğun izlerini taşımak için kusursuz bir mecraydı. Yarın bu muazzam sanat eseri Londra'ya doğru küresel bir yolculuğa çıkacak. Ancak bu gece bayanlar ve baylar, şimdi insan ruhunun en büyük mirasını sizlerle tanıştıracağım. Burçlar vazosu.
0: Londra'da her şey tamam mı?
1: Her şey tamam.
0: Senin için yapacağımı söylemiştim.
1: Hı-hı. Evet.
4: Çok güzelmiş. Öyle değil mi?
0: Evet, öyle.
4: Babam arkeologtu. Bana nadide eserlerin kıymetini bilmeyi kendisi öğretmişti.
0: Bunu o mu buldu?
4: Hı-hı. Keşke öyle olsaydı. Bu vazo türünün son örneği ve son derece değerli. Tarayen.
0: Daniel Stratton. İzninizle.
4: Rica ederim.
0: Çok güzel olmuşsun.
5: Teşekkür ederim.
0: Vazoyu biz taşıyacağız.
5: Çok güzel. Senin adına sevindim.
0: Diyorum ki Londra'dan dönünce belki bir yemeğe çıkarız.
6: Üzgünüm geciktim. Sterling ciddi anlamda değer kaybetti de.
5: Merhaba.
6: Sen Manny olmalısın.
0: Danny.
5: Danny. İşte bu Siyem.
6: Bir şey içer misiniz?
5: Evet, lütfen.
0: Ben almayayım.
5: Teşekkür ederim.
0: İyi birine benziyor.
5: Sorunumuz o değil.
0: Doğru. Sorunumuz tabloyu kaybetmemle başladı. İyi olana odaklanabilir miyiz? Bu sayede bu durumdan kurtulabilirim.
5: Danny, her şeyin istediğimiz gibi olamayabileceğini kabul etmek zorundasın. Şans...
0: Şans mı?
3: Umarım ikiniz de eğleniyorsunuzdur.
0: Sunumunuz müthişti Bay Song. Sizi tanıştırmak istedim.
3: Link Mo. Seni yeniden görmek güzel.
5: Sizi görmek de öyle efendim. İzninizle şimdi gitmem gerekiyor.
0: Tanışıyor musunuz?
3: Çok iyi tanım. Aslında bu iş içinde seni o önermişti.
0: Harika.
6: İlk görüşmemizde Ling'e bakıyordum ve işin aslı, söylediklerinin tek kelimesini bile duymadım. Sonra da kazandığı parayı gördüm. O zaman dikkatimi çekmeye başladı. O sadece güzel değil, çok akıllı bir kadın. Şerefe.
0: Yine mi sen?
4: Çok gelip geçici, öyle değil mi?
0: Neymiş o?
4: Aşk. Bence çok gereksiz. Ama insanlar sürekli aşık oluyor işte. Hı? Hayat, enerjimi başka yerlere harcamam gerektiğini öğretti.

0: Nereye mesela?
1: Sen zeki bir adamsın, Bay Stratton. Eminim ne demek istediğimi anlarsın.
0: Dikkatli ol derim. Yanlışlıkla birinin gözünü oyabilirsin. Görüşürüz.
2: Bay Stratton, yarın Londra'ya gidiyormuşsunuz.
0: Dedektif Dye, demek sana seversiniz ha?
2: Hayır değilim. Biri sanat uğruna öldürülürse başka.
0: Yani?
2: Van Gogh'u sen çaldın biliyorum ve böylece en büyük rakibini öldürdün. Bu da demek oluyor ki işe geri döndün, değil mi?
0: İyi geceler dedektif.

0: Van Gogh'ta fazla göz önündeydik. Bu defa dikkat çekmeyelim. Mac, sadece 3 arazi aracı.
1: Tamamdır.
0: JJ, arka yollar yok. Alana giden en hızlı otobandan gideceğiz.
2: Tamamdır.
0: Ding Dong, her daim gökyüzündeki gözümüz olacaksın.
1: Tamamdır.

0: Daniel Stratton, bana soracak olursan Çin'in ruhunu taşıma görevi sana verildi.
1: Önden gidin.

0: Ding Dong, orada mısın?
1: Buradayım Danny. Bekle. Ah. Telsiz kontrol.
2: Mac 1.
1: Tamamdır.
0: Danny 2'de.
1: Tamam.
3: JJ 3'de.
1: Evet. Evet, artık hazırız.

0: ben değil mi? Tamam.
1: Vay canına. Bu sıkıcı müze partisinde oturmaktan daha kolay. Ama bir şey soracağım.
2: Dürling'in yanındaki kimdi?
1: Seksi biriymiş. Ama çulsuzun teki de
2: olabilir tabii.
3: Aslında partiye yepyeni bir geldi.
4: Yeğenim öyle şeylere bakmaz. Gerçi tipe bakmadığı da belli.
5: Çok sağ ol dostum.
4: Gördüğümü söylüyorum işte.
0: İşimize odaklanalım mı?
3: Vay canına. Millet, arkanızdan 3 tane motor geliyor. Çok hızlı.
5: Neyin peşindelermiş bir bakalım.

0: Ding dong, alternatif rota belirle.
1: Tamamdır. Tamamdır. 50 metre sonra sola dön.
2: Motorlar hala peşimizde. Nereye gidiyoruz?
1: Düz gidin, düz gidin, düz gidin.
3: Motorlar durdu.
0: Tamam. Arayı biraz açalım o zaman.
1: 50 metre sonra sola.
3: Güzel. Şimdi motorların ne yaptığına
0: bir bak Ding Dong. Mac!
3: JJ!
0: Peşimden gel.
1: Mac, iyi misin?
3: Evet, iyiyim. İyiyim ben.
1: Güzel, güzel. Mac araçtan çıkıyor.
4: Sana doğru geliyor.
3: Trafik sıkışıyor. Ne taraftan?
1: 50 metre sonra sola.
4: Sonra kavşağa gir. Dümdüz git.
1: Danny, motor var.

0: gelecek.
1: Gelen var. Deni, motorlar geliyor.
0: Mac.
2: Buradayım.
0: Mac.
1: Deni yaralandı. JJ'ye saldırıyorlar. İki sokak ileride.
0: Deni, hazır ol. Motorlar gelmek üzere.
1: Deni, çık oradan. Çık hemen. Lütfen hemen çık. JJ, oraya gitmelisin. Acele, hemen git.
3: Vazo, Vazo'yu alın.
0: JJ, gelenler var. Şu an temiz.
1: Hemen oradan gitmen gerek.
4: Anlaşıldı.
0: Mac!
1: Drone'u bul. Onun hemen altındalar.
0: Tamam.
2: Peşlerindeyim.
1: İkinci kanala geç.
2: Beni duyuyor musun?
0: Evet, duyabiliyorum Deni.
2: Bana hemen Mac'i bul.
0: Anlaşıldı. Mac, ben Ding Dong.
1: İkinci kanala geç.
5: Şu an Sichuanzhong caddesindeyim.
6: Oradasın demek. İyi ki ölmedin. Guangdong'dan batıya gidiyorum.
2: Vazo ellerinde.
5: Lanet olsun.
6: Önlerini kesmemiz gerek.
1: İkiniz de Guangdong caddesinden gidin. Orada bir kavşak var. Yol kapalı.
0: 50 metre sonra sola.
1: Sonra ilk sağdan sap.
2: Deni nerede?
5: Deni nerede?
0: Bir sonraki caddede. Aksiyone doğru ilerliyor.
1: Deni, kavşağa girmek üzeresin. Mac.
0: Düz git, düz git.
1: Şu an tam önünde.
5: Önlerini keseceğim.
6: Ding Dong, biri gitti, biri kaldı.
2: Sen takip et.
0: Tamamdır, tamamdır.
2: Ding Dong, motor geldi. Ben de hızlı gidiyorum, bir şeyler yap.
0: Tamam, yapıyorum, tamamdır. Kendini hızlı mı sandın? Bunu da geçtik, görelim. Evet.

0: Ding dong. Beni duyuyor musun?
1: Evet.
2: Mac neredeymiş sor.
0: Ya Mac?
1: Telsiz kesildi ama o da geliyor.
0: Güzel. O da geliyormuş. Hadi içeri girelim.
2: O uçağa binmeyeceğiz.
0: Ne diyorsun sen?
2: Sonra açıklarım. Şimdi ayrılalım. Bir saat sonra buluşuruz.
3: Alo?
4: Ben Song. Onu daha bulamadın mı?
3: Üzerinde çalışıyoruz.
4: Şunu sakın unutma. O vazo Çin'in en değerli antikalarından biri.
3: Merak etmeyin. Onu bulunca ilk sizin haberiniz olacak. Ama telefonunuzu dinlememiz gerekiyor.
5: Tamam. O zaman senden haber bekliyorum.
4: Beni hüsrana uğratma.

0: Alo?
1: Ding dong hareket halindeyiz.
0: Oradan çıkman gerek. Polis her an baskın yapabilir.
2: Geldiler bile.
0: Yeni bir drone al ve beklemede kal.
2: Tamamdır.
1: Aferin sana.
3: Alo?
0: Mac, aslanım, iyi misin?
3: Fena değilim. Havana yaklaştım.
1: Plan değişti. Şehre geri dönüyoruz.
4: Ne diyorsun sen? Londra'ya gitmiyor muyuz?
1: Hayır.
3: Peki ya Vazo?
0: Vazo yanımda ve güvende. Ama oradaki o adamlarla...
1: Tabloyu bizden çalan adamlar aynı adamlardı.
4: Ne?
0: Evet. Aynı çete işte. Peşlerine düşüp Van Gogh'u da geri almalıyız.
3: Ama Vazo bizde zaten.
0: Kesinlikle.
1: İstedikleri şey bizde.
3: Dur. Bu konuyu bir konuşsak bence iyi olur.
1: Tamam. Her zamanki yerde.
0: 20 dakika sonra.
3: Deli. Lanet olsun.

0: Yeni telefon aldım.
1: İyi düşündüm.
0: Sen iyi misin JJ?
1: Ding dong. Bizimle misin?
2: Evet Danny.
3: Seni duyuyorum.
2: Durum nasıl?
3: Yeni drone'umu aldım.
2: Güzel.
0: Aynı çete olduğuna emin misin?
1: %100 öyle.
4: O halde polise gidelim.
1: Bu ismimizi temizlemek için çok büyük bir fırsat. Bunu es mi geçelim istiyorsunuz?
4: Bence bir mahsuru yok.
0: Bence de es geçelim.
3: Ben de es geçelim derim ki soygun esnasında ben sizinle bile değildim.
2: Evet ama bu defa soyulmadık.
0: Evet Deni. Nerede vazo?
1: Sakin ol, onu sakladım. Bakın vazoyu yine de teslim edeceğiz. Ama yolumuz uzayacak.
4: Vazoyu sensiz Londra'ya götürmeliydin.
0: Hey hey hey hey, bırak da açıklasın.
1: Onlarla iletişim kuracağız.
4: Sanki kolay olacak da. Nasıl?
1: Düşünüyorum JJ. Düşünüyorum.
0: Birinin telefonunu aldım.
1: Ding dong, bir telefon bulduk. Kilidi açabilir misin?
3: Evet, açarım ama biraz zaman alır.
1: Ne kadar?
2: Birkaç saat.
0: Bu işe yarar mı?
1: Şifresini sorsaydın ya.
0: Bayılmıştı.
1: Ha, hala hayatta demek.
0: Sayılır.
1: Dahice. Şifresini değiştireceğim.
4: Onları aradık diyelim. Peki ya sonra?
1: Tabloyu geri alacağız. Var mısın?
0: Her zaman.
2: Ben de varım.
0: JJ.
4: Tamam.
1: Güzel.
0: Hey!

0: Nereye gidiyorsun?
1: Onları arayıp görüşme ayarlayacağım. Bir saat sonra görüşürüz.
2: Ding dong, beni görüyor musun?
3: Evet, tam üstündeyim.
2: Güzel, bana gözlerden uzak bir yer bul.
3: Tamam, yolun solundaki binaya gir. Arka tarafı sessiz ve sakin.

0: Evet, yine ne var?
1: Onları bulduğunu söyle.
2: Sana bir teklifim var.
0: Bay Stratton. Evet. Bu çok hoş bir sürpriz oldu.
3: Aa, kırmızılı kadın. Mantıklı tabii. Nadide eserlerin kıymetini gerçekten biliyor musunuz?
1: Biliyorum.
2: Vazo için 6 milyon istiyorum.
0: Ama ben 6 milyon ödemek istemiyorum.
3: Ama gerçek değerinden 30 milyon az istiyorum.
0: Bunu neden yapıyorsun Daniel?
2: Adamların sayesinde soygun gibi görünmesini sağlayacağım.
1: Ah, zekice. O zaman herkes Vazo'yu
0: başkasının çaldığını düşünecek ve sen 6 milyon kâr edeceksin. Ama sorum şu. Neden senin gibi saygın biri birdenbire taraf değiştirsin?
3: Saygınlık fazla abartılıyor. Asıl kral paradır. Buluşalım.
2: Sana açık adresi gönderiyorum.
4: Vay canına, polis yolda.
5: Ve devamı da geliyor.
6: Acele edin. Şu binada.
7: Hadi.
5: Şu taraftan.
7: Bu taraftan.
5: Hadi yakalayın.
8: Düz devam et. 10 metre sonra da sola dön.
7: Gel buraya.
5: Hadi yakala.
7: Hey!
4: Bir sonraki sokaktan sağa dön.
2: Hadi ama.
7: Evet
5: yakala.
7: Hadi.
5: Kaçırma.
7: Çabuk.
5: Kaçma. Tamam.
7: Hadi.
5: Hey,
7: dur.
2: Ding dong, nereye gideyim? Her yerdeler.
4: Düz git.
8: Bir sonraki sokaktan sola dön.
5: Dur, kaçma.
7: Gidiyor, tutun şunu.
4: Diğer tarafa bak. Arka
8: tarafta görüşürüz.
5: Dur bakalım.
2: Dong.
4: Evet.
2: Beni duyuyor musun?
4: Evet. Polis peşimde olmalı.
8: Telefonunu at o zaman.
2: Burası kalabalık. Atamam. Drone'u buraya göndermen gerek.
3: Gözlerden uzak güvenli bir yer bulmalıyız.
8: Tamam. Solundaki kapıdan girmen gerek. Orada polisin olmadığı bir arka kapı var.
2: Tamam.
9: Tüm birimler. Kantin Caddesi. Tekrar ediyorum. Kantin Caddesi. Etrafını tarın.

0: Götür bakalım.
1: Bu tarafta. Hadi acele edin.
2: Bir tarafa da bakalım. Acele edin. GPS'e göre burada. Buralarda olmalı. Burada bir yerde. Bu taraftan.
3: Tamam. Sola dön.
4: Hadi bakalım. İşte oldu. Oradan geç. Artık yolun açık patron.
3: Beni görebiliyor musun? Tam üzerindeyim. Güle güle.
4: Oyun bitti. Aferin sana. Spor salonunun orada bir yerde ol. Ben seni ararım. Ve telefonumu karıştırma.

0: Danny, beni korkuttun.
1: Evde olmaman gerekiyordu.
0: Londra'da değil miydin?
1: Gidiyordum ama bir şey unutmuşum. Söylediklerini çok düşündüm. Hani bir şeyleri kabullenmek hakkında.
0: Danny, vazo nerede?
1: Korkma, en büyük müşterini kaybetmeyeceksin. Bana sorarsan bu sayede tabloyu geri alacağım.
0: Tamam ama bu kabullenmek değil ki.
1: Doğru. Durumu düzeltmek demek. Böylece yine eskisi gibi biri olacağım.
0: Eskiden nasıl biriydi?
1: Sana layık olmayan biri.
0: Alo?
2: Alo, benim.
3: Unuttun mu? Bu akşam toplantı sonrası kutlamaya gidecektik. Hala geçerli değil mi?
0: Evet, bir şey almak için eve uğramıştım.
2: Tamam, bu harika.
3: İstersen gelip seni alabilirim.
0: Teşekkür ederim. Ama sen buraya geldiğinde ben işe dönmüş olacağım.
3: Tamam. Akşama görüşürüz.
0: Görüşürüz. $36 milyon vazoyu dolaba mı koydun?
1: Aha.
4: Tamam, tamam. Vazoyu sahtesiyle mi değiştireceğiz?
1: Hayır, önce test ederler. Tabii aptal değillerse.
4: O halde plan ne?
1: Peşinden gideceğiz. Ama umarım iş o raddeye gelmez.
5: Aha, tabii.
1: Çok basit. Vazoyu teslim edeceğiz. Polis orada olacak. Onlar çeteyi tutuklayacak. Biz de tablomuzu bulacağız. Herkes için mutlu son.
0: Hı hı.
4: Harika. Polis nasıl orada olacak?
1: Ding dong.
4: Ha. Vardın mı?
6: Henüz değil.
4: Tek yapman gereken polisin seni görüp peşine takılması. Sonra onları bize getireceksin. Hala oradalar mı?
6: Evet ama şimdi gidiyorlar.
4: Korkma, skuter'a atla git.
6: Hadi ama Danny, ben polisten korkmuyorum ki.
4: Peki sorun ne?
6: Skuter'ım bozuldu ama aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar, Nana ile ilk defa bugün konuşacağım. Lütfen bana bir tavsiye verin.
4: Sana tavsiyem, onu tehlikeye atmaman. Sakın Nana'yı karıştırayım deme. Bu bir emirdir.
5: Baksana, sen Danny'nin arkadaşı mısın? Drone'unu gördüm. Bence çok güzel.
6: Evet. Şimdi daha iyisini aldım. Bunun 3 milli stabilizatörü, yalpa çemberi ve yüksek çözünürlüklü bir veri tabanı var. Verileri doğrudan bilgisayarıma ve telefonuma aktarabiliyorum.
7: Pek dışarı çıkmıyorsun
6: galiba.
7: Dur
6: biraz. Dur biraz. Danny'nin başı dertte. Yardımınız gerek.
8: Tamam, onu tutuklayacağım.
1: Dur biraz.
5: Sana yardım etmek isterim.
6: Güzel. Scooter'ını alabilir miyim?
5: Hayır, olmaz. Scooter'ımı benden başka kimse süremez.
6: O da olur.
5: Anlaşılan polis hala peşimizde.
6: Güzel. Bırak peşimizden gelsinler.
5: Ha?
6: Dikkat et.
4: Ding dong ve polis de bizim peşimizde.
1: Bizim mi? Nana konusunda
4: ne demiştim?
6: Başka çarem yoktu.
4: Pekala. Polisi buraya getir ki adamları tutuklasınlar.
1: Ve yollarına çıkmayın ama kulağını dört aç. Bu işi halledeceğiz.
4: Eski günlere döndük.
1: Mac, öldürmek ya da parmak falan kesmek yok.
4: Evet, tamam.
1: 7 dakikamız var.
9: Hadi. Ne varmış elinde? Dostlar.

0: Üzgünüm.
1: Önce parayı mı istiyorsun?
0: Evet, önce parayı görmem gerek.
1: Önce parayı istiyor.
0: Böyle diyeceğini tahmin etmiştim zaten. Bence vazoyu ona verelim. Mac. Buydu değil mi?
1: Evet.
0: Al bakalım. Vazon.
2: Deli mi bu?
0: Evet. Delinin tekiyim. Çatlak yabancının tekiyim ben.
2: Yeter!
3: Para nerede?
0: Teşekkür ederim. Arkanda duruyor. Birinci raftaki ilk vazo.

0: İlk sağdan dön. Sağa dön. Sağa.
1: Bence özür dilemen gerekiyor.
2: Adam haklı tabii.
3: Bunu o başlattı.
4: Patron. Bu vazo gerçek.

0: Gidelim.
1: Oyala onları.
2: Hey, bekleyin. Arkadaşım yara izinin havalı göründüğünü söyledi.
3: O izi kim bıraktı?
2: İzi kim bıraktı?
3: Gerçekten çok havalı görünüyor.

0: Özür dilerim, özür dilerim.
1: Arkadaşım adına özür dilerim, saygısızın tek...
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Öyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
1: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
1: Yemek sepeti.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Sütaş ayran, sütaş ayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
2: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
3: Sütüklüyüm ben, bakmayın bana. Bütçe kardeşlerim, gelin istemiyorum hiçbirinizi.
4: Ceylan yüzünden mi?
5: Seninki yermiş aşağıda.
2: İnsan hiç mi değişmez ya?
1: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
4: Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Nazım. Evimize hoş geldin.

0: böyle. Gel.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Arkadaşlar!
4: Azma!
3: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim,
2: bim, bim, kalbimle benim, bim, bim. Annem yaparsın.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
8: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma.

0: Fırsat, fırsat, fırsat. Dimes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için aradığın...

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Hadi hadi hadi, çok az kaldı.
1: Ding dong, geciktin.
0: Daha hızlı, hadi daha hızlı.
1: Ding dong, hemen bir şeyler yap.
2: Olamaz. Tüm birimlere dikkatini.
3: Polis geliyor.
4: Deli.
1: Peşlerinden gidelim.
2: Kıpırdama. Polis durun. Kıpırdama.
1: JJ kaç.
2: Kaçma.
5: Polis.
2: Kaçmayın. Kaçmayın.
5: Size durun dedim. Durun.
2: Durun dedim.
1: Ding dong, Volvo ellerinde. Arabaya yaklaşıyoruz. Konuş benimle.
0: Plan iyi işlemiş yani.
1: Vaktinde gelsen böyle olmazdı. Nereye gittiklerini bilmem gerek. Hemen.
0: Tamam, bakıyorum Deni.
1: Fazla vaktimiz yok. O aleti izlemen gerekiyor.
6: Hızlı hareket etmeye çalışıyorum.
1: Ding dong, lütfen cihazı bulduğunu söyle.
0: Evet. Buldum.
7: Evet.
1: Peki nerede?
6: Doğuya gidiyorlar. Hong Kong'a doğru. Çok hızlılar.
4: Deni?
1: Dışarı çıkın. JJ, arabadan çık hemen. Bırak onu ve hemen arabadan çık.
7: Ciddi misin?
1: 6 milyonla gitmemize izin mi vereceklerdi hiç sanmıyorum.
4: Peki neden? Vazonun değeri 36 milyon.
7: Mac haklı.
1: JJ, hemen geri dön. JJ. JJ. JJ.
4: JJ. JJ.
7: Öldüreceğim.
1: Hayır, önce ben öldüreceğim.
7: Ne?
4: Onu hemen sizi güvenli bir yere taşıyalım.
7: Bundan daha kötüsü olabilir mi?
6: Evet, olabilir.
0: Sinyal zayıflıyor. Umarım yakınsınızdır.
1: Ding dong. O vazoyu sakın gözden kaçırma. İzlemeye devam edebilecek kadar yakında ol.
0: İyi de koca bıçaklı iri adamlar söz konusu.
1: Evet.
6: Hayır, hayır, şaka yapıyorsun herhalde değil mi?
1: Ding dong.
0: Bak Deni.
1: Ding dong.
0: Ben yokum, yokum.
1: Ding dong. Hemen o skutura bin.
0: Tamam, tamam, bineceğim, tamam.
1: Sinyali takip edebilmen gerek. Biz seni buluruz.
0: Deni benden yine bir şey rica etti. Neymiş efendim? Bu sefer de vazonun peşinden gidecekmişim. Aman ya, zaten hep en tehlikeli işler bana kalır. Bana çok güveniyor da ondan herhalde. Haklı tabii. Ne dersin? Beni vazoya götürebilir misin acaba tavşancık?
7: Peki, tamam. Ama sakın bana bir daha tavşancık falan deme.
0: Çok hızlı gitme.

0: Arabadaki bombayı nereden bildin?
1: Müzenin dışında da yanmış bir araba vardı. Onların yöntemi bu da ondan.
0: Zekice.
2: Beni duyuyor musun?
1: Ding dong.
2: Evet, evet benim.
1: Bilgi ver.
2: Çok üzgünüm ama sinyali kaybettim.
0: Ya.
1: En son nerede görmüştün peki?
3: Şeyde. Fujo Caddesi.
2: Fujo Caddesi'nde.
0: Fujo Caddesi. Fujo Caddesi.
1: Tamam.
4: Ding dong neredesin?
2: Evini kontrol ediyorum.
3: Çok büyük ve güvenlikte sağlam.
4: Çok ilginç. Nerede peki?
3: Fujo Caddesi'nin
2: ortasında, caddenin doğu tarafında.
4: Tamam, geldik sayılır.
2: Tamam, beklemedeyim.

0: Burası neresi? Ve ne için geldik?
1: Bu ev sinyalin yok olduğu yer.
2: Sinyal yok olmadı. Güvenlik sistemi sinyali bozdu bence. Denemeye değer.
0: Ne diyor bu?
1: Sinyal öylesine yok olamaz dedi. Demek ki cihazı buldular.
0: Harika. Güvenliği nasıl geçeceğiz peki?
2: Ding dong.
3: Evet Deni, ne oldu?
2: Nana'yı versene.
4: Ne? Hayır, olmaz. Bu çok tehlikeli.
5: Ding dong.
2: Nana'yı ver bana.

0: yapamazsın.
1: Hey, ne yapıyorsun?
2: Çekin gidin.
3: Başka yerde dans edin.
0: Ne yaptınız sen?
4: Ding dong. Harekete geçiyoruz.
5: Anlaşıldı.
4: Hadi bakalım.

0: güzel.
1: Yakından bakacağız. Sen bölgeyi tara.
0: Tamamdır.
1: Ding Dong, orada mısın?
0: Evet, sizi duyuyorum.
1: Durum nedir peki?
0: Her iki tarafta 7'şer görevli var ve dışarıda da 2 tane.
2: Başka bir şey.
0: Suyun diğer tarafındakileri gördün mü?
1: Evet.
0: 3 dakikada bir evin etrafını dolaşıyorlar.
1: Pekala. Ding Dong, sen daha iyisin. Yaklaşalım mı?
0: Evet.
3: İçeride başka kimse yok. Girin. Saklanın. Geri geliyor.

0: Danny, git.
1: Ding dong, güvende miyiz?
2: Hemen tepenizdeki çatıda bir kişi daha var.
1: Mac, JJ, yapmanız gerekeni yapın.
2: Şimdi gidebilirsin. Bekle. Tamam, git.
3: Kader ve zaman 5 geleneksel elementle temsil ediliyor. Tek bir kişinin bireysel kaderi de 12 ayrı burç sembolüyle temsil ediliyor. Sen böyle demiştin. Bugün neler yaptığımı görsen benimle gurur duyardın.
1: Doğru yerdeyiz.
4: Güzel. Vazo burada. Kırmızılı kadın da öyle. Pozisyon alalım.
0: Cece, hadi.
2: Bekle.
5: Şimdi devam edebilirsin.

0: Cece yerini aldı.
1: Vazo benim elimde. Bundan böyle burçların efendisi ben olacağım.
2: İkimiz de işaret verdiğin anda hazırız.
3: Çayım nerede?
4: Ofisinizde.
5: Bayan Yen, telefonunuz var.
6: Çay mı o? Ben de alırım. Oh.
3: Arabayı getirin. Toplantıya gitmem gerek.
6: Tarayan evden çıkıyorum. Kapıda durum ne Ding Dong?
7: Etraf sakin. Harekete geçin.
6: Mel, JJ, dumanı verin.

0: Onları duman ettik desek yeridir bence.
1: Orası öyle tabii. Millet, ben içeri giriyorum.
2: Klimada bir sorun var.
1: Vay canına. İnanamıyorum. Bunu görmen gerek. Çalıntı sanat eserlerinin yarısı burada olmalı.
3: Acele etmen gerek. Görevliler eve doğru geliyor.

0: sevmeyi öğren, neden beni sevemezsin?
1: Deni, artık gitmemiz gerek.
2: Van Gogh'u buldum.
1: Gerçekten mi?
2: Gerçekten.
3: Deni, hemen oradan çıkman gerek.
2: Hepsini aldım ve çıkıyorum. Sana çiçek getirdim.
4: JJ nerede?
5: JJ de geliyor.
3: Köprüde güvenlikler var. Devamı da yolda. Harekete geçin.
5: Ön kapıya gidin. Orada bir araç olacak.
6: Evet.
3: Acele edin. Güvenlik geri geliyor.
6: Hey!
5: Arabayla gelen kişi Emzi. Hemen binin.
2: Aferin sana Emzi.
7: Bagajı aç. Bagajı açsanıza. Bagajı açın. Hemen.
2: Hayır, bırak onu.
7: Ona ihtiyacımız olabilir.
2: Niçin? Mac, bırak adamı. Çatlağın tekisin.
3: Evet Deni.
2: Tamam, harekete geçtik.
5: Hallettik mi?
4: Evet, Van Gogh'u da aldık.
5: Harikasın Deni.
4: Aferin. Nana'ya da teşekkür et.
5: Tabii, ederim.
8: Çömlek fabrikasındaki çocuklar.
5: Hemen gitmemiz gerek, hadi.
8: Durun dedim size. Kaçmayın. Durun dedim.

0: Ding Dong iyi iş çıkarttı.
1: Evet.
2: Çok doğru.
1: Tara yine inanamıyorum. Kadın kendini Wu Zetian sanıyor. Ne yapacağız dersin? Song'u arayacağız.
3: Ben Song.
4: Bay Song. Ben Daniel Stratton.
3: Stratton. Umarım vazom hala sendedir.
4: Merak etmeyin.

0: ellerde. Ayrıca çalıntı eserlerle dolu bir ev bulduk.
1: Neredesiniz?
2: Size doğru geliyoruz. Vazo da bizde.
0: Ama bir ricam olacak. Dedektif Dağ'ı arayın lütfen. Beni asla dinlemez. Ama...
3: Başlatın.
0: Sizi daha sonra arasam?
3: Lütfen arayın.
0: Çok teşekkür ederim. Bayan Yen.
4: Merhaba Daniel.
2: Evinizdeki sanat koleksiyonu müthişmiş.
4: Evet. Arkadaşınızın arabasına çok üzüldüm.
2: Aa, ona takılmayın.
0: O laf nasıldı? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
2: Aa, şimdi kapatmam gerek. Polis diğer hatta. Onlara adresinizi verecektim.
4: Bunu yapmayın derim.
0: Aa, sahi mi? Nedenmiş o?
4: Dediğim gibi. Aşk çok gereksiz bir şey. İyi akşamlar.
0: Telefonu ver. Mac, telefonu ver.
5: Sanatçı minimalist tarz incelikli çalışmalarıyla ün kazanmış. Böylece otelin şık tarzına uyacaktır. Eğer oteliniz...
0: Aç şunu.
5: Bu gerçekten büyük bir fırsat. İzninizle lütfen.
0: Aç şu telefonu. Link, aç şu telefonu.
5: Alo.
0: Ben Danny. Hemen oradan çıkmalısın.
5: Hayır, olmaz. Toplantıdayım.
0: Açıklayacak vakit yok. Bana güven, tamam mı?
5: Danny.
0: Hemen aşağı in.
5: Hayır.
0: Ne demek hayır?
5: Olmaz, toplantıdayım.
6: Ver bana. Link, ben Mac. Hemen aşağı in.
7: Seni almaya geliyoruz. Hemen aşağı in. İn aşağı.

0: Canın yanmayacak. Dediğimizi yaparsan.
1: Telefonunu ona ver. Al şunu.

0: Vazoyu vermiş olsak bunların hiçbiri yaşanmazdı.
1: Onu kurtaracağız.
2: Ya tabii. Onu da alıp gidebileceğimizi mi düşünmüştün?
0: Başka çaremiz yok.
2: Vazoyu verip sonra öldürülmenin de anlamı yok canım. Ben yokum.
0: JJ! JJ!

0: Biraz su iç.
1: Neden buradasın sence?
2: Danny.
1: Zekisin. Danny çok ısrarcı biri. Sizin şu aşk arayışınızı hiç anlamıyorum. Aşk nedir biliyor musunuz ki? Aşk sonsuzdur ve elde etmek imkansızdır. Anladın mı?
2: Ben anlıyorum da bence sen anlamıyorsun.

0: Dur da açıklayayım. Ben bir şey istediğimde onu elde ederim.
1: Hey, tamam yeter. Sen böyle biri değilsin.
0: Onun için üzülüyorsun. Neden senin gibi erkekler beş para etmez kadınları seçiyor? Hepiniz delisiniz.

0: Alo.
1: Aqua, bir saat sonra. İki eseri de getir ve yalnız gel. Yoksa sevgilinle sonsuza dek ayrı kalırsınız.
2: Onunla konuşmam gerek.
3: Sana ne dedi?
0: Yalnız gitmeliyim.
3: Hayır, asla olmaz.
0: Onu öldürürler. Yanımda olursan o ölür.
3: Ondan başka hiç kimsem yok.
0: Bunu biliyorum dostum. Konu kapandı.
3: Hayır, kapanmadı. Onun başına bir şey gelirse seni öldürürüm.

0: İyi akşamlar Bay Stratton. Sizi tekrar görmek ne güzel. Lütfen oturun.
1: Link nerede?
2: Kızı getir.

0: Tamam.
1: Bana çiçek de getirdin demek. Çok mutlu oldum. Bayan Mo, yardımlarınız için teşekkür ederim. Artık gidebilirsiniz.
2: Hemen gitmeliyiz.
3: Sen kal.
2: Gidebilirsiniz demiştin.
1: Öyle mi? Ah, hayır hayır, sen gidebilirsin. O değil.
2: Ama istediğin şeyi yaptın. Sanat eseri elinde.
1: Aynen öyle. Ama Deni bunu asla içine sindiremez.
2: Lütfen ona doğru olmadığını söyle.
1: Evet, lütfen. Beni ikna et Daniel. Beni kötü bir ilişkinin iki paha biçilemez sanat eserinden daha önemli olduğuna dair ikna et.
0: Bunu yapamam ki. Bilmediğim bir şeyi sana açıklayamam.
1: Yani?
0: Yani aşka değer biçmen hiç aşık olmamışsın demektir.
1: Ya sen? Sen aşkını 3500 senelik bir tarihle mi kıyaslıyorsun yani?
0: Evet.
1: Seni zavallı. Bayan Mo, hemen gitmeniz gerek.
0: Ben hallederim. Lütfen git. Lütfen. Merak etme. Git yeter.
4: Go!

0: Teri! Dingo, orada mısın?
1: Dur. Elektriği kestim.
2: Hey!
0: Başka bir şey yap.
1: Şimdi oldu.
0: Deli, Ling'i götür buradan.
3: Hey, dikkat et.
4: Hadi gidelim. İyi misin?
5: İyiyim. Eseri geri almalısın.
4: Link, hadi.
0: Gelin, hadi gelin.
6: Bay Stratton, Song.
7: Zamanlama mükemmel.
4: Sanatı gelecek nesillere böyle taşıyorsunuz demek, öyle mi?
6: Evet, aslında sigortadan gelen paralar sayesinde müzeler uzun süre açık kalıyor.
7: Tahminimizden daha çok işe yaradın Danny. Sanat eserini ona ver hemen.
4: İstiyor musun? Gel de al hadi.
7: Bırakın onu. Gelip eseri alın.
5: Alo. Bir şey mi kaçırdım?

0: Bay Song. Yakalayın. Hayır.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Siz iyi uyuyun diye...

0: Yıllar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Niye basıyor ki?
4: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
2: Nasıl duracak?
3: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
5: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
7: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, son bank, kartım Hadi.
9: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar... Gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
12: Yine ne söyleniyorsun H5?
11: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
12: Şarj olmaya mı?
11: Şarj olmaya.
13: Hoş 5'i durdurabilirsem.
14: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trink sat. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali. Budur. Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Kız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
3: Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Evet. Hey. Esrat.
9: Göründüğü gibi değil.

0: İyi ki geldin. Sana söylediğim şeyi hatırla.
1: Haklı olsan da, bugünkü gibi haksız olsan da sadakat her şey demektir. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Aferin sana.
2: Amirim seninle konuşmak istiyor. Gel benimle.
3: Çeteye daha önce de sana tezahürü çalmış.
1: Umarım ne yaptığının farkındasındır.
4: İşimi yaptım. İyi geceler.
1: Pratiğe devam et.
4: Gözüm üzerinde olacak. Sevindim.
3: Yürü bakalım. Yaptıklarının hesabını mahkemede verirsin.

0: bu şehri seviyorum. Ne gündü ama.
1: Evet.
0: Peşlerinden gitmemi istemezsin sanmıştım. Bir ara seni kaybedeceğim diye ödüm patladı.
1: Ve?
0: Kabul eder misin?
1: Evet.

0: Ek 1'de.
1: Tamamdır.
0: Danny 2'de.
1: Tamamdır.
2: JJ 3'de.
1: Anlaşıldı. Artık hazırsınız.
3: Hadi o zaman.
4: Bunca şeyden sonra beni neyin heyecanlandırdığını sonunda anladım. Zaman sanat eserleri peşinden koşup para kazanmaktan ibaret değil. Asıl önemli olan zamanını kimle de nasıl geçirdiğin. Elimizdeki tek şey zaman arkadaşlar. Bu yüzden keyfini sürün. Ve zamanı akıllıca harcayın. Çünkü zaman asla durmaz.
2: Baksana Ding Dong. Dün senin şu ip atlayan kızı başkasıyla çalışırken gördüm. Yakışıklıydı.
1: Bence hiç değil.
0: Hadi ama rahat ol Ding Dong. Senin ip atlayan kız sığ bir tip değil.
2: Evet.
3: Ama kız kör de değil sonuçta.
1: Hadi ama JJ. O kızın adı Nana.
3: İstersen bana pisicik de diyebilirsin.
0: Ding Dong, durum nedir? Ding Dong. Ding Dong.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
9: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
6: Şipşak,

Sözlüğe göre enayi ya da saf gibi anlamlara gelir. Tabii günümüzde dürüst, kurallara uyan kişilere de enayi muamelesi yapılıyor. Ama gün gelir, enayi muamelesi yapılanlar bunun cevabını verirler. Yeter artık diyecekleri noktaya gelince. Ve kendilerini asla yapabileceklerini düşünmedikleri bir şey yaparken bulurlar.

0: sanırım 10 yıldan uzun zamandır terk edilmiş durumda ve çok çok para lazım. Biz de şöyle dedik, neden de Luca'nın oğluna gidip ona teklif yapmıyoruz, belli mi olur?
1: Önceki sahibini iflas ettiren bu yerde bir şirket kurmak istiyorsun, öyle mi? Lütfen bana anlamadığım bu parlak fikri açıklayın.
0: Ha, bir dakika, bu kez durum çok farklı. Çünkü bu bir kooperatif olacak. Lokal çiftçiler ve küçük üreticilere ürünlerini satabilme imkanı sağlayacak. Bu taraftan bak, tamam mı? Yani Antonio Fontana anarşist kişiliklidir. Bu kasabaya 1984'te Alfonsin başkanken gelmiş. Yol inşaatlarında çalışmış ama parası ödenmemiş. Ve karısı onu çocuklarıyla beraber

0: ama o kaldı. 90'ların ortasında yol işi tamamen bitince bir lastikçi açtı. Bu bolca düşünmene izin veren mükemmel bir iş der hep.
1: Hala anlamıyorum Lydia. Bir tahıl deposu tesisini nasıl işleteceğimizi bilmiyoruz. Sorun burada.
2: Ama öğrenebiliriz Antonio. Fermi'nin dedesi çiftliğe başladığında ne biliyordu ki?
1: Ama iflas
0: o
1: etti.
0: O 30 yıl çalıştıktan sonraydı.
2: Şöyle düşün. Bak, iyi organize edersek kaç kişiye iş bulmuş oluruz? Kaç kişi?
0: 20-30 kadar.
1: 30 mu dedin? En az. Bundan emin misin?
0: Düşün bunu. Operatörler, idari personel. En az 30 kişi. Bir sürü insan.
1: Vay canına. Sence acaba doğru bir zaman mı böyle bir iş için?
0: Evet. Kötü gitmesi mümkün değil. Burada kötü ne olabilir ki?
1: Tamam yeter. Lütfen ama durmadan demirle ilgili konuşuyorsun. Neden bahsediyorsun anlamıyorum.
3: Egemenlikten bahsediyorum. İngiliz'den tamam. Kurtulmak için generalin aldığı şey buydu.
1: Fermi sen akıllı bir delikanlıydın, onu açıkla lütfen.
0: Hep aynı şey hakkında tartışmayı nasıl beceriyorsunuz? Konuşacak başka bir şey yok mu?
3: Seni böyle evet. Bilmezdim. Sınırı açtığımızı düşünmüyor musun?
0: Neden bahsediyorsun? Zoro Belandre bu şehirdeki en iyi tamircidir. O tren istasyonunun şefi. Gerçi artık trenler burada durmuyor. Serdobalı bir adam. Ve içinde 17 Ekim'den daha fazla peron aşkı var.
2: Deli Kuay'la konuştun.
1: Evet, konuştum. Biri orayı satın almak istiyor diye gerçekten çok şaşkındı. Ama görünüşe göre konuşmak istiyor.
2: Bu iyi bir başlangıç.
3: Ama onunla kesinlikle sen konuşma.
0: Neden ben? Tüm gün boş oturuyorsunuz, siz konuşun.
1: Ben eski futbolcu muyum? Eski futbolcu.
0: Neden konuşmuyorsunuz?
1: Kim takar?
0: Kasaba kafası işte. 30 yıl önce küçük bir Buenos Aires takımında profesyonel futbolcu olduğumu ve Çarkarita'ya kendi sahasında son dakikada attığım golü kim hatırlar? Alsina'daki herkes. Alsina dışındaysa hiç kimse. Lydia sonunda beni ikna etti. Her zamanki gibi ve kooperatif hayalimizle ilgili umutlarımızı yaşatmak için başkente gittik.
4: Bunun için kız kardeşimle konuşmalıyım ama bence bir şeyler yapabiliriz.
0: Tüm tesisin ne kadar edeceğine dair bir fikriniz var mı acaba?
4: Güncel bir tahminim yok, hiç düşünmedim ama... Bilmem ki. Alsina'dan geldiğinizi de göz önüne alınca... Sanırım 300 bin olabilir. Aklıma gelen bu.
0: 300 bin.
4: Sizin kafanızdakine yakın mı?
2: Evet.
0: Tabii ortaklarımızla da konuşmamız lazım evet. Ama sanırım evet. Olabilir. Hı-hı. Evet. Tamam mı?
2: Evet tamam.
4: Buraya iş konuşmaya geldiğinizi biliyorum. Hı. Ama ona bakıyorum ve çocukluk kahramanımı görüyorum.
0: Ben ne diyeyim bilmem ki.
4: Sana babamın ofisinde bir posterin olduğunu söylemiş miydim?
0: Evet.
4: Fermin Perlassi 5 numara. Kral tacının incisi. Ofisine her gidişimde posterdeki fotoğrafını görürdüm. Müthiş değil mi? Ben sıkmıyorum ya sizi...
2: Hayır, kesinlikle istediğinizi sorun. O günlerden konuşmayı sever.
4: İyi. O zaman şu golden bahsedelim ha?
0: Bilirsin işte. Ayağımın ucuyla sertçe vurdu ve top filelerdeydi ve gol oldu. Hepsi bu.
2: Ama önce defansa çarpmıştı.
0: Evet, defansa çarpıp öyle girdi.
2: Perlasi. Futbolculuk günlerinden konuşmaya zorladım diye kızmadın ya. Şikayet etme. Altın günlerinden birkaç hikaye anlattım ve adam fiyata 30 bin dolar indirim yaptı.

Bir kooperatif kurarken ihtiyacınız olan en önemli şey çalışkan, dürüst ve akıllı insanlardır. Bu nedenle Eladio ve Jose Gomez'i görmeye geldik. Onlar ilk iki şartımıza uyuyorlar. Yani sanırım.

0: Merhaba beyler, nasılsınız?
1: İyiyim. Naber? Siz nasılsınız?
2: İyiyim.
1: Nasılsın?
2: Merhaba.
0: Beyler, Perla senin bir fikri var.
2: Evet ama Antonio bunu size benden daha güzel anlatacaktır, eminim bundan.
0: Ne tamam, yıllardır terk edilmiş gibi boş duran siloları biliyorsunuzdur. Sizin çocukluğunuza tahıl ambarı olarak kullanılırdı. Fikri orada bir kooperatif kurmak üzerine.
1: Peki kooperatif ne?
0: Kooperatif kek gibidir.
1: Neli kek?
0: Çikolatalı. Kooperatifteki herkesin çikolatalı keki vardır. Anlıyor musunuz? Herkes bir
2: Gomez kardeşler çeşitli işlerde çalıştılar. Uzun süre metalürji şirketindeydiler. Sonra şirket kapanınca pes etmediler ve şanslarını hayvancılık işinde denediler. Ama işler yolunda gitmedi ve birikimlerinin yarısını kaybettiler.
0: Evet mi?
3: E'si güzel fikir bence. Ama bizim bir fikrimiz daha var.
0: Yeni bir fikir öyle mi? Ve ne işi?
1: Video kulüp.
0: İşleyebilir ama kasabayı terk eden pek çok insanı düşününce nasıl desem belki de doğru zaman değildir.
3: Evet ama belki olabilir.
2: Olmayabilir. Şansımıza Gomez kardeşler kooperatif işinin daha iyi fikir olduğuna ikna oldu. Ellerinde kalan 12 bin doları ortaklığa yatırdılar. Gittiğimiz bir sonraki kişi Türk Safa'ydı. Fontana onu kızdırdığı için ısrarcı olmam gerekti ama sonunda onu ikna ettim. Fikri sevdi ve bize 11 bin verdi.

0: Bayan Lanos fidanlığın kasasını açtı ve bize tüm birikimini verdi. $2,500. Sonra Sıska Kaçeuta'yı görmeye gittik ve bize tam 3000 verdi. Bozuk olarak tabii. Her zamanki cuma toplantımızda ne kadar yatırım yapacağımız konusunda anlaştık. Belaönde 6000, Fontana 7000, Lydia ve ben 15000 koyduk. Her şey iyi gidiyordu. Sen konuş.
1: Neden?
0: Çünkü Kaçık Medina'nın ortağımız olabileceğini düşünebilen tek sensin.
1: Kaçık Medina'nın gerçekten çok parası
0: var. Neden bahsediyorsun? Medina.
1: Hükümet ona taşıması için bir sürü para verdi.
0: Ama taşınmadı bile.
1: Aynen öyle.
2: Hey Antonio.
1: Hey, nasılsın?
2: Sakin olun, misafirimiz var. Bay Perassi.
0: Nasılsın Medina? Bu da neydi?
2: Dinamit, balık avlamak için.
0: Balık avlamak mı?
2: Daha kolay oluyor. Bütün gün elinde oltayla su kenarında oturmana gerek yok. Arkadaşım Fontana benim için tutar.
0: Aa, tehlikeli değil mi? Burayı havaya uçurabilirsin.
1: Hiç de değil. Medina, lütfen anlatır mısın?
2: Asker Atanasio Medina, 52'ler sınıfı, Punto Negro, San Nicolas. Emrinize hazırdır.
1: Rahat asker. Medina, sana niye buraya geldiğimizi açıklayayım. Düşünsene bir... Çikolatalı bir kek. Ama pek çok sahibi var, pek çok sahibi. Şimdi sana bir açıklama geliyor.
0: Kooperatif.
1: Aynen.
0: Kooperatif. Evet. Atanasio Medina ailesiyle gölün uç kısmında yaşıyor. Suya yakın olduklarından evi sıklıkla sel tehlikesi yaşıyor. Ve itfaiye yardıma gelmek zorunda kalıyor. Belediye bu işten yorulduğunda ona yer değiştirme için para önerdi. Medina kağıtları imzaladı ve parayı aldı. Ama sonra fikrini değiştirdi. İkinci el bir araba aldı. Minder, battaniye ve çocukları için giysi ve oyuncaklar aldı. Ve bütün bu harcamalardan sonra elinde...
2: 2153, beni de bu işe yazın lütfen.
1: Sana verilen paranın geri kalanına ne oldu?
2: Beni bilirsin Fontana, para işlerinden anlamam. Dediğim kadar yaz.
1: Olur,

0: Yaklaşık 2000 diyelim.
1: Hayır. 2153 dolarım var.
2: Ve paramızın yetmeyeceğini anlayınca kasabaya büyük bir iş kadını görmeye gittim. Carmen Lorgio. Sen iş kadınısın, anlarsın Carmen. Biz ise anlamayız. Sana ortak olmayı istersin diye düşünerek bu teklifi yapmak istedim. Ayrıca bir taşıma şirketi, tahıl şirketi için ideal bir ortak olmaz mı? Sen ne düşünüyorsun?
3: Evet. Şimdiye kadar ne kadar topladınız?
2: 58 bin, yaklaşık 59 bin kadar.
3: Ha.
4: Merhaba Fermin, nasılsın?
2: Hernan, sen nasılsın?
4: Rodrigo?
2: La Plata'da, üniversitede.
4: Görmeyeli çok oldu.
2: Noel zamanı buralarda olur.
3: Ne istiyorsun evlat?
4: Tamirci aradı, onardı.
3: Hı hı.
4: Parasını vermeliyim.
3: İyi, Santi Esteban'a söyle halletsin.
4: Niye? Söyle parayı versin, ben adamı öderim.
3: Hernan, lütfen dediğimi yapar mısın?
4: Rodrigo'ya selam.
2: Teşekkür ederim, görüşürüz. Daha fazla zamanını almayayım. Çok meşgul olmalısın.
3: Hayır hayır, zamanımı almıyorsun. Ve aslında benim için iyi oldu. Bak, seninle oğlum hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü o, babası öldüğünden beri bir rol modeli yok. Ve ne yapabilirim bilemiyorum. Hiçbir şey yapmıyor, gelip gidiyor, hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Sadece dışarı çıkıp bolca içki içiyor. Bu yüzden iyi mi olur diye düşündüm. Senin çalışkan ve iyi dostlarınla birlikte olursa onun için iyi olacak gibi. Faydası olacaktır. Demek istediğim, onun bu işte yer alma şansı var mı?
2: Tabii ki Carmen. Bunu olmuş bil.
3: Peki size 100 bin dolar verebilirim.
2: Aa.
3: Hayır.
2: Teşekkür ederim. Carmen'in De Luca ile pazarlık yapması ve ücreti 250 bini indirmesine karar verdik. Elimizde 158.653 dolar vardı. Bu parayı güvenilir bir yerde tutmalıyız diye düşündük. Ve bölgedeki en büyük kasaba olan Villa Gran'a gittik. Parasını güvende tutmak isteyen her insanın yapmayı düşüneceği gibi.
5: Nasılsın Lidya? Sizi gördüğüme memnun oldum.
2: Merhaba.
5: Nasılsınız? Herkes nasıl? Gidelim mi? Hadi.

0: Ne var?
1: Alvarado kredi için aradı.
0: Evet.
1: Bugün onu görmen gerektiğini söyledi.
0: Böyle mi dedi?
1: Evet.
2: Dosya mükemmel. Ama bugünlerde ülkenin durumu göz önüne alındığında banka kredi vermek için başka şeyler de arıyor. Anlıyor musun? Ve hesabın istediğin kredi miktarını almak için yetersiz görünüyor. Ama bir çözüm düşündüm. Diyelim ki paranı bir kasada tutmak yerine bir banka hesabına aktardın. Merkez Bankası görecek ki Fermin Perlassi 100 bin dolar kredi istiyor ve hesabında ne kadar vardı?
0: Tam olarak 158 bin 653 dolar.
2: 150, mükemmel. Gördüğün gibi fark yaratıyor. Çünkü artık hesaptaki paranın %60'ı kadar kredi istiyor oluyorsun. Garanti veririm, kredi talebin kabul edilecektir.
0: Ortaklarımla konuşmam gerekiyor. Paranın hepsi benim değil çünkü, anlıyor musunuz?
2: Anlıyorum. %100 anlıyorum. Ama bugün saat 17'de Merkez Bankası kapanacak. Ve bu yılın kredileri için miktarlar belli olacak. Ve bir daha kim bilir ne zaman açıklanır. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, kim bilir. Bak, saat tam 14.50. Eğer yarım saat içinde karar verirsen bu dosya...

0: Buenos Aires'e gidecek ve ben şahsen Merkez Bankası'nı arayıp onlara hesabındaki miktarı kontrol etmelerini söyleyeceğim. Kredin de pazartesi günü onaylanacak ve salı ya da çarşamba para hesabınıza geçecek. Garanti ederim.
1: Bilgi güçtür. Kim dediyse doğru söylemiş. Güce sahip olmayı bilen

kere dürt göstermeden tümüyle güvendiği banka görevlisini dinleyen ve böylece olmaktan ve otomatikman bir dönüşmekten kurtulan biridir.

0: bankadaki hesabınız ne kadar olsa da fark etmez.
1: Lydia.
2: Hı?
1: Haftalık ne kadar para çekebilirmişiz?
0: Bu kararı almak zorundaydık. Yani şu an
1: Lydia.
2: Ne?
1: Haftalık ne kadar para çekebilirmişiz dedi.
2: Sadece 250 peso.
0: Ancak bu geçici bir durum. Hiç merak etmeyin. Hepinizin...
2: Ne oldu?
1: Hiçbir şey.
2: Ne oldu? Fermin.
0: Hiç merak etmeyin.
2: Hayır. Sadece Fermin. Tatlım ne oldu? Fermin.
0: Hiçbir sorun yok.
1: Hayır. Tansiyonum düştü o kadar. İyiyim canım. İyiyim.
2: Emin misin?
1: İyiyim evet.
3: Fermin, kimse bunun için seni suçlamaz.
1: Öyle mi? Hangi tüm parayı tek hesaba yatırır ki söyler misin?
2: Bak, kim olsa aynını yapardı hayatım. Böyle bir şey olacağını kimse düşünemezdi.
1: İnanamıyorum. Başıma gelen inanılmaz. Kimseyle konuşacak zamanım yoktu. Herkes para hala kasada güvende zannedecek.
3: Ben herkese bilgi veririm. Sen burada kal ve rahatla.
1: Onlara parayı bankadan alamadığımızı nasıl söyleyeceğiz ki?
3: Dedim ya. Ben hallederim.

0: Nasılsın Türk?
1: Ne diyebilirim ki?
2: Biliyorum, biliyorum. Biz de bankaya gidip ne diyecekler
1: diye bakacağız. Ne mi diyecekler? Veremeyiz diyecekler.
2: Olabilir, olabilir.
1: Ben o parayı sana verdim değil mi?
2: Evet,
1: bankaya değil.
2: Farkındayım.
1: Sen de bana aynısını mı söyleyeceksin?
2: Tamam ama...
1: Neyi bekleyeyim? Sana parayı kooperatif için verdim değil mi?
2: Tamam.
1: Şimdi dolarlar peso'ya döndü ve bankadan çekemiyoruz.
2: Bak açıklamama izin ver. Bana dediler ki eğer parayı...
1: Seni dinlemek istemiyorum.
2: Bak izin ver de konuşayım.
1: Vermiyorum
2: lütfen,
1: izin
2: tamam.
1: Falan.
2: Çok
1: bana
2: üzgünüm,
1: özgün olduğunu
2: tamam
1: mı söylüyorsun? Özrüm beni ilgilendirmiyor.
2: Sen kim oluyorsun da bana bunları söyleyebiliyorsun?
1: Evet koydun.
2: Kimseyi eşek yerine koymadım ben.
1: Herif. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim.
3: Safa.
1: Geberteceğim
3: seni. Burada öldüreyim seni. Çekil önümden hayatım. Beni dinle pislik. Adamlar bütün ülkeyi... Ve sen gelip kocamla mı kavga ediyorsun? Bütün paramız gitti ve sen gelip bir pislik gibi davranıyorsun. Şimdi cehennem ol hemen. Sanki buradaki tek kurban sensin. Ve senin o lanet olası aklın nerede Safa? Defol git. Defol. Şu an birilerini vurmayı ne kadar istediğimi bilemezsin.
2: Tamam geçti. Tamam. Geçti artık.

0: Ekonomik tedbirlerden birkaç gün sonra hiç beklenmedik bir şey oldu.
1: Buraya gelin.
0: Ne oldu?
1: Gel ve kendin şok olacaksın. Gir içeri.
0: Bankada çalışmıyor musun? Bu ne arıyor burada?
1: Sakin ol Fermin. Fernando benim kuzenim Beba'nın oğlu.
2: Olanları gördün mü? Sana söylemiştim.
3: Sorunumuz seninle değil evlat.
2: Olanları anlatacağım çünkü suç ortağı olmak istemiyorum. İşimi de kaybetmek istemiyorum.
3: Sakin ol, kimse senden bahsetmeyecek. Adın geçmeyecek.
0: Hadi konuş, hadi.
2: Anlatıyorum. O gün şey oldu. Cuma günü öğleden sonra siz bankadan çıktınız ve Müdür Alvarado Manzi'yi içeri aldı.
0: Kim bu Manzi?
1: Manzi. Kendisi bir avukat. Belediye başkanının arkadaşı. Devam et Fernando.
2: Aslında Alvarado Manzi için peso ile kredi açtı ve hemen sonra kredi miktarı kadar dolarla değiştirdi.
4: Diyelim ki paranı bir kasada tutmak yerine banka hesabına aktardın. Merkez Bankası görecek ki Fermin Perlassi 100 bin dolar kredi istiyor. Ve hesabında ne kadar vardı?
0: Tam olarak 158 bin 653 dolar var.
4: 150. Mükemmel. Ve salı, çarşamba para hesabınıza geçecek.
2: Ve bankadaki bütün dolarları aldı.
1: Paramızı Fermin.
2: Sizinkini ve diğer herkesinkini tonla para aldı.
3: Ne olacağını biliyordu. Bu yüzden sizin kasadaki paraları alıp hesaba aktarmanızı istediler.

0: Alvarado?
1: Aramadığım için üzgünüm. Çılgıncaydı ama düzelecek.
0: Sadece bir sorun var. Ne kadar aldın ha?
1: Ne?
0: Manzi sana hepimizi mahvetmek için ne kadar verdi?
1: Hakkında konuştuğunu bilmiyorum.
0: Bana bak. Yüzüme bak.
2: Bak ve cevap ver.
0: Bilmediğini mi söylüyorsun? Ve bilmiyormuş gibi yapıyorsun
1: bilmiyorum.
0: Ha?
1: Pis
0: misin sen? Pis değil. Kesinlikle. Hepimizi mahvettin.
2: Kendinizden
0: hepimizi.
2: Hiç utanmıyor musunuz? Bizler çalışanlarız. Kendinizden utanmanız gerekiyor.
0: Geber, pislik.

Hayatını mahvedenin bir kişi değil de koca bir ordu olduğunu anladığında ne yaparsın? Ne yaparsın? Seni kim savunur? Kiminle konuşursun? Hiç kimse. Aniden her şeyini aldıklarını fark ediyorsun. Tüm birikimlerin gitmiş ve hayalin yerle bir olmuş. Ve bunun en kötü şey olduğunu zannedersin.

Hastaneden ayrıldığımda ülke harap haldeydi. Şubat ayıydı. Ve çılgınca gelecek ama beş başkan gelip gitmişti. İnsanlar yoksulluğun kucağına düştü. En iyisi bile kederli ve umutsuzdu. Rodrigo üniversiteden ayrıldı ve benimle kaldı. Eğer birlikte olmasaydık, ikimiz de bunları aşamazdık. Carmen, çoğumuz gibi parasız kalan Gomez kardeşleri tek kelime etmeden işe aldı. Onlara ihtiyacı yoktu. Ama biliyordu ki aileleri vardı ve paraları yoktu. Belaunde, hayalet tren istasyonunun şefi olarak göreve devam etti. Hepsinin üzerine Medina'nın öfkesi tüm yaz yağmur yağmasını engelleyemedi. Fontana işine devam etti. Kriz olsa da insanların lastikleri patlar. Er ya da geç Manzi veya Alvarado'nun dükkanına düşeceğini umuyordu ve onlara sıcak bir karşılama yapmaya hazırdı. Fontana böyledir. Asla ümidini kaybetmez.

0: Arjantin.
1: Onları gebertmeli, hem de hepsini.
2: Arjantin. Patacone kabul ediyor musunuz?
3: Patacone, Lecoq, Coeur, Brachos, Federal, her şeyi kabul ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
4: Evlat.
3: Ne var? Ey Antonio.
5: Baban hala içeride mi duruyor?
3: Evet öyle.
5: Dinle. Söyleyeceklerim ilgini çekecek. Gel hadi bizi dinle. Hadi.
4: Merhaba Fermin.
6: Merhaba.
4: Günaydın. İyi görünüyorsun. Şu arkadaşım Fontana bir şeye bakıyordu.
6: Ne zamandan beri böyle?
5: İyi bir anarşist daima düşmanından iki hamle önde olur.
4: Sana söyleyeceklerimize inanamayacaksın.
5: Tamam. Kapat şunu ve bizi dinle. Kapat. Jose Gomez'in karısı Alicia kasabadaki hastanede hemşire, biliyorsun değil mi?
6: Evet, biliyorum.
5: Hastaneye biri gelmiş. Adı Saldana. Hatırlar mısın bilmiyorum ama...
4: Tavuk çiftliğinin arkasında yaşayan ayyaş bir keşiş vardı hani.
5: Evet o. Evet, evet. Hastaneye gelmiş. Çok berbat durumdaymış. Doktorlar onun için yapacak bir şey yok demişler. Alicia zavallıyla ilgilenmiş ve konuşmuş. Ve bir gün odasına girdiğinde bir ziyaretçi görmüş. Kim olduğunu sormuş. Eğer aileden biri değilse gitmesi gerektiğini söylemiş ve... Adam gittikten sonra Saldana o adam için çalıştığını söylemiş. Adamın adı Manzi'ymiş. Alicia ismi duyar duymaz tabii ki sorular sormaya başlamış ve bu kişinin son çalıştığı işin sahibi olduğunu büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş.
4: Çiftliği varmış ama bu çok büyük bir çiftlikmiş.
5: Adam onu çiftliğin ortasına götürmüş. Ağaçlarla dolu bir tepeymiş burası. Ona orada tam 3 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur kazdırmış.
4: Saldana ne için diye sormuş. Adam havuz filtresi için...

0: bir mekanik odası olacak demiş. Yapılacak çiftlik evi için. Çok saçma değil mi? Bana saçma geldi. Hem de çok saçma.
1: Evi ve havuzu yapmadan havuz filtresi mekanik odasından başlanır mı hiç?
2: Sonuç olarak...
1: Mısın, nesin sen, anlamadın mı? Bu bir kasa. Bizden çaldığı parayı gizlemek için bir kasa yaptı. Hepsi bu işte, anlamıyor musun?
3: Neden böyle bir şey yapsın ki adam, ha? Söyleyin.
4: Krizden sonra paraları bankaya koyamaz.
3: Belki bankada kasaya koymuştur, bunu bilemeyiz.
0: Asla. Herkes o kasaların bile açılıp içlerindeki paraların alındığını konuşuyor. Bu yüzden Manzi kasayı düşündü.
1: Ama düşünmediği bir şey vardı. O da Salda'nın nalları dikmeden önce Alişya'ya kasadan bahsedeceğiydi. Alişya'nın Jose'ye ve Jose'nin de bana, ben de ona söyledim. Şimdi de siz öğrendiniz.
0: Ne diyorsun?
3: Herkes zamanını boşa harcar.
1: Senin sorunun nedir ha? Hadi ama lütfen.
0: Antonio.
1: Bunu öğrendiğimde çıldırdım. Dedim ki şansa bak, sonunda adalet için bir şans olur. Bak sonunda ödeşmek için elimize bir şans geçti. Elimize geçen bir şans var. Ama arkadaşımız kurban rolünü oynamaya devam etmek istiyor. Cehenneme kadar yolu var. Çok çabaladık. Tüm yaz süresi boyunca elimizden geldiğince yanında olduk. Ama koca bir yıl geçti arkadaş. Bundan bıktım, usandım.
0: Sakin ol, sakin ol.
1: Hayır, sakin olmayacağım artık. Yeterince oldum, benden bu kadar. Bu adam hayatta bir sevdiğini kaybedenin bir tek kendisi olduğunu zannediyor.

Ya haklılarsa? Ya çiftlikte kasası varsa? Ne düşünüyorum biliyor musun? Başka türlü olsaydı, sen değil annem yaşasaydı ve Fontana gelip bunları anlatsaydı, ne cevap verirdi sence? Daha kötüsü, ikinizi de kaybedip yalnız kalsam ve Fontana bunları anlatsa, ona ne demeliydim sence?

0: Yaşayan ölülerin dönüşü. İçeri gel.
1: Bu Manzi'nin kafasına inecek ünlü levye mi?
0: Veya Alvarado. Hangisi önce gelirse artık.
1: Alvarado. Onun ölmesini milyonlarca kez diledim. Nasılsın?
0: Lastik mi patladı?
1: Bana gelip Saldano'nun anlattıklarından bahsettin. Belki Manzi gerçekten de bir kasa yapmıştır.
0: Evet ve...
1: Ben de kabul ediyorum.
0: Neyi ediyorsun?
1: Bir şey yapmamız gerektiğini. Biz eskisi gibiydik. Safa kayıp dükkanı kapattı ve kasabayı terk etti. Onu mahvettiğimizi düşünüyor. Ve Kaçayuta zavallıcık. Kalbi bunlara dayanamadı. Bayan Lanos'a endişelenmemesine onunla ilgileneceğimizi söyledik. Ve Lydia tabii. Lydia'mı kaybettim.

0: Beyler, hanımefendi, bugün tarihi bir gün olacak. Çünkü Mikhail Bakunin'in rüyasının peşine düşüyoruz. O anarşizmin babasıdır. Bu yukarıdakilerle bizim aramızda gerçekleşen bir şey. Kaderini kendi eline alan bizler, bize ait olanı geri alacağız ve onlara ders vereceğiz.
1: Evet.
2: Sanırım içinde bulunduğumuz durumdan daha riskli bir duruma girdiğimizi buradaki hiç kimseye söylemeye gerek yok. Yani eğer herhangi biriniz korku veya başka bir nedenle çekilmek istiyorsa şimdi bunu söylemek için en uygun zaman.

0: Tamam mı? O zaman devam.
1: Alo. Merhaba canım. İşteyim. Seni ararım. Tamam, öpüyorum. Öpücükler.
2: Neydi o?
1: Cep telefonu.
2: Biliyorum. Neden bir telefon aldın?
1: Konuşmak için.
0: Ela diyor, küçük bir kasabada yaşıyorsun. Herkes birbirine çok yakın zaten. Onu ne yapacaksın?
1: Çok ucuzlardı.
3: Ler derken bir tane daha mı var?
1: Evet, ama kimse beni aramadı. Önceki gün kasabada iyi bir anlaşma yaptık.
4: Tek sayıyla biten numaraları için fırsat vardı.
1: Ama tek sayı içinmiş. Benimki çift. O yüzden ben faydalanamadım.
2: Bak oğlum, dünyanın yarısının telefonu tek sayıyla biter.
1: Nereden biliyorsunuz Bay Fontana?
2: Bunlar bir çift.
0: Tamam, yeter. Lütfen konumuza dönelim. Evet, bir ihtimal bu adamın, yani Manzi'nin çiftliğinde bir kasa var ya, arazinin ortasında olduğu söyleniyor. Eğer doğruysa bütün para orada gömülü olmalı.
2: Bizimki ve diğer herkesinki.
0: Şimdi bu konuda önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Eğer doğruysa ve bulursak sadece kendi paramızı alacağız. Anlaştık mı?
5: Affedersin Fermin, ama o parayı bulursak hızlı davranmamız gerekecek. Orada oturup para sayamayız.
2: Kadın kesinlikle
0: evet,
2: haklı.
0: Evet. Tamamen haklı, evet. Peki ne öneriyorsun?
5: Diyorum ki para oradaysa tamamını alalım. Sonra payımızı ayıralım ve kalanını bağışlayalım. Çünkü paranın sahibi o değil. Adam pis bir suçlu.
0: Evet.
2: Doğru.
0: Haklı, evet.
2: Doğru.
0: Haklısın Carmen. Olur, evet.
5: Beni endişelendiren şey başka. Oradayken adam oraya gelirse ne olacak?
0: Bunu biz de düşündük.
1: Evet.
6: Evet, ben Lanos fidanlığındanım. Bitkilere bakmak için geldim.
1: Böyle bir şey istemedim ben.
6: Ama patronum bana buraya gelmemi söylemişti.
1: Yanlışlık olmalı.
7: Hayır, özür dilerim avukat bey. Onunla ben konuştum. Üzgünüm, geciktim. Annemle işim vardı.
1: Ha, o zaman onunla sen ilgilen.
7: Size yazdığım notu gördünüz mü? 7'de belediye başkanıyla toplantınız var.
1: Evet, girin. Evet.
7: Ben Florencia, Bay Manzi'nin sekreteriyim.
6: Miguel, memnun oldum.
7: Ücretsiz olduğundan emin misin?
6: Tabii ki, tamamen ücretsiz. Hizmeti deneyin, hoşunuza giderse konuşuruz.
7: Harika, bitkiler bunlar ve küçük bir bahçe var. Bir şey gerekirse söyleyin, teşekkürler.
6: Teşekkür ederim.

0: Anladın mı? Adam tarlanın ortasına bir ağıl yaptı ve içine birkaç inek koydu. Bu tamamen maskelemek için. Burada çalışan insanlar paranın olduğu o tepeye gitmesinler diye. Hayatıma bahse varım ki bu kesinlikle böyle.
1: Helasi, biz hazırız.
2: Evet. Gözünüzü ayırmayın. Her şeyi aldınız mı?
3: Evet, evet.
2: Tamam.
3: Tamam.
2: Ne yapıyorsun Melina?
4: Tanımasınlar diye.
2: Orada kimse yok ki. Bu yüzden geldik. Gereksiz iş yapma.
4: Hiç belli olmaz.
2: Anneyse. Gel. Hadi gidelim.
5: Ne sıkıyorsun?
4: Gübre.
5: Yaprakları mı? Ama köklere gitmeli.
4: Yeni bir ürün böyle uygulanıyor.
5: Aa.
6: Kır evi inşa etmişmiş. Hepimizin olduğumuzu düşünüyor.
0: Bilmiyor. Senin durumunda tartışmalı zaten.
5: Bu arada Casuarinas çiçeği için ne yapabiliriz?
4: Niye sordun?
5: Çünkü yapraklarında sarı lekeler çıktı.
4: Evet. Çok sulamaktan olur.
5: Ama onları sulamayı her zaman unuturum.
4: Su eksikliği nedeniyle de olabilir. Evet. Burada su eksikliğinden.
5: Korkmadın mı?
4: Neden?
5: Onlara böyle dokunmaktan zehirli olabiliyorlar.
4: Hayır, önemli değil.

0: Lanet olsun. Onu bulduk.
1: Gidiyorum ben.
2: Bekle. Önce ben gireyim. Belki içeride...
1: Ne?
2: Belki tuzak kurmuştur.

0: 16 V tipi bir alarm uyarısı.
1: Bir şey mi oldu avukat
2: Hayır.
1: bey?
2: Hayır, bir alarm çaldı. Bir şey yok.

0: Her şey yolunda mı?
1: Evet, evet. Her şey iyi. Sadece makasımı unutmuşum. Ben şimdi gider hemen onu arabadan alırım. Bunu burada bırakıp hemen döneceğim.
0: Tamam, sorun yok.

0: Alo.
1: Alarm çaldı. Yola çıktı.
0: Alo.
2: Bir alarm çaldı. Yolda olmalı. Hemen gidin oradan.
0: Ne?
3: Seni herif.
2: Alarmı varmış. Geliyor olmalı.
0: Duymuyorum. Ne diyorsun? Alarm! Alarm! Ha? Alarm! Alarm!
4: Bizim oğlan. Alarm diye bağırıyor.
5: Çık dışarı, gidelim.
4: Alarm,
5: gidelim.
4: Alarm, çabuk, çabuk, çabuk. Hadi.
0: Bazı geliyor.
6: Hadi, hadi, yürüyün, hadi kahretsin, gidelim.
7: Hadi, yürü,
6: gidelim.
7: Yürü, yürü,
6: hadi, çabuk.
7: Hadi, hadi, hadi Oze. Hadi, gidelim.
0: Bamzi.
7: Acele et.
0: Bamzi. Bamzi geliyor. Hadi, hadi,
7: hadi, devam et. Hadi.

0: Ne? Sorun ne? Ne?
1: Hayır hayır hayır yapamam.
0: Rahatla rahatla tamam. Hayır, rahatla.
1: Hayır,
0: çanta yürü, çabuk yürü, yeter. Sakin ol, bana yaslan.
1: Hadi gidelim.
0: Gidelim hadi.
2: Hernan. Bekle hadi Özel.
3: Bekle.
2: Gidelim. Hadi. Tamam koş hadi koş
3: hadi,
2: koş.
3: Çabuk koş.
0: Aç onu. Dikkatli ol. Yakala,
3: hadi
0: yakala.
3: Hadi.
0: Bacağını geçir.
1: İşte böyle diğer bacak.
2: Beyler. Hadi.
3: Hadi gidelim. Hadi. Hadi hadi hadi.
4: Hadi hadi hadi hadi kapat gidelim.
3: Çabuk olun.
4: Hadi hadi gidelim.

0: Nasıl geri döneceğiz?
1: Yaklaşık 3 kilometre sonra başka bir yola bağlanıyor. Ana yola paralel. Oldukça iyi durumda.
2: Emin misin?
1: Yol çalışmalarının başı kimdi? Sen mi, ben mi?
2: Boş ver.
1: Tamam.
3: Bir şey içer misin? Su falan.
4: Biraz su olur.

0: Lütfen beni dinleyin, lütfen, lütfen, lütfen beni dinleyin. Her seferinde bir kişi konuşabilir mi? Lütfen, böylece birbirimizi duyabiliriz.
1: Ne yapıyoruz?
2: Tamam, herkes bana dikkatini versin ki bir daha tekrar etmeyeyim. Alarm çaldı.
3: Sesi yüksek miydi?
2: Hayır Medine, adama telefon geldi. Telefon çaldı ve adam fırladı.
4: O zaman polisi aramadı.
0: Hayır.
2: Hayır.
0: Hayır.
5: Bilmek
0: Hayır.
5: istediğim şey alarm çaldıktan ne kadar süre sonra Manzi oraya vardı?
0: Bunu biz de bilmiyoruz Carmen. Oraya vardığını görmeden koştuk ve hemen uzaklaştık.
5: Eğer hazırlansak Manzi gelmeden önce kapıyı açmak için zamanımız yeter mi?
0: Bilmiyorum. Bilmenin hiçbir yolu yok. Kapının nasıl kilitlendiğini bile bilmiyoruz. Gördüğüm tek şey çelik bir masif kapı oldu ve başka bir şey de bilmiyorum.
6: Hayır, hayır. Aa,
7: hayır,
6: hayır,
7: hayır, hayır, hayır,
3: evet.
6: Hayır.
3: Ne yapmamız gerektiğini biliyorum.
5: Evlat, bırak da bilenler konuşsun.
0: Hayır, hayır, hayır. Konuşmasına izin ver Carmen. Dürüst olmak gerekirse kafalarımız karıştı.
3: Manzi'nin evraklarını araştırmalıyız. Alarmı varsa bir faturası vardır. Ve alarmın tipini öğrenebilirsek nasıl susturabileceğimizi de öğrenme şansımız olabilir.
1: Bu iyi bir fikir bence.
3: Evet.
0: Evet, evet. Bunu yapabilir misin?
8: Orada solmuş kenarları görüyor musun?
2: Nerede?
8: Orada. Kenarlar biraz solmuş.
2: Aa, işte bu.
8: Evet.
2: Hemen hallederim.
9: Evet evet, şimdi gidiyorum. Quinteros'la toplantımı iptal et.
8: Bir şey mi oldu?
9: Alvarado öldü.
8: Bankadaki mi? Ne olmuş?
9: Polis şefi sadece gaz kaçağı olduğunu söyledi. Karısıyla beraber.
8: Çocukları var mıydı?
9: Bilmiyorum.
8: Çok üzüldüm.
9: Günümü mahvetti.
8: Zavallılar.
2: Onu tanıyor muydun?
8: Evet. Babam bankada müşteriydi. Ve oraya birkaç kez gitmiştim.
2: Krizde sana bir şey oldu mu?
8: Maalesef evet. Üniversiteye gidecektim ama evde kalmam gerekti.
2: Yazık olmuş.
8: Neyse ki bu işe girdim.

0: Çiçeğe ne yapıyorsun öyle? Mahvetmişsin.
1: Hayır, o aşılama lazım. Aksi takdirde bu bitki ölecek. Yanıma alacağım ve geri getirdiğimde göreceksin.
2: Bazı insanların bitkilerle arası pek yoktur. Ama bu başka bir şey.
1: Hadi baba yapma. Alvarado öldü ama ölmesini dilediğiniz için değil.
3: Adam bir pislikti. Herif. Ama karısı ona yazık oldu tabii ki. Ne yapayım?
1: Manzi için sanki bir formalite gibiydi. Onun için iyi bir şey yok gibi.
3: Ya bence yanılıyorsun. Çok önemsediği bir şey var. Hem de çok. Hem de çok. Yemeğini ye.
4: Kızılötesi hareket sensörleri, basınç sensörleri, mayın etkisi ve 120 saniyelik bir gecikme. Devre dışı bırakılmadıysa tabii. UK-16VE.
5: Oradan mı kapatılıyor?
4: Pek mantıklı değil. Tabii eğer davetsiz misafirleri caydırmak isterse, istenilen bir telefona bağlanır ve uyarı gönderir. Hmm.
5: Peki neyle çalışıyor?
4: Elektrikle.
3: Peki elektrik kesilirse?
4: Pili var. 48 saate kadar idare eder. Ve eğer pil %50'nin altına inerse devre dışı kalır.
5: Hmm.
4: Ama o zaman bile hala 24 saat boyunca iş görmeye devam edecek yapıdadır. Her halükarda elektrik kesintisi 2 gün sürmez.
3: Bu aşılmaz görünüyor.
4: Öyle görünmüyor. Öyle.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Sana çiçeği getirmek istedim çünkü... Şuna bak, çok hoş. Bana seni hatırlat ve ben de getirdim.
0: Buna hiç gerek yoktu.
1: Sorun değil. Çiçeği sadece senin almanı istedim.
0: Onu nasıl düzelttin?
1: Geçen sefer yaptığım aşılama ve benzeri şeylerle... İşin sırrı evimde başka bir bitkinin yanına koydum. Büyü gibi bir enerjisi var. Bitkiler birbirlerini anlar. Onlar özel bir bağ kuruyorlar. Benimle çıkar mısın?
0: Ne?
1: Akşam yemeği için bir film seyrederiz ya da dondurma yeriz.
0: Oh Miguel. Teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Hayır, erkek arkadaşım var.
1: Tamam, üçümüz gidelim. Kıskanç biri değilim. Peki, tamam şey. Evet. Hafta sonu kontrol için geleceğim.
0: Tamam. Teşekkürler.
1: Bir şey gerekirse ara.
0: Tamam, çalışmam lazım.
1: Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Görüşürüz.

0: Pekala. Başka fikri olan var mı?
1: Bence alarm şifresini almalıyız. Numaraları olan bu şifreyle alarmı devre dışı bırakabiliriz bence.
2: Benim bir fikrim var.
0: Söyle Medina.
2: Hanımefendi, konuşabilir miyim saygısızlık olmazsa?
3: Ah, devam et Medina.
2: Peki tamam. Bakın, ben onu dövelim derim. Neden onu bize şifreyi verene kadar güzelce dövmüyoruz? Yani bu lanet işlerle uğraşmak yerine daha kolay ve basit olmaz mıydı?
0: Medina, sorun şu ki biz barışçıyız ve Asina'da barış için

0: içinde yaşamamız gerekiyor. Anladın mı?
1: Gece yapalım, bizi göremez o zaman.
2: Tamam, seni anladık Medine, anladık, tamam, anlıyoruz.
3: Öyleyse ne?
0: Düşünmek zorundayız. Düşünmek zorundayım.

0: Evlat.
1: Ne var?
0: Buldum.
1: Neyi?
0: Bir fikrim var. Manzi nasıl yeniler? Gel. Heykeli çalmak zorundalar ama güvenlik sistemi gerçekten çok karmaşık. Alarmı çaldırıyorlar ve adamları bıktırıyorlar, tamam mı?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pirinci zenginleştirilmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli, mineralli olmasından belli. Yayla.

0: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
1: Yaylanan geldi belli.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
1: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Erteledi.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
1: Ama bu tek seferlik bir şeydi değil mi?
2: Yani ben çocukluğumdan beri bu dertle uğraşıyor Esat.
3: Sütünlüyüm ben, bakmayın bana. Çek arkadaşları. Gidin, istemiyorum hiçbirinizi.
4: Ceylan yüzünden mi?
5: Seninki yermiş aşağıda.
2: Bir insan hiç mi değişmez ya?
1: Safiye, hayal kırıklığına uğrattım seni, biliyorum.
4: Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Evimize hoş geldin. Gelin böyle.
6: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
7: Budur.

0: Hayal aşka.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla,

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: budur. Gelmiş geçmişin yetiştik. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira. Sütaş ayran,
6: sütaş ayran. Döneri gördüğün an
7: bir de sütaş ayran.
6: Gelsin sütaş ayran.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
12: istikballe. Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
13: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı bile devre dışı bırakmalarını söylüyor. Ve devre dışı bırakıyorlar.
2: Ama bu sadece eski bir film, nasıl olacak?
1: Sen filmi boş ver. Fikre bak, fikre. Adamlara gelmelerini söyle.
2: Bu saatte mi?
1: Evet, şimdi.

0: O zaman senin fikrin adamın gidip alarmı bizzat kapatması mı
1: sadece
0: yani?
1: Pili. Sadece pili. Pili çıkarmak için manzi ihtiyacımız var, tamam mı? Onu pilin arızalı olduğuna ikna etmeliyiz. Ki o da pili çıkarsın ve kasayı sadece elektrik hattına bağlı bırakmak zorunda kalsın. Ve tabii zaman geldiğinde biz de elektriği keseceğiz.
0: Elektrik gidince de alarmdan kurtulmuş olacağız.
1: Evet. Ama biz sadece kasanın elektriğini kesmiyoruz.
0: Ha?
1: Genel bir kesinti olursa manzi elektrik kesintisinin kasayla alakalı olduğunu düşünmeyecek. Sıradan bir genel elektrik kesintisi sanacak.
2: Kesintinin ne zaman olacağını nasıl bileceğiz?
1: Elektriği biz keseceğiz.
3: Elektrik santralindeki transformatörü patlatacak.
0: Sen aklını mı kaçırdın?
1: Hayır, hayır, hayır. Antonio, düşünsenize. Fırtına yüzünden kaç kere elektrik kesintisi yaşamışızdır değil mi? Binlerce kez.
2: Ama nedeni transformatöre yıldırım düşmesidir.
1: Sana herkes aynen böyle olmuş sanacak diyorum. Manzi dahil.
0: Kasabayı karanlıkta mı bırakacaksın?
1: Evet.
0: Sen Bakunin'den de çılgın birisin.
1: Tabii ki.

0: Yapmamız gereken ilk şey kasanın oraya elektriğin nereden geldiğini bulmak.
1: Bunu nasıl yapacağız?
0: Tek tek her elektrik direğine bakmak zorundayız. Ta ki doğru kutuya giden direği bulana kadar.
2: Beni affet ama gerçekten anlayamadım.
3: Ha, o kadar karmaşık değil anne.
2: Tamam, lütfen bırak da bunu bana da açıklasınlar.
0: Şey gibi, akünün bağlantısını o kesecek ki yapamayacağımız bir şey bu. Bu yüzden onun alarmın sağlam ama pilin bitmiş olduğunu düşünmesini sağlamak zorundayız. Bu yüzden elektriği arada bir kesip açmamız gerekiyor.
3: Kablonun nereye gittiğini bu yüzden bilmeliyiz işte.
2: Ama affedersin, Gomez zaten direği bulmamış mıydı?
3: Evet, ama direğin dibindeki telleri kesmemeliyiz.
4: Hernan'ın dediği gibi. Elektrik gidince Manzi kablonun yer altına gittiği yeri kontrol edecek. Ve eğer direğin dibinde bir delik açarsak bunu fark edecek.
3: Kablonun gittiği yeri görmemiz gerek.
2: Lütfen Hernan.
0: Bence öncelikle sakin kalmaya çalışmalıyız. Birbirinizi dinleyin. Belki birimiz katkıda bulunacak başka bir şey biliyordur. Tamam mı?
3: Bu bir metal dedektörü. Plajda kumda bir şeyler aramak için kullandığınız gibi. Kablo çok uzun olduğundan dolayı işe yaraması için kalın olmalı. Direkten başlayarak yürümek ve yolu haritada işaretlemek zorundayız.
5: Olağanüstü.
0: Ha.
3: Arada bir beni dinlemelisin anne. İzninizle.

0: Hey.
1: Ne var?
0: Sinyal buradan daha güçlü.
1: Öyle mi?
0: Evet. Kablo yakında olmalı. Şuna baksana. Vay canına.
1: Neden burada yapmıyoruz?
0: Ne?
1: Burada yapalım. Neden devam edelim ki? Manzi'nin tarlalarına gireceğiz. Burası güvenli.

0: adalet eylemi olduğunu hiç bilmeyecek.
1: Ha.
0: Başka bir aşağılık herifin işi diye düşünecek.
1: Bunun ne önemi var ki? Neyi kanıtlamamız gerekiyor ha? Ha? Aşağılık herif. Aşağılık herif gibi hissetmiyor Antonio. Kalkıp aynada kendilerine bakarken... O zaman şu pislik parçasına bak demiyorlar. Hayır. Hayır, suçluluk hissetmiyorlar. O bizim gibi saflara
0: tamam.
1: Özgü. Evet, tamam, hazır.
0: Evet, sanırım.
1: Keseyim mi?
0: Evet, dikkat et. Rolo mavi olan dedi. Görelim.
1: Hayır,
0: bakalım,
1: siyah.
0: Görelim.
1: Tamam.
0: Saate
1: kaydet.
0: Baktım.
1: Evet, hadi.
0: Kaydediyorum.

0: 3 numaralı trafo. Alsina'dan Villagran'a giden hat.
1: Ama hangisi?
0: Kapı önündeki, ortadaki.
2: Bu şeylerdeki voltaj inanılmaz yüksek. Oraya girmek için deli olmalısın.
0: Öyleyse ne yapacağız?
1: Bir şey düşüneceğiz. Onlara katıl. Onlara katıl. Pil sınırını aştı. Alarm çalmalıydı. Yardım lazım mı?
2: Yok.
3: Ayaksi, lanet olsun.

0: Birini arıyor.
1: Ne yapıyoruz?
0: Gitmesini bekleyelim, yoksa bizi görür. Zola. Zola, gel. Bak, ayağım şirketini aradı. Ha? Ne kadar güzel bir an.
1: Ne an ama?
0: Evet, bu aşağılık herifi böyle sıkıntılı görmek.
2: Devre iyi çalışıyor. Pil yarı yarıya dolu mu diyorsun? Yani bu durumda mı?
3: Evet, sana söyledim ya. Bu sefer %40'lık bir şey söyledi. Çünkü elektrik ilk gittiğinde pil doluydu. Ben orada ne gördüğümü biliyorum herhalde, değil mi?
2: Gerçekten çok ilginç.
3: Hayır, kesilmedi diyorum.
2: Bilmiyorum, elektrik kesilmiş olabilir mi?
3: Hayır, lanet olası elektrik kesilmedi diyorum. Hat Villegrand'dan geliyor ve kesilmedi.
2: Sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Burada her şey yolunda. Kabloyu kontrol edebiliriz.
3: Tamam, kontrol et.
2: Tamam, yukarı çıkıp alarmı ayarlamanıza izin vereceğim.

0: Her neyse, bu kadar ıssız bir yerde ne olabilir ki?
1: Ne dediniz?
0: Yani çok uzak olduğunu söylüyorum.
1: Issız bir yerde ne var da bu kadar kafayı taktın o zaman? Söylesene, neden buraya bu kadar ıssız bir yer dedin?
0: Anlamadım.
1: Alarmı benden başka sadece bir kişi biliyor.
0: Sakın bunu söyleme Manzi.
1: Sen benim paramın peşindesin.
0: Hayır, bunu nasıl yapabilirim?
1: Sensin o, seni aşağılık herif.
0: Hayır.
1: Sen benimle oyun mu oynuyorsun, hayır, pislik?
0: Onu öldürecek.
1: Bana gerçeği söyle, yoksa seni vuracağım aşağılık herif.
0: Ben bir şey yapmadım. Bu benim işim. Bu yaşamak için yaptığım şey. Bu alarmlar, güvenlik.
2: Beni kandıramazsın.
0: Hayır. Lütfen sakin ol, sana yalvarıyorum. Bak, eğer istersen bütün kurulumu ücretsiz kontrol ederim. Senden tek kuruş almam, tamam mı?
1: Lanet olsun sana!
3: Çılgın herif.

0: Adam çıldırmış.
1: Affet beni.
2: Evet.
1: Stresli günler geçirdim.
2: Evet, evet.
1: Bağışla beni.
2: Evet, evet, evet. Alarmınızın iyi olduğuna garanti veriyorum. Bu alarmdan 100'den fazla kurdum ve hepsi kusursuz çalışıyor. İstersen elektrik direğine gidip kabloyu kontrol edebiliriz.
1: Tamam.
2: Tamam, tamam.
1: Beni affedin.
2: Tamam, tamam.
1: Üzgünüm.

0: Hayır, bu kutu sağlam. Cihazın karmaşık bir devresi var. Ve bu bölgede elektrik sistemi pek stabil değil. Belki bazı voltaj oynamaları yüzünden pil sensörü sıfırlanmıştır ve alarmın çalmıştır. Böyle olabilir. Kontrol için cihazı Buenos Aires'e göndermemiz gerekiyor. Orada sorun belli olur. Ama bu arada 2 hafta alarmsız kalırsınız.
1: Hayır, olmaz.
0: O zaman diğer seçenek pili çıkarıp bakmak. Eğer sorun pil sensöründeyse çıkarınca düzelecektir.
1: Belki de sorun budur. Bir makine kabloyu dokunmuştur.
0: Hayır. Öyle olsa pil kendini yenilemezdi. Bence bu bir elektrik problemi.
1: Tamam. İhtiyacım olursa ararım.
0: Tamam.
2: Neredeyse adamın kafasını uçuracaktı.
3: Evet.
4: Ama kesinlikle endişeliydi. Yoksa onu aramazdı, öyle değil mi?
5: Sence Manzi'nin cep telefonu var mı?
4: Neden bahsediyorsun?
6: Tabii ki vardır. Adam para için de üzüyor. Sende de yok mu zaten bir
5: tabii
6: tane?
5: Tabii ki var. Favorim
2: çocuklar,
5: benim.
2: Çocuklar, bu ciddi iş. Bu adam tehlikeli ve kararlı.
7: Ben kararlı erkeklerle uğraşmaya alışkınım ve bu beni korkutmuyor. Peki sizi beyler?
8: Ben varım.
4: Devam edelim mi?
8: Evet.
2: Tamam, o zaman onun pili çıkarmasını sağlamalıyız ve bunun için onu delirtmeliyiz, hem de tamamen. O zaman durmadan devam ediyoruz.

0: Bu hala devlet malı mı?
1: Evet öyle.
0: Öyleyse neden bir anahtarım var?
1: Ne kadar az bilirsen o kadar iyidir.
0: Özlüyor musun?
1: Neyi? Ulusal Karayolu Kampı'nı yönetmeyi mi? Her sabah her kuruşunu hakkıyla kazandığın bir işte çalıştığını bilerek uyanmayı mı? Mutlu bir aileye sahip olmayı mı? Biliyor musun? Hayır. Bunların hiçbirini özlemiyorum. Hadi. İşte orada.
0: Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, geçmiyorum. Hadi Fermin, gel sana göstereyim.

0: pastanın üstündeki meyve. 90 kilo dinamit.
1: İyi mi?
2: Unut gitsin. Bunu yapamam.
1: Yapmak zorundasın. O aşağılık herifin yanına kar mı kalsın?
2: Anlıyorum ya sen?
1: Anlıyorum ama ihtiyacımız var.
2: Bu alet çok eski.
0: Peronizm de öyle ama hala yaşıyor. Sizi yalnız bırakacağız. Birbirinizi anlarsınız. Gidelim.
1: Sen en iyisisin. Bunu unutma.
3: Ben tuvalete gidip hemen geliyorum.
4: Tamam.

0: Neler olduğunu anlat.
1: Sana ne anlatayım?
0: Beni aptal mı sanıyorsun? Buraya geldiğinden beri patronum alarm yüzünden etrafta koşturuyor. Ve bitkileri senden daha iyi biliyorum. Şimdi bana neler olduğunu söyle. Ya bana şimdi söylersin ya da bütün bunları patronuma anlatırım.
2: Alo?
0: Onu çağırıyorlar. Avukat bey, sizinle konuşmam lazım. Hayır avukat bey.
2: Hayır.
1: O yola çıktı. Fortuna Tomanzi patronun tam bir canavar. Aşağılık herifin teki. Manzi Alvarado ile anlaştı. Ki o da krizin geleceğini bilip patronuna şubedeki tüm dolarları verdi. Her şey birbirine girmeden önceki cuma akşamı oldu bu. Tüm dolarları. Yüz binlerce dolar. Benim ailemin, senin ailenin. Ortak bir kooperatif kurmak için bir araya gelen insanların hepsininkini.
0: Parayı çalacak mısın?
1: Bir şey çalmak istemiyoruz. Hırsız değiliz biz. Hey! Bizim olanı geri almak istiyoruz. İstersen sizinkileri de alırız.
0: Hayır, istemiyorum. Bir şey bilmek istemiyorum. Lütfen git.
1: Bekle, bir saniye dinle. Her şeyimizi kaybettik. Annemi kaybettim ben. Bir kazada. Bu pislikler yüzünden. Tüm hayatımızı mahvettiler. Kooperatif işinin olmasını istiyorum. Çünkü bu annemin hayaliydi. Tek istediğim bu. Ve adım Miguel değil. Adım Rodrigo. Rodrigo.

0: Ne oldu?
1: Hiçbir şey. Orta gerilim transformatörü bozuldu. Ama biz düzeltiyoruz.
0: Elektrik her yerde mi kesik?
1: Hayır hayır, sorun burada. Villa Grand, Alsina ve tüm alanda elektrik var. Sorun sadece burada. Sadece burası sorunlu.
0: Sadece burada.
1: Ama yakında düzelteceğiz. Orada ne yapıyorsunuz?
2: Neredeyse hazırız, merak etme.
1: Evet, yakında elektrik hazır olacak doktor.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Hayır, neden?
0: Bana doktor dedin.
1: Hayır, şey, böyle bir arabaya sahip biri en azından doktora yapmış olmalı diye düşünmüştüm.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Güle güle ve rahatsızlık için üzgünüm.
3: Alo.
1: Alo. Her şeyi bağlayın ve oradan çıkın çünkü adam yolda.
3: İnandı mı?
1: İnandı tabii.
3: Yaşa yoldaş.
1: Onu başkasına söylersin.
4: Manzi'nin oraya gitmesi tehlikeli değil mi?
1: Hayır, tam tersine çok daha iyi. Her şey mükemmel şekilde çalışıyor bulmalı. Pili çıkardığını biliyoruz zaten.
5: Başka bir şey yapamadım, üzgünüm. Onunla yüz yüzeydim. Nasıl davranacağımı bilemedim.
6: Başka seçeneğim yoktu evlat.
7: Bu kadar mı?
6: Hayır. Yok bir şey. Uğraşmayı bırakıp çıkmalarını söyleyin.
1: Fermin, bilim bağlantısını kesmesini sağladık. Fırtınayı beklemek yeter. Neredeyse bitti.
6: Nereye Antonio, olabilecek en kötü sona. Kız her şeyi biliyor. Muhtemelen de Manzi'ye her şeyi anlatmıştır.
7: Ne biliyor ki? Ona ne söyleyecek? Rodrigo diye birinin kendisinden çaldığı şeyi geri almak istediğini mi? Hepsi bu. Ne söyleyebilir ki?
6: Hepsi bu mu?
1: Peki ya Manzi'ye söylerse? O ne yapacak? Polisi mi arayacak? En fazla parayı kasadan çıkaracaktır.
5: Beni dinledi baba. Bunu biliyorum. Geri dönüp bir şey söyleyip söylemediğini öğrenmeye çalışabilirim.
6: Oraya bir adım daha atmayacaksın. Bunu konuştuk değil mi? Anlamıyor musun? Bitti artık. Karımı kaybettim. Oğlumu da kaybedemem. Bitti. Tartışacak bir şey yok.

0: Gelen fırtınayı görüyor musun?
1: Akşam yemeğinde ne istediğini bilmiyorum ama bifteğin kalanı var. Patates ve salata da yapabilirim.
0: Hey!
1: Ne?
0: Florensi'ye hiçbir şey söylemeyecek.
1: Nasıl bilebilirsin? Manzi zaten her şeyi biliyor.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Hayır, dinle beni. Oradaydım. Ona her şeyi anlattığım an bunu anladım. Bizi ispiyonlamayacak baba. Gözlerinden anladım.
1: Neden bahsediyorsun? Onu tanımıyorsun. Onu ne zamandır tanıyorsun? Gözlerinde ne gördün ha? Manzi her şeyi öğrendi. Kasayı çoktan boşalttı. Kafayı kullan. Bu çok saçma. Seni tanımaması bile bir mucize. Burada ne yapıyorsun? La Plata'da üniversitede olmalısın, tamam mı? Bana bak. Hepsini unut. Tamam mı? Bana kulak ver.

0: Depoyu doldurayım mı?
1: Fermin.
0: Antonio, bunu konuştuk. İş çoktan bitti.
2: Fermin, anlıyoruz. Sen gelme, sorun değil. Ama biz yine de yapıyoruz.
0: Ne istersen yap, bizi hesaba katma.
3: Beni katabilirsin. Geliyorum. Geri çekilmiyorum. Sonuna kadar varım. Gidelim.

Onlara sıcak bir hoş geldin diyelim. Maria Gabriela ve Juan Carlos. Bu alkışla size sizi ne kadar önemsediğimizi, ne kadar çok sevdiğimizi anlatıyoruz. Bu unutulmaz gecede hepimiz hazineyi kalbimizde sonsuza dek taşıyacağız.

0: Baban kaynak küfleci yeterli dememiş miydi?
1: Her şeyi alalım dedik.
0: Çamur yüzünden hafif olmamız gerekiyor.
1: Her şeyi alıyoruz.
2: Neden her şeyi alıyoruz? İki çubuk yeterli değil mi?
3: Bellasi delil bırakmamak için artıkları göle boşaltmamız gerektiğini söylüyor.
4: Motoru çalıştır. Ve pedala dokunma. Peronistler!
5: Hadi beyler, çabuk olun.
1: Bu babam, babam geliyor.
6: Pelassi, evet işte bu.
0: Yokum diyordum yani. Sizin neyin?
6: Hadi. Evet. Hadi. Bu adam müthiş.
0: Dinleyin beni, tamam mı? Dinle beni, dinle. Aramamı bekle. Eğer bir nedenle konuşamazsak, telefon çalmazsa falan Alevi kullan. Alevi görünce içeri girelim, tamam mı? İçeri. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
0: Biz ne yapacağımızı biliyor muyuz?
6: Evet, hadi.
0: Tamam, hadi.

0: Hadi Medine, kaçmamıza yetecek kadar uzun bir fünye ayarla, tamam mı?
1: Tamamdır, sen rahat ol, tamamdır.
2: Hazır, mümkün değil, saplanacağız.
3: Beyler, biraz daha acele etmeliyiz.
4: Tamam.
3: Çok az vaktimiz kaldı, farkındasın değil mi?
5: Tamam, tamam. Fontana'nın işaretini bekliyorum.
1: Beni bekleyin.
0: Sen ne alt ediyorsun?
1: Test ediyorum. Hangisi 3 numara diye.
0: Ortadaki dedik ya sana.
5: Alo.
6: Beni duyuyor musun?
5: Antonio.
6: Bak.
5: Alo.
7: Benim iş tamam diyorum. Görüşürüz.
5: Rolo, yapın.
0: Hadi gidelim Medine.
1: Tamam.
0: Hadi gidelim.

0: Ortadakine gönder. Ortadaki diyorum. Ortadaki.
1: Hayır kumanda edemiyorum. Yapamıyorum.
0: Ben şeyi kontrol
1: edemiyorum. Edemiyor ki ne yapayım baksana.
0: Ya. Tanrı bizi kahretsin.
1: Makinelerden gelen elektrik sinyali bozuyor işte. İşe yaramadı. Hadi gidelim buradan.
0: Şimdi olmalı.
1: Ne yapacağız?
0: Bu işi en doğru şekilde yapacağız Medina. Tutuştur onu Medina.
1: Hazır.
0: Koş Medina, koş!
2: Cevap yok, alev yok. Neler oluyor böyle?
3: Bilmiyorum.

0: Aman tanrım.
1: Bu da ne?
2: Alev mi bu? Alev olma ihtimali sıfır.
0: Kötü bir şey oldu. Kötü bir şey oldu.
1: Ne yapıyoruz?
3: Bu UK-16 V tipi bir alarm uyarısı.
4: Bir şey mi oldu canım?
5: Hayır. Her şey yolunda.
1: Ne yapacağız?
0: İçeri gireceğiz. Hadi.
1: Hadi gidelim. Hadi gidelim.
2: Hadi, hadi,
1: hadi gidelim.
2: Olun. Hadi.
5: Ne olduğunu biliyor musun?
6: Elektrik şirketini arıyorlar. Her zamanki gibi bir yıldırım düşmüştür.
4: Neler oluyor?
5: Yıldırım düştü diyorlar.
4: Yıldırım düşmüş galiba. Baksana havaya ne kadar kötü.

0: Rufino'da da elektrikler kesilmiş diyorlar.
1: Rufino mu dedin?
0: Evet.
1: Bu yıldırım düşmesi yüzünden olamaz.

0: Vasquez, ben Manzi.
1: Nasılsınız avukat bey?
0: İyiyim, elektrik kesildi. Ne oldu? Yıldırım mı?
1: Hayır, yıldırım değil. Biri kasten yapmış olmalı. Her şeyi havaya uçurdular. Bütün santrali yok eden böyle bir şey görmemiştim.
2: Nereye gidiyorsun?

0: lanet olsun. Ne kadar çok insanın parasını iç etmiş adiler.
1: Hadi Perlasi.
0: Hadi.

0: Bir tane daha. Diğeri.
1: Hadi hadi hadi.
2: Acele edin. Hadi.
0: Bir dakika.
3: Acele etsinize.
0: Hadi.
4: Hadi. Bunu da alın.
0: Hadi.
1: Hadi hadi gidelim Perla.
2: Çabuk olun.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin mantı

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
1: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsınız?
3: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
4: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
3: Devrelerim şişti hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
4: Şarj olmaya mı?
3: Ah, şarj olmaya.
5: Hoş 5'i durdurabilirsen.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Hadi başamalız.
5: Oo.
4: Çayla şamalız en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
6: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya muslu ol.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Pepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Yaşıyorsun.
1: İşte bu kadar. Başardık.
2: Nasıl gitti?
1: Evet.
2: Başardık mı?
3: Evet.
1: Sakin olun, sakin olun. Zaman kaybedelim.
0: Bunu yaptık.
1: Her ihtimale karşı ayrılalım. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Bir çanta alıyoruz. Hernan, diğerini annene götür.
3: Anladım,
1: tamam mı?
3: Anladım, anladım. Tamam.
1: Kim benimle geliyor? Gomez, hadi. Medina'yı al. Rolo bizimle geliyor.
3: Hadi, hadi, hadi, tamam, hadi. Hadi. Hadi.
4: Al şunu.
2: Hadi, hadi gidelim. Hadi,
3: çabuk olun.
4: Başardık.
0: Hadi,
4: evet.
3: Hadi acele.
0: Şey çabuk.
4: İşte bu kadar. Çok güzel.
0: Evet, işte bu. Evet, işte. Evet.
1: Başardık. İyi işte evlat.
0: Harikaydı.
4: Evet, bunu yaptık. Başardık. Beraber yaptık.
0: Hadi, hadi.
4: Evet, evet, evet, başardık.

Hayır. Hayır. Lanet olasıcılar. Lanet olsun. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Aşağılık herifler.

0: Ne kadar almış?
1: Emin değiliz ama çantada 2 milyon dolar kadar vardı. Carmen. Bilmiyorum, belki düşünecek ve geri gelecek.
0: Geri gelmeyecek.
1: Carmen haklıydı. Hernan dönmeyecekti. Metodik Kooperatifi 14 Eylül 2003 tarihinde kapılarını yeniden açtı. Lidya'nın doğum gününde ve 57 kişiye iş verdi. Gerisini kararımıza uyarak bağışladık. Hayallerimiz gerçek oldu. En büyüğü ve diğerleri de.
2: Alo.
3: Alo. Nasılsın?
2: İyiyim dostum. Ya sen?
3: Ben de iyiyim.
1: Gerçek şu ki bu hikaye tüm hayatımızı değiştirdi. Hem de sonsuza kadar. Şimdi enayi olmak o kadar da kötü değil diye düşünüyorum. Çünkü sözlükler dahil kimsenin size söylemediği şey enayilerin tekrar tekrar denemekten bıkmayacağıdır. Asla pes etmezler. Asla.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

eskiden çok vaktim olduğunu düşünürdüm. Ve zamanın hep lehime işleyeceğini. Ama zaman böyle bir şeydir. Ondan kaçış yoktur. Zaman akmaya devam eder.

0: Tahmini varış saati?
1: 00:15. Sonra durmadan Londra'ya gidiyoruz.
0: Tamam. Tüm giden nakliyatları teyit et.
2: Anlaşıldı.
0: Merhaba canım, iyi misin?
1: Evet, sadece sesini duymak istedim.
2: Nasıl peki?
1: Beni pek özlemiş gibi değil.

0: Alana vardın mı?
1: Henüz değil.
0: Ah.
1: Oraya varınca seni arayacaktım. Sana bir şey soracağım.
0: Aa, öyle mi?
2: Tahmin edebilir miyim?
3: Hayır.
1: Bu defa olmaz.
0: Lütfen.

0: Zaman hızla akarken insan kıymetini bilmez ve onu düşünmez. Zaman size yetişene ve sizi orada öylece bırakana kadar.
1: 12 ay sonra.

0: Ne alırsın Danny?
1: Her zamankinden bir şişe lütfen.
0: Siz ne alırsınız?
2: Alo, hanginiz bana ısmarlayacak bakalım?
0: Bu da kim böyle?
1: Teşekkür ederim.
3: Bu ezikler bizi ısmarlayacak mıymış?
2: Hayır.
0: Sizi biraz bekleteceğim.
2: Biz de kendimiz alırız.
4: Pişman olurum.
5: Kendine gelsene sen. Hey, ne yapıyorsun?
2: Seni kesmezsen çok fena olur.
5: Bence bir an önce kalkıp gidin. Hemen.
2: Yoksa ne olurmuş?
5: Sizi çok fena benzetiriz.
6: Parasını verir başkasına dövdürtürüz.
5: Yabancı bir bodyguard'a.
3: Bodyguard'lı.
5: Evet, işte geldi.
2: Ne yapacakmış peki? Bizi sarhoş mu edecek?
5: Evet.
7: Lanet olsun.
3: Tamam, dur.
8: Vay canına, gördün mü?
5: Etkileyici. Zahmetlerin için.
6: Ve yeteneğin için değil.
5: Şerefe.
6: Şerefe.
3: Vay canına.
1: Çok acıdı mı? İnan bana, bilerek olmadı.
3: Böyle prova yapmamıştık.
9: Merhaba.
1: Merhaba tatlım.
3: Merhaba.
1: Nasılsın?
9: Ne oldu?
3: Yok bir şey.
2: Hiçbir şey. Bize saldırdılar.
9: Yine mi?
3: Hey. Link.
1: Şu işe bak. Buraya gelmesi ne tuhaf, değil mi?
3: Hiç de değil. Erken geldi. Amacım yardımcı olmaktı.
1: Çok sağ ol. Link.
9: Şimdi de amcamı işine alet ediyorsun.
1: Yapma tatlım, işler kesat biliyorsun. Bunu o istedi. Yapma, konuşmayacaksan neden geldin peki?
9: Bu senin ailende kalmadı.
1: Hadi ama. Sadece zor bir dönemdeyiz. Babam sende kalmasını isterdi. Seni seviyorum.

Bant Müzesi aradı. Bir iş var. 36 milyonluk bir vazo Londra'ya götürülecekmiş. Onları ikna etmelisin. Bunu bizim yapabileceğimizi söylemelisin. Bu aradığımız o fırsat olabilir Deni. Ne kadar kötüydüm biliyorsun. Yine öyle olmak istemiyorum. Deni. Deni. Bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Vazo Çin'den hiç çıkmamış. Tabloyu kaybetmemizden sonra bu Şangay'ın en büyük nakliyat işi. Buna ihtiyacım var dedi. Hepimizin ihtiyacı var.

0: Ömrüm boyunca sanat üzerinden para kazan. Özel koleksiyonerler.
1: Ve yaşlandıkça beni sanata yönlendiren şeyi gelecek nesillerle paylaşmak istedim.
0: Güvenlik anlamındaki uluslararası ünümüzü korumamız gerekiyor. Sen de sanat eserleri taşıdığın için bunu biliyorsundur.
2: Bizim işimiz bu.
0: Başarılı bir güvenlik işi.
3: Evet, özgeçmişiniz etkileyici.
2: Teşekkür ederim.
3: Ta ki bir yıl önceki bu olaya kadar. Bu sizin şirketiniz değil mi? Yaşananları anlatır mısınız lütfen? Bastırat'ın. Bay Stratton. Bay Stratton.
2: Evet.
3: Yaşananları anlatır mısınız diye sormuştum.
2: Anlatmak istemem.
3: Van Gogh'u kaybettiniz. Böyle bir fiyasko yaşanmayacağından emin olmak zorundayız.
2: Yerine geçeceğimiz şirkette emin olmanızı sağlamıştı, öyle değil mi? Araçlarından biri dışarıda patlayana kadar herhalde. Bakın, sizin fiyasko dediğiniz ve bir sanat eserini kaybetmiş olmamdan ötürü bir daha böyle bir fiyasko yaşamak istemiyorum. Yeterince emin oldunuz mu?
0: Ben emin oldum. Uluslararası nakliyat için gerekli işlemleri başlatın. Londra'ya gitmeye ne dersiniz Bay Stratton?
2: Çok isterim.
4: Trouble, hit the gas, you pedal, my neck so metal, he's came with diamonds, shiny yellow, hey.

0: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Onu rahat bırak. Eğitimini kötü etkiliyorsun.
0: Sadece ona birlikte sinemaya gidelim demiştim.
1: Bence tam şurada film oynuyor zaten.
0: Dikkatli ol.

0: Merhaba Mac.
1: Merhaba.
0: JJ, şu MZ denen çocuk hayatımın aşkını çalmak üzere.
2: Kızla hiç konuştun mu ki?
0: Hayır. Ama ilk izlenim çok önemlidir. Tavsiyen var mı?
2: Tamam. Beni iyi dinle. Çünkü bir defa anlatacağım. Öncelikle onunla hiç ilgilenmiyormuşsun gibi davranacaksın.
0: Bu arada kızın ismi Nana.
2: Ama onunla hiç konuşmadın ki. Yani ismini bilmemen gerekiyor. O yüzden ismini kullanma. Ona bir lakap tak.
0: Lakap mı takayım?
2: Bebeğim ya da tavşancık. Pisicik.
3: Pisicik mi? Kimden söz ediyoruz?
1: Kızsal konular.
3: Pisicik ha? Aslına bakarsanız pisicik iyi olmuş.
1: Ne?
3: Londra'da da işe yarayabilir.
1: Aferin sana.
0: Evet, Londra'ya gidiyoruz. Evet, başaracağını biliyordum Deni.
3: Evet, ama bir galaya katılmamız gerek. Görünüşü kurtarmak için çok şık olmalıyız. Sen bile JJ.
1: Elbise giymen bile gerekebilir JJ.
2: Sana hiç yakışmaz. Bacaklarını gördüm.
1: Bunu nasıl başarıyorsun?
3: Cazibem mi?
4: İyi akşamlar bayanlar baylar ve kutlamalarımıza hoş geldiniz. Bundan 3500 sene önce bizler, yani Çinliler, dünyayı porselen üretmek için ateşle tanıştırmıştı. Porselen, insanoğlunun sadece kökenini değil, geleceğini bulmak için yola çıktığı o sonsuz yolculuğun izlerini taşımak için kusursuz bir mecraydı. Yarın bu muazzam sanat eseri Londra'ya doğru küresel bir yolculuğa çıkacak. Ancak bu gece bayanlar ve baylar, şimdi insan ruhunun en büyük mirasını sizlerle tanıştıracağım. Burçlar vazosu.
3: Londra'da her şey tamam mı?
1: Her şey tamam.
3: Senin için yapacağımı söylemiştim.
1: Hı-hı. Evet.
5: Çok güzelmiş. Öyle değil mi?
3: Evet, öyle.
5: Babam arkeologtu. Bana nadide eserlerin kıymetini bilmeyi kendisi öğretmişti.
3: Bunu o mu buldu?
5: Keşke öyle olsaydı. Bu vazo türünün son örneği ve son derece değerli. Tarayen.

0: Daniel Stratton. İzninizle.
1: Rica ederim.
0: Çok güzel olmuşsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Vazoyu biz taşıyacağız.
1: Çok güzel. Senin adına sevindim.
0: Diyorum ki, Londra'dan dönünce belki bir yemeğe çıkarız.
2: Üzgünüm geciktim. Sterling ciddi anlamda değer kaybetti de.
1: Merhaba.
2: Sen Manny olmalısın.
0: Danny.
1: Danny, işte bu Siyem.
2: Bir şey içer misiniz?
1: Evet, lütfen. Hı hı.
0: Ben almayayım.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi birine benziyorum.
1: Sorunumuz o değil.
0: Doğru. Sorunumuz tabloyu kaybetmemle başladı. İyi olana odaklanabilir miyiz? Bu sayede bu durumdan kurtulabilirim.
1: Danny, her şeyin istediğimiz gibi olamayabileceğini kabul etmek zorundasın. Şans...
0: Şans mı?
3: Umarım ikiniz de eğleniyorsunuzdur.
0: Sunumunuz müthişti Bay Song. Sizi tanıştırmak istedim.
3: Link Mo. Seni yeniden görmek güzel.
1: Sizi görmek de öyle efendim. İzninizle şimdi gitmem gerekiyor.
0: Tanışıyor musunuz?
3: Çok iyi tanım. Aslında bu iş içinde seni o önermişti.
0: Harika.
2: İlk görüşmemizde Ling'e bakıyordum ve işin aslı söylediklerinin tek kelimesini bile duymadım. Sonra da kazandığı parayı gördüm. O zaman dikkatimi çekmeye başladım. O sadece güzel değil, çok akıllı bir kadın. Şerefe.
0: Yine mi sen?
4: Çok gelip geçici, öyle değil mi?
0: Neymiş o?
4: Aşk. Bence çok gereksiz. Ama insanlar sürekli aşık oluyor işte. Hı? Hayat, enerjimi başka yerlere harcamam gerektiğini öğretti.
0: Nereye mesela?
4: Sen zeki bir adamsın, Bay Stratton. Eminim ne demek istediğimi anlarsın.
0: Dikkatli ol derim. Yanlışlıkla birinin gözünü oyabilirsin. Görüşürüz.
5: Bay Stratton, yarın Londra'ya gidiyor musunuz?
0: Dedektif Dai, demek sana seversiniz ha?
5: Hayır değilim. Biri sanat uğruna öldürülürse başka.
0: Yani?
5: Van Gogh sen çaldın biliyorum ve böylece en büyük rakibini öldürdün. Bu da demek oluyor ki işe geri döndün, değil mi?
0: İyi geceler dedektif.

0: Van Gogh'ta fazla göz önündeydik. Bu defa dikkat çekmeyelim. Mac sadece 3 arazi aracı.
1: Tamamdır.
0: JJ arka yollar yok. Alana giden en hızlı otobandan gideceğiz.
2: Tamamdır.
0: Ding Dong, her daim gökyüzündeki gözümüz olacaksın.
1: Tamamdır.

0: Ding Dong, orada mısın?
1: Buradayım Deni. Bekle. Telsiz kontrol.
2: Mac 1.
1: Tamamdır.
0: Deni 2'de.
1: Tamam.
3: JJ 3'de.
1: Evet. Evet, artık hazırız.

0: Kargo güvende mi?
1: Tamam.
2: Vay canına. Bu sıkıcı müze partisinde oturmaktan daha kolay. Ama bir şey soracağım.
3: Dürling'in yanındaki kimdi?
2: Seksi biriymiş. Ama çulsuzun teki de
3: olabilir tabii.
4: Aslında partiye yepyeni bir geldi.
5: Yeğenim öyle şeylere bakmaz. Gerçi tipe bakmadığı da belli.
6: Çok sağ ol dostum.
5: Gördüğümü söylüyorum işte.
0: İşimize odaklanalım mı?
4: Vay canına. Millet, arkanızdan 3 tane motor geliyor. Çok hızlı.
6: Neyin peşindelermiş bir bakalım.

0: hızlı bir kamyon çıkıyor. Ding dong, alternatif rota belirle.
1: Tamamdır.
0: Tamamdır. 50 metre sonra sola dön.
2: Motorlar hala peşimizde. Nereye gidiyoruz?
0: Düz gidin, düz gidin, düz gidin.
1: Motorlar durdu.
3: Tamam. Arayı biraz açalım o zaman.
0: 50 metre sonra sola.
3: Güzel. Şimdi motorların ne yaptığına bir bak Ding Dong. Merk!
1: JJ!
3: Peşimden gel.
1: Merk!
0: İyi misin?
1: Evet iyiyim. İyiyim ben.
0: Güzel, güzel. Mac araçtan çıkıyor.
1: Sana doğru geliyor.
3: Trafik sıkışıyor. Ne taraftan?
0: 50 metre sonra sola.
1: Sonra kavşağa gir. Dümdüz git.
0: Danny, motor var.

0: Jay.
1: Gelen var. Deni, motorlar geliyor.
0: Mac.
2: Buradayım.
0: Mac.
1: Deni yaralandı. JJ'ye saldırıyorlar. İki sokak ileride.
0: Deni, hazır ol. Motorlar gelmek üzere.
1: Deni, çık oradan. Çık hemen. Lütfen hemen çık. JJ, oraya gitmelisin. Acele et, hemen git.
3: Vazo, vazo yoldan.
0: JJ, gelenler var. Şu an temiz.
1: Hemen oradan gitmen gerek.
4: Anlaşıldı.
0: Mac.

0: drone'u bul. Onun hemen altındalar.
1: Tamam.
0: Peşlerindeyim. İkinci kanala geç. Beni duyuyor musun?
2: Evet, duyabiliyorum Deni.
0: Bana hemen Mac'i bul.
2: Anlaşıldı. Mac, ben Ding Dong.
0: İkinci kanala geç.
3: Şu an Sichuan Zhong Caddesi'ndeyim.
4: Oradasın demek. İyi ki ölmedin. Guangdong'dan batıya gidiyorum.
0: Vazo ellerinde.
3: Lanet olsun.
0: Önlerini kesmemiz gerek. İkiniz de Guangdong Caddesi'nden gidin. Orada bir kavşak var. Yol kapalı.
2: 50 metre sonra sola.
0: Sonra ilk sağdan sap. Deni nerede?
3: Deni nerede?
2: Bir sonraki caddede. Aksiyone doğru ilerliyor.
0: Deni, kavşağa girmek üzeresin. Mac.
2: Düz git, düz git.
0: Şu an tam önünde.
3: Önlerini keseceğim.
4: Ding Dong, biri gitti, biri kaldı.
0: Sen takip et.
2: Tamamdır, tamamdır.
0: Ding Dong, motor geldi. Ben de hızlı gidiyorum, bir şeyler yap.
2: Tamam, yapıyorum, tamamdır. Kendini hızlı mı sandın? Bunu da geçtik, görelim. Evet.
5: Hadi koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş

0: Ding dong. Beni duyuyor musun?
1: Evet.
2: Mac neredeymiş sor.
0: Ya Mac?
1: Telsiz kesildi ama o da geliyor.
0: Güzel. O da geliyormuş. Hadi içeri girelim.
2: O uçağa binmeyeceğiz.
0: Ne diyorsun sen?
2: Sonra açıklarım. Şimdi ayrılalım. Bir saat sonra buluşuruz.
3: Alo?
4: Benson, onu daha bulamadın mı?
3: Üzerinde çalışıyoruz.
4: Şunu sakın unutma. O Vasoçi'nin en değerli antikalarından biri.
3: Merak etmeyin. Onu bulunca ilk sizin haberiniz olacak. Ama telefonunuzu dinlememiz gerekiyor.
5: Tamam. O zaman senden haber bekliyorum.
4: Beni hüsrana uğratma.

0: Alo?
1: Ding dong hareket halindeyiz.
0: Oradan çıkman gerek. Polis her an baskın yapabilir.
2: Geldiler bile.
0: Yeni bir drone al ve beklemede kal.
2: Tamamdır.
1: Aferin sana.
3: Alo?
0: Mac, aslanım, iyi misin?
3: Fena değilim. Havana yaklaştım.
1: Plan değişti. Şehre geri dönüyoruz.
4: Ne diyorsun sen? Bir Londra'ya gitmiyor muyuz?
1: Hayır.
3: Peki ya Vazo?
0: Vazo yanımda ve güvende. Ama oradaki o adamlarla...
1: Tabloyu bizden çalan adamlar aynı adamlardı.
4: Ne?
0: Evet, aynı çete işte. Peşlerine düşüp Van Gogh'u da geri almalıyız.
3: Ama Vazo bizde zaten.
0: Kesinlikle.
1: İstedikleri şey bizde.
3: Dur. Bu konuyu bir konuşsak bence iyi olur.
1: Tamam. Her zamanki yerde.
0: 20 dakika sonra.
3: Deri. Lanet olsun.

0: Yeni telefon aldım.
1: İyi düşündün.
0: Sen iyi misin JJ?
1: Ding dong. Bizimle misin?
2: Evet Danny.
3: Seni duyuyorum.
2: Durum nasıl?
3: Yeni drone'umu aldım.
2: Güzel.
0: Aynı çete olduğuna emin misin?
1: %100 öyle.
4: O halde polise gidelim.
1: Bu ismimizi temizlemek için çok büyük bir fırsat. Bunu es mi geçelim istiyorsunuz?
4: Bence bir mahsuru yok.
0: Bence de es geçelim.
2: Ben de es geçelim derim ki soygun esnasında ben sizinle bile değildim. Evet ama bu defa soyulmadık.
0: Evet Deni. Nerede vazo?
1: Sakin ol, onu sakladım. Bakın vazoyu yine de teslim edeceğiz. Ama yolumuz uzayacak.
4: Vazoyu sensiz Londra'ya götürmeliydin.
0: Hey hey hey hey, bırak da açıklasın.
1: Onlarla iletişim kuracağız.
4: Sanki kolay olacak da. Nasıl?
1: Düşünüyorum JJ. Düşünüyorum.
0: Birinin telefonunu aldım.
1: Ding dong, bir telefon bulduk. Kilidi açabilir misin?
3: Evet, açarım ama biraz zaman alır.
1: Ne kadar?
2: Birkaç saat.
0: Bu işe yarar mı?
1: Şifresini sorsaydın ya.
0: Bayılmıştı.
1: Ha, hala hayatta demek.
0: Sayılır.
1: Dahice. Şifresini değiştireceğim.
4: Onları aradık diyelim. Peki ya sonra?
1: Tabloyu geri alacağız. Var mısın?
0: Her zaman.
2: Ben de varım.
0: JJ.
4: Tamam.
1: Güzel.
0: Hey, nereye gidiyorsun?
1: Onları arayıp görüşme ayarlayacağım. Bir saat sonra görüşürüz.
5: Ding dong, beni görüyor musun?
2: Evet, tam üstündeyim.
5: Güzel, bana gözlerden uzak bir yer bul.
2: Tamam, yolun solundaki binaya gir. Arka tarafı sessiz ve sakin.

0: Evet, yine ne var?
1: Onları bulduğunu söyle.
2: Sana bir teklifim var.
0: Bay Stratton. Evet. Bu çok hoş bir sürpriz oldu.
3: Ah, kırmızılı kadın. Mantıklı tabii. Nadide eserlerin kıymetini gerçekten biliyor musunuz?
1: Biliyorum.
2: Vazo için 6 milyon istiyorum.
0: Ama ben 6 milyon ödemek istemiyorum.
3: Ama gerçek değerinden 30 milyon az istiyorum.
0: Bunu neden yapıyorsun Daniel?
2: Adamların sayesinde soygun gibi görünmesini sağlayacağım.
1: Ah, zekice. O zaman herkes Vazo'yu
0: başkasının çaldığını düşünecek ve sen 6 milyon kâr edeceksin. Ama sorum şu. Neden senin gibi saygın biri birdenbire taraf değiştirsin?
3: Saygınlık fazla abartılıyor. Asıl kral paradır. Buluşalım.
2: Sana açık adresi gönderiyorum.
4: Vay canına, polis yolda.
5: Ve devamı da geliyor.
6: Acele edin. Şu binada.
7: Hadi. Hadi.
8: Bu taraftan. Bu taraftan.
5: Hadi yakalayın.
9: Düz devam et. Düz devam et. 10 metre sonra da sola dön.
8: Gel buraya.
5: Hadi yakala.
8: Hey.
4: Bir sonraki sokaktan sağa dön.
2: Ah, hadi ama.
8: Evet.
5: Evet yakala.
8: Hadi.
5: Kaçırma.
8: Çabuk.
5: Kaçma. Tamam.
8: Hadi. Hey, dur.
2: Ding dong, nereye gideyim? Her yerdeler.
4: Düz git.
9: Bir sonraki sokaktan sola dön.
5: Dur, kaçma.
8: Gidiyor, tutun şunu.
4: Diğer tarafa bak. Arka tarafta görüşürüz.
8: Dur bakalım.
2: Dong.
4: Evet.
2: Beni duyuyor musun?
4: Evet. Polis peşimde olmalı.
5: Telefonunu at o zaman.
2: Burası kalabalık. Atamam. Drone'u buraya göndermen gerek.
3: Gözlerden uzak güvenli bir yer bulmalıyız.
5: Tamam. Solundaki kapıdan girmen gerek. Orada polisin olmadığı bir arka kapı var.
2: Tamam.
10: Tüm birimler.
11: Kanting Caddesi. Tekrar ediyorum. Kanting Caddesi.
10: Etrafını tanıtın.

0: götür bakalım.
1: Bu tarafta. Hadi acele edin.
2: Bir tarafa da bakalım. Acele edin. GPS'e göre burada. Buralarda olmalı. Burada bir yerde. Bu taraftan.
3: Tamam. Sola dön.
4: Hadi bakalım. İşte oldu. Oradan geç. Artık yolun açık patron.
3: Aa, beni görebiliyor musun? Tam üzerindeyim. Güle güle.
4: Oyun bitti. Aferin sana. Spor salonunun orada bir yerde ol. Ben seni ararım. Ve telefonumu karıştırma.

0: Beni korkuttun.
1: Evde olmaman gerekiyordu.
0: Londra'da değil miydin?
1: Gidiyordum ama bir şey unutmuşum. Söylediklerini çok düşündüm. Hani bir şeyleri kabullenmek hakkında.
0: Deni, vazo nerede?
1: Korkma, en büyük müşterini kaybetmeyeceksin. Bana sorarsan bu sayede tabloyu geri alacağım.
0: Tamam ama bu kabullenmek değil ki.
1: Doğru. Durumu düzeltmek demek. Böylece yine eskisi gibi biri olacağım.
0: Eski Deni nasıl biriydi?
1: Sana layık olmayan biri.
0: Alo?
2: Alo, benim.
3: Unuttun mu? Bu akşam toplantı sonrası kutlamaya gidecektik. Hala geçerli değil mi?
0: Evet, bir şey almak için eve uğramıştım.
2: Tamam, bu harika. İstersen gelip seni alabilirim.
0: Teşekkür ederim. Ama sen buraya geldiğinde ben işe dönmüş olacağım.
3: Tamam. Akşama görüşürüz.
0: Görüşürüz.
4: $36 milyon vazoyu dolaba mı koydun?
1: Aha.
5: Tamam, tamam. Vazoyu sahtesiyle mi değiştireceğiz?
1: Hayır, önce test ederler. Tabii aptal değillerse.
5: O halde plan ne?
1: Peşinden gideceğiz. Ama umarım iş o raddeye gelmez.
4: Aha, tabii.
1: Çok basit. Vazoyu teslim edeceğiz. Polis orada olacak. Onlar çeteyi tutuklayacak. Biz de tablomuzu bulacağız. Herkes için mutlu son.
5: Harika. Polis nasıl orada olacak?
1: Ding dong.
5: Aa,

0: Vardın mı?
1: Henüz değil.
0: Tek yapman gereken polisin seni görüp peşine takılması. Sonra onları bize getireceksin. Hala oradalar mı?
1: Evet ama şimdi gidiyorlar.
0: Korkma, skutura atla git.
1: Hadi ama Deney, ben polisten korkmuyorum ki.
0: Peki sorun ne?
1: Skuturum bozuldu ama aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar, Nana'yla ilk defa bugün konuşacağım. Lütfen bana bir tavsiye verin.
0: Sana tavsiyem? Onu tehlikeye atmaman. Sakın Nana'yı karıştırayım deme. Bu bir emirdir.
2: Baksana, sen Deni'nin arkadaşı mısın? Drone'unu gördüm. Bence çok güzel.
1: Evet. Şimdi daha iyisini aldım. Bunun 3 milli stabilizatörü, yalpa çemberi ve yüksek çözünürlüklü bir veri tabanı var. Verileri doğrudan bilgisayarıma ve telefonuma aktarabiliyorum.
3: Peki, dışarı çıkmıyorsun galiba.
1: Dur biraz. Deni'nin başı dertte. Yardımınız gerek.
4: Tamam, onu tutuklayacağım.
5: Dur biraz.
2: Sana yardım etmek isterim.
1: Güzel. Skuterini alabilir miyim?
2: Hayır, olmaz. Skuterimi benden başka kimse süremez.
1: O da olur.
2: Anlaşılan polis hala peşimizde.
1: Güzel. Bırak peşimizden gelsinler.
2: Ha?
1: Dikkat et.
6: Polis de bizim peşimizde.
5: Bizim mi? Nana konusunda
0: ne demiştim?
1: Başka çarem yoktu.
0: Pekala. Polisi buraya getir ki adamları tutuklasınlar.
5: Ve yollarına çıkmayın ama kulağını dört aç. Bu işi halledeceğiz.
7: Eski günlere döndük.
5: Mac, öldürmek ya da parmak falan kesmek yok.
7: Evet, tamam.
5: 7 dakikamız var.
8: Hadi. Ne varmış elinde? Göster.

0: Üzgünüm.
1: Önce parayı mı istiyorsun?
0: Evet, önce parayı görmem gerek.
1: Önce parayı istiyor.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın.

0: Mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında. Yanında. Liseden mezun olduğunda da. Buradaydık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte filmin sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle.

0: olsa dolu tarafından bak.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
0: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
6: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.

0: da leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik. Sevince.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeyse.

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Böyle diyeceğini tahmin etmiştim zaten. Bence vazoyu ona verelim ha. Mac. Buydu değil mi?
13: Evet.
12: Al bakalım. Vazon.
14: Deli mi bu?
12: Evet. Delinin tekiyim. Çatlak yabancının tekiyim ben.
14: Yeter!
12: Para nerede? Teşekkür ederim. Arkanda duruyor. Birinci raftaki ilk vazo.

0: Direkt sağdan dön. Sağa dön, sağa.
1: Bence özür dilemen gerekiyor.
2: Adam haklı tabii.
3: Bunu o başlattı.
4: Patron. Bu vazo gerçek.

0: Gidelim.
1: Oyala onları.
2: Hey, bekleyin. Arkadaşım yara izinin havalı göründüğünü söyledi.
3: O izi kim bıraktı?
2: İzi kim bıraktı?
3: Gerçekten çok havalı görünüyor.

0: Parmağım.
1: Özür dilerim, özür dilerim.
2: Arkadaşım adına özür dilerim, saygısızın tekini...

0: hızlı, hadi daha hızlı.
1: Dinkop, hemen bir şeyler yap.
0: Olamaz. Tüm birimlerin dikkatini. Polis geliyor.
2: Deli.
1: Peşlerinden gidelim.
0: Kıpırdama. Polis durun. Kıpırdama.
1: JJ kaç.
0: Kaçma.
3: Polis.
0: Kaçmayın. Kaçmayın.
3: Size durun dedim. Durun
0: dedim.
4: Ding dong, Bozo ellerinde. Arabaya yaklaşıyoruz. Konuş benimle.
0: Plan iyi işlemiş yani.
4: Vaktinde gelsen böyle olmazdı. Nereye gittiklerini bilmem gerek. Hemen.
0: Tamam, bakıyorum Deni.
4: Fazla vaktimiz yok.
1: O aleti izlemen gerekiyor.
5: Hızlı hareket etmeye çalışıyorum.
1: Ding dong, lütfen cihazı bulduğunu söyle.
0: Evet. Buldum.
1: Peki nerede?
5: Doğuya gidiyorlar. Hong Kong'a doğru. Çok hızlılar.
2: Deni?
1: Dışarı çıkın. JJ, arabadan çık hemen. Bırak onu ve hemen arabadan çık.
6: Ciddi misin?
1: 6 milyonla gitmemize izin mi vereceklerdi hiç sanmıyorum.
2: Peki neden? Vazonun değeri 36 milyon.
6: Mac haklı.
1: JJ, hemen geri dön. JJ. JJ. JJ.
2: JJ. JJ.
6: Öldüreceğim.
1: Hayır, önce ben öldüreceğim.
6: Ne?
2: Onu hemen sizi güvenli bir yere taşıyalım.
6: Bundan daha kötüsü olabilir mi?
5: Evet, olabilir.
0: Sinyal zayıflıyor. Umarım yakınsınızdır.
4: Ding dong.
1: O vazoyu sakın gözden kaçırma. İzlemeye devam edebilecek kadar yakında ol.
0: İyi de koca bıçaklı iri adamlar söz konusu.
1: Evet.
5: Hayır, hayır, şaka yapıyorsun herhalde değil mi?
1: Ding dong.
0: Bak Deni.
4: Ding dong.
0: Ben yokum, yokum.
4: Ding dong. Hemen o skutura bin.
0: Tamam, tamam, bineceğim, tamam.
4: Sinyali takip edebilmen gerek. Biz seni buluruz.
0: Deni benden yine bir şey rica etti. Neymiş efendim? Bu sefer de vazonun peşinden gidecekmişim. Aman ya, zaten hep en tehlikeli işler bana kalır. Bana çok güveniyor da ondan herhalde. Haklı tabii. Ne dersin? Beni vazoya götürebilir misin acaba tavşancık?
6: Peki, tamam. Ama sakın bana bir daha tavşancık falan deme.
0: Çok hızlı gitme.

0: Arabadaki bombayı nereden bildin?
1: Müzenin dışında da yanmış bir araba vardı. Onların yöntemi bu da ondan.
0: Zekice.
2: Beni duyuyor musun?
1: Ding dong.
2: Evet, evet benim.
1: Bilgi ver.
2: Çok üzgünüm ama sinyali kaybettim.
0: Ya.
1: En son nerede görmüştün peki?
3: Şeyde. Fujo Caddesi. Fujo Caddesi'nde.
0: Fujo Caddesi. Fujo Caddesi.
1: Tamam.
4: Ding dong neredesin?
2: Evini kontrol ediyorum.
3: Çok büyük ve güvenlikte sağlam.
4: Çok ilginç. Nerede peki?
3: Fujo Caddesi'nin
2: ortasında. Caddenin doğu tarafında.
4: Tamam, geldik sayılır.
2: Tamam, beklemedeyim.

0: Burası neresi? Ve ne için geldik?
1: Bu ev sinyalin yok olduğu yer.
2: Sinyal yok olmadı. Güvenlik sistemi sinyali bozdu bence. Denemeye değer.
0: Ne diyor bu?
1: Sinyal öylesine yok olamaz dedi. Demek ki cihazı buldular.
0: Harika. Güvenliği nasıl geçeceğiz peki?
2: Ding dong.
3: Evet Deni, ne oldu?
2: Nana'yı versene.
4: Ne?
2: Hayır. Hayır, olmaz. Bu çok tehlikeli.
3: Ding dong.
2: Nana'yı ver bana.

0: oynayamazsın.
1: Hey, ne yapıyorsun?
2: Çekin gidin.
3: Başka yerde dans
0: edin. Ne yaptınız sen?
4: Ding dong. Harekete geçiyoruz.
5: Anlaşıldı.
4: Hadi bakalım.

0: Güzel.
1: Yakından bakacağız. Sen bölgeyi tara.
0: Tamamdır.
1: Ding Dong, orada mısın?
0: Evet, sizi duyuyorum.
1: Durum nedir peki?
0: Her iki tarafta 7'şer görevli var ve dışarıda da 2 tane.
2: Başka bir şey.
0: Suyun diğer tarafındakileri gördün mü?
1: Evet.
0: 3 dakikada bir evin etrafını dolaşıyorlar.
1: Pekala. Ding Dong, sen daha iyisin. Yaklaşalım mı?
0: Evet.
3: İçeride başka kimse yok. Girin. Saklanın. Geri geliyor.

0: Danny git.
1: Ding dong, güvende miyiz?
2: Hemen tepenizdeki çatıda bir kişi daha var.
1: Mac, JJ, yapmanız gerekeni yapın.
2: Şimdi gidebilirsin. Bekle. Tamam git.
3: Kader ve zaman 5 geleneksel elementle temsil ediliyor. Tek bir kişinin bireysel kaderi de 12 ayrı burç sembolüyle temsil ediliyor. Sen böyle demiştin. Bugün neler yaptığımı görsen benimle gurur duyardın.
1: Doğru yerdeyiz.
4: Güzel. Vazo buradan. Kırmızılı kadın da öyle. Pozisyon alalım.
1: Çeçeği hadi.
2: Bekle. Şimdi devam edebilirsin.
5: JJ yerini aldı.
3: Vazo benim elimde. Bundan böyle burçların efendisi ben olacağım.
4: İkimiz de işaret verdiğin anda hazırız.
5: Çayım nerede?
6: Ofisinizde.
7: Bayan Yen, telefonunuz var.
1: Çay mı? Ben de alırım.
5: Arabayı getirin. Toplantıya gitmem gerek.

0: Bunları duman ettik desek yeridir bence.
1: Orası öyle tabii. Millet, ben içeri giriyorum.
2: Klimada bir sorun var.
1: Vay canına. İnanamıyorum. Bunu görmen gerek. Çalıntı sanat eserlerinin yarısı burada olmalı.
3: Acele etmen gerek. Görevliler eve doğru geliyor.

0: sevmeyi öğrenmeden beni sevemezsin.
1: Deni, artık gitmemiz gerek.
2: Van Gogh'u buldum.
1: Gerçekten mi?
2: Gerçekten.
3: Deni, hemen oradan çıkman gerek.
2: Hepsini aldım ve çıkıyorum.
4: Hey!
2: Sana çiçek getirdim. JJ nerede?
5: JJ de geliyor.
3: Köprüde güvenlikler var. Devamı da yolda. Harekete geçin.
5: Ön kapıya gidin. Orada bir araç olacak.
2: Evet.
3: Acele edin. Güvenlik geri geliyor.
4: Hey!
5: Arabayla gelen kişi Emzi. Hemen binin.
2: Aferin sana Emzi.
4: Bagajı aç. Bagajı açsanıza. Bagajı açın. Hemen.
2: Hayır, bırak onu.
4: Ona ihtiyacımız olabilir.
2: Niçin? Mac, bırak adamı. Çatlağın tekisin. Tamam, harekete geçtik.
5: Hallettik mi?
1: Evet, Van Gogh'u da aldık.
5: Harikasın Deni.
1: Aferin. Nana'ya da teşekkür et.
5: Tabii, ederim.
6: Çömlek fabrikasındaki çocuklar.
5: Hemen gitmemiz gerek, hadi.
6: Durun dedim size. Kaçmayın. Durun dedim.

0: Ding Dong iyi iş çıkarttı.
1: Evet.
2: Çok doğru.
1: Tara yine inanamıyorum. Kadın kendini Wu Zetian sanıyor. Ne yapacağız dersin? Song'u arayacağız.
3: Ben Song.
4: Bay Song. Ben Daniel Stratton.
3: Stratton. Umarım vazom hala sendedir.
4: Merak etmeyin.
1: Emin ellerde. Ayrıca çalıntı eserlerle dolu bir ev bulduk.
3: Neredesiniz?
4: Size doğru geliyoruz. Vazo da bizde.
1: Ama bir ricam olacak. Dedektif Dai'yi arayın lütfen. Beni asla dinlemez. Ama...
5: Bay Stratton.
1: Sizi daha sonra arasam.
5: Lütfen arayın.
1: Çok teşekkür ederim. Bayan Yen.
6: Merhaba Daniel.
4: Evinizdeki sanat koleksiyonu müthişmiş.
6: Evet. Arkadaşınızın arabasına çok üzüldüm.
4: Aa, ona takılmayın.
1: O laf nasıldı? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
4: Aa, şimdi kapatmam gerek. Polis diğer hattı. Onlara adresinizi verecektim.
6: Bunu yapmayın derim.
1: Aa, sahi mi? Nedenmiş o?
6: Dediğim gibi. Aşk çok gereksiz bir şey. İyi akşamlar.
1: Telefonu ver. Mac, telefonu ver.
7: Sanatçı minimalist tarz incelikli çalışmalarıyla ün kazanmış. Böylece otelin şık tarzına uyumlu.

0: yüceltir. Eğer oteliniz...
1: Aç şunu.
0: Bu gerçekten büyük bir fırsat. İzninizle lütfen.
1: Aç şu telefonu. Link, aç şu telefonu.
0: Alo.
1: Ben Danny. Hemen oradan çıkmalısın.
0: Hayır, olmaz. Toplantıdayım.
1: Açıklayacak vakit yok. Bana güven, tamam mı?
0: Danny.
1: Hemen aşağı in.
0: Hayır.
1: Ne demek hayır?
0: Olmaz, toplantıdayım.
2: Ver bana. Link, ben Mac. Hemen aşağı in.
3: Seni almaya geliyoruz. Hemen aşağı in. İn aşağı.

0: Vazoyu vermiş olsak bunların hiçbiri yaşanmazdı.
1: Onu kurtaracağız.
2: Ya tabii. Onu da alıp gidebileceğimizi mi düşünmüştün?
0: Başka çaremiz yok.
2: Vazoyu verip sonra öldürülmenin de anlamı yok canım. Ben yokum.
0: JJ! JJ!

0: Biraz su iç.
1: Neden buradasın sence?
2: Danny.
1: Zekisin. Danny çok ısrarcı biri. Sizin şu aşk arayışınızı hiç anlamıyorum. Aşk nedir biliyor musunuz ki? Aşk sonsuzdur ve elde etmek imkansızdır. Anladın mı?
2: Ben anlıyorum da bence sen anlamıyorsun.

0: Dur da açıklayayım. Ben bir şey istediğimde... onu elde ederim.
1: Hey, tamam yeter. Sen böyle biri değilsin.
0: Onun için üzülüyorsun. Neden senin gibi erkekler beş para etmez kadınları seçiyor? Hepiniz delisiniz.

0: Alo.
1: Aqua, bir saat sonra. İki eseri de getir ve yalnız gel. Yoksa sevgilinle sonsuza dek ayrı kalırsınız.
2: Onunla konuşmam gerek.
3: Sana ne dedi?
0: Yalnız gitmeliyim.
3: Hayır, asla olmaz.
0: Onu öldürürler. Yanımda olursan o ölür.
3: Ondan başka hiç kimsem yok.
0: Bunu biliyorum dostum. Konu kapandı.
3: Hayır, kapanmadı. Onun başına bir şey gelirse seni öldürürüm.

0: İyi akşamlar Bay Stratton. Sizi tekrar görmek ne güzel. Lütfen oturun.
1: Link nerede?
2: Kızı getir.

0: Tekrar hoş geldin canım benim. Danny.
1: İyi misin?
2: İyiyim.
1: Tamam canım. Tamam.
0: Bana çiçek de getirdin demek. Çok mutlu oldum. Bayan Mo, yardımlarınız için teşekkür ederim. Artık gidebilirsiniz.
2: Hemen gitmeliyiz.
3: Sen kal.
2: Gidebilirsiniz demiştin.
0: Öyle mi? Ah, hayır hayır, sen gidebilirsin. O değil.
2: Ama istediğin şeyi yaptın. Sanat eseri elinde.
0: Aynen öyle. Ama Danny bunu asla içine sindiremez.
2: Lütfen ona doğru olmadığını söyle.
0: Evet, lütfen. Beni ikna et Daniel. Beni kötü bir ilişkinin iki paha biçilemez sanat eserinden daha önemli olduğuna dair ikna et.
1: Bunu yapamam ki. Bilmediğim bir şeyi sana açıklayamam.
0: Yani?
1: Yani aşka değer biçmen hiç aşık olmamışsın demektir.
0: Ya sen? Sen aşkını 3500 senelik bir tarihle mi kıyaslıyorsun yani?
1: Evet.
0: Seni zavallı. Bayan Mo, hemen gitmeniz gerek.
1: Ben hallederim. Lütfen git. Lütfen. Merak etme. Git yeter.
4: Go!

0: Danny! Dingo, orada mısın?
1: Dur. Elektriği kestim.
2: Hey!
0: Başka bir şey yap.
1: Şimdi oldu.
0: Danny, Ling'i götür buradan.
3: Hey, dikkat et.
4: Hadi gidelim. İyi misin?
3: İyiyim. Eseri geri almalısın.
4: Link, hadi.
0: Gelin, hadi gelin.
5: Bay Stratton, Song.
6: Zamanlama mükemmel.
4: Sanatı gelecek nesillere böyle taşıyorsunuz demek, öyle mi?
5: Evet, aslında sigortadan gelen paralar sayesinde müzeler uzun süre açık kalıyor.
6: Tahminimizden daha çok işe yaradın Danny. Sanat eserini ona ver hemen.
4: İstiyor musun? Gel de al hadi.
6: Bırakın onu. Gelip eseri alın.
7: Alo. Bir şey mi kaçırdım?
6: Hemen sanat eserini elinden alın şunun.
4: At şunu hemen.
0: JJ! Yo!

0: My song. Yakalayın. Hayır.
1: Evet. Hey Strat.
2: Göründüğü gibi değil.
3: İyi ki geldin. Sana söylediğim şeyi hatırla.
0: Haklı olsan da, bugünkü gibi haksız olsan da sadakat her şey demektir. Doğru mu hatırlıyorum?
3: Aferin sana.
4: Amirim seninle konuşmak istiyor. Gel benimle.
0: Umarım ne yaptığının farkındasındır.
2: İşimi yaptım. İyi geceler.
0: Pratiğe devam et.
5: Gözüm üzerinde olacak.
2: Sevindim.
6: Yürü bakalım. Yaptıkların hesabını mahkemede veririz. Yürü.

0: Bu şehri seviyorum. Ne gündü ama.
1: Evet.
0: Peşlerinden gitmemi istemezsin sanmıştım. Bir ara seni kaybedeceğim diye ödüm patladı.
1: Ve?
0: Kabul eder misin?

0: Ek 1'de.
1: Tamamdır.
0: Deni 2'de.
1: Tamamdır.
2: JJ 3'de.
1: Anlaşıldı. Artık hazırsınız.
3: Hadi o zaman.
4: Bunca şeyden sonra beni neyin heyecanlandırdığını sonunda anladım. Zaman sanat eserleri peşinden koşup para kazanmaktan ibaret değil. Asıl önemli olan zamanını kimle ve nasıl geçirdiğin. Elimizdeki tek şey zaman arkadaşlar. Bu yüzden keyfini sürün. Ve zamanı akıllıca harcayın. Çünkü zaman asla durmaz.
2: Baksana Ding Dong. Dün senin şu ip atlayan kızı başkasıyla çalışırken gördüm. Yakışıklıydı.
1: Bence hiç değil.
0: Hadi ama rahat ol Ding Dong. Senin ip atlayan kız sığ bir tip değil.
2: Evet.
3: Ama kız kör de değil sonuçta.
1: Hadi ama JJ. O kızın adı Nana.
3: İstersen bana pisicik de diyebilirsin.
0: Ding Dong, durum nedir? Ding Dong. Ding Dong.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Tabii günümüzde dürüst, kurallara uyan kişilere de enayi muamelesi yapılıyor. Ama gün gelir, enayi muamelesi yapılanlar bunun cevabını verirler. Yeter artık diyecekleri noktaya gelince. Ve kendilerini asla yapabileceklerini düşünmedikleri bir şey yaparken bulurlar.

0: Sanırım 10 yıldan uzun zamandır terk edilmiş durumda ve çok çok para lazım. Biz de şöyle dedik. Neden de Luca'nın oğluna gidip ona teklif yapmıyoruz, belli mi olur?
1: Önceki sahibini iflas ettiren bu yerde bir şirket kurmak istiyorsun, öyle mi? Lütfen bana anlamadığım bu parlak fikri açıklayın.
0: Bir dakika, bu kez durum çok farklı. Çünkü bu bir kooperatif olacak. Lokal çiftçiler ve küçük üreticilere ürünlerini satabilme imkanı sağlayacak. Bu taraftan bak, tamam mı? Yani Antonio Fontana anarşist kişiliklidir. Bu kasabaya 1984'te Alfonsin başkanken gelmiş. Yol inşaatlarında çalışmış ama parası ödenmemiş. Ve karısı onu çocuklarıyla beraber terk etmiş. Ama o kaldı. 90'ların ortasında yol işi tamamen bitince bir lastikçi açtı. Bu bolca düşünmene izin veren mükemmel bir iş der hep.
1: Hala anlamıyorum Lydia. Bir tahıl deposu tesisini nasıl işleteceğimizi bilmiyoruz. Sorun burada.
2: Ama öğrenebiliriz Antonio. Fermi'nin dedesi çiftliğe başladığında ne biliyordu ki?
1: Ama iflas
0: etti. O 30 yıl çalıştıktan sonraydı.
2: Şöyle düşün. Bak, iyi organize edersek kaç kişiye iş bulmuş oluruz? Kaç kişi?
0: 20-30 kadar.
1: 30 mu dedin? En az. Emin misin?
0: Düşün bunu. Operatörler, idari personel. En az 30 kişi. Bir sürü insan.
1: Vay canına. Sence acaba doğru bir zaman mı böyle bir iş için?
0: Evet. Tam zamanı. Kötü gitmesi mümkün değil. Burada kötü ne olabilir ki?
1: Tamam yeter. Lütfen ama durmadan demirle ilgili konuşuyorsun. Neden bahsediyorsun anlamıyorum.
3: Egemenlikten bahsediyorum. İngiliz'den tamam. Kurtulmak için generalin aldığı şey buydu.
1: Fermi, sen akıllı bir delikanlıydın, onu açıkla lütfen.
0: Hep aynı şey hakkında tartışmayı nasıl beceriyorsunuz? Konuşacak başka bir şey yok mu?
3: Seni böyle bilmezdim. Sınırı aştığımızı düşünmüyor musun?
0: Neden bahsediyorsun? Roro Belandre bu şehirdeki en iyi tamirciler. O tren istasyonunun şefi. Gerçi artık trenler burada durmuyor. Serdobalı bir adam. Ve içinde 17 Ekim'den daha fazla peron aşkı var.
2: Deliko ile konuştun.
1: Evet, konuştum. Biri orayı satın almak istiyor diye gerçekten çok şaşkındı. Ama görünüşe göre konuşmak istiyor.
2: Bu iyi bir başlangıç.
3: Ama onunla kesinlikle sen konuşmalısın.
0: Neden ben? Tüm gün boş oturuyorsunuz, siz konuşun.
1: Ben eski futbolcu muyum? Eski futbolcu.
0: Neden konuşmuyorsunuz?
1: Kim takar?
0: Kasaba kafası işte. 30 yıl önce küçük bir Buenos Aires takımında profesyonel futbolcu olduğumu ve Chacarita'ya kendi sahasında son dakikada attığım golü kim hatırlar? Alcina'daki herkes. Alcina dışındaysa hiç kimse. Lydia sonunda beni ikna etti. Her zamanki gibi ve kooperatif hayalimizle ilgili umutlarımızı yaşatmak için başkente gittik.
4: Bunun için kız kardeşimle konuşmalıyım ama bence bir şeyler yapabiliriz.
0: Tüm tesisin ne kadar edeceğine dair bir fikriniz var mı acaba?
4: Güncel bir tahminim yok, hiç düşünmedim ama... Bilmem ki. Alcina'dan geldiğinizi de göz önüne alınca... Sanırım 300 bin olabilir. Aklıma gelen bu.
0: 300 bin.
4: Sizin kafanızdakine yakın mı?
2: Evet.
0: Tabii ortaklarımızla da konuşmamız lazım ama sanırım olabilir. Evet. Tamam mı?
2: Evet tamam.
4: Buraya iş konuşmaya geldiğinizi biliyorum. Ama ona bakıyorum ve çocukluk kahramanımı görüyorum.
0: Ben ne diyeyim bilmem ki.
4: Sana babamın ofisinde bir posterin olduğunu söylemiş miydim?
0: Evet.
4: Fermin Pellassi 5 numara. Kral tacının incisi. Ofisine her gidişimde posterdeki fotoğrafını görürdüm. Müthiş değil mi? Ben sıkmıyorum ya sizi...
2: Hayır, kesinlikle istediğinizi sorun. O günlerden konuşmayı sever.
4: İyi. O zaman şu golden bahsedelim ha?
0: Bilirsin işte. Ayağımın ucuyla sertçe vurdu ve top filelerdeydi ve gol oldu. Hepsi bu.
2: Ama önce defansa çarptı.
0: Evet, defansa çarpıp öyle girdi.
2: Pellassi. futbolculuk günlerinden konuşmaya zorladım diye kızmadın ya. Şikayet etme. Altın günlerinden birkaç hikaye anlattım ve adam fiyata 30 bin dolar indirim yaptı.

0: Bir kooperatif kurarken ihtiyacınız olan en önemli şey çalışkan, dürüst ve akıllı insanlardır. Bu nedenle Eladio ve Jose Gomez'i görmeye geldik. Onlar ilk iki şartımıza uyuyorlar. Yani sanırım.
1: Merhaba beyler. Nasılsınız?
2: İyiyim. Ne siz nasılsınız?
0: İyiyim. İyi.
2: Nasılsın?
0: Merhaba.
1: Beyler, Perla senin bir fikri var.
0: Evet ama... Ama Antonio bunu size benden daha güzel anlatacaktır, eminim bundan.
1: Ne tamam, yıllardır terk edilmiş gibi boş duran siloları biliyorsunuzdur. Sizin çocukluğunuzda tahıl ambarı olarak kullanılırdı. Fikri orada bir kooperatif kurmak üzerine.
2: Peki kooperatif ne?
1: Kooperatif kek gibidir.
2: Neli kek?
1: Çikolatalı. Kooperatifteki herkesin çikolatalı keki vardır. Anlıyor musunuz? Herkes bir
0: Gomez kardeşler çeşitli işlerde çalıştılar. Uzun süre metalürji şirketindeydiler. Sonra şirket kapanınca pes etmediler ve şanslarını hayvancılık işinde denediler. Ama işler yolunda gitmedi ve birikimlerinin yarısını kaybettiler.
1: Evet mi?
3: E'si güzel fikir bence. Ama bizim bir fikrimiz daha var.
1: Yeni bir fikir öyle mi? Ve ne işi?
2: Video kulüp.
1: İşleyebilir ama kasabayı terk eden pek çok insana düşününce nasıl desem belki de doğru zaman değildir.
3: Evet ama belki olabilir.
0: Olmayabilir. Şansımıza Gomez kardeşler kooperatif işinin daha iyi fikir olduğuna ikna oldu. Ellerinde kalan 12 bin doları ortaklığa yatırdılar. Gittiğimiz bir sonraki kişi Türk Safa'ydı. Fontana onu kızdırdığı için ısrarcı olmam gerekti ama sonunda onu ikna ettim. Fikri sevdi ve bize 11 bin verdi.

0: Bayan Lanos fidanlığın kasasını açtı ve bize tüm birikimini verdi. $2,500. Sonra Sıska Kaçeuta'yı görmeye gittik ve bize tam 3000 verdi. Bozuk olarak tabii. Her zamanki cuma toplantımızda ne kadar yatırım yapacağımız konusunda anlaştık. Belonde 6000, Fontana 7000, Lydia ve ben 15000 koyduk. Her şey iyi gidiyordu. Sen konuş.
1: Neden?
0: Çünkü Kaçık Medina'nın ortağımız olabileceğini düşünebilen tek sensin.
1: Kaçık Medina'nın gerçekten çok parası
0: var. Neden bahsediyorsun? Medina.
1: Hükümet ona taşıması için bir sürü para verdi.
0: Ama taşınmadı bile.
1: Aynen öyle.
2: Hey Antonio.
1: Hey, nasılsın?
2: Sakin olun, misafirimiz var. Bay Perassi.
0: Nasılsın Medina? Bu da neydi?
2: Dinamit, balık avlamak için.
0: Balık avlamak mı?
2: Daha kolay oluyor. Bütün gün elinde oltayla su kenarında oturmana gerek yok. Arkadaşım Fontana benim için tutar.
0: Aa, tehlikeli değil mi? Burayı havaya uçurabilirsin.
1: Ha, hiç de değil Medina, lütfen anlatır mısın?
2: Asker Atanasio Medina, 52'ler sınıfı, Punto Negro, San Nicolas. Emrinize hazırdır.
1: Rahat asker. Medina, sana niye buraya geldiğimizi açıklayayım. Düşünsene bir... Çikolatalı bir kek.
2: Aa.
1: Ama pek çok sahibi var. Pek çok sahibi. Şimdi sana bir açıklama gelecek.
0: Kooperatif.
1: Aynen.
0: Kooperatif. Evet. Atanasio Medina ailesiyle gölün uç kısmında yaşıyor. Suya yakın olduklarından evi sıklıkla sel tehlikesi yaşıyor. Ve itfaiye yardıma gelmek zorunda kalıyor. Belediye bu işten yorulduğunda ona yer değiştirme için para önerdi. Medina kağıtları imzaladı ve parayı aldı. Ama sonra fikrini değiştirdi. İkinci el bir araba aldı. Minder, battaniye ve çocukları için giysi ve oyuncaklar aldı. Ve bütün bu harcamalardan sonra elinde...
2: 2153, beni de bu işe yazın lütfen.
1: Sana verilen paranın geri kalanına ne oldu?
2: Beni bilirsin Fontana, para işlerinden anlamam. Dediğim kadar yaz.
1: Olur. Yaklaşık 2000 diyelim.
2: Hayır. $2,153 var.
0: Ve paramızın yetmeyeceğini anlayınca kasabaya büyük bir iş kadını görmeye gittim. Carmen Lorgio. Sen iş kadınısın, anlarsın Carmen. Biz ise anlamayız. Sana ortak olmayı istersin diye düşünerek bu teklifi yapmak istedim. Ayrıca... bir taşıma şirketi, tahıl şirketi için ideal bir ortak olmaz mı? Sen ne düşünüyorsun?
3: Evet. Şimdiye kadar ne kadar topladınız?
0: 58 bin, yaklaşık 59 bin kadar.
3: Ha.
4: Merhaba Fermin, nasılsın?
0: Hernan, sen nasılsın?
4: Rodrigo?
0: La Plata'da, üniversitede.
4: Görmeyeli çok oldu.
0: Noel zamanı buralarda olur.
3: Ne istiyorsun evlat?
4: Tamirci aradı, onardı.
3: Hı hı.
4: Parasını vermeliyim.
3: İyi, Santa Esteban'a söyle halletsin.
4: Niye? Söyle parayı versin, ben adamı öderim.
3: Hernan, lütfen dediğimi yapar mısın?
4: Rodrigo'ya selam.
0: Teşekkür ederim, görüşürüz. Daha fazla zamanını almayayım. Çok meşgul olmalısın.
3: Hayır, hayır, zamanımı almıyorsun. Ve aslında... Benim için iyi oldu. Bak, seninle oğlum hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü o, babası öldüğünden beri bir rol modeli yok. Ve ne yapabilirim bilemiyorum. Hiçbir şey yapmıyor, gelip gidiyor, hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Sadece dışarı çıkıp bolca içki içiyor. Bu yüzden iyi mi olur diye düşündüm. Senin çalışkan ve iyi dostlarınla birlikte olursa onun için iyi olacak gibi, faydası olacaktır. Demek istediğim, onun bu işte yer alma şansı var mı?
0: Tabii ki Carmen. Bunu olmuş bil.
3: Peki size 100.000 dolar verebilirim.
0: Aa.
3: Hayır.
0: Teşekkür ederim. Carmen'in De Luca ile pazarlık yapması ve ücreti 250.000'e indirmesine karar verdik. Elimizde 158.653 dolar vardı. Bu parayı güvenilir bir yerde tutmalıyız diye düşündük. Ve bölgedeki en büyük kasaba olan Villa Gran'a gittik. Parasını güvende tutmak isteyen her insanın yapmayı düşüneceği gibi.
5: Nasılsın Lidya? Sizi gördüğüme memnun oldum.
0: Merhaba.
5: Nasılsınız? Herkes nasıl? Gidelim mi? Hadi.

0: Ne var?
1: Alvarado kredi için aradı.
0: Evet.
1: Bugün onu görmen gerektiğini söyledi.
0: Böyle mi dedi?
1: Evet.
2: Dosya mükemmel. Ama bugünlerde ülkenin durumu göz önüne alındığında banka kredi vermek için başka şeyler de arıyor. Anlıyor musun? Ve hesabın istediğin kredi miktarını almak için yetersiz görünüyor. Ama bir çözüm düşündüm. Diyelim ki paranı bir kasada tutmak yerine bir banka hesabına aktardın. Merkez Bankası görecek ki Fermin Perlassi 100 bin dolar kredi istiyor ve hesabında ne kadar vardı?
0: Tam olarak 158 bin 653 dolar.
2: 150, mükemmel. Gördüğün gibi fark yaratıyor. Çünkü artık hesaptaki paranın %60'ı kadar kredi istiyor oluyorsun. Garanti veririm, kredi talebin kabul edilecektir.
0: Ortaklarımla konuşmam gerekiyor. Paranın hepsi benim değil çünkü, anlıyor musunuz?
2: Anlıyorum, %100 anlıyorum. Ama bugün saat 17'de Merkez Bankası kapanacak ve bu yılın kredileri için miktarlar belli olacak. Ve bir daha kim bilir ne zaman açıklanır? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, kim bilir? Bak, saat tam 14.50. Eğer yarım saat içinde karar verirsen bu dosya Buenos Aires'e gidecek. Ve ben şahsen Merkez Bankası'nı arayıp onlara hesabındaki miktarı kontrol etmelerini söyleyeceğim. Kredin de pazartesi günü onaylanacak. Ve salı ya da çarşamba para hesabınıza geçecek. Garanti ederim.
0: Bilgi güçtür. Kim dediyse doğru söylemiş. Güce sahip olmayı bilen biri hiç tereddüt göstermeden tümüyle güvendiği banka görevlisini dinleyen ve böylece olmaktan ve otomatikman bir dönüşmekten kurtulan biridir.

0: hesabınızdaki paranın kalanı veya bankadaki hesabınız ne kadar olsa da fark etmez.
1: Evet. Lidya, haftalık ne kadar para çekebilirmişiz?
0: Bu kararı almak zorundaydık. Yani şu an
1: Lidya,
2: ne?
1: Haftalık ne kadar para çekebilirmişiz dedi.
2: Sadece 250 peso.
0: Ancak geçici bir durum. Hiç merak etmeyin. Hepinizin...
2: Ne oldu?
1: Hiçbir şey.
2: Ne oldu? Fermin.
0: Hiç merak etmeyin.
2: Hayır. Sadece Fermin. Tatlım ne oldu? Fermin. Bir sorun
1: yok. Hayır. Tansiyonum düştü o kadar. İyiyim canım. İyiyim.
2: Emin misin?
1: İyiyim evet.
3: Fermin, kimse bunun için seni suçlamaz.
1: Öyle mi? Hangi tüm parayı tek hesaba yatırır ki söyler misin?
2: Bak, kim olsa aynını yapardı hayatım. Böyle bir şey olacağını kimse düşünemezdi.
1: İnanamıyorum. Başıma gelen inanılmaz. Kimseyle konuşacak zamanım yoktu. Herkes para hala kasada güvende zannedecek.
3: Ben herkese bilgi veririm. Sen burada kal ve rahatla.
1: Onlara parayı bankadan alamadığımızı nasıl söyleyeceğiz ki?
3: Dedim ya. Ben hallederim.

0: Nasılsın Türk?
1: Ne diyebilirim ki?
0: Biliyorum biliyorum. Biz de bankaya gidip ne diyecekler
1: diye bakacağız. Ne mi diyecekler? Veremeyiz diyecekler.
0: Ha? Olabilir.
1: Ben o parayı sana verdim değil mi?
0: Evet,
1: bankaya değil.
0: Farkındayım.
1: Sen de bana aynısını mı söyleyeceksin?
0: Tamam ama...
1: Neyi bekleyeyim? Sana parayı kooperatif için verdim
0: tamam,
1: değil mi?
0: Tamam.
1: Şimdi dolarlar peso'ya döndü ve bankadan çekemiyoruz.
0: Bak açıklamama izin ver. Bana dediler ki eğer parayı...
1: Seni dinlemek istemiyorum.
0: Bak izin ver de konuşayım
1: vermiyorum
0: lütfen
1: izin
0: tamam
1: falan.
0: Çok
1: bana
0: üzgünüm
1: olduğunu
0: tamam mı?
1: Mı söylüyorsun? Özrüm beni ilgilendirmiyor.
0: Sen kim oluyorsun da bana bunları söyleyebiliyorsun
1: koydun.
0: Ha?
1: Evet koydun.
0: Kimseyi eşek yerine koymadım ben.
1: Herif. Seni öldüreceğim.
0: Hey.
1: Seni öldüreceğim.
2: Safa.
1: Geberteceğim.
2: Burada dur. Öldüreyim seni. Çekil önümden hayatım. Beni dinle pislik. Adamlar bütün ülkeyi... Ve sen gelip kocamla mı kavga ediyorsun? Bütün paramız gitti ve sen gelip bir pislik gibi davranıyorsun. Şimdi cehenneme ol hemen. Sanki buradaki tek kurban sensin. Ve senin o lanet olası aklın nerede Safa? Defol git. Defol. Şu an birilerini vurmayı ne kadar istediğimi bilemezsin.
0: Tamam geçti. Tamam. Geçti artık. Ekonomik tedbirlerden birkaç gün sonra hiç beklenmedik bir şey oldu.
3: Buraya gel.
0: Ne oldu?
3: Gel ve kendin şok olacaksın. Gir içeri.
0: Bankada çalışmıyor musun? Bu ne arıyor
3: sakin
0: burada?
3: Sakin ol Fermin. Fernando benim kuzenim Beba'nın ne oldu?
4: Olanları gördün mü? Sana söylemiştim.
5: Sorunumuz seninle değil evlat.
4: Olanları anlatacağım çünkü suç ortağı olmak istemiyorum. İşimi de kaybetmek istemiyorum.
5: Sakin ol, kimse senden bahsetmeyecek. Adın geçmeyecek.
0: Hadi konuş hadi.
4: Anlatıyorum. O gün şey oldu. Cuma günü öğleden sonra siz bankadan çıktınız ve Müdür Alvarado Manzi'yi içeri aldı.
0: Kim bu Manzi?
3: Manzi. Kendisi bir avukat. Belediye başkanının arkadaşı. Devam et Fernando.
4: Aslında Alvarado Manzi için peso ile kredi açtı ve hemen sonra kredi miktarı kadar dolarla değiştirdi.
1: Diyelim ki paranı bir kasada tutmak yerine banka hesabına aktardın. Merkez Bankası görecek ki Fermin Perlassi 100 bin dolar kredi istiyor. Ve hesabında ne kadar vardı?
0: Tam olarak 158 bin 653 dolar var.
1: 150. Mükemmel. Ve salı, çarşamba para hesabınıza geçecek.
4: Ve bankadaki bütün dolarları aldı.
3: Paramızı Fermin.
4: Sizinkini ve diğer herkesinkini. Tonla para aldı.
5: Ne olacağını biliyordu. Bu yüzden sizin kasadaki paraları alıp hesaba aktarmanızı istediler.

0: Alvarado?
1: Aramadığım için üzgünüm. Çılgıncaydı ama düzelecek.
0: Sadece bir sorun var. Ne kadar aldın ha?
1: Ne?
0: Manzi sana hepimizi mahvetmek için ne kadar verdi?
1: Hakkında konuştuğunu bilmiyorum.
0: Bana bak, yüzüme bak.
2: Bak ve cevap ver.
0: Bilmediğini mi söylüyorsun? Ve bilmiyormuş gibi yapıyorsun ha? Pis suçlu sen, pis değil. Hepimizi mahvettin.
2: Kendinizden
0: hepimizi.
2: Hiç utanmıyor musunuz? Bizler çalışanlarız. Kendinizden utanmanız gerekiyor.
0: Gerif.

Hayatını mahvedenin bir kişi değil de koca bir ordu olduğunu anladığında ne yaparsın? Ne yaparsın? Seni kim savunur? Kiminle konuşursun? Hiç kimse. Aniden her şeyini aldıklarını fark ediyorsun. Tüm birikimlerin gitmiş ve hayalin yerle bir olmuş. Ve bunun en kötü şey olduğunu zannedersin.

Hastaneden ayrıldığımda ülke harap haldeydi. Şubat ayıydı. Ve çılgınca gelecek ama 5 başkan gelip gitmişti. İnsanlar yoksulluğun kucağına düştü. En iyisi bile kederli ve umutsuzdu. Rodrigo üniversiteden ayrıldı ve benimle kaldı. Eğer birlikte olmasaydık, ikimiz de bunları aşamazdık. Carmen, çoğumuz gibi parasız kalan Gomez kardeşleri tek kelime etmeden işe aldı. Onlara ihtiyacı yoktu. Ama biliyordu ki aileleri vardı ve paraları yoktu. Belaunde hayalet tren istasyonunun şefi olarak göreve devam etti. Hepsinin üzerine Medina'nın öfkesi tüm yaz yağmur yağmasını engelleyemedi. Fontana işine devam etti. Kriz olsa da insanların lastikleri patlar. Er ya da geç Manzi veya Alvarado'nun dükkanına düşeceğini umuyordu ve onlara sıcak bir karşılama yapmaya hazırdı. Fontana böyledir. Asla ümidini kaybetmez.

0: Arjantin.
1: Onları gebertmeli, hem de hepsini.
2: Arjantin. Patagonia kabul ediyor musunuz?
3: Patagonia, Lecope, Coer, Brazos, Federal her şeyi kabul ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
4: Evlat.
3: Ne var? Ey Antonio.
5: Baban hala içeride mi duruyor?
3: Evet öyle.
5: Dinle. Söyleyeceklerim ilgini çekecek. Gel hadi bizi dinle. Hadi.
4: Merhaba Fermin.
6: Merhaba.
4: Günaydın. İyi görünüyorsun. Şu arkadaşım Fontana bir şeye bakıyordu.
6: Ne zamandan beri böyle?
5: İyi bir anarşist daima düşmanından iki hamle önde olur.
4: Sana söyleyeceklerimize inanamayacaksın.
5: Tamam. Kapat şunu ve bizi dinle. Kapat. Jose Gomez'in karısı Alicia kasabadaki hastanede hemşire, biliyorsun değil mi?
6: Evet, biliyorum.
5: Hastaneye biri gelmiş. Adı Saldana. Hatırlar mısın bilmiyorum ama...
4: Tavuk çiftliğinin arkasında yaşayan ayyaş bir keşiş vardı hani.
5: Evet o. Evet, evet. Hastaneye gelmiş. Çok berbat durumdaymış. Doktorlar onun için yapacak bir şey yok demişler. Alicia zavallıyla ilgilenmiş ve konuşmuş. Ve bir gün odasına girdiğinde bir ziyaretçi görmüş. Kim olduğunu sormuş. Eğer aileden biri değilse gitmesi gerektiğini söylemiş ve... Adam gittikten sonra Saldana o adam için çalıştığını söylemiş. Adamın adı Manzi'ymiş. Alicia ismi duyar duymaz tabii ki sorular sormaya başlamış ve bu kişinin son çalıştığı işin sahibi olduğunu büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş.
4: Çiftliği varmış ama bu çok büyük bir çiftlikmiş.
5: Adam onu çiftliğin ortasına götürmüş. Ağaçlarla dolu bir tepeymiş burası. Ona orada tam 3 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur kazdırmış.
4: Saldana ne için diye sormuş. Adam havuz filtresi için bir mekanik odası olacak demiş. Yapılacak çiftlik evi için. Çok saçma değil mi? Bana saçma geldi. Hem de çok saçma.
5: Evi ve havuzu yapmadan havuz filtresi mekanik odasından başlanır mı hiç?
6: Sonuç olarak?
5: Mısın, nesin sen, anlamadın mı? Bu bir kasa. Bizden çaldığı parayı gizlemek için bir kasa yaptı. Hepsi bu işte, anlamıyor musun?
6: Neden böyle bir şey yapsın ki adam ha? Söyleyin.
3: Krizden sonra paraları bankaya koyamaz.
6: Belki bankada kasaya koymuştur, bunu bilemeyiz.
4: Asla. Herkes o kasaların bile açılıp içlerindeki paraların alındığını konuşuyor. Bu yüzden Manzi kasayı düşündü.
5: Ama düşünmediği bir şey vardı. O da Salda'nın nalları dikmeden önce Alicia'ya... kasadan bahsedeceğiydi. Alicia'nın Jose'ye ve Jose'nin de bana, ben de ona söyledim. Şimdi de siz öğrendiniz.
4: Ne diyorsun?
6: Herkes zamanını boşa harcar.
5: Senin sorunun nedir ha? Hadi ama lütfen.
4: Antonio.
5: Bunu öğrendiğimde çıldırdım. Dedim ki şansa bak, sonunda adalet için bir şans olur. Bak sonunda ödeşmek için elimize bir şans geçti. Elimize geçen bir şans var. Ama arkadaşımız kurban rolünü oynamaya devam etmek istiyor. Cehenneme kadar yolu var. Çok çabaladık. Tüm yaz süresi boyunca elimizden geldiğince yanında olduk. Ama koca bir yıl geçti arkadaş. Bundan bıktım, usandım.
4: Sakin ol, sakin ol.
5: Hayır, sakin olmayacağım artık. Yeterince oldum, benden bu kadar. Bu adam hayatta bir sevdiğini kaybedenin bir tek kendisi olduğunu zannediyor.

Ya haklılarsa? Ya çiftlikte kasası varsa? Ne düşünüyorum biliyor musun? Başka türlü olsaydı, sen değil annem yaşasaydı ve Fontana gelip bunları anlatsaydı, ne cevap verirdi sence? Daha kötüsü, ikinizi de kaybedip yalnız kalsam ve Fontana bunları anlatsa, ona ne demeliydim sence?

0: Yaşayan ölülerin dönüşü. İçeri gel.
1: Bu Manzi'nin kafasına inecek ünlü levye mi?
0: Veya Alvarado. Hangisi önce gelirse artık.
1: Alvarado. Onun ölmesini milyonlarca kez diledim. Nasılsın?
0: Lastik mi patladı?
1: Bana gelip Saldano'nun anlattıklarından bahsettin. Belki Manzi gerçekten de bir kasa yapmıştır.
0: Evet ve...
1: Ben de kabul ediyorum.
0: Neyi ediyorsun?
1: Bir şey yapmamız gerektiğini. Biz eskisi gibiydik. Safa kayıp dükkanı kapattı ve kasabayı terk etti. Onu mahvettiğimizi düşünüyor. Ve Kaçayuta zavallıcık. Kalbi bunlara dayanamadı. Bayan Danos'a endişelenmemesine onunla ilgileneceğimizi söyledik. Ve Lydia tabii. Lydia'mı kaybettim.
0: Beyler. Hanımefendi. Bugün tarihi bir gün olacak. Çünkü Mikhail Bakunin'in rüyasının peşine düşüyoruz. O... Anarşizmin babasıdır. Bu yukarıdakilerle bizim aramızda gerçekleşen bir şey. Kaderini kendi eline alan bizler, bize ait olanı geri alacağız ve onlara ders vereceğiz.
2: Evet.
1: Sanırım içinde bulunduğumuz durumdan daha riskli bir duruma girdiğimizi buradaki hiç kimseye söylemeye gerek yok. Yani eğer herhangi biriniz korku veya başka bir nedenle çekilmek istiyorsa şimdi bunu söylemek için en uygun zaman.

0: Tamam mı? O zaman devam.
1: Alo. Merhaba canım. İşteyim. Seni ararım. Tamam, öpüyorum. Öpücükler.
2: Neydi o?
1: Cep telefonu.
2: Biliyorum. Neden bir telefon aldın?
1: Konuşmak için.
0: Ela diyor, küçük bir kasabada yaşıyorsun. Herkes birbirine çok yakın zaten. Onu ne yapacaksın?
3: Çok ucuzlardı.
4: Ler derken bir tane daha mı var?
3: Evet, ama kimse beni aramadı.
1: Önceki gün kasabada iyi bir anlaşma yaptık.
3: Tek sayıyla biten numaraları için fırsat vardı.
1: Ama tek sayı içinmiş. Benimki çift. O yüzden ben faydalanamadım.
2: Bak oğlum, dünyanın yarısının telefonu tek sayıyla biter.
1: Nereden biliyorsunuz Bay Fontana?
2: Bunlar bir çift.
0: Tamam, yeter. Lütfen konumuza dönelim.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
8: Hadi maça gidiyorum.
9: Sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
10: Yola çıkıyoruz.
9: Çok heyecanlıyım.
11: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol Ped'den kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
0: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
4: Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Geceliği 4.200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
0: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Evet, bir ihtimal bu adamın, yani Manzi'nin çiftliğinde bir kasa var ya, arazinin ortasında olduğu söyleniyor. Eğer doğruysa bütün para orada gömülü olmalı.
13: Bizimki ve diğer herkesinki.
12: Şimdi bu konuda önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Eğer doğruysa ve bulursak sadece kendi paramızı alacağız. Anlaştık mı?
14: Affedersin Fermin ama o parayı bulursak hızlı davranmamız gerekecek. Orada oturup para sayamayız.
13: Kadın kesinlikle
12: evet,
13: haklı.
12: Evet. Tamamen haklı, evet. Peki ne öneriyorsun?
14: Diyorum ki para oradaysa tamamını alalım. Sonra payımızı ayıralım ve kalanını bağışlayalım. Çünkü paranın sahibi o değil. Adam pis bir suçlu.
12: Evet.
13: Doğru.
12: Haklı, evet.
13: Doğru.
12: Haklısın Carmen. Olur, evet.
14: Beni endişelendiren şey başka. Oradayken adam oraya gelirse ne olacak?
12: Bunu biz de düşündük.
15: Evet.
16: Evet, ben Lanos fidanlığındanım. Bitkilere bakmak için geldim.
15: Böyle bir şey istemedim ben.
16: Ama patronum bana buraya gelmemi söylemişti.
15: Yanlışlık olmalı.
17: Hayır, özür dilerim avukat bey. Onunla ben konuştum. Üzgünüm, geciktim. Annemle işim vardı.
15: Ha, o zaman onunla sen ilgilen.
17: Size yazdığım notu gördünüz mü? 7'de belediye başkanıyla toplantınız var.
15: Evet, girin. Evet.
17: Ben Florencia, Bay Manzi'nin sekreteriyim.
16: Miguel, memnun oldum.
17: Ücretsiz olduğundan emin misin?
16: Tabii ki, tamamen ücretsiz. Hizmeti deneyin, hoşunuza giderse konuşuruz.
17: Harika, bitkiler bunlar ve küçük bir bahçe var. Bir şey gerekirse söyleyin, teşekkürler.
16: Teşekkür ederim.
13: Anladın mı? Adam tarlanın ortasına bir ağıl yaptı ve içine birkaç inek koydu. Bu tamamen maskelemek için. Burada çalışan insanlar paranın olduğu o tepeye gitmesinler diye. Hayatıma bahse varım ki bu kesinlikle böyle.
18: Bellesi, biz hazırız.
12: Evet. Gözünüzü

0: Ayırmayın. Her şeyi aldınız mı?
1: Evet, evet.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Ne yapıyorsun Melina?
2: Tanımasınlar diye.
0: Orada kimse yok ki. Bu yüzden geldik. Gereksiz iş yapma.
2: Hiç belli olmaz.
0: Anneyse. Gel. Hadi gidelim.
3: Ne sıkıyorsun?
4: Gübre.
3: Yapraklara mı? Ama köklere gitmeli.
4: Yeni bir ürün böyle uygulanıyor.
3: Aa.
5: Kır evi inşa etmişmiş. Hepimizin olduğumuzu düşünüyor.
6: Bilmiyor. Senin durumunda tartışmalı zaten.
3: Bu arada Casuarinas çiçeği için ne yapabiliriz?
4: Niye sordun?
3: Çünkü yapraklarında sarı lekeler çıktı.
4: Evet. Çok sulamaktan olur.
3: Ama onları sulamayı her zaman unuturum.
4: Su eksikliği nedeniyle de olabilir. Evet. Burada su eksikliğinden.
3: Korkmadın mı?
4: Neden?
3: Onlara böyle dokunmaktan zehirli olabiliyorlar.
4: Hayır, önemli değil.

0: Lanet olsun. Onu bulduk.
1: Gidiyorum ben.
2: Bekle. Önce ben gireyim. Belki içeride...
1: Ne?
2: Belki tuzak kurmuştur.

0: 16 ve tipi bir alarm uyarısı.
1: Bir şey mi oldu avukat
2: Hayır.
1: bey?
2: Hayır, bir alarm çaldı. Bir şey yok.

0: Her şey yolunda mı?
1: Evet, evet. Her şey iyi. Sadece makasımı unutmuşum. Ben şimdi gider hemen onu arabadan alırım. Bunu burada bırakıp hemen döneceğim.
0: Tamam, sorun yok.

0: Alo.
1: Alarm çaldı. Yola çıktı.
0: Alo.
2: Bir alarm çaldı. Yolda olmalı. Hemen gidin oradan.
0: Ne?
3: Seni herif.
2: Alarmı varmış. Geliyor olmalı.
0: Duymuyorum. Ne diyorsun? Alarm! Alarm! Ha? Alarm! Alarm!
4: Bizim oğlan. Alarm diye bağırıyor.
5: Çık dışarı, gidelim.
4: Alarm,
5: gidelim.
4: Alarm, çabuk, çabuk, çabuk.
0: Bazı geliyor.
6: Hadi, hadi, yürüyün, hadi kahretsin, gidelim.
5: Hadi, yürü,
6: gidelim.
5: Yürü, yürü,
6: hadi, çabuk.
5: Hadi, hadi, hadi Oze. Hadi, gidelim.
0: Mamzi.
5: Acele et.
0: Mamzi. Mamzi geliyor. Hadi hadi,
5: hadi
0: gidelim
5: devam
0: buradan.
5: Et. Hadi.
4: Ne? Sorun ne? Ne?
0: Hayır hayır hayır, yapamam.
4: Rahatla rahatla, tamam.
5: Oze,
4: rahatla.
5: Hayır,
4: çanta,
5: yürü, yürü,
4: çanta
5: yürü,
4: çabuk
5: yürü,
4: geçer. Sakin ol, bana yaslan.
0: Hadi gidelim.
4: Gidelim. Hadi.
5: Hernan. Bekle. Hadi Oze.
6: Bekle.
5: Gidelim. Hadi.

0: Tamam, koş hadi, koş, hadi, koş.
1: Çabuk koş.
2: Aç onu, dikkatli ol. Yakala,
3: hadi,
2: yakala.
3: Hadi.
2: Bacağını geçir. İşte böyle, diğer bacak.
1: Beyler! Hadi!
3: Hadi gidelim, hadi. Hadi, hadi, hadi.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, kapat gidelim.
3: Çabuk olun.
1: Hadi, hadi gidelim.

0: Nasıl geri döneceğiz?
1: Yaklaşık 3 kilometre sonra başka bir yola bağlanıyor. Ana yola paralel. Oldukça iyi durumda.
2: Emin misin?
1: Yol çalışmalarının başı kimdi? Sen mi, ben mi?
2: Boş ver.
1: Tamam.
3: Bir şey içer misin? Su falan.
4: Biraz su olur.

0: Lütfen beni dinleyin. Lütfen beni dinleyin. Her seferinde bir kişi konuşabilir mi? Lütfen. Böylece birbirimizi duyabiliriz.
1: Ne yapıyoruz?
2: Tamam. Herkes bana dikkatini versin ki bir daha tekrar etmeyeyim. Alarm çaldı.
3: Sesi yüksek miydi?
2: Hayır Medine. Adama telefon geldi. Telefon çaldı ve adam fırladı.
4: O zaman polisi aramadı.
0: Hayır.
2: Hayır. Hayır.
5: Bilmek istediğim şey alarm çaldıktan ne kadar süre sonra Manzi oraya vardı?
0: Bunu biz de bilmiyoruz Carmen. Oraya vardığını görmeden koştuk ve hemen uzaklaştık.
5: Eğer hazırlansak Manzi gelmeden önce kapıyı açmak için zamanımız yeter mi?
0: Bilmiyorum. Bilmenin hiçbir yolu yok. Kapının nasıl kilitlendiğini bile bilmiyoruz. Gördüğüm tek şey çelik bir masif kapı oldu ve başka bir şey de bilmiyorum.
6: Hayır, hayır.
4: Ben de hiçbir fikrim yok.
3: Evet.
6: Hayır.
3: Ne yapmamız gerektiğini biliyorum.
5: Evlat, bırak da bilenler konuşsun.
0: Hayır, hayır, hayır. Konuşmasına izin ver Carmen. Dürüst olmak gerekirse kafalarımız karıştı.
3: Manzi'nin evraklarını araştırmalıyız. Alarmı varsa bir faturası vardır. Ve alarmın tipini öğrenebilirsek nasıl susturabileceğimizi de öğrenme şansımız olabilir.
1: Bu iyi bir fikir bence.
3: Evet.
0: Evet, evet. Bunu yapabilir misin?
7: Orada solmuş kenarları görüyor musun?
2: Nerede?
7: Orada. Kenarlar biraz solmuş.
2: Aa, işte bu.
7: Evet.
2: Hemen hallederim.
6: Evet evet, şimdi gidiyorum. Quinteros'la toplantımı iptal et.
7: Bir şey mi oldu?
6: Alvarado öldü.
7: Bankadaki mi? Hmm. Ne olmuş?
6: Polis şefi sadece gaz kaçağı olduğunu söyledi. Karısıyla beraber.
7: Çocukları var mıydı?
6: Bilmiyorum.
7: Çok üzüldüm.
6: Günümü mahvetti.
7: Zavallılar.
2: Onu tanıyor muydun?
7: Evet. Babam bankada müşteriydi. Ve oraya birkaç kez gitmiştim.
2: Krizde sana bir şey oldu mu?
7: Maalesef evet. Üniversiteye gidecektim ama evde kalmam gerekti.
2: Yazık olmuş.
7: Neyse ki bu işe girdim. Lavaboya gitmem lazım. Çalarsa telefonu açar mısın?
2: Tamam, gidebilirsin.

0: Çiçeğe ne yapıyorsun öyle? Mahvetmişsin.
1: Hayır, o aşılama lazım. Aksi takdirde bu bitki ölecek. Yanıma alacağım ve geri getirdiğimde göreceksin.
2: Bazı insanların bitkilerle arası pek yoktur. Ama bu başka bir şey.
1: Hadi baba yapma. Alvarado öldü ama ölmesini dilediğiniz için değil.
3: Adam bir pislikti. Herif. Ama karısı ona yazık oldu tabii ki. Ne yapayım?
1: Manzi için sanki bir formalite gibiydi. Onun için iyi bir şey yok gibi.
3: Ya bence yanılıyorsun. Çok önemsediği bir şey var. Hem de çok. Hem de çok. Yemeği niye?
4: Kızılötesi hareket sensörleri, basınç sensörleri, mayın etkisi ve 120 saniyelik bir gecikme. Devre dışı bırakılmadıysa tabii. UK-16VE.
5: Oradan mı kapatılıyor?
4: Pek mantıklı değil. Tabii eğer davetsiz misafirleri caydırmak isterse, istenilen bir telefona bağlanır ve uyarı gönderir.
5: Peki neyle çalışıyor?
4: Elektrikle.
3: Peki elektrik kesilirse?
4: Pili var. 48 saate kadar idare eder. Ve eğer pil %50'nin altına inerse devre dışı kalır. Ama o zaman bile hala 24 saat boyunca iş görmeye devam edecek yapıdadır. Her halükarda elektrik kesintisi 2 gün sürmez.
3: Bu aşılmaz görünüyor.
4: Öyle görünmüyor. Öyle.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Sana çiçeği getirmek istedim çünkü... Şuna bak, çok hoş. Bana seni hatırlat ve ben de getirdim.
0: Buna hiç gerek yoktu.
1: Sorun değil. Çiçeği sadece senin almanı istedim.
0: Onu nasıl düzelttin?
1: Geçen sefer yaptığım aşılama ve benzeri şeylerle... İşin sırrı evimde başka bir bitkinin yanına koydum. Büyü gibi bir enerjisi var. Bitkiler birbirlerini anlar. Onlar özel bir bağ kuruyorlar. Benimle çıkar mısın?
0: Ne?
1: Akşam yemeği için bir film seyrederiz ya da dondurma yeriz.
0: Oh Miguel. Teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Hayır, erkek arkadaşım var.
1: Tamam, üçümüz gidelim. Kıskanç biri değilim. Peki, tamam şey. Evet. Hafta sonu kontrol için geleceğim.
0: Tamam. Teşekkürler.
1: Bir şey gerekirse ara.
0: Tamam, çalışmam lazım.
1: Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Görüşürüz.

0: Pekala, başka fikri olan var mı?
1: Bence alarm şifresini almalıyız. Numaraları olan bu şifreyle alarmı devre dışı bırakabiliriz bence.
2: Benim bir fikrim var.
0: Söyle Medina.
2: Hanımefendi, konuşabilir miyim saygısızlık olmazsa?
3: Ah, devam et Medina.
2: Peki tamam. Bakın, ben onu dövelim derim. Neden onu bize şifreyi verene kadar güzelce dövmüyoruz? Yani bu lanet işlerle uğraşmak yerine daha kolay ve basit olmaz mıydı?
0: Medina, sorun şu ki biz barışçıyız ve Asina'da barış içinde yaşamamız gerekiyor. Anladın mı?
2: Gece yapalım, bizi göremez o zaman.
4: Tamam, seni anladık Medine, anladık, tamam, anlıyoruz.
5: Öyleyse ne?

0: Cellat.
1: Ne? Ne var?
0: Buldum. Buldum.
1: Neyi?
0: Bir fikrim var. Manzi nasıl yenilir? Gel. Heykeli çalmak zorundalar ama güvenlik sistemi gerçekten çok karmaşık. Alarmı çaldırıyorlar, çaldırıyorlar ve adamları bıktırıyorlar, tamam mı? Fransa Cumhurbaşkanı bile devre dışı bırakmalarını söylüyor ve devre dışı bırakıyorlar.
1: Ama bu sadece eski bir film, nasıl olacak?
0: Sen filmi boş ver, fikre bak, fikre. Adamlara gelmelerini söyle.
1: Bu saatte mi?
0: Evet, şimdi.

0: O zaman senin fikrin adamın gidip alarmı bizzat kapatması mı yani?
1: Pili. Sadece pili. Pili çıkarmak için manzıya ihtiyacımız var, tamam mı? Onu pilin arızalı olduğuna ikna etmeliyiz. Ki o da pili çıkarsın ve kasayı sadece elektrik hattına bağlı bırakmak zorunda kalsın. Ve tabii zaman geldiğinde biz de elektriği keseceğiz.
0: Elektrik gidince de alarmdan kurtulmuş olacağız.
1: Evet. Ama biz sadece kasanın elektriğini kesmiyoruz.
0: Ha?
1: Genel bir kesinti olursa manzi elektrik kesintisinin kasayla alakalı olduğunu düşünmeyecek. Sıradan bir genel elektrik kesintisi sanacak.
2: Kesintinin ne zaman olacağını nasıl bileceğiz?
1: Elektriği biz keseceğiz.
3: Elektrik santralindeki transformatörü patlatacak.
0: Sen aklına mı kaçırdın?
1: Hayır, hayır, hayır. Antonio, düşünsenize. Fırtına yüzünden kaç kere elektrik kesintisi yaşamışızdır değil mi? Binlerce kez.
2: Ama nedeni transformatöre yıldırım düşmesidir.
1: Sana herkes aynen böyle olmuş sanacak diyorum. Manzi dahil.
0: Kasabayı karanlıkta mı bırakacaksın?
1: Evet.
0: Sen Bakunin'den de çılgın birisin.
1: Tabii ki.

0: Yapmamız gereken ilk şey kasanın oraya elektriğin nereden geldiğini bulmak.
1: Bunu nasıl yapacağız?
0: Tek tek her elektrik direğine bakmak zorundayız. Ta ki doğru kutuya giden direği bulana kadar.
2: Beni affet ama gerçekten anlayamadım.
3: Ha, o kadar karmaşık değil anne.
2: Tamam, lütfen bırak da bunu bana da açıklasınlar.
0: Şey gibi, akünün bağlantısını o kesecek ki yapamayacağımız bir

0: şey bu. Bu yüzden onun alarmın sağlam ama pilin bitmiş olduğunu düşünmesini sağlamak zorundayız. Bu yüzden elektriği arada bir kesip açmamız gerekiyor.
1: Kablonun nereye gittiğini bu yüzden bilmeliyiz işte.
2: Ama affedersin, Gomez zaten direği bulmamış mıydı?
1: Evet, ama direğin dibindeki telleri kesmemeliyiz.
3: Hernan'ın dediği gibi. Elektrik gidince Manzi kablonun yer altına gittiği yeri kontrol edecek. Ve eğer direğin dibinde bir delik açarsak bunu fark edecek.
1: Kablonun gittiği yeri görmemiz gerek.
2: Lütfen Hernan.
0: Bence öncelikle sakin kalmaya çalışmalıyız. Birbirinizi dinleyin. Belki birimiz katkıda bulunacak, başka bir şey biliyordur. Tamam mı?
1: Bu bir metal dedektörü. Plajda kumda bir şeyler aramak için kullandığınız gibi. Kablo çok uzun olduğundan dolayı işe yaraması için kalın olmalı. Direkten başlayarak yürümek ve yolu haritada işaretlemek zorundayız.
4: Olağanüstü.
0: Ha.
1: Arada bir beni dinlemelisin anne. İzninizle.

0: Hey.
1: Ne var?
0: Sinyal buradan daha güçlü.
1: Öyle mi?
0: Evet. Kablo yakında olmalı. Şuna baksana. Vay canına.
1: Neden burada yapmıyoruz?
0: Ne?
1: Burada yapalım. Neden devam edelim ki? Manzi'nin tarlalarına gireceğiz. Burası güvenli.
0: Beni ne rahatsız ediyor biliyor musun?
1: Ne?
0: Eğer bunu başarırsak... aşağılık herif Manzi bunun bir adalet eylemi olduğunu hiç bilmeyecek.
1: Ha.
0: Başka bir aşağılık herifin işi diye düşünecek.
1: Bunun ne önemi var ki? Neyi kanıtlamamız gerekiyor ha? Ha? Aşağılık herif. Aşağılık herif gibi hissetmiyor Antonio. Kalkıp aynada kendilerine bakarken... O zaman şu pislik parçasına bak demiyorlar. Hayır. Hayır, suçluluk hissetmiyorlar. O bizim gibi saflara
0: tamam.
1: Özgü. Evet, tamam, hazır.
0: Evet, sanırım.
1: Keseyim mi?
0: Evet, dikkat et. Rolo mavi olan dedi. Görelim.
1: Hayır,
0: bakalım.
1: Siyah. Görelim. Tamam.
0: Tamam. Saate
1: kaydet.
0: Baktım.
1: Evet, hadi.
0: Kaydediyorum.

0: 3 numaralı trafo. Alsina'dan Villagran'a giden hat.
1: Ama hangisi?
0: Kapı önündeki, ortadaki.
2: Bu şeylerdeki voltaj inanılmaz yüksek. Oraya girmek için deli olmalısın.
0: Öyleyse ne yapacağız?
1: Bir şey düşüneceğiz. Onlara katıl. Onlara katıl. Pil sınırını aştı. Alarm çalmalıydı. Yardım lazım mı?
2: Yok.
3: Ayaksi, lanet olsun.

0: Alarm şirketini aradı. Ha? Ne kadar güzel bir an.
1: Ne an ama?
0: Evet. Bu aşağılık herifi böyle sıkıntılı görmek.
2: Devre iyi çalışıyor. Pil yarı yarıya dolu mu diyorsun? Yani bu durumda mı?
3: Evet, sana söyledim ya. Bu sefer %40'lık bir şey söyledi. Çünkü elektrik ilk gittiğinde pil doluydu. Ben orada ne gördüğümü biliyorum herhalde, değil mi?
2: Gerçekten çok ilginç.
3: Hayır, kesilmedi diyorum.
2: Bilmiyorum, elektrik kesilmiş olabilir mi?
3: Hayır, lanet olası elektrik kesilmedi diyorum. Hat Villegrand'dan geliyor ve kesilmedi.
2: Sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Burada her şey yolunda, kabloyu kontrol edebiliriz.
3: Tamam, kontrol et.
2: Tamam, yukarı çıkıp alarmı ayarlamanıza izin vereceğim.

0: Her neyse, bu kadar ıssız bir yerde ne olabilir ki?
1: Ne dediniz?
0: Yani çok uzak olduğunu söylüyorum.
1: Issız bir yerde ne var da bu kadar kafayı taktın o zaman? Söylesene, neden buraya bu kadar ıssız bir yer dedin?
0: Anlamadım.
1: Alarmı benden başka sadece bir kişi biliyor.
0: Sakın bunu söyleme Manzi.
1: Sen benim paramın peşindesin.
0: Hayır, bunu nasıl yapabilirim?
1: Sensin o, seni aşağılık herif.
0: Hayır.
1: Sen benimle oyun oynuyorsun, hayır, pislik.
0: Yapma. Onu öldürecek.
1: Bana gerçeği söyle, yoksa seni vuracağım aşağılık herif.
0: Ben bir şey yapmadım. Bu benim işim. Bu yaşamak için yaptığım şey. Bu alarmlar, güvenlik.
2: Beni kandıramazsın.
0: Hayır, lütfen sakin ol, sana yalvarıyorum. Bak, eğer istersen bütün kurulumu ücretsiz kontrol ederim. Senden tek kuruş almam, tamam mı? Lütfen.
1: Lanet olsun sana!
3: Çılgın herif. Adam çıldırmış.
1: Affet beni. Stresli günler geçirdim.
0: Evet.
1: Bağışla beni.
0: Evet. Alarmınızın iyi olduğuna garanti veriyorum. Bu alarmdan 100'den fazla kurdum ve hepsi kusursuz çalışıyor. İstersen elektrik direğine gidip kabloyu kontrol edebiliriz.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Beni affedin.
0: Tamam.
1: Üzgünüm.

0: Hayır, bu kutu sağlam. Cihazın karmaşık bir devresi var. Ve bu bölgede elektrik sistemi pek stabil değil. Belki bazı voltaj oynamaları yüzünden pil sensörü sıfırlanmıştır ve alarmın çalmıştır. Böyle olabilir. Kontrol için cihazı Buenos Aires'e göndermemiz gerekiyor. Orada sorun belli olur. Ama bu arada 2 hafta alarmsız kalırsınız.
1: Hayır, olmaz.
0: O zaman diğer seçenek pili çıkarıp bakmak. Eğer sorun pil sensöründeyse çıkarınca düzelecektir.
1: Belki de sorun budur. Bir makine kabloya dokunmuştur.
0: Hayır. Öyle olsa pil kendini yenilemezdi. Bence bu bir elektrik problemi.
1: Tamam. İhtiyacım olursa ararım.
0: Tamam.
2: Neredeyse adamın kafasını uçuracaktı.
3: Evet. Ama kesinlikle endişeliydi. Yoksa onu aramazdı, öyle değil mi?
4: Sence Manzi'nin cep telefonu var mı?
3: Neden bahsediyorsun?
5: Tabii ki vardır. Adam para için de üzüyor. Sende de yok mu zaten
4: tabii
5: bir tane?
4: Tabii ki var. Favorim
2: çocuklar,
4: benim.
2: Çocuklar, bu ciddi iş. Bu adam tehlikeli ve kararlı.
6: Ben kararlı erkeklerle uğraşmaya alışkınım ve bu beni korkutmuyor. Peki sizi beyler?
7: Ben varım.
3: Devam edelim mi?
7: Evet.
3: Evet.
7: Evet.
3: Evet.
2: Tamam. O zaman onun pili çıkarmasını sağlamalıyız ve bunun için onu delirtmeliyiz, hem de tamamen. O zaman dur.

0: Bu hala devlet malı mı?
1: Evet öyle.
0: Öyleyse neden bir anahtarım var?
1: Ne kadar az bilirsen o kadar iyidir.
0: Özlüyor musun?
1: Neyi? Ulusal Karayolu Kampı'nı yönetmeyi mi? Her sabah her kuruşunu hakkıyla kazandığın bir işte çalıştığını bilerek uyanmayı mı? Mutlu bir aileye sahip olmayı mı? Biliyor musun? Hayır. Bunların hiçbirini özlemiyorum. Hadi. İşte orada.
0: Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, geçmiyorum. Hadi Fermin, gel sana göstereyim.

0: pastanın üstündeki meyve. 90 kilo dinamit.
1: İyi mi?
2: Unut gitsin. Bunu yapamam.
1: Yapmak zorundasın. O aşağılık herifin yanına kar mı kalsın?
2: Anlıyorum ya sen?
1: Anlıyorum ama ihtiyacımız var.
2: Bu alet çok eski.
0: Peronizm de öyle ama hala yaşıyor. Sizi yalnız bırakacağız. Birbirinizi anlarsınız. Gidelim.
1: Sen en iyisisin. Bunu unutma.
3: Ben tuvalete gidip hemen geliyorum.
4: Tamam.

0: Neler olduğunu anlat.
1: Sana ne anlatayım?
0: Beni aptal mı sanıyorsun? Buraya geldiğinden beri patronum alarm yüzünden etrafta koşturuyor. Ve bitkileri senden daha iyi biliyorum. Şimdi bana neler olduğunu söyle. Ya bana şimdi söylersin ya da bütün bunları patronuma anlatırım.
2: Alo?
0: Onu çağırıyorlar. Avukat bey, sizinle konuşmam lazım. Hayır avukat bey.
2: Hayır.
1: O yola çıktı.

0: Fortunato Manzi patronun tam bir canavar. Aşağılık herifin teki. Manzi Alvarado ile anlaştı. Ki o da krizin geleceğini bilip patronuna şubedeki tüm dolarları verdi. Her şey birbirine girmeden önceki cuma akşamı oldu bu. Tüm dolarları. Yüz binlerce dolar. Benim ailemin, senin ailenin. Ortak bir kooperatif kurmak için bir araya gelen insanların hepsininkini.
1: Parayı çalacak mısın?
0: Bir şey çalmak istemiyoruz. Hırsız değiliz biz. Hey! Bizim olanı geri almak istiyoruz. İstersen sizinkileri de alırız.
1: Hayır, istemiyorum. Bir şey bilmek istemiyorum. Lütfen git.
0: Bekle, bir saniye dinle. Her şeyimizi kaybettik. Annemi kaybettim ben. Bir kazada. Bu pislikler yüzünden. Tüm hayatımızı mahvettiler. Kooperatif işinin olmasını istiyorum. Çünkü bu annemin hayaliydi. Tek istediğim bu. Ve adım Miguel değil. Adım Rodrigo.

0: Ne oldu?
1: Hiçbir şey. Orta gerilim transformatörü bozuldu. Ama biz düzeltiyoruz.
0: Elektrik her yerde mi kesik?
1: Hayır hayır, sorun burada. Villa Grand, Alsina ve tüm alanda elektrik var. Sorun sadece burada. Sadece burası sorunlu.
0: Sadece burada.
1: Ama yakında düzelteceğiz. Orada ne yapıyorsunuz?
2: Neredeyse hazırız, merak etme.
1: Evet, yakında elektrik hazır olacak doktor.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Hayır, neden?
0: Bana doktor dedin.
1: Hayır, böyle bir arabaya sahip biri en azından doktora yapmış olmalı diye düşünmüştüm.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Güle güle ve rahatsızlık için üzgünüm.
3: Alo.
1: Alo. Her şeyi bağlayın ve oradan çıkın çünkü adam yolda.
3: İnandı mı?
1: İnandı tabii.
3: Yaşa yoldaş.
1: Onu başkasına söylersin.
4: Manzi'nin oraya gitmesi tehlikeli değil mi?
1: Hayır, tam tersine çok daha iyi. Her şey mükemmel şekilde çalışıyor bulmalı. Pili çıkardığını biliyoruz zaten.
5: Başka bir şey yapamadım, üzgünüm. Onunla yüz yüzeydim. Nasıl davranacağımı bilemedim.
6: Başka seçeneğim yoktu evlat.
7: O kadar mı?
6: Hayır. Yok bir şey. Uğraşmayı bırakıp çıkmalarını söyleyin.
1: Fermin, pilin bağlantısını kesmesini sağladık. Fırtınayı beklemek yeter. Neredeyse bitti.
6: Nereye Antonio, olabilecek en kötü sona. Kız her şeyi biliyor. Muhtemelen de Manzi'ye her şeyi anlatmıştır.
7: Ne biliyor ki? Ona ne söyleyecek? Rodrigo diye birinin kendisinden çaldığı şeyi geri almak istediğini mi? Hepsi bu. Ne söyleyebilir ki?
6: Hepsi bu mu?
1: Peki ya Manzi'ye söylerse? O ne yapacak? Polisi mi arayacak? En fazla parayı kasadan çıkaracaktır.
5: Beni dinledi baba. Bunu biliyorum. Geri dönüp bir şey söyleyip söylemediğini öğrenmeye çalışabilirim.
6: Oraya bir adım daha atmayacaksın. Bunu konuştuk değil mi? Anlamıyor musun? Bitti artık. Karımı kaybettim. Oğlumu da kaybedemem. Bitti. Tartışacak bir şey yok.

0: Gelen fırtınayı görüyor musun?
1: Akşam yemeğinde ne istediğini bilmiyorum ama biftiğin kalanı var. Patates ve salata da yapabilirim.
0: Hey!
1: Ne?
0: Florensia hiçbir şey söylemeyecek.
1: Nasıl bilebilirsin?

tanımıyorsun. Onu tanımıyorsun. Onu ne zamandır tanıyorsun? Gözlerinde ne gördün ha? Manzi her şeyi öğrendi. Kasayı çoktan boşalttı. Kafayı kullan. Bu çok saçma. Seni tanımaması bile bir mucize. Burada ne yapıyorsun? La Plata'da üniversitede olmalısın, tamam mı? Bana bak. Hepsini unut. Tamam mı? Bana kulak ver.

0: Depoyu doldurayım mı?
1: Fermin.
0: Antonio, bunu konuştuk. İş çoktan bitti.
2: Fermin, anlıyoruz. Sen gelme, sorun değil. Ama biz yine de yapıyoruz.
0: Ne istersen yap, bizi hesaba katma.
3: Beni katabilirsin. Geliyorum. Geri çekilmiyorum. Sonuna kadar varım. Gidelim.

Onlara sıcak bir hoş geldin diyelim. Maria Gabriela ve Juan Carlos. Bu alkışla size sizi ne kadar önemsediğimizi, ne kadar çok sevdiğimizi anlatıyoruz. Bu unutulmaz gecede hepimiz hazineyi kalbimizde sonsuza dek taşıyacağız.

0: Baban kayna küfleci yeterli dememiş miydi?
1: Her şeyi alalım dedik.
0: Çamur yüzünden hafif olmamız gerekiyor.
1: Her şeyi alıyoruz.
2: Neden her şeyi alıyoruz? İki çubuk yeterli değil mi?
3: Bellasi delil bırakmamak için artıkları göle boşaltmamız gerektiğini söylüyor.
4: Motoru çalıştır. Ve pedala dokunma. Peronistler!
5: Hadi beyler, çabuk olun.
1: Bu babam, babam geliyor.
6: Pelasi, evet işte bu.
0: Yokum diyordum yani. Sizin neyin?
6: Hadi. Evet. Hadi. Bu adam müthiş.
0: Dinleyin, dinleyin beni, tamam mı?
6: Lütfen
0: dinle beni, dinle. Aramamı bekle. Eğer bir nedenle konuşamazsak, telefon çalmazsa falan Alevi kullan. Alevi görünce içeri girelim, tamam mı? İçeri. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
0: Biz ne yapacağımızı biliyor muyuz?
6: Evet, hadi.
0: Tamam, hadi. Hadi.

0: Hadi Medine, kaçmamıza yetecek kadar uzun bir fünye ayarla, tamam mı?
1: Tamamdır, sen rahat ol, tamamdır.
2: Hazır, mümkün değil, saplanacağız.
3: Beyler, biraz daha acele etmeliyiz.
4: Tamam.
3: Çok az vaktimiz kaldı, farkındasın değil mi?
5: Tamam, tamam. Fontana'nın işaretini bekliyorum.
1: Beni bekleyin.
0: Sen ne alt ediyorsun?
1: Test ediyorum. Hangisi 3 numara diye.
0: Ortadaki dedik ya sana.
5: Alo.
6: Beni duyuyor musun?
5: Antonio.
6: Bak.
5: Alo.
7: Benim iş tamam diyorum. Görüşürüz.
5: Rolo, yapın.
0: Hadi gidelim Medine.
1: Tamam.
0: Hadi gidelim. Ortadakine gönder. Ortadaki diyorum. Ortadaki.
1: Hayır. Kumanda edemiyorum. Yapamıyorum.
0: Tane şey kontrol
1: et. Beni dinlemiyor ki. Ne yapayım baksana.
0: Ya. Tanrı bizi kahretsin.
1: Makinelerden gelen elektrik sinyali bozuyor işte. İşe yaramadı. Hadi gidelim buradan.
0: Şimdi olmalı.
1: Ne yapacağız?
0: Bu işi en doğru şekilde yapacağız Medine. Tutuştur onu Medine.
1: Hazır.
0: Koş Medine, koş!
8: Cevap yok, alev yok. Neler oluyor böyle?
5: Bilmiyorum.

0: Aman tanrım.
1: Bu da ne?
2: Alev mi bu?
3: Alev olma ihtimali sıfır.
4: Kötü bir şey oldu. Kötü bir şey oldu.
1: Ne yapıyoruz?
5: Bu UK-16 V tipi bir alarm uyarısı.
6: Bir şey mi oldu canım?
7: Hayır. Her şey yolunda.
1: Ne yapacağız?
4: İçeri gireceğiz. Hadi.
1: Hadi gidelim. Hadi gidelim.
3: Hadi, hadi,
1: hadi gidelim.
3: Olun. Hadi.
7: Ne olduğunu biliyor musun?
8: Elektrik şirketini arıyorlar. Her zamanki gibi bir yıldırım düşmüştür.
6: Neler oluyor?
7: Yıldırım düştü diyorlar.
6: Yıldırım düşmüş galiba. Baksana havaya ne kadar kötü.

0: Rufino'da da elektrikler kesilmiş diyorlar.
1: Rufino mu dedin?
0: Evet.
1: Bu yıldırım düşmesi yüzünden olamaz.

0: Vasquez, ben Manzi.
1: Nasılsınız avukat bey?
0: İyiyim. Elektrik kesildi. Ne oldu? Yıldırım mı?
1: Hayır, yıldırım değil. Biri kasten yapmış olmalı. Her şeyi havaya uçurdular. Bütün santrali yok eden böyle bir şey görmemiştim.
2: Nereye gidiyorsun?

0: lanet olsun. Ne kadar çok insanın parasını iç etmiş adiler.
1: Hadi Perlasti.
2: Hadi.

0: Bir tane daha. Diğeri.
1: Hadi hadi hadi.
2: Acele edin. Hadi.
0: Bir dakika.
3: Acele etsenize.
0: Hadi.
4: Hadi. Bunu da alın.
0: Hadi.
5: Hadi hadi gidelim Perla.
2: Çabuk olun.
4: Hadi çabuk hadi.

0: başardın.
1: Ah, yaşıyorsun. İşte bu kadar. Başardık. Yaptık.
2: Nasıl gitti?
1: Evet.
2: Başardık mı?
3: Evet.
1: Sakin olun, sakin olun. Zaman kaybedelim.
0: Bunu yaptık.
1: Her ihtimale karşı ayrılalım. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Bir çanta alıyoruz. Hernan, diğerini annene götür,
3: anladım,
1: tamam mı?
3: Anladım, anladım, tamam.
1: Kim benimle geliyor? Gomez, hadi. Medina'yı hadi, al. Rolo bizimle geliyor.
3: Hadi, hadi, hadi, tamam, hadi, hadi, hadi. Al şunu.
2: Hadi, hadi gidelim. Hadi,
4: çabuk olun.
3: Başardık.
0: Hadi, hadi.
4: Hadi, hadi acele et.
0: Şey çabuk.
3: İşte bu kadar. Çok güzel.
0: Evet, işte bu. Evet, işte. Evet.
1: Başardık. İyi işte evlat.
0: Harikaydı.
3: Evet, bunu yaptık. Başardık. Beraber yaptık.
0: Hadi, hadi.
3: Evet, evet, evet, başardık.

Hayır! Lanet olasıcılar! Lanet olsun! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Aşağılık herifler!

0: Ne kadar almış?
1: Emin değiliz ama çantada 2 milyon dolar kadar vardı. Carmen. Bilmiyorum, belki düşünecek ve geri gelecek.
0: Geri gelmeyecek.
1: Carmen haklıydı. Hernan dönmeyecekti. Metodik Kooperatifi 14 Eylül 2003 tarihinde kapılarını yeniden açtı. Lidya'nın doğum gününde ve 57 kişiye iş verdi. Gerisini kararımıza uyarak bağışladık. Hayallerimiz gerçek oldu. En büyüğü ve diğerleri de.
2: Alo.
3: Alo. Nasılsın?
2: İyiyim dostum. Ya sen?
3: Ben de iyiyim.
1: Gerçek şu ki bu hikaye tüm hayatımızı değiştirdi. Hem de sonsuza kadar. Şimdi enayi olmak o kadar da kötü değil diye düşünüyorum. Çünkü sözlükler dahil kimsenin size söylemediği şey enayilerin tekrar tekrar denemekten bıkmayacağıdır. Asla pes etmezler. Asla.